0: casusluk faaliyetleri son 2 yılda %400 arttı. İran adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle en az 70 İsrail vatandaşı da tutuklandı. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Kim ve Suç 5. bölüm. Yazan Jeffrey Archer, radyoya uygulayan Gülseven Güven, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Sanatçılar: anlatan Bozkurt Kuruç, William Salih Uzuner, Vladek Olcay Kavuzlu, Henry Zafer Ergin, Anne Ümit Sergen, Alan Cemil Özbayar, Ricardo Ertan Savaşçı, Zaleski Mehmet Atay, Teğmen Teoman Gülen, Santral Erdal Küçükkömürç.

1906 yılının 18 Nisan'ında iki bebek dünyaya gelir dünyanın iki ucunda. Biri William, ünlü banker Richard Kane'in oğlu olarak Boston'da doğar. Babasının ünlü Titanic gemisinde ölmesiyle de büyük bir mirasın tek varisi ve ailenin reisi olur. Artık bir tek görevi vardır: babası gibi başarılı ve güçlü olmak. Diğeri ise Vladek'tir. Polonya'da bir ormanda gözlerini dünyaya açar. Baronun orman bakıcısının oğlu onları bulduğu zaman anne ölmüştür. 5 yaşında evin kızı Florsia'nın gözetiminde köy okuluna başlar. Okuldaki başarısı onu baronun şatosuna götürür. Baronun oğlu Leon'la arkadaşlık edecek, birlikte eğitileceklerdir. Sonra Birinci Dünya Savaşı çıkar. Düşman Varşova kapılarına dayanır ve şatoya gelmeleri uzun sürmez. İlk gün Leon'da öldürülenler arasındadır. Kalanlar zindana atılırlar. Bir gece baron, Vladek'in de kendi gibi tek göğüslü olduğunu görür, oğlu olduğunu anlar. Zindanda eğitimine devam eder ama bir akşam tüm mülkünü ve aile bileziği olan armalı gümüş künyeyi Vladek'e bırakarak ölür. Aradan 3 yıl geçer. Bir gün silah sesleriyle uyanırlar. Savaş bitmiştir ama gelenler başka bir ordunun askerleridir. Onların saldırısına dayanamayan Florsia'yı da yitirir Vladek. Hayatta bir başına kalmıştır ve artık vatanından binlerce kilometre uzakta bir esir kampındadır. Tek amacı vardır: buradan kaçmak. Aynı yıllarda William Kane, zengin ve soyluların devam ettiği bir okulda okumaktadır. Annesi Henry Osborne adında biriyle tanışmış, kısa zamanda evlenmiştir. William başından beri bu evliliğe karşıdır ama en kocasını çok sevmekte, onu kaybetmek istememektedir. İşini düzeltmesi için de tüm servetini Henry'ye verir.

0: Seni gördüğüme çok sevindim Ann. Ne zamandır görüşmüyoruz?
1: Artık eskisi gibi evde toplantılar veremiyorum Alan.
0: Doğum ne zaman Ann?
1: Daha 3 ay var ama ben dikkatli davranmak istiyorum. Biliyorsun doktor sakıncalı buluyordu.
0: Umarım herhangi bir tehlikeli durum yoktur geçmişte olduğu gibi. Çok iyi görünüyorsun.
1: Doğrusunu istersen doktor Mackenzie'nin pek keyfi yok. Tansiyon durumunu pek beğenmiyor ama ben kaygılanmıyorum.
0: Buna sevindim şekerim. Bir bardak çay daha alır mısın?
1: Yok teşekkür ederim Alan. Banka nasıl? İşler sanırım çok iyi gidiyor.
0: Fena sayılmaz. En güçlü birkaç bankadan biriyiz yine. Yani bankanıza iyi bakıyorum.
1: Sen genel müdür olduktan sonra banka her zaman iyi yoldadır Alan.
0: Teşekkür ederim. Tabii Richard kadar olamam ama elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum.
1: Alan önemli bir şey mi oldu? Telefonda beni çaya davet edince meraklandım.
0: Ann, senden bir konuda fikir almak istiyorum. Henry'nin işlerinin nasıl gittiği konusunda bilgin var mı?
1: Hayır yok. Onun işlerine hiç karışmam Alan. Biliyorsun Richard'la da durum aynıydı. Neden sordun, kaygılanacak bir şey mi var?
0: Hayır. Bank olarak bir kaygımız yok. Tersine Henry'nin yeni bir hastane inşa etmek üzere girişimlerde bulunduğunu biliyoruz.
1: O halde?
0: Yalnızca Henry gelip bankadan 500 bin dolar borç istedi. Hastane inşaatı için.
1: Ya.
0: Şaşırdığına göre haberin yok en. Bak canım, bankadaki hesabına baktım. İhtiyat olarak ayrılmış 20 bin dolar kadar paran var. Öte yandan özel hesabından 17 bin dolar fazla çekilmiş.
1: Hesabımdan bu kadar fazla para çektiğimin farkında değilim Alan. Yani bankada sadece 3 bin dolarım mı kalmış?
0: Buraya seni üzmek için gelmedim ben. Senin bankadan fazla para çekmen bankanın umurunda bile değil. William'ın parası yılda 1 milyon doların üstünde faiz getiriyor. Henry'nin 500 bin istemesi de önemli değil. Sadece senin bunu William'ın vasiyi olarak onaylaman gerekiyor.
1: William'ın parası üzerinde söz hakkım olduğunu bilmiyordum Alan.
0: Ana para üzerinde yok. Ama bunun getirdiği faiz William'ın da yararına olmak üzere istenilen bir yatırım projesinde kullanılabilir. Bu konuda sen, ben ve William'ın vaftiz annesi Millie Preston söz sahibiyiz. Millie bu konuda bana olumlu yanıt verdi. Ben, neyin var? Niye öyle sarardın?
1: Yo, iyiyim Alan, bir şeyim yok. Millie onayını verdi demek.
0: Evet. Sana bundan söz etmedi mi?
1: Senin fikrin nedir Alan?
0: Doğrusunu istersen ben Henry'nin hesaplarına bakmak istiyorum. Şirketi kurulalı 1,5 yıl oldu. Üstelik bankayla ilgili işlerini bizimle yapmıyor. Mali durumu hakkında hiçbir fikrim yok.
1: William üvey babasının işine para yatırılmasını asla istemeyecektir.
0: Araları iyi değil mi?
1: Ne yazık ki hayır.
0: Buna üzüldüm. O zaman işler güçleşebilir. Gerçi 21 yaşına kadar William'ın söz hakkı yok. Ama onun ünlü bir avukatlık bürosuna gidip bazı konularda yasal haklarını sorduğunu öğrendik.
1: Ciddi olamazsın ya.
0: Evet, çok ciddiyim. Ama kaygılanacak bir şey yok. Aksine 16 yaşına bastığından beri yaptığımız her yatırımla ilgili fikirlerini bize bildirmeye başladı. Çok isabetli görüşler. Bankadaki yerini aldığı zaman korkarım banka ona dar gelecek.
1: Sence William 30 yaşına gelince nasıl bir insan olacak Alan?
0: Bu onun senin gibi birine aşık olup olmamasına bağlı Ann. Umarım oğlun şanslı çıkar da annesi kadar sevimli birine rastlar. Richard gücünü hep senden alıyordu.

0: Evet, sizi dinliyorum Bayan Osborne. Mi, mücevherinizi mi yoksa kocanızı mı yitirdiniz?
1: Bakın Bay Ricardo, çoktandır kocamın başka kadınlarla ve yakın bir arkadaşımla ilişkisi olduğunu yazan imzasız mektuplar alıyorum. Son günlerde çok sık gelmeye başladı.
0: Sanırım mektupları sakladınız.
1: Yalnızca son geleni. Görmek zorunda mısınız?

0: duygularınızı anlıyorum Bayan Osborne ama işimi elim kolum bağlı olarak yapamam ki. Lütfen verin mektubu.
1: Pekala, alın.
0: Lee Preston arkadaşınız mı?
1: Evet. Oğlumun da vaftiz annesidir.
0: Bundan sonra mektup gelirse sakın atmayın. Şimdi de bana kocanızla ilgili ayrıntılı bilgi verin lütfen. Yanınızda resmi var mı?
1: Evet ama...
0: Lütfen bayan, yanlış birinin peşinde koşmak istemem. Evet. Verin bakayım. Kocanız yakışıklıymış. Teğmen üniforması da onu daha yakışıklı gösteriyor. Onu ne zamandır tanıyorsunuz?
1: 2 yıldır evliyiz. Bütün tanıdığım 2,5 yıl.
0: Bundan öncesi?
1: Hiçbir şey bilmiyorum. Chicago'dan gelmişti. Harvard mezunu.
0: Pekala, siz bana bırakın. Ücretim harcamalar dışında günde $10. 2 haftalık ödeme peşindir.

0: Buyurun, Polonya Konsolosluğu.
1: Konsolos Bay Zaleski ile görüşebilir miyim?
0: Bir dakika, bağlayayım efendim. Kim arıyor?
1: İngiliz sefaretinden Teğmen Holden.
0: Bir dakika.
2: Buyurun. Ben Zaleski Teğmen.
1: Bay Zaleski, bugün pazarda bir çocuk gördük. Portakal çalmıştı. Elini keseceklerdi. Ama İngilizce konuştuğunu duyunca kurtardık onu.
2: Bir şey anlayamadım Teğmen Holden.
1: Evet, kusura bakmayın. Ben de çok duygulandım. Çocuğun hali öyle perişandı ki.
2: Peki ama bizim konsoloslukla ilgisi ne?
1: Çocuk Polonyalı olduğunu söylüyor. Esir kampından kaçmış.
2: Peki Beyrut'a nasıl gelmiş?
1: Oslo'dan gizlice bir gemiye binmiş. Ambarda saklanmış.
2: Teğmen, çok teşekkür ederim.
1: Onu size gönderiyorum şimdi. Durumu çok kötü.
2: Nerede Polonya? Senin yaşadığın bölge hala savaşın içinde. Gerçekçi olmalıyız oğlum. Polonya'da senin için hiçbir şey kalmadı.
3: Bu kadar acıya, eziyete neden katlandım öyleyse? Neden? Bir Avrupa kentine çıkar, oradan da Polonya'ya geçerim diye düşünüyordum. Gemi buraya geliyormuş. Siz ise şimdi kalkmış bana vatanıma dönemeyeceğimi söylüyorsunuz. Yo, buna hakkınız yok. Polonya'ya dönüp şatomu alacağım.
2: Seni anlıyorum oğlum. Bir gün elbet vatanımıza döneceğiz. Nerede olursak olalım. Ama şimdi değil. Çok bitkinsin. Cehennemden kaçıp buraya gelebildiğin için şanslı olduğunu unutma yavrum. Senin için hayat henüz başlamış bile sayılmaz. Daha 15 yaşındasın. Özgür olduğumuzu bir gün muhakkak göreceğiz. Şimdi bırak her şeyi. Bir karara varıncaya kadar benimle kal. Burada bir yardımcıya ihtiyacım var. Ne dersin?
4: Buyurun.
5: Bayan Kane'i rica ediyorum efendim.
4: Buyurun, benim Bay Ricardo. Sizi dinliyorum.
5: Bayan Osborne, korkarım haberler pek iyi değil.
4: Nasıl yani?
5: Son hafta içinde kocanız hiçbir kadınla görülmedi.
4: Ama haberler iyi değil demiştiniz.
5: Boşanmak için kesin kanıt aradığınızı sanıyordum. Öfkeli eşler benden kocalarının masum olduğunu söylememi istemezler.
4: Yo, ben sevindim. Haftalardan beri aldığım en iyi haber bu.
5: Öyleyse. Umarım ikinci haftada olaysız geçer.
4: Bay Ricardo, artık araştırmayı kesebilirsiniz.
5: Bayan Osborne, iki haftalık ücreti peşin ödemiştiniz. Acele etmeyin. Görevimizi yerine getirin.

0: Sonra imzasız mektup sahibinin izini bulamadım henüz. Kolay değil tabii.
1: Yok. Sanırım onlar kocamın başarılarını ya da mutluluğumuzu kıskanan biri tarafından yazılmış olmalı. Zaten başka mektup da almadım.
0: Demek işler iyi gidiyor sizin için. Güzel, güzel. Birkaç güne kadar işi bitirmiş oluruz. Siz de rahat edersiniz.
2: William, bana öyle şeyler söylüyorsun ki ne diyeceğimi şaşırdım.
3: Bence siz Henry Osborne'un şimdiki defterlerinden çok onun geçmişini, iş ortaklarını incelemelisiniz efendim. Büyük bir kumarbaz olması da cabası.
2: Bu bilgiyi nereden sağladın William?
3: Söyleyemem efendim.
2: Eğer söylediklerin doğruysa annenin kararından hemen vazgeçirmem gerek. Son görüşmemizde kararı olumluydu.
3: Yalnız annemin fazla üzülmesini istemiyorum. O bunları bilmemeli. Vaftiz annemin Bay Osborne'la birlikte olduğunu da. Lütfen efendim.
2: William, artık bana efendim demenin sonu geldi sanırım. Adım Alan'dır.
3: Teşekkür ederim Alan. Benim hemen okula dönmem gerek. Annem Boston'a geldiğimi de bilmesin lütfen. Hoşça kalın.

0: her şeyi perşembe gününe kadar ertelemeni istiyorum.
1: Hayır Alan, kararımı verdim. Henry'nin paraya hemen ihtiyacı var. Hastane ihalesi için durumunun güçlü olduğunu kanıtlaması gerek.
0: Banka parayı vermeden de onu destekleyebilir. Üstelik daha hesaplarını kontrol ettiremedim.
1: Ama William'la golf kulübünde konuşacak zamanı buluyorsun değil mi? Üstelik benim bundan haberim olmuyor.
0: Anne, nasıl öğrendin? Kim söyledi?
1: Henry söyledi. İkinize de çok kırıldım.
0: Seni gelip evden alabilir miyim? Görüşmemiz gerek.
1: Alan, lütfen. Bu iş benim tüm hayatımı etkiliyor. Henry'nin de daha fazla üzülmesini istemiyorum. Güvensizlik göstermem onu kırıyor. Kağıtları imzalayacağım. İki vasinin imzası olunca sen sorumluluk yüklenmiyorsun ki.
0: Mesele sadece o değil en.
1: Pekala, nedir, söyler misin lütfen? Üstelik Henry William'ın parasının bu yatırımla daha fazla gelir getireceğini söyledi. William için de iyi bir şey olur bu.
0: En, hemen eve geliyorum. Seninle konuşmalıyız canım.
2: Hayatım, ben geldim. Seni çok özledim.
1: Alan, hoşça kal. Henry geldi, dışarı çıkacağız, sonra görüşürüz.

kin ve suç. Oyunumuzun 5. bölümünü sunduk.

üstüne et var nazın şan senin, ben de takat kalmadı ferman senin. İhtiyarım gitti elden can senin, ben de takat kalmadı ferman senin. Reşit Mümtaz Paşa'nın dizelerine Lemi Atlı'nın Karciğer makamındaki bestesiydi bu gece dinlediğimiz ilk eser. Tülün Korman'dan dinledik. Bu eser Lemi Atlı'nın ilk bestesidir. Eserin başındaki Karciğer peşrevi Kemani Tatyos Efendi'nin bir bestesiydi. Bu peşrevin bir bölümünü dinledik. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz siz kıymetli dinleyenlerimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Karciğer ve Buselik makamında eserler seçtik sizler için. İkinci Karciğer eserimiz Nevres Efendi'nin dizelerine Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Cemile Karabulut'tan dinliyoruz.

Güftesini Ahmet Rasim Bey'in yazdığı kemani Leon Hancıyan'ın Karciğer makamındaki şarkısını Aytaç Ergen'den dinliyoruz hep birlikte. Bilmem ki safa, neşe bu ömrün neresinde? Şad olsa gönül bari biraz son nefesinde.

Tevfik Fikret'in bir şiirine Kanuni Hacı Arif Bey'in Karciğer bestesini Gönül Aköz'den dinliyoruz. Bir yareli kuş çırpınıyor sanki telinde, çıkmakta bu avaz o garibin ciğerinden.

İstemem seni artık. Gelsen de olur, gelmesen de. Gözden akan yaşları silsen de olur, silmesen de. Şekip Ayhan Özışık'ın bu şiirine Ferit Sıdal'ın Karciğer makamındaki bestesi var sırada. Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz.

Güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait karciğer eseri Selma Sağbaş'tan sunuyoruz. Kaldı mazide bizim aşkımızın hatırası. Unutursan beni sen, kapanır hicran yarası.

Sizlere sunacağımız Karcağar makamındaki son eser, Ankara Radyosu saz sanatçılarının icra edecekleri Edremit Zeybeği olacak.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Buse'lik makamında eserlerle devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Kemençeci Nikolaki'nin Buse'lik peşrevinin bir bölümünün ardından dinleyeceğimiz ilk Buse'lik eser Ahmet Rasim Bey'in güftesini yazdığı Şerif İçli'nin bir bestesi. Recep Birgit'ten dinleyeceğiz. Dün gece bir bezmi meyde ah edip anmış beni. Varsın öğrensin nasılmış ah edip yad eylemek. Söz bu ya, bir başkasından çokça kıskanmış beni. Anlasın, neymiş seven bir kalbi berbat eylemek.

Bir tek gececik yârim ile baş başa kalsam, sarsam onu sinemde derin neşeye dalsam. Pervane gibi ateşi vuslat ile yansam, öpsem o güzel leblerini aşkına kansam.

Mahmut Nedim Güntel'in güftesini yazdığı Teoman Alpay'ın Buse'lik şarkısını Zekai Tunca'dan dinliyoruz şimdi hep birlikte. Laleler her yıl açar, bak Mestinaz hep uykuda, yok o mey alemlerinden bir nefes ney Göksu'da.

Fehmi Tokay'ın Buse'lik şarkısını dinleyeceğiz. Nermin Demirçay'dan. Aman cana, beni şad et, terahüm eyle imdad et. Dilersen terki kast eyle, bana sen kıyma, azad et.

Sıradaki Buzilik eserimiz yine Fehmi Tokay'ın bir bestesi. Bu kez Güfte Melihat Akan'a ait Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Geçti bahar, hazan erdi bu yerde. Deli gönül yine dertte, kederde. Şakamıyor bülbül artık seherde. Deli gönül yine dertte, kederde.

Güftesini Ramazan Gökalp Arkın'ın yazdığı Saadettin Kaynağ'ın Buse'lik şarkısını Filiz Şatıroğlu'ndan dinliyoruz. Saçlarıma ak düştü, sana ad bulamadım. Gönüle uçmak düştü, bir kanat bulamadım.

Sevgili dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim sizlere. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkı, Cansın Erol'un sözlerini yazdığı Selahattin İçli'nin Buselik bestesi. Serap Kuzey'den dinliyoruz son eserimizi. Ne zaman başlar bilinmez, hangi saat, hangi mekan, kalbinin vuruşu odur, bakarsın içinde her an. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 7 Ağustos Cuma bugün saat 13.16. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Ertuğrul Kaya teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Haftanın son ailecesinde çok güzel bir konudan bahsedeceğiz. Çocuk Üniversitesi'nden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Eğitim ve çocuk deyince hepimizi heyecan uyandıran bir proje bu. Çocukların merakını bilgiyle, hayallerini bilim, sanat, teknoloji ve kültürle buluşturan Hacettepe Çocuk Üniversitesi kuruldu ve pazartesi de ilk dönemine başlayacak ve hocamız da çok heyecanlı konuyla ilgili. Kendisiyle bu konudan bahsedeceğiz. Nasıl bir üniversite bu? Acaba neler yapılacak? Kaç gün sürecek? Çocuklar burada nelerle karşılaşacaklar? Hepsini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı, Çocuk Üniversitesi Koordinatörü Profesör Doktor Şefika Şule Erçetin'le konuşacağız. Ailece başladı. Profesör Doktor Şefika Şule Erçetin stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
3: Feyza Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için, davet ettiğiniz için. Çocuk Üniversitesi'nden, Hacettepe Üniversitemiz'den sevgi ve selamlar getirdim sizlere.
0: Bizden de sevgi ve selamlar hem tüm üniversiteye hem de Çocuk Üniversitesi'ne. Kim bilir ne kadar güzel işler yapılacak burada. Şimdi Çocuk Üniversitesi deyince birçok kişinin aklında birçok şey canlanabilir. Acaba nasıl olacak diye merak edebilirler. Sizden dinleyelim. Çocuk Üniversitesi nedir? Hangi amaçla kuruldu?
3: Hemen ben de çok heyecanlıyım.
0: Evet.
3: Gerçekten çok müjdeli bir haber, güzel bir girişim.
0: Evet.
3: İlk kez Hacettepe Üniversitemizde çocuk üniversitesini kuruluşunu gerçekleştirdik ve böylece Hacettepe Üniversitesi'nin kuruluş ruhuna ve amaçlarına, vizyonuna uygun biçimde bu sefer de kapılarımızı geleceğin küçük kaşiflerine açıyoruz. Hacettepe Çocuk Üniversitesi klasik bir okul değil. Ben çocuk üniversitemize merak bahçesi diyorum.
0: Evet.
3: Çocuklarımızın soruları cesaretle sorduğu, akıllarındaki acabaların peşine düştüğü, öğrenmenin oyunla, sevinçle, eğlenceyle iç içe geçtiği bir yer ve bir ortamdan bahsediyoruz. Amacımız bilgiyi ezberletmek değil ya da bir bilgi dayatmak değil. Tam tersi, onların o küçük dünyasında meraklarını beslemek, hayal güçlerini büyütmek ve her çocuğumuza evet ben de yapabilirim dedirtmek.
0: Evet, ne kadar aslında güzel amaçlar bunlar. Bir yandan hem de üniversitenin bünyesinde, orada o kampüste yaşayacaklar bunu. Şimdi biz kendimiz mesela bir lise öğrencisi olarak son sene belki gezilerde görmüştük üniversiteleri. Şöyle bir işte tercih döneminde bakmaya gittiklerimiz olmuştu ve birçoğumuz da çok da bilmeden o üniversitenin içerisine düşmüştük ve ne yapacağımızı bilememiştik. Nasıl bir ortam olduğunu hiç bilmediğimiz bir yerde kocaman bir dünyaydı bizim için. Şimdi çocuklar daha bu yaştan o havayı koklayacaklar aslında, değil mi?
3: Evet, aslında o kadar güzel bir noktaya değindiniz ki biz de yola çıkarken bu konunun çok önemli olduğunu düşündük.
0: Hı hı.
3: zaten artık gerçekten ülkemizin son yıllarda gerçekleştirdiği çok büyük teknoloji hamlelerinin arka planına baktığınızda, teknofestlerle gerçekleşen, bayrama dönüşen, o çocukların bilimle ilgili meraklarını projelere dönüştürdüğü süreçleri değerlendirdiğimizde, TÜBİTAK'ın gerçekleştirdiği müthiş proje yarışmalarını bir daha hatırladığımızda, biz de çocuklarımızı çok erken yaşlardan sadece üniversite ortamını tanıtmak, yaşatmak anlamında süreçler değil, aynı zamanda çok zengin ve keyifli deneyimler yaşamasını amaçlıyoruz. Çocuklarımız gerçek bilim insanlarıyla bir araya gelecek. Hı hı. Deney yapacaklar, birlikte tasarlayacaklar, üretecekler ve her şeyden önemlisi kendi kişiliklerini, yeteneklerini ya da potansiyellerine özgü sahne alacaklar bir üniversitede. Aynı zamanda laboratuvar bir oyun alanından bir soru bir maceraya, bir hata yepyeni bir keşfe dönüşecek, yeni arkadaşlıklar edinecekler ve bilimle sanatı, merakla oyunu bir araya getiriyoruz. Yapmayı istediğimiz, başarmaya çalıştığımız en önemli şey bu.
0: Hı hı. Çok yoğun bir program. Şimdi bakıyorum ben internet sitesinden de, çocukuniversitesi.hacettepe.edu.tr'den dinleyicilerimiz de bakabilirler bu programa. 8

0: Arge Laboratuvarı 12 farklı branş 2 haftalık program şeklinde açıklanıyor. 8.45-17 arası baya yoğun bir program bekliyor galiba çocukları.
1: Evet, biz de çocuklarımızı büyük bir heyecanla bekliyoruz. Hı-hı. Aslında gerçekten vurgulamak istediğim en önemli konulardan biri buydu çocuk üniversitemizi anlatırken. 12 farklı alanda Türkçe değerler eğitimi, evet, tarih, fizik, biyoloji, matematik, coğrafya, müzik, resim, İngilizce gibi son derece modüler biçimde düzenlenmiş alanlar üstünde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Örneğin değerler eğitimi, çocuklarımızın daha çok yerli anlamalarını, benimsemelerini, farkındalıklarının artışını bir yandan sağlarken diğer taraftan küresel değerler içinde ya da küresel olaylar, durumlar içinde nasıl bir çıpaya tutunabilecekleriyle ilgili son derece işlevsel, son derece güzel oyunlarla anlatılan bazı süreçler gerçekleşecek. Mesela tarih eğitiminde bu etkinliklerin sonucu Göktürkçe, her çocuk kendi ismini yazabilir duruma gelecek.
0: Ne güzel.
1: Yine tarih alanıyla ilgili kazılar yapacaklar ve tarihimiz o kazılardaki buluntularıyla anlatılacak ve aktarılacak. Yine biyoloji, matematik ve fizik laboratuvarlarda deneyler yapacaklar. Bilgisayar ortamında bir kısım programlar geliştirebilecekler. Belki de kim bilir bu etkinliklerin sonucu aday posterler, aday projeler oluşturabilecekler. Sanal gözlüklerde, arttırılmış gerçekliklerde yine farklı laboratuvarların içinde olabilecekler. Onun dışında müzik ve resimle ilgili alanlarda ve dilimlerde bir insanın bütünlüğünü koruması anlamında bir müzik aletini çok kısa ve belki minik bir melodiyle çalabilir hale gelecekler. Ayrıca günlük yaşantımızda, evimizde ve çevremizde bulunan atıklarla bir müzik aleti geliştirecekler. Aynı şekilde resimde, çizim, bir heykel ya da bir maket ya da bir oyunu birlikte yapıştırarak, çizerek ortaya koyabilecekler. İnanın kızımın söylediği gibi, çocuk olsam ben de katılırım dediği, evet, gibi insanın içinde olası geleceği muhteşem bir program hazırlıyor.
0: Şimdi aslında her alandan da bir bilgi sahibi olacaklar böylece. Müthiş bir genel kültür gelişimi. Çünkü hepsiyle ilgili bir etkinlik var. İleride belki derslerine bunu aktaracaklar. İleride belki bir şey olduğunda, aa ben bunu öğrenmiştim, böyle bir şey yaşamıştım ve bunu bu gündelik hayatta şu şekilde kullanabilirim, derslerime böyle aktarabilirim diye düşünecekler. Bence muhteşem bir şey gerçekten. Bu arada hangi yaş grupları katılabiliyordu çocuk üniversitesine?
1: 8 ve 13 yaş grupları katılacak. Hı hı. Ama istisnai durumlarda olan, daha erken yaşlarda başlamış 7 yaş gruplarından da bazı öğrencilerimiz olabilir. Şöyle söyleyeyim, belki hemen hemen herkesin aklına gelebilecek bütün bunlardan sonra çocuklarımız neler kazanacak, evet, düşüncesi olabilir. Hemen şöyle söylemek mümkün. Çocuklarımız sadece bilgi değil, yaşam boyu kullanabilecekleri önemli beceriler kazanacaklar. Merak duygularını canlı tutmayı, kendilerine güvenmeyi, özgüven geliştirmeyi, kendilerine ifade etmeyi, ekip çalışmasını, işbirliğini ve birlikte bir şeyler başarmayı, girişimcilik yönlerini ve yaratıcı düşüncelerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Bir başka boyutu yine vurgulamak isterim. Sosyal ve duygusal gelişimleri açısından edinecekleri arkadaşlıklar ve eğlenceli ortam
0: tabii
1: muhteşem bir kazanç. Ayrıca sadece çocuklar da öğrenmeyecekler. Aynı zamanda ki programımızın içinde böyle de bir dilim var. Kendilerini keşfedecekler. Nelere ilgi duyuyorlar.

0: Çocukların bir hedefi yok, bir amaç sahibi değiller, gençler, çocuklar, ergenler. Çünkü belki kafalarında bunları canlandıramıyorlar. Şimdi burada tam da bu üniversitenin içerisinde, burada birçok alanla karşılaşınca aslında yavaş yavaş bir amaç da oluşmaya başlayacak, değil mi hayatlarına dair?
1: Kuşkusuz. Bu arada tabii ki yani çok önemli bir başka şeyi de vurgulamak isterim. Bilsem den
0: Evet.
1: destek alıyoruz. Oradan gelen çok kıymetli hocalarımız, onların da gerçekleştirdikleri atölyeler ve çalışmalarla Hacettepe Çocuk Üniversitesi'ne destek ve katkı sağlayacaklar. Ayrıca bu anlamda doğrusu kendilerine de Cemil Yıldırım Bilim
0: Evet.
1: Merkezi'ne de çok teşekkür etmek istiyorum. Hemen başka bir şey daha söyleyeyim. Birazcık da günün ritmi ya da nasıl bir akış olacağına
0: Evet, sabah
1: bahsetme.
0: başlıyor.
1: Evet, sabah
0: 8:45'te
1: başlıyoruz.
0: başlıyor. Evet.
1: Şöyle bir kere çok keyifli akan bir günün ritmi var. Sabah gelişle başlıyoruz.
0: Evet.
1: Kahvaltıyla devam ediyoruz. Gün içinde 4 atölye, aralarda öğle yemeği ve ikindi ikramımız var. Çocuklar hem öğrenip hem dinlenecekler, hem de yeni arkadaşlıklar kuracaklar. Beslenme konusu da aileler için çok önemli bir
0: Tabii.
1: başlık. Kalorileri ve her türlü hani beslenme açısından uygunlukları kurumumuzun uzman personeli tarafından onaylanmış bir beslenme menüsünü ikram edeceğiz. Onun dışında her türlü sorumluluğu elbette üstleniyoruz. Ama burada bir başka kritik nokta çocukların güvenlik
0: Çok
1: konusu.
0: önemli ki o kadar büyük bir ortamda birazcık bu konuda tedirgin olabilir
1: Evet,
0: aileler. Evet.
1: hemen söyleyeyim. Yaklaşık 8 yeni öğretmenlik mesleğinin sahibi olmuş genç rehber arkadaşımız rehberlik edecek ve başlarında olacak. Bunların bir kısmı TÜBİTAK'ın ortaokul ve lise proje yarışmalarında görev almış son derece deneyimli rehberler ve yeni genç meslektaşlarımız. Ayrıca yaklaşık 20-22 hem Bilsem'den katılan hocalarımız hem de üniversitemizin farklı fakültelerinden doçent, profesör, doktora, öğretim üyesi meslektaşlarımız bu programın uygulayıcısı ve mimarı olarak yer alacaklar. Çocuklarımızın güvenliği bizim için çok çok önemli. Her türlü güvenliklerini sağlama konusunda da izlediğimiz politikamız zaten üniversitemizin
0: Evet.
1: web sayfasında duyurulmuştu.
0: Evet.
1: Evet.
0: Onlar ne düşünüyor bu arada? Şimdi akademisyenler de bir anda işte yetişkin, daha büyük gençlerle buluşacaklarına çocuklarla cıvıl cıvıl böyle rengarenk onlarla buluşacaklar. Onlar ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar?
1: Ay, hemen şunu söyleyeyim. Sadece akademisyenlerimiz için değil. Bizim Eğitim Fakültesi binamız yeni binamız.
0: Evet.
1: Bu anlamda hem Çocuk Üniversitesi'ne, kuruluş süreçlerine hem de Eğitim Fakültemizin yeni binasına çok büyük destek sağlayan kıymetli rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Cahit Güran'a müteşekkiriz. Buradan şükranlarımızı bir kez daha iletiyoruz. Bu yeni bina içinde adeta muhteşem bir şenlik, bir festival, bir coşku havası içinde
0: Şahane.
1: hazırlıklarımız sürüyor. Yani sadece bizim Eğitim Fakültesi anlamında söylemiyorum. Kampüsümüzün her alanı, her yeri çocuklarımıza ve onların üniversitesi olmaya açık ve hazır.
0: Ne güzel, şahane. Hem çocuklar heyecanlı olacak, hem eğitimciler heyecanlı olacak. Hakikaten festival havasında geçen bir durum olabilir. Bu arada hala kayıt devam ediyor mu?
1: Yani kontenjanlarımız hemen hemen dolmuş durumda. Çok yoğun ilgi var.
0: Evet.
1: Biz bu kadar yoğun ilgiye
0: Beklemiyordunuz.
1: yani bekliyorduk ama sanırım belirli kısıtlar koyarak devam etmek durumundayım.

0: Ancak ben izin verirseniz buradan bir coşkulu davet yine de yapmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Lütfen çocuklarınızın içindeki ışıl ışıl merakı, eşsiz potansiyeli bizimle birlikte, sevgili velilerimiz sizlerle birlikte ortaya çıkarmak, onların heyecanla coşkusuna ortak olmak. Siz davet ediyoruz, sizi bekliyoruz. Sadece çocuklarımız için değil, sizinle de çocuklarımızla ortak yapacağımız etkinliklerimiz var.
1: Veliler de
0: Sürprizlerle dolu.
1: katılacak.
0: Bu 10-21 Ağustos etkinliğimiz sürprizlerle dolu. Sizi de bekliyoruz. Siz de bunların bir diliminde bir parçası olacaksınız.
1: Yani aileler de orada yanlarında durup katılabilecekler mi, yoksa
0: evet,
1: onlar
0: zaman zaman bazı süreçlerde
1: dahil olacaklar?
0: Evet, onu da çok önemsiyoruz çünkü birlikte ailece bir ortak etkinlik yapabilmek, çocuğun ebeveyniyle bir şey başarıyor olabildiğini yaşaması, o sevinci paylaşması. Bizim için bunlar çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Hocam, sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine konuyla ilgili konuşmayı sürdürelim. Ailece devam ediyor.

ailece devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı, Çocuk Üniversitesi Koordinatörü Profesör Doktor Şefika Şule Erçetin'le Çocuk Üniversitesi ile ilgili konuşmayı sürdürüyoruz. Hacettepe Üniversitesi bünyesinde Çocuk Üniversitesi Pazartesi günü başlıyor programına.

0: 2 haftalık bir süreç olacak. Bu arada internet sitesinde ayrıntılı olarak tüm ders programlarına, o günün işleyişine bakabilirsiniz sevgili dinleyenler. Şimdi ben önümde açtım mesela 12-13 yaş kısmını açtım. Mesela baktım şöyle bir ders programına. Mesela resimde bak gör düşün çiz denmiş. Biyolojide herbaryum ve böcek koleksiyonu incelemesi denmiş. Ne güzel şeyler. İngilizce'de kartın sahibini bul deniyor. Müzikte tanışma oyunu ritme giriş var mesela. Şöyle ilerliyorum, birçok şey var. Hem yemek ikindi ikramı, hepsi ayrıntılı olarak. Site çok tatlı bu arada, rengarenk güzel bir sitesi var Çocuk Üniversitesi'nin. Evet, sitenin oluşturulması da yine tarafınızca yapıldı değil mi? Sizin orada parmağınız da var tabii ki.
1: Evet Feyza Hanım, tabii burada hemen bir şey paylaşmak isterim. Sitenin banner olarak yer alan resmi torunuma ait.
0: Çok güzel.
1: Evet. Ben eminim bu etkinliklerin sonucu bu ve benzeri muhteşem resimleri sitemizden de sergilememiz mümkün olacak. Ayrıca iki torunumla birlikte siteyi düzenlemek için epeyce çaba sarf ettik. Siteyi bu hale getirebilmek 3-4 ayımızı aldı ama birlikte başardık. Evet, yeni başka siteler oluşturacağız. Çocuklarınızı ve torunlarınızı bekliyoruz.
0: Evet, ne kadar güzel. Dinleyicilerimize dediğim gibi inceleyebilirler ayrıntılı olarak. 8 laboratuvardan bahsettiniz hocam. Laboratuvar çalışmaları çok önemli. Çocukların ufkunu açan, onları bilime hazırlayan, ileriki dönemde onlar için çok iyi olabilecek süreçler. Onlardan da biraz bahseder misiniz?
1: Elbette. Aslında her laboratuvarın çocukları peşinden sürükleyen bazı soruları var.
0: Evet.
1: Biz süreci soruyla başlatıyoruz, sorularla. Çünkü çocukların merakı gerçekten onların yol almalarını sağlayan en önemli unsur.
0: Hı hı.
1: Robotik ve akıllı sistemlerde örneğin dijital dünyanın duyuları nasıl çalışır sorusu. Yapay zekada makineler öğrenebilir mi? Nasıl öğrenilir sorusu. Havacılık ve uzayda insanlık gelecekte nerede ve nasıl yaşayacak sorusu. İşte bu sorular bizi laboratuvar çalışmalarımıza yönlendiriyor. Çocuklar bu sorular üstünde araştırıyor, model kuruyor, dijital araçlarla üretiyor ve kendi eserlerini sunuyor. Üstelik laboratuvarlar asla birbirinden kopuk değil. Birbiriyle etkileşim içinde ilerliyor. Çocuklar farklı alanlardan beslenerek ortak ürünler ortaya çıkarıyor. İşte bu nedenle bizim çocuk üniversitemizdeki laboratuvarlar ve etkinlikler çok anlamlı, çok önemli. Biz çocuklarımızı sorduğu sorulardan yola çıkarak bu programı kurguladık.
0: Evet. Sizce bu proje çocukların meslek seçimini de etkiler mi? İleriki süreçteki hedeflerini mesela sizce yönlendirir mi?
1: Hiç kuşkunuz olmasın. Çünkü nelere daha çok yöneldiklerini, hangi konularda potansiyellerinin olduğunu, evet, çocukların kendi kendilerinin farkına varmasını sağlayacak bir program. Hem alan çeşitliliği itibariyle hem de çocukların kendilerini anlamalarını ve algılamalarını, ben kimim, ben hangi konulara yetenekliyim, hangi konularda daha güçlü bir potansiyelim var diye bu soruları da sormalarını sağlayacak etkinliğin içinde muhteşem bir programımız var kendini keşfetmekle.
0: Evet. Evet. Hep konuşuyoruz ya, çocukken merak duygumuz çok güçlü, her şeyi merak ediyoruz ve o alanlarda aslında bilmeden araştırmalar da yapıyoruz kendimizce. Sonra gitgide büyüdükçe bu merak duygusu azalıyor ne yazık ki. Bu merak duygusunun diri tutulması için, bunun devam etmesi için, bu keşif bilincinin ilerlemesi için aileler nasıl yönlendirebilirler çocukları, ya da o çocuklar ileride neler yapabilirler?
1: Evet, aslında belki de ebeveynler itibariyle, ailelerimiz itibariyle de böyle minik minik istişarelerin olduğu, küçük sürpriz dilimlerimiz den bahsetmiştim.
0: Evet.
1: Evet, ailelerin bunu teşvik etmesi ve özendirmesi tabii gerekiyor. Yani ne çok soru soruyor benim çocuğum, niye bu kadar işte meraklı ya da benzeri kaygılarla değil. Gerçekten onlara özel ve özenli zaman ayırarak, çok uzun olması gerekmiyor.
0: Evet.
1: Onların sordukları soruları ilgiyle, sevgiyle, hatta belki bilmedikleri birçok şey için
0: hadi gel kendi birlikte bulalım. Evet.
1: Harika. Hadi gel birlikte bu sorunun cevabını arayalım diyerek diri tutmak mümkün. Soru soran, merak eden, doğayı anlamaya çalışan, doğayla, çevresiyle barış içinde ve algılamaya çalışan çocukları yetiştirmek tabii ki çok büyük sorumluluğumuz. Ama ben son zamanlarda bu konuda hem velilerimizde hem de genel toplumda çok büyük, yüksek bir farkındalık görüyorum. Özellikle son yıllardaki teknofestlerin, TÜBİTAK yarışmalarının buna çok ciddi katkısı olduğunu düşünüyorum. Elbette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her teknofeste bizzat bulunarak çocukları, gençleri yönlendirişi ve bilimi çok genç yaşlarda, çok küçük çocuklara biz bunu yapabiliriz, biz bunu başarabiliriz duygusunu yaratma yönündeki çok üst düzeyde motivasyon süreçlerini birçok sektörde, birçok alanda, özellikle savunma sanayinde son zamanlardaki gelişmelerin çocuklarımız da dahil hepimizi çok gururlandırmasını, çocukların bilime yönelmelerinde büyük katkı olarak görüyorum. O yüzden bunu başaran herkese de bir kez daha buradan şükranlarımı sunuyorum. Elbette çocuklarımızı geleceğe daha güçlü adımlarla ilerletmek anlamında biz de elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız.
0: Evet, Çocuk Üniversitesi de bu alanda çalışacak bir proje zaten. Biz de onunla ilgili konuştuk, konuşmaya devam ediyoruz. Aslında farklı üniversitelerde de çocuk üniversiteleri var. Hacettepe Çocuk Üniversitesi'nin bir farkı var mı bundan?
1: Tabii hemen şunu söylemek isterim. Gerçekten Çocuk Üniversitesi kapsamında yaptıkları etkinlikler ve çalışmalar anlamında son derece deneyimli, çok güzel, çok başarılı işlere imza atmış üniversitelerimiz var. Hı hı. Ben buradan o konuda çaba sarf eden tüm meslektaşlarımı ve kıymetli rektörlerimizi, ilgili kişileri gerçekten canı yürekten ve şükranla kutluyorum. Ama Hacettepe Üniversitesi olarak bizim farkımızı da şöyle belirtmek istiyorum. Biz bir okul olmanın ötesinde Hacettepe Üniversitesi'nin kendi kuruluş misyonuna ve kurucusu rahmetli İhsan Doğramacı'nın vizyonuna uygun olarak çocuk sağlığıyla ilgili kurulmuş bir üniversiteyiz. O vizyonun bir parçası ve devamı, onu güncel ve çok daha muhteşem bir yeni değerle geliştirmek, ileriye götürmek ki daha ileriye diye bizim bir
0: evet, daha ileriye en iyi.
1: Evet. Bu çabamızın bir ürünüdür Çocuk Üniversitesi. Bu bağlamda biz bir merak bahçesiyiz.
0: Ne güzel.
1: Biz
0: evet,
1: o anlamda farklıyız. Etkinliklerimizle, çocuklarımızın sorduğu sorularla kurgulanmış programlarımızla bu anlamda farklı olduğumuzu söylemek istiyorum.
0: Hı hı. Bu program devam edecek mi sonra? Bu bir seferlik bir şey olmayacak değil mi?
1: Feyza Hanım, hemen şöyle söyleyeyim. Hem gelen talepler doğrultusunda hem de sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında bu etkinlikler çok daha farklı ve çeşitlenecek, hı hı, etkinliklerle, boyutlarla sürecek. Mesela bu süreçte katılan bir kısım çocuklarımız devam etmeyi durumlarda biz bu devam etkili, son derece çeşitli başka etkinlikler ve yeni programlarla destekleyerek devam edeceğiz. Tabii yeni çocuklarımıza da kapılarımız, tabii, açık. Ama bunun dışında Dünyanın dört bir yanında bulunan başka çocuk üniversiteleriyle ilgili temaslarımızı sürdürüyoruz. O yöndeki çabalarımız, çocuklarımızın ortak olduğu ulusal ve uluslararası proje hazırlıklarımız.
0: Ne güzel.
1: Ve bu bağlamda çocuklarımızın önünde açacağımız ufuklar bağlamında pek çok daha yeni çalışmalarımız söz konusu olacak. Evet, bizi izlemeye devam edin diyoruz.
0: Evet, öyle olsun. Çünkü çocukların oraları görmesi lazım. Dediğim gibi hedef açısından, güzelliklere ulaşmaları açısından o güzellikleri yerinde görmeleri bence de çok iyi olacaktır. Belki öğrencilerle buluşurlar, belki öğretmenlerle, akademisyenlerle buluşurlar. Ne kadar güzel olur. Biz de elimizden geldiğince buradan duyurmayı sürdürürüz. İlerleyen dönemde yine böyle çalışmalar olduğunda. Hocam çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sağ olunuz.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Son bir cümle söyleyebilir
0: Buyurun,
1: miyim
0: tabii
1: acaba?
0: Tabii ki.
1: Hemen şunu söyleyeyim. Ben bir çocuğun merakını tıpkı bir kelebeğin kanat çırpışı gibi kocaman bir dönüşümü başlatan bir sürece benzetiyorum. O yüzden tüm çocuklarımız ve ailelerini bu keşif yolculuğuna gönülden, yürekten davet ediyorum. Merak et, keşfet, hayal kur. Bu yaz hadi gelin Beytepe'de buluşalım.
0: Peki hocam, sağ olunuz. Tekrar teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı, Çocuk Üniversitesi Koordinatörü Profesör Doktor Şefika Şule Erçetin bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Ertuğrul Kaya teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Mutlu bir hafta sonu diliyoruz size. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Sporun unutulmayanları.
4: Efsanelerin izindeki program Sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Ölmeden önce ailesi için son kez maça çıkan boksör Bill Misk. 12 Nisan 1894'te Amerika'da doğan Bill, başarı basamaklarını kısa sürede tırmandı ve döneminin en iyileri arasına girdi. 34'ü knockout olmak üzere tam 74 galibiyet alan efsane boksör uzun yıllar boyunca knockout olmadı. Kariyerinin zirvesindeyken böbrek hastası olduğunu öğrendi. Doktorlar tedavisinin mümkün olmadığını, yalnızca birkaç yıllık ömrü kaldığını söylemişti. Boksu bırakan Misk, otomobil sektörüne yöneldi ve işlerin kötü gitmesi sebebiyle borçlandı. Hastalığı ilerliyordu. Borçlarını ailesine bırakmak istemiyordu. Son kez ringe çıkma kararı aldı. Takvimler 7 Kasım 1923'ü gösteriyordu. Miskin rakibi, dünya ağır siklet şampiyonu Bill Brennan'dı. İlk 3 roundda sayı üstünlüğü Brennan'deydi. Tüm gücünü toparlayan Bill Misk, 4. roundda rakibini knockout ederek son maçını kazandı ve tarihe geçti. Bu müsabakadan elde ettiği gelirle borçlarını ödedi, ailesine hediyeler aldı. Bill Misk bu maçtan 55 gün sonra 1 Ocak 1924'te 29 yaşında hayatını kaybetti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
3: Sporun unutulmayanları.
5: Saat 5.
6: Haberler.

Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeye hedef almadığını belirtti. Anlaşma, tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la anlaşma imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan Mekke Anlaşması'na ilişkin kardeşliğimizi gösteriyor açıklaması yaptı. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkati çekti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basın bu tarihi gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Anlaşmanın son yılların en önemli güvenlik adımlarından biri olduğuna dikkat çekildi. Bölgesel caydırıcılığı artırma yönünde atılmış stratejik bir gelişme olduğuna vurgu yapıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz açıklamasında bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır dedi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği turizm özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da düzenlenen tercih destek programında üniversite adayı gençlerle buluştu. Bakan Tekin, gençlerin bu ülke için bir fayda üretip üretmeyeceği konusunda tek belirleyicinin YKS olmadığı, şu anda Türkiye'deki her öğrencinin yüksek öğretim alabilmesi için imkan bulunduğunu söyledi. İhaneti itiraf etti, 10 yıllık firarı ve nasıl saklandığını anlattı. Suikastiminin tutuklanan son sanığı FETÖ'cü Burkay Karatepe, ifadesinde kaçışını ve nasıl saklandığına dair önemli bilgiler paylaştı. Sahte kimlik ve isimler kullandığını, ailesiyle mail yoluyla irtibat kurduğunu söyledi. İstihbarat birimleri, jandarma ve polis, FETÖ'cü teröristin firarına dair tüm bağlantılarını deşifre etmeye çalışıyor. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi de Belediye Başkanı Çiçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si mahkemeye sevk edildi. 12 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Haksız yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran kişilere yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede 35 düzenli iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Utah eyaletinde

0: ipler kopmadan.
1: Müzik Kutusu.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma güvenlik ve savunma

işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Prenses Selman'la anlaşma imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan Mekke anlaşmasına ilişkin kardeşliğin olumlu bir etki göstereceğine dikkati çekti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basın bu tarihi gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Anlaşmanın son yılların en önemli güvenlik adımlarından biri olduğuna dikkat çekildi. Bölgesel caydırıcılığı artırma yönünde atılmış stratejik bir gelişme olduğuna vurgu yapıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz açıklamasında bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır dedi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği turizm özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da düzenlenen tercih destek programında üniversite adayı gençlerle buluştu. Bakan Tekin, gençlerin bu ülke için bir fayda üretip üretmeyeceği konusunda tek belirleyicinin YKS olmadığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı, şu anda Türkiye'deki her öğrencinin yüksek öğretim alabilmesi için imkan bulunduğunu söyledi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi de Belediye Başkanı Çiçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si mahkemeye sevk edildi. 12 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Haksız yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran kişilere yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu. Onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi geldi. İran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 cm ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş iyi olacak. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5.

Beş kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 50 cm, iler 1,5 metre, görüş iyi olacak. Ege'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güney kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde batısı yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi olacak.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve

0: çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz yönetmen ve insani yardım koordinatörü Sayın Tülay Gökçimen hanımefendi. Tülay Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Tülay Hanım, sizin böyle dolaştığınız coğrafyalarda bir Müslüman hanımefendi olarak çok farklı kimliklere, dinlere sahip insanlar mutlaka görmüşsünüzdür. Bunlarla ilişkiniz, sizde bıraktıkları izler nasıl? Mesela Nepal'i etkileyen bir olayda yaşadınız. Buna evet, biraz girelim. Ne oldu?
1: Evet, buyurun, girelim. Şöyle, aslında evet, farklı coğrafyaları yaşıyoruz. Farklı insanlarla, farklı dinlerden, farklı ırklardan insanlarla karşılaşıyoruz. Tabii beraber iş yapıyoruz ya da hiç iş yapmıyoruz. Ne bileyim, birlikte zaman geçirmek zorunda kalıyoruz. Birbirimize uyum sağlamaya çalışıyoruz. Onlar bizi tanımaya çalışıyor. Biz onları tanımaya çalışıyoruz. Sahada olmak gerçekten çok zevkli. Çok zordur sahada olmak. Ama çok zevkli. Farklı insanları tanımak, onların yaşayışlarına şahit olmak her zaman benim için çok önemlidir. Bundan asla vazgeçemem. Sahada bunun tadını almış bir insanım. Biz Nepal'e niye gittik? Katmandu'ya gittik. Orada duyduk ki Katmandu'da özellikle Nepal'in farklı yerlerinde İslam'a bir yöneliş var. Evet, İslam'a bir yöneliş var ve orada Nepal İslam Merkezi, Ya İnsani Yardım Vakfı Nepal İslam Merkezi'ni inşa ediyordu. Oradaki Müslümanlığa geçen insanların dileğiyle, yani Nepal'in %80'i Hindu, %20'si Budist ve Müslümanlardan oluşuyor. Ama Müslümanların ibadet edecek herhangi bir yerleri yok. Hatta öyle ki bazı namaste İslam diye oradan bir belgesel çıkardım ben. Onu da küçük kısa bir belgesel, namaste İslam. Yani orada bazı kadınlarla tanıştım. Evde mesela eşi Hindu olan bir hanım namaz kılmasına izin vermiyormuş eşi. Ve diyor ki benim bir mescide ihtiyacım var. Bize mescit yapın. Ben gidip mescitte namazımı kılayım. O yüzden Nepal İslam Merkezi çok önemliydi. O böyle Hindistan sınırına Biratnagar diye bir bölgeye gittik. Dediler ki orada çok fazla yetim var. Hem yetim çalışması yapalım, hem oradaki oluk oluk İslam'a geçen insanları ziyaret edelim, hem de ne ihtiyaçları varsa orada bölge ziyareti yapalım. Katmandu'dan Biratnagar'a, yani Nepal İslam Merkezi Katmandu'da yapılıyordu. Orayı ziyaret ettik. Belgeselimin bir kısmını orada çektim. Sonra Biratnagar'a bilet aldık ve gittik. Yani ama öyle bir uçuştu ki Everest tepesi, Himalayalar, yani bildiğim sureleri bile unuttum diyebilirim yani. Hayatımın en zorlu geçen uçak seyahatiydi diyebilirim. Yani oradan nasıl indik karaya, gerçekten elhamdülillah diyeyim, biraz epey korkmuştum. Sonra bizi bir heyet karşıladı tabii ki. Hanımlar, biz 5 kişiydik, 5 hanım. Erkekler de başka bir arabadaydı. Trafik sağdan akıyor, yani direksiyon sağda. Ben de fotoğraf çekiyorum diye beni öne oturttular. Dediler ki sen işte fotoğrafını çek, arkada da hanımlar var, araç büyük. Ben İngilizcem de Arapçam da böyle yarımdır benim tabii, ama derdimi böyle şeylerle, ifadelerle vesaire anlatmaya çok çalışırım yani. Konuşamasam da konuşmaya çalışırım. Orada da biliyorsunuz, yurt dışına çıktığın zaman başka bir alternatif kalmayınca sanki böyle kelimeler size yükleniyormuş gibi oluyor. Ben yanımdaki beyefendi abi, Nepalli bir abi, bizi 50 yaşlarında şoförlük yapacak. Tam sanıyorum 2 gün gece gündüz onunla birlikte her yere bizi o götürecek. Şimdi sağ olsun gittiğimiz işte yetimhaneleri, oradaki Müslümanlarla karşılaşmamızı, her şeyi onunla birlikte yapıyoruz. Yolda sürekli duruyor, su alıyor vesaire. Fotoğraf çektiriyoruz. Her şeye böyle çok güler yüzlü. Ben onun Müslüman olduğunu sanıyordum. Sonra cuma vakti bizi bir yere götürdüler. Oradaki Müslümanlarla cuma namazı kılacaktı. Abi gelmedi. Dışarıda olduğunu görünce, işte kılmadığını görünce dedim ki bu abinin %100 ben Müslüman olduğunu düşünüyordum. Çünkü çok güzel vakit geçiriyoruz, konuşuyoruz. Ben sürekli Türkiye'den bahsediyorum. Türkler böyle yapar, Türkler. İşte o da diyor ki Türkiye insani yardımı ne kadar seviyor. İşte bütün dünyaya yetişiyorsunuz. Nepal, bakın buralara kadar gelmişsiniz. Türkiye'yi böyle övüyordu. Ben adama bayağı bağlandım yani. Türkiye ben onu anlatıyorum, o bana anlatıyor. Cuma

0: vakti namaz kılmadığını görünce ben epey üzüldüm. Sonra dedim ki ben hiç böyle şey yapmam. Yani gittiğim coğrafyalarda tebliğ çalışmasını bu kadar açıktan yapmam yani. Ama o abi sanki böyle biz bir adım atsak, bize olduğumuz ortamda sürekli böyle toplu toplu insanlar İslam'a geçtiği için akşama kadar Müslümanların içinde Kur'an-ı Kerim dinliyor, namaz kılanlara bakıyor, belki etkilenmiştir dedim yani. Sürekli artık ona kafayı taktım, dedim ki abi İslam'ı anlatmaya çalıştım şeyle. Artık 2 gün geldik, 2 geri döneceğiz şimdi. Biz yine birlikteyiz. Aynı yolculuğu. Dedim 2 günde biz bu işi hallederiz inşallah. Yarım yamalak İngilizcemle İslam'dan bahsetmeye başladım ve şey dedim. My brother, repeat after me. İşte eşheden la ilahe illallah dedim. O da inşallah inşallah dedi. Bir, iki, üç,
1: Yolu
0: dört.
1: açmışsınız be.
0: Sürekli böyle mesela iniyorum arabadan. Fotoğraf çekiyorum, yanına oturuyorum, diyorum ki my brother repeat after me eşheden la ilahe illallah inşallah inşallah dedi ama hiçbir şekilde devamını
1: Ha
0: getirmedi.
1: inşallah diyor.
0: İnşallah dedi. İnşallah inşallah dedi, güldü ama hiç bana doğru gelmedi. Yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Yolculuğumuzun sonu, artık ben umudu kestim. Umudu kestim herhalde dedim, abi evet çok iyi bir insan, işte bu Müslümanların içinde de görev yapıyor ama herhalde şey Hindu olduğunu öğrendim. Herhalde olmayacak dedim yani bu iş.
1: Sağlam bir Hindu.
0: Evet, sağ ol.
1: Bir
0: Evet.
1: müzik arası verelim Tülay
0: Olur.
1: Hanım. Yine devam edelim, olur mu? Lütfen unutmayın sözünüzü. Nahi Osman dedenin Segah Saz Semaisini TRT İstanbul Radyosu Sazendeleri seslendiriyor. Buyurunuz.

0: sözünüzü kesmiştim. Şimdi o Hindu'nun akıbetini merak ediyoruz.
1: Estağfurullah,
0: bakalım.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Yani buyurun. Şimdi iki gün boyunca abiye sürekli böyle her vesileyle my brother repeat after me dedim. Yani ve sürekli konuşuyoruz. Sürekli evet. konuştum durdum, bir şey değil. Bu sefer şey diyeceğim, yani Türkler ne kadar çok konuşuyor.
0: Öyle mi?
1: Yani kötü bir izlenim de bırakmak istemiyorum ama gerçekten çok sevdim ve İslam'ın şereflenmesini ya bir aslında normalde yani kendi dini ona yani ben aslında ya öyle bir tebliğ çalışmasından da girmezdim ama.
0: Ama ışık görmüşsünüz onda.
1: Işık vardı. Resimdeki tabii. Herkes Müslüman olmuş, bir o kalmış. Bir o kaldığı için dedim bu abi niye kalmış böyle. Sonra olmadı. Havalimanında bize Bretnegar'dan Katmandu'ya geri dönecektik. Sonra arabadan indik. Ben gerçekten çok üzüldüm. Zaten son yarım saat ben hiç onunla konuşmadım havalimanına giderken. O benim sürekli konuşan bir insanın sustuğunu anlayınca üzüldüğümü anladı yani. Bana soru soruyor, ben işte böyle cevap vermiyor gibi oluyorum falan. Küstüm yani kendimce ona. Sonra o anladı benim çok üzüldüğümü. Havalimanına geldik. Herkes arabadan indi. Herkes kalanlarla vedalaştı vesaire. Ben abiye dedim ki Allah'a emanet ol. Türkçe. Allah'a emanet ol. Sonra İngilizce de dediğimi hatırlıyorum. Ya o şeyi kalbimde hissettim yani. Ya işte başaramadık vesaire diye. Sonra böyle bir o da bir şeyler söyledi. Tam hatırlamıyorum ne söylediğini. Böyle birkaç adım gittim. Sonra arkamdan bağırdı. Dedi ki my sister dedi. Arkamı döndüm, dedi ki eşeden la ilahe illallah ve eşeden Muhammeden abdül ve resulü dedi.
0: Maşallah.
1: Beni
0: ihya etti.
1: Evet, ihya etti. Ve o anda ağlamaya başladım. Abi gerçekten durdu. Son anda ben giderken.
0: Nepal'de Müslüman olan çok dediniz. Gerçekten yani bu ilginç bir hikaye tabii.
1: Evet.
0: Beni çok şaşırttı. Ya Hindular kendi dinlerine çok sağlam, sadık insanlardır diyebilirdim. Evet. Budistler de aynı şekilde. Demek ki orada yeni nesil pek eski dinlerinde aradığını bulamıyor.
1: Kas sistemi.
0: Evet, onların, evet, evet. Kas sistemi. Hala o sistem devam ediyor.
1: Onları yoran en büyük şeylerden biri. Yani ben oradaki halkla konuştuğumda kas sistemini, Müslümanlarda böyle bir, İslam'da böyle bir sistem olmadığını, Arap'ın Acem'den, Acem'in Arap'tan hiçbir farkı olmadığını öğrenince çok şaşırıyorlar. Yani ben şaşırmışlar. Yani İslam'a geçmelerinde en büyük sebep insanlar arasındaki üstünlük takvadadır.
0: Tabii. Şeyden itibaren mesela Brahmanizm daha köklü, Hinduizm daha sonra inşa edilen bir din. Sürekli kast sistemi ve işte din adamlarının dediği olur biliyorsunuz.
1: Evet, kast sistemini din adamları en yukarıda.
0: En yukarıda. Onun altında zenginler, devlet adamları falan filan. Aşağıda ilk insanlar, en alttaki insanlar bunlar.
1: Belki de benim konuştuğum insanlar kast sisteminin en alt kesimleri. Onlara insan gözüyle bile bakılmıyor. Yani Nepal gerçekten görülmesi, Katmandu. Görülmesi gereken bir yer. Ölülerin yakıldığı. Biz mesela havalimanından çıkar çıkmaz derin bir kokuyla hocam karşılaşıyorsunuz. Niye? Havalimanının orada Pashupatuna tapınağı var. Pashupatuna tapınağında sırayla böyle cenazeleri koymuşlar. İnsanları yakıyorlar. Evet. Cenazeleri yakıyorlar. Orada küllerini ya oradaki nehre atıyorlar ya işte etrafa saçıyorlar vesaire. Böyle değişik ritüeller. Kas sisteminde insanların kendine konumlandırdığı yer bulamaması. Yani o toplumda işte zenginseniz, din adamıysanız yukarılarda oluyorsunuz. Eğer bizim gibi insansanız belki de şey paranız yoksa bir sınıfa ait bile olmuyorsunuz. İnsan yerine bile konulmuyorsunuz.
0: Doğru.
1: Yani inanın oradaki toplumda hastaneden belki de kamusal alandaki işlere kadar en alt noktadasınız. İnsanların toplu olarak İslam'a geçmesindeki en büyük sebep İslam'ın adil olarak davranması ve bakması. Tüm topluma, tüm insanlara. Benim konuştuğum insanların çoğusu bunu söylüyorlardı. Kas sistemin İslam'da olmaması.
0: Ama şöyle bir şey var. Şimdi tabii Nepal'de yaşıyorlar. Katmandu'da bu işin başkenti hakikaten kavi olduğu bir yer. Yine Nepalli. Mesela bir Hindu, bir dakika siz Müslümansınız, sizde kas sistemi yok, biz vazgeçtik, size ona göre davranalım demiyor. Yine Hinduizmin kuralları neyse, insana bakışı, dindara bakışı neyse kendi dinine
1: göre.
0: Hayır,
1: Müslüman olmasını kabul etmiyor ki zaten. İnsan ben Nepalliyim, Müslüman oluyorum. Şehadet getiriyorum, Müslüman oluyorum. İşte İslam'ın gerektirdiği gibi yaşamaya çalışıyorum ama dışarıda toplumda ben kabul görmüyorum.
0: Evet,
1: ailem beni kabul etmiyor. Zaten işte benim namazla İslam belgeselini de çektiğim konuştuğum insanlar da evde zulüm gördüğünü, şiddet işte, gördüğünü, namaz kıldığı için ailesinin, ailesi tarafından şiddet gördüğünü, yok sayıldığını, bunun için bir ibadet
0: siz
1: ihaneye.
0: Bunu açtınız. Ben de dedim ki Tülay Hanım, Müslüman olması o bir Nepallinin ona bakışını değiştirmiyor. Yani
1: değiştirmiyor. Daha da belki de tabii, şey oluyor. Şimşekleri üzerine
0: aynen
1: çekiyor.
0: Aynen öyle oluyor. Aha. Çünkü hoşlandıkları bir din değil İslamiyet, biliyorsunuz. Evet. Hindistan'daki duruma bakalım. Bugün çatışmalara bakalım. Hindularla Müslümanlar arasında ciddi gerilimler var. Onlardan kaynaklı. Yani Müslümanların kimseye bir şey dediği yok hakikaten. Nepal gibi bir ülkede böyle bir şeyin olmasını ben böyle yorumluyorum.
1: Sıkı sıkıya bağlılar ama onlar da Müslüman, İslam'a geçen insan sayısının çok olduğu için özellikle Nepal İslam Merkezi gibi yerlerde birbirine bulan Müslümanlar huzurun farkına varmışlar, tadını almışlar diyebilirim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Önemli bir tecrübe, güzel bir tecrübe. Allah-u Teala ahirette de karşılaşırsın inşallah sizi diyelim.
1: Amin inşallah.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim, yönetmen ve insani yardım koordinatörü Sayın Tülay Gökçimen hanımefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Günaydın Türkiye ile huzurlarınızdayız. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ben Rıza Okur sunuyorum. Yaklaşık bir saatlik birlikteliğimizde bize eşlik edecek bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyor. Gününüzün güzel, hafta sonunuzun keyifli geçmesi dileğiyle başlıyoruz yayınımıza. Programımızın ayrıntılarına geçmeden önce geçmişi geleceğe bağlayan türkülerimizden bir örneğe yer verelim. Sabahat Karakulakoğlu'nun derlediği Münire Tarabuş'tan alınan Sinop türküsünü seçkin tutuştan dinliyoruz. Ben giderim Batum'a.

Programımızın ayrıntılarını paylaşalım şimdi. İlk olarak Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan'la çiftlik balıkları başta olmak üzere çiftlikte üretilen deniz ürünleri üzerine konuşacağız. Ardından şehit pilot yüzbaşı Cengiz Topel'le ilgili bilgi vereceğiz. Programımızın ilerleyen dakikalarında perinatoloji uzmanı Profesör Doktor Selahattin Kumru'yla sorunlu gebelik konusu üzerine yaptığımız söyleşiye yer vereceğiz. Şimdi Selma Alagöz'ü Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Mustafa Sami Arı'dan alınan Kırklareli Lüleburgaz yöresine ait Ah Tren Kara Tren isimli türküde dinleyelim. Ardından arkadaşımız Serkan Ersöz'ün Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan'la çiftlikte üretilen deniz ürünleri üzerine yaptığı söyleşiye yer vereceğiz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan'la bugün çiftlik balıkları üzerine konuşacağız. Tabii ki sadece balık olmayabilir, başka deniz ürünlerini de konuşacağız. Serkan Erkan, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Çiftlik balıkları diyoruz. Malum av mevsimi yasak, daha açılmasına 1-2 ay daha var takriben. Ve ister istemez tüketici balık tüketimi için çiftlik balıklarına yöneliyor. Bunun için çeşitli böyle rivayetler var. İşte balık tezgahına gittiğinizde herkes deniz balığını tercih ediyor. Deniz balığı olmadığı için çiftlik balıkları tüketiliyor. Balık yememiz de lazım çeşitli besin değerlerinden dolayı. Çiftlik balıkları diyelim, bu çiftlik sistemi ülkemize ne zaman geldi, ne zaman başladı diye sorarak sohbetimize başlayalım mı?
1: Teşekkür ediyorum. Kendimizden kısaca bahsederek giriş yapmak istiyorum müsaadenizle. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürüyüm ben. Enstitümüz su ürünleri başta olmak üzere hem ekolojik kaynaklar, hem çevre, hem denizlerimiz, iç sularımız da balık türleri ve farklı su ürünleri türlerinin hem korunması, hem bunların Ar-Ge'si, bir de bu konuların inovasyonu, yani özel sektörün bu konuda bilinçlendirmesi üzerine çalışmalar yapıyor. Çiftlik balıkları dediniz. Su ürünleri üzerine en büyük yetiştirici kuruluş burası, Tarım Bakanlığı'nın enstitümüz. 80'li yıllarda alabalığın Türkiye'de ilk kültüre alınıp üretilmeye başladığı yerdeyiz şu anda. Kepez birimindeyiz enstitümüzün. Demre birimimizde de çupra ve levreğin ilk defa işte doğadan toplanıp yavruların büyütülmeye başlanması 80'li yıllardan sonra. Ondan sonra kontrollü, yarı kontrollü ve tam kontrollü üreticiliğin başladığı yer. Dünya Gıda Örgütü'nün desteğiyle kurulmuş bir kurum burası. Sonra ne oldu? Çupra levrekte üretmeye başladık. Ülke olarak gerçekten çok hızlı bir ivmeyle gitti. Şu anda gururla söylüyorum, kendimize güvenerek söylüyorum, Avrupa'nın en büyük çupra levrek üreticisiyiz Türkiye. Bu çok büyük bir rakam gerçekten. Avrupa'da yediğiniz 3 balıktan bir tanesi Türkiye'den gidiyor. Hangi ülke olursa olsun bu. Bunu gururla söylüyorum. İşte bir Norveç somonu vardı. Norveç'ten ithal gelip işte ülkemizde de sevilerek yenilen. Sektörümüz buna da bir şekilde giriş yaptı. Şu anda Karadeniz'de biz tabii adını Norveç somonu olarak nitelendirmiyoruz. Türk somonu diyoruz. Türk somonuyla da gurur duyuyoruz. Şu anda Avrupa'ya Türk somonu ihracatı da yapıyoruz. İhracatta da her yıl 2 katı hedef belirliyor Sayın Bakanımız ve bu hedef başarılıyor sektör tarafından. Olumlu bir eğimle devam ediyor. Tabii yasak dönemleri başladığında çiftlik balığına daha çok yöneliyoruz vatandaş olarak. Ben buradan biraz farklı bir konudan giriş yapıp bir farkındalık yaratmak istiyorum. Deniz balığını çok seviyoruz. Deniz balığı dediğimiz hepsi deniz balığı bunların aslında ama denizde doğal ortamdan yakalanmış balığı çok seviyoruz. Fakat bir handikap var. Balık 5000 yıl önce nasıl kaçıyorsa hala aynı şekilde kaçıyor. Silahı yok, yüzüyor sadece. Ama insan aynı şekilde kovalamıyor. Yani av araçlarımız çok gelişti. Bu da neye sebep oldu? Türlerimiz azalıyor, popülasyon azalıyor. 2000'li yılların başlarında 600 bin ton olan Karadeniz'deki bizim en büyük, en önemli balığımız hamsimiz,

0: Şu anda 200 bin tonlarda. Bu bizim av baskımızın çok fazla olduğunu gösteriyor. Bu konuda da çalışmalar yapıyoruz. Karadeniz'de geçen yıl, önceki yıl iki kere survey yaptık. Ve hamsinin av sezonu ortasında belli aralıklarla yasaklanmasını talep ettik bakanlığımızdan. Balıkçılarımız da sağ olsunlar bizim bu yasağımıza uydular. Çünkü onların da geleceğiyle ilgili bu iş. Ve bunun meyvesini bir yıl sonra palamut balığının bolluğuyla aldık. Biz av baskısını azaltmaya çalışıyoruz. Tabii bir sürdürülebilir olması da gerekiyor. Balıkçımızın hala bu işten ekmek yemesi gerekiyor. Konuyu yine çiftlik balığına bağlayacağım. Bizim bu av baskımızdan dolayı türlerimiz azaldı. Artık doğal balık belki de ilerleyen dönemlerde kesinlikle yasak olacak. Yani belki de avlayamayacağız. Bu denizden aldığımız omega 3 içerikli proteini vatandaşlarımıza sunmak için üretime yöneleceğiz. Üretimde de gerçekten çok iyiyiz. Yani denizdeki offshore kafeslerdeki sistem şu an birçok teknolojinin üstündedir. Yani attığınız yemin kafesin altına düşmesini engelleyen sistemler, düştüğünü görür görmez yemlemeyi kesen sistemler, balığın sağlık durumunu uzaktan algılama sistemleri, inanılmaz teknolojiler var. Neden üretim balığı yemeliyiz? Üretim balığının üretilecek yerini biz öncesinde bir onun altyapısı var. Biz bir araştırma kuruluşu olarak yıllarca çalışıyoruz. Nerede bu kafesler kurulabilir, nerede üretilebilir? Bu ne demek? O kafesin kurulduğu yerin balığın refahının en üst düzeyde olması için oksijen düzeyinin en üst seviyede olan yer olması. Bir. İkincisi bu bölgenin akıntısının en uygun yer olması. Çünkü o balığın sürekli taze suya ihtiyacı var. Bunu da doğal olarak sağlamak zorundasınız. Denizin ortasındasınız. En iyi yer olması. Su sıcaklığının o balığın yaşama şartlarına en uygun olduğu yer. Sudaki askıda katı maddelerin, kirletici unsurların, mikroplastiklerin olmadığı yer. Yani biz bu şekilde bir yer belirleyip balığı orada büyütüyoruz. Gerçekten yetiştiricilik balıkları şu anda Avrupa standartlarında. Avrupa'ya ihraç ettiğimiz tek hayvansal ürün bizim canlı hayvan olarak yani balık. Şu anda başka bir ihracat kolumuz yok. Bu da bizim bir başarımız demektir. Sektörümüzün bir başarısıdır. Bu balıklarda herhangi bir kalıntı veya vatandaşlar işte konuşulan işte antibiyotik veriyorlar balıklara falan böyle bir şey yok.
1: Evet, hemen oraya gireceğim. Hani hep şunu derler, çok çabuk büyüyor bir tavuk ve hemen kesimhaneye gidiyor. Balıkta da bu var mı? Nasıl besleniyor? Neyle besleniyor? Bu konuda bilgi verir misiniz?
0: Tabii ki tabii ki. Yani bu balıkları beslemek işte kara hayvanları gibi kolay değil. Gerçekten çok zor ve çok maliyetli. Balık yemlerinin içinde balığın türüne göre değişmekle beraber %30'dan %50'ye kadar protein oranı olmak zorunda. Ve bu proteini maalesef balık beslemede biz alternatif protein kaynaklarında çok başarılı olamadık sektör olarak. Neden? Balık yemedi. Yani balık yeminin içinde balık türüne göre değişmekle beraber %40'a kadar balık unu var. Ya balığı aslında yine balık yediriyoruz biz. İşte halk arasında konuşulduğu gibi balığı atık yediriyorlar işte bir şey öyle bir şey yok. Balık yiyerek büyüyor.
1: Peki balık unu nasıldır? Hani mısır ununu biliriz, evet. Beyaz unu biliriz, çeşitli kara buğday ununu biliriz de balık ununu ilk defa duydum.
0: Balık unu şudur. Bizim avcılıkta aldığımız balıklarda ıskarta dediğimiz kullanılmayan kısmı var. Yani tezgahlarda yer almayacak olan balık var. Veya işte boy yasasının altında yanlışlıkla avlanmış. Yani çıkmış artık ölmüş hayvan. Bunları balıkçımız balık ununa çevirir. Yani bu pişirilir ve öğütülür un haline getirilir. İçindeki kemikleriyle birlikte. Yüksek protein var. Balık yemine rasyonda katılır. Bu şekilde yem üretilir. Tabii sadece balık unu yok. Buğdaygillerde kullanılıyor balığın türüne göre. İnanıldığı gibi işte antibiyotik yükleniyor yeme, işte ilaçlı bu balıklar, kimyasal var falan. Lütfen halkımız bunlara kulak deniz balıklarımızı, çiftlik balıklarımızı yesinler diye tavsiye ediyorum.
1: Evet, şimdi çiftlik balığı dedik ama genellikle tezgahlarda çuprayı, levreyi bir de Türk somonu dediniz. Evet. Ve tatlı sularda alabalık. Başka türler için de çalışmalar yapıldı mı?
0: Tabii biz alternatif türler üzerine de çok çalışıyoruz. Mesela granyozu artık aktif bir şekilde yetiştiricilik prosedürünü oluşturduk. Hatta özel sektörde şu anda granyoz kaya levreye diye geçiyor tezgahlarda. Artık tezgahlarda yerini aldı. Granyoz neden önemli? Levreğin alternatifidir aslında. Kaya levreye denir. Levrek yumurtadan çıktıktan sonra bizim tabağımıza gelene kadar 17 ay geçmesi lazım. Ama granyoz öyle değil. 7 ayda da aynı boya gelebiliyor. Bu hem üretim kolaylığı, hem tasarruf, hem de tezgahlarda daha ucuz fiyata yer bulması için uygun bir tür. Bu yerini aldı. Kalkan balığı üzerine Japonlarla, JICA dediğimiz Japon İşbirliği Kalkınma Ajansı'yla ortak bir çalışma yürüttük. Yıllarca çalıştık. Kalkan balığının Karadeniz

0: şartlarında üretim prosedürü başarıldı. Birkaç tane çiftlik olmaya başladı, kurulmaya başladı. Bu balık Akdeniz'de üreyemedi. Biz enstitümüzde de çok çalıştık ama Akdeniz'de de çok hızlı büyüdüğünü gördük. Oradan yumurta alınıp Karadeniz'de, Akdeniz'de büyütme yapılabilir gibi bir sonuç çıktı. Sektörümüze teknolojimizi sunduk, ürettiğimiz teknolojiyi. Bunun yanında çift kabukluların yetiştiriciliğiyle ilgili şimdi uğraşıyoruz. Bandırma'da da bir enstitümüz var. Bandırma'da çift kabuklu türlerin yetiştiriciliğiyle ilgili bir kuluçkahane kuruldu. Çift kabuklu yetiştiricilik alanlarını açtı. Tarıma dayalı özel ihtisas bölgeleri açtı bakanlığımız.
1: Çift kabuklu dediğiniz midyelerden.
0: Midye demek istiyorum. Biz onlara genel olarak çift kabuklu diyoruz. Evet, midyenin üretilmesi gerekiyor. Doğadan tüketilmesi oldukça sıkıntılı, birçok problemi var. Yurt dışına ihracatında da çok sorunlar yaşıyoruz sürekli. Bunu aşmak için aynı çupra levrek üretimindeki başarımızı midyede de devam ettirmek istiyoruz. Doğru yoldayız. Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Bursa illerinde şu anda midye... güvenle yesinler. Diğer midyeden kat ve kat daha bir soru işareti var. Şu an dinleyicilerimiz mutlaka soruyorlardır. Omega 3 daha az olabilir çiftlik balığında diye bir şey vardır. Biz bunu bilimsel olarak çalıştık. Bilim dünyası bunu çalıştı. Çiftlik balığında güvenle söylüyorum, omega 3 daha fazla. Neden daha fazla? Çünkü doğadaki balık yaşamak zorunda ve kondisyon sahibi, sürekli hareket halinde. Ve yağ oranı daha az. Yani daha kaslı bir balık. Fakat çiftlikteki balığın böyle bir şeyi yok. Sürekli bir kafesin içinde dönüyor ve yemiyor. Daha fazla yağ var. Bu omega 3 yağda olduğu için oransal olarak çiftlik balığında daha fazla omega 3 var. Bunu da güvenle söyleyebilirim. Bilimsel kanıtları da var. Çiftlik balığında omega 3 daha fazla. Daha çok tercih edilebilir diyorum.
1: Bu çiftlikler çoğaltılacak mı? Biraz önce çift kabuklulardan söz ettik. Değişik türleri de planlamada var mı yetiştirme yapacağınız?
0: Tabii muhakkak var. Şimdi iç sularımızda da potansiyelimiz var. Her ne kadar su kaynaklarımızı hızla kaybediyor olsak da bakanlığımızın politikaları bunları korumak üzerine de çalışmalarımız var. Örnek veriyorum, Hazar Denizi ve Azak Denizi'nin, Karadeniz'in bir balığı olan Mersin balığı. Mersin balığı 200 kilolara kadar büyüyebilen, dinozor çağından beri formunu koruyarak bugünlere gelmiş bir hayvan.
1: Havyarı da herhalde yanılmıyorsam.
0: Yani 10 bin dolarlara kadar çıkıyor kilogramı. Çok yüksek Rus havyarı dediğimiz. Şu anda bu Mersin balıklarından içinde bulunduğumuz enstitüde Antalya'da biz üretip üreticilerimize bunu temin edebilecek kapasiteye geldik. Üretim prosedürünü başardık. Karadeniz bölgesinde denizlerimize bırakmaya başladık Mersin balığı. Çünkü nesli tehlike altında olan bir tür. Bu bir alternatif tür. Bunun da yetiştiriciliği yapılması için üreticilerimize önce demo olarak sunduk. Onlar gördüler, balığın büyümesine baktılar. Şimdi daha fazlasını istiyorlar. Yayın balığı Adana bölgesinde, göller bölgesindeki göllerimizde vardır. Bu da İç Anadolu bölgesindeki insanlarımızın protein kaynağıdır, omega 3 kaynağıdır. Onların da yetiştiriciliğini başardık ve özel sektöre bunu devretmeye başladık. Çiftlikleri bu yönde evirmeye başladık. Sazan üretimi zaten yapan çiftliklerimiz var. Biz de her yıl 8-10 milyon adet sazan balığı üretip iç sularımızda, göllerimize, barajlarımıza, kaynaklarımıza balıklandırma adı altında bırakıyoruz. Edirne'den Kars'a kadar. Şimdi bunu daha da büyüttü bakanlığımız. Farklı çiftlikler de açtılar. Oralardaki teknik adamları da burada eğitim verip onlarda da başardık. Biz 8-10 milyon rakamlarını konuşurken bakanlığımız total olarak 100 milyon gibi rakamlar söylenmeye başladı. Bu da gurur verici. İç sularımızda da zenginleştirme çalışmaları yapıyoruz. Ama yetiştiricilikte sınır yok. Mesela karides de şu anda yurt dışından ithal ettiğimiz bir ürün. Tükettiğimiz bir ürün. Bunun da yetiştiriciliği üzerine çalışmalar yapıp özel sektöre bildiklerimizi aktarıyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamını diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Evet sevgili dinleyenler, konuğumuz Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan'dı. Kendisiyle çiftlik balıklarından girdik ve bu konuda yapılan çalışmaları konuştuk. Şimdi programımıza müzikle devam ediyoruz.

Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Eda Şimşek güftesi ve bestesi Yıldırım Gürses'e ait olan Nihavent makamındaki bir eserle bizimleydi. Günaydın Türkiye yine Nihavent bir şarkıyla devam ediyor. Güftesi ve bestesi Necip Mirkelemoğlu'na ait olan eseri Kemal Caner'den dinliyoruz. Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana. Gözlerinde bir mana var gibi geldi bana.

Değerli dinleyenler, bu bölümümüzde sizlere şehit pilot yüzbaşı Cengiz Toper'le ilgili bilgi vereceğiz. Türk Havacılığı'nın ve Kıbrıs davasının simge şehitlerinden Cengiz Toper, 1934'te İzmit'te doğdu. 1953 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olan Toper, 1955 yılında ise Türk Hava Kuvvetleri'ne katılmaya hak kazanan bir asteğmen olarak Kara Harp Okulu'nu bitirdi. Önce Gazi Emir'de, daha sonra da Kanada'da eğitim gördü ve çeşitli eğitimler alarak 1957'de pilot brevesini taktı. 30 Ağustos 1963'te yüzbaşılığa terfi etti. Bu süreçte Toper, F-100 uçağında harekat yapabilecek yeteneklere sahip gözde bir pilot olmayı başardı. Tarihler 21 Aralık 1963'ü gösterdiğinde Rum terör örgütü EOK, Kıbrıs'ta Türklere karşı katliamlara girişti. Kanlı Noel olarak hafızalara kazanan bu olay sonucunda Türk jetleri Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşları yaptı. Geçici bir suskunluktan sonra Rumlar Akritas planını harekete geçirmek için saldırılarını sürdürdü. Nitekim kapsamlı bir askeri hazırlıktan sonra büyük bir kuvvetle bu kez Türkiye için stratejik önemi olan Erenköy'e saldırdılar. Katliam tehlikesi altında olan Kıbrıslı Türkler Erenköy'ü savunmaya geçtiler. Erenköylüler, çevre köyler, mücahit eğitim gören Kıbrıs Türkü öğrencilerinden oluşan bir kuvvet Erenköy'ü kahramanca savunmaya başladı. Zor şartlar altında Rumların ağır silah ve toplarına karşı 3 gün direnmeyi başaran Kıbrıs Türkleri gözünü Anadolu'dan gelecek olan yardıma çevirdi. 8 Ağustos 1964 sabahında beklenen gün geldi ve Türk jetleri Erenköy semalarında görüldü. Yüzbaşı Cengiz Toper liderliğindeki kol 8 Ağustos Cumartesi saat 17-18 civarında Eskişehir'den havalandı. Bu harekatta gemi konağı ve Yeşilyurt arasında kol hedefleri olan hücum botlar görülür görülmez atış düzenine geçildi. Limanın hemen arkasında denize paralel uzanan yüksek dağlar nedeniyle denizden karaya doğru bir atış düzeni izlendi. Artık taarruzlar başlamıştı. Denizdeki hücum botlar kaçmaya, uçaklarsa onları hedef almaya çalışıyorlardı. Bu uğraşı içerisinde F-100 tipi jet uçağımızı kullanan Cengiz Toper ilk dalışını yaptı. Hücum bot hedef göstergesinde hızla büyürken bombasını attı ve yükseldi. İlk dalışlardan sonra kol tekrar atış düzenine girerek ikinci dalış için hazırlandı. İşte her şey o zaman oldu. Cengiz Toper'in uçağı isabet aldı. Paraşütle uçağından atlamayı başaran Toper, Lefke, Gaziveren, Elliye ve Çamlıköy Türk yerleşim birimleri arasında bulunan bir Rum köyünün yakınından geçen asfalt yola indi. Cengiz Toper'in yere indikten sonra haritasından Lefke yönünü tespit ederek o yöne doğru koşmaya başladı. Ancak kısa bir süre sonra arkasından gelen bir jipte bulunan 3 Rum askeri tarafından yakalandı. Ayrıca mermisinin bitimine kadar kendisini kuvvetlenmektedir. Toper'in yakalandıktan sonra başına gelenler konusunda farklı varsayımlar ortaya atılmıştır. Bir varsayıma göre yakalandıktan sonra güzel yurta götürülür. Fakat tam şehrin girişinde 500 kadar Rum askeri ve EOK lideri Grivas'ın adamları tarafından bulunduğu araç durdurulmak suretiyle araçtan indirilir. Elleri kelepçeli olduğu halde hemen orada konuşturulmak istenir. EOK'cılar Cengiz Toper'in suskunluğunu attıkları dipçik darbeleriyle bozamayınca sinirlenirler ve arkadan 3 el ateş ederek onu yaralarlar. Diğer bir varsayıma göre ise Cengiz Toper önce Güzel Yurt Hastanesi'nde tedavi edilip daha sonra Rum Manastırı'na götürülerek kendisinden bilgi vermesi ve televizyona çıkıp Türkiye aleyhinde konuşma yapması istenir. Rumların bu

istekleri reddedilince kendisine canice ve acımasızca işkence yapılarak öldürüldüğü belirtilmektedir. Bütün bunlardan sonra Cengiz Topel Lefkoşa Rum Hastanesi'ne götürülmüştür. Yüzbaşı Cengiz Topel'e savaş esiri muamelesi yapılması gerekirken Rumlar uluslararası yasalara aykırı hareket edip ona işkence edip şehit etmişlerdir. Turgut Özakman Cengiz Topel'in esir alındıktan sonra Rumlar tarafından hunharca şehit edilişini şöyle anlatır. Bir savaş esirine nasıl davranılacağı milletler arası anlaşmalarla kurallara bağlanmıştır. Ama Rumlar için böyle insanca kurallar geçerli değildir. Cengiz Topel'e işkence yaparlar. Şehit olarak açarlar. Kanını boşaltarak şehit ederler. Ağustos günü alınabilmiş, bedeninin yapılan muayenesinden ölümün takriben 6 ile 48 saat önce yaşandığı tahmin edilmiştir. Cengiz Topel için Kıbrıs'ta, Adana'da, Ankara ve İstanbul'da yapılan törenlerden sonra 14 Ağustos 1964 tarihinde Edirne Kapı'da Sakız Ağacı Hava Şehitliği'nde naaşı toprağa verilmiş ve Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi olmuştur. Behçet Kemal Çağlar, İnsan Kartallara başlıklı şiirine Kur'an-ı Kerim'den Fil suresini aktararak başlar. Görmedin mi Rabbin ne yaptı o fillere binenleri? Ortada ne malları kaldı ne bedenleri. Gagasında kızgın çakıl taşları, sürü sürü kuşları üstlerine gönderdi. Başa yolunmuş sapa gönderdi. Ve şiirini Cengiz Topel'e ithaf eder. Yeniden yarattığın gurur için öldüm de. Git alnını atanın şanlı göğsüne daya. Sen Cengiz'im, Topel'im, paraşütten kanadın, bir aslan melek gibi iniverdin adaya. Kırılan ayağını göğsüme bassaydın ah, cefakeş milletinin alnını ağartmışsın. İmrendiği varlıksın cennette meleklerin, sen savaşın kartalı, güvercini barışın.

Değerli dinleyenler, birazdan arkadaşımız Serkan Ersöz'ün perinatoloji uzmanı Profesör Doktor Selahattin Kumru'yla sorunlu gebelik üzerine yaptığı söyleşiyi dinleyeceğiz diyelim ve müzikle devam edelim.

0: Değerli dinleyenler, perinatoloji uzmanı Profesör Doktor Selahattin Kumru ile birlikteyiz. Kendisiyle bugün sorunlu gebelik üzerine sohbet edeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Evet, sorunlu gebelik dedik ama isterseniz anne karnında tedavi, fetal terapi de deniyor. Bununla başlayalım mı sohbetimizi?
1: Olur tabii ki. Fetal terapi aslında sorunlu gebeliklerin bir kısmında bizim uygulamak zorunda kaldığımız tedaviler. Anne karnında tedavi olarak değerlendirilebilir. Anne karnında tedaviler medikal tedavi, tıbbi tedavi şeklinde olabilir ya da cerrahi tedavi şeklinde olabilir. Anne karnında medikal tedavilerden bir tanesi mesela bebeğe kan vermek, anne karnındaki bebeğe. Bazı durumlarda kan uyuşmazlığı vesaire gibi durumlarda ya da parvovirüs enfeksiyonu gibi enfeksiyona yakalandıysa anne ve bebeğe geçtiyse bebekte kansızlık oluyor. O zaman biz bebeğe göbek kordonundan girip kan veriyoruz. Tıbbi tedavilerden birisi bu. Bir başkası bebeklerde de anne karnında guatr olabiliyor. Yani tiroid bezi az çalışabiliyor. Öyle durumlarda bebeğe ilaç vermek gerekiyor. Bildiğimiz tiroid hormonu vermek gerekiyor. Onu da yine anne karnında tedavi etmekteyiz. Ya da bazen bebekte aritmiler oluyor. Kalpte ritim bozuklukları. Bu ritim bozukluklarında şanslıyız. Anneye ilacı veriyoruz. Plasentadan bebeğe geçiyor. Yani bebeğe hiç girmeden, bulunduğu yere girmeden, herhangi bir risk oluşturmadan anneye veriyoruz ve bebekteki aritmileri tedavi edebiliyoruz. Bunlar tıbbi tedaviler anne karnındaki. Anne karnında bazen de ameliyat yapmak durumunda kalıyoruz bebeğe. Bunlar daha riskli olan durumlar. Çünkü içeriye giriliyor. Kayıp riski olabilir, su gelmesi riski olabilir, erken doğum riski olabilir. En sık yapılan işlemler, İkiz gebeliklerde tek yumurta ikizi varsa bir bebeğin kanı diğerine geçebiliyor ve kamerayla giriyoruz biz. Karşıdan karşıya geçen damarları bloke ediyoruz. Fetoskopi diyoruz bu sisteme. Bir tanesi bizim de ilk defa Türkiye'de uyguladığımız işte idrar yolları tıkanıklıklarında posterior retral valve dediğimiz olgularda kamerayla bebeğin idrar torbasına girip lazerle tıkanıklık açılabiliyor. Ya da işte teratom dediğimiz bebeğe ait kitleler olabiliyor. Bunlar için tedavi uygulanabiliyor. Yine işte amniyotik bant sendromu dediğimiz bebeğin bulunduğu ortamda mevcut olan amniyotik bant bebeğin koluna, bacağına, göbek kordonuna yapışabiliyor ve amputasyonlara sebep olabiliyor. Böyle durumlarda yine bebeğin bulunduğu yere anne karnında girip kamerayla bu bantları açmak gerekebiliyor. Böyle anne karnında tedavi edilen durumlar var. Bunlar da perinatolojinin yani yüksek riskli gebeliklerin çalıştığı alanlardan bir tanesi.
0: Türkiye'de ilk defa yaptığınız bir şey var. Biraz önce de söylediğiniz gibi anne karnında bebeğe idrar yolu operasyonu
1: evet.
0: Yaptınız. O anki durumu bize biraz anlatır mısınız? Bazen televizyonlarda da görüyoruz riskli ameliyatlar olur. Buna evet. Karar vermek için belirli bir vaktin geçmesi lazım. Hem hastanın hem doktorun mutabık olması lazım. Nasıl bir süreçti? Anlatır mısınız lütfen?
1: Bu anne karnında ameliyat kısmı aslında daha yeni gelişen dünyada bir alan. Teknoloji geliştiği için biz bunları yapabiliyoruz. Doğası gereği riskli durumlar. Yani sadece bir amniyosentez yapılırken bile kayıp riski var, işleme bağlı. Burada bir kamerayla giriliyor. Bu işin en kritik dönemi hastanın ameliyat için uygun olup olmadığına karar verme dönemi. İlk önce hastanın seçimi yani. Bunu biz bebek için gerçekten hayati bir sorun ise, bu ameliyat yapılmazsa bebeğin içeride veya doğunca hemen kaybedilme ihtimali yüksekse ve ameliyatın riski bunu karşılıyorsa o zaman düşünüyoruz. Yoksa önümüze gelen her olguya hadi bakalım anne karnında ameliyat demiyoruz. Anne karnında müdahale edilmezse, daha kötü olacaksa eğer, hayati bir sorun ortaya çıkacaksa o zaman seçiyoruz. Nitekim bizim olgumuzda da öyle oldu. Bu tıkanıklık yüzünden bebek idrarını yapamıyordu. İdrarını yapamayınca tabii bebeğin suyu çok az oluyor. Suyu az olunca akciğerleri gelişemiyor. Ya içerideyken ya da doğduktan hemen sonra kaybediliyor bebekler. Bunların %75'i anne karnında eğer müdahale edilmezse kaybediliyor. Ameliyat yaşama şansını %75'e çıkarıyor. Yani tam tersine çeviriyor gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla hasta seçimi önemli. Hastayı seçtikten sonra artık sizin o konuda tecrübeli olmanız gerekiyor. bütün olası risklerin hepsini değerlendirmeniz gerekiyor. Bütün tedbirleri alarak işlemi yapmanız gerekiyor. Sonra da dua etmeniz gerekiyor. Çünkü rahimin içerisine bir kamerayla girmek gerçekten düşük riskini artırıyor. Kayıp riski de olabiliyor bu işlemlerde. Bütün bunları öncesinden planlayıp yapmak gerekiyor.
0: Biz bugün tabii ki sorunlu gebeliği konuşacaktık ama tabii ki sizinle sohbete başlarken Türkiye'de ilk defa yaptığınız bu operasyonu da konuşarak başlamak istedik. Evet, sorunlu gebelikler, yüksek riskli gebelikler, işte aşırı kilolu olanlar ya da düşük kilolu olanlar, ileri yaş gebeliği. İsterseniz aşırı ve düşük kilolu gebeliklerle başlayalım mı? Bunlar hakkında neler söylersiniz?
1: Aslında bir gebelik neden yüksek riskli gebelik haline gelir? Ya anneye bağlı sebeplerden dolayı yüksek riskli gebeliktir. Anne yaşı ileridir, anne yaşı küçüktür, anne kiloludur, anne çok zayıftır, beslenme sorunu vardır. Annenin kronik hastalıkları vardır, diyabet, hipertansiyon vesaire. Bu durumlar anne nedeniyle yüksek riskli gebelik haline getirebilir gebeliği. Bebek yüzünden de yüksek riskli gebelik haline gelebilir. Biraz önce saydığımız anne karnında yapılması gereken ameliyatları olabilir. Bebeğin gelişimi küçük olabilir akranlarına göre. Bebeğin gelişimi iri olabilir. Suyu az olabilir, suyu fazla olabilir. Bebek yüzünden de yüksek riskli haline gelebilir. Ya da plasenta yüzünden, bebeği besleyen plasenta var biliyorsunuz, eşi bebeğin. Plasentası aşağı yerleşmiştir, yerinden ayrılmıştır, erken dönemde kanama oluyordur vesaire. İşte saydığınız kilolu ya da çok zayıf olan hamilelikler de bunlardan bir tanesi. Obezite genel olarak bizim sağlığımız için sorun olduğu gibi gebelikte de bebekle ilgili bazı riskleri artırmakta. Obezite kilo kalmakta zorluklara neden olabilir. Bizim polikistik over sendromu dediğimiz durumun bir parçası olabilir. Gebe kalındıysa gebelikte diyabet, gebelikte hipertansiyon gibi sorunlar için risk faktörü olarak karşımıza çıkabilir. Buna göre taramaları yapmak ve dikkatli davranmak gerekiyor. Ola ki gerçekleşti gebelik ve devam etti. Doğumda zorluklar olabilir. İri bebeğin doğumu ya da işte vesaire. Ameliyat gerekirse, seren gerekirse, bu sefer yara iyileşmesiyle ilgili sorunlar, yara yeri enfeksiyonu açılması vesaire gibi. Nitekim geçenlerde bizim de basında çıkan olguda 130-140 kilo civarında bir gebemiz. Bizim gerçekten endişe duyduğumuz, kaygı duyduğumuz olgular bunlar. Zayıf olanlar da aynı şekilde. Body mass endeksinin belli bir düzeyin altında olması, vücut kitle endeksinin olması adet düzensizliğine sebep olabilmekte. Yumurtlama sorunlarına neden olabilmekte. Dolayısıyla gebe kalmakta zorluklar olabilmekte aşırı zayıf olanlarda. Gebelik oluştuğu zaman bunlarda bebeklerin kilosunun düşük olması, annede kansızlık, doğum sonu ciddi işte kanamalar gibi sorunlar daha sık görülebilmekte. Dolayısıyla en iyisi aslında ideal kiloda gebe kalmak ve gebelik boyunca da ideal alınması gereken kiloyu yakalayıp ortalama tek bebekler için 10-12 kilogram gebeliği bu şekilde tamamlamak en ideali bu.
0: Aşırı kilolu gebelikler dedik. Kaç kilo ve üstü riskli duruma geliyor ya da düşük kilolularda kaç kilo ve altı?
1: Evet.
0: Böyle bir gebelik varsa bu kişilerin neye dikkat etmeleri, nelere dikkat etmeleri gerekir?
1: Mümkünse ideal kiloda gebelik istiyoruz. Aslında boya göre değişebildiği için hani zayıflık veya şişmanlık. O yüzden body mass endeksi, yani vücut kilo endeksi üzerinden söylemek daha mantıklı olur.
0: Tamam.
1: Body mass endeksi 25'i aslında ideali. 25'in üstüne çık.

0: gittikçe artmış diyoruz. Ve body mass endeksi 40'ın üzerine çıktığında morbid obezite diyoruz. Yani ciddi sorunlara neden olabilecek obezite diyoruz. 40'ın üzerinde kesinlikle önermeyiz. Yani gebe kalmadan önce kilo vermeleri mantıklı olur. Bunun da yolu işte diyetisyen, egzersiz vesaire gibi şeyler olabileceği gibi obezite cerrahisi de olabilir. Sonuçta bu da dünyada şu anda uygulanan bir yöntem. Onun arkasından tabii hemen gebe kalmalarının değil de bir iki sene sonra kilo artık standart hale geldikten sonra gebe kalmalarını öneriyoruz. Çünkü bir taraftan kilo verirken bir taraftan gebelik istediğimiz bir durum değil. Mümkünse ideal kilolarında hamile kalmaları. Zayıflık içinde body mass endeksi 17'nin altı, yani 20'nin altında zayıf diyoruz ama 17'nin altında gerçekten yumurtlama sorunları, adet döngülerinde sorunlar ortaya çıkıyor. Onun altında da istemeyiz.
1: Diyelim gebe kaldılar, kilo veremiyorlar ya da kilo alamıyorlar. Başka yapılacak bir şey var mı? Tedaviye geldiler ki vardır böyle örnekler.
0: Gebelikte biz kilo verdirmek gibi bir amacımız olmuyor. Aşırı kilo olanlar da gebelik takibinde artmış olan olası riskleri acaba oluşuyor mu oluşmuyor mu bunlar diye tedbirli davranıyoruz. Mesela aşırı kilo olanlarda gebelik diyabeti daha sık görülecektir. Belki de gebelik öncesinde diyabetleri de vardır. Yoksa gebelikte taramak gerekir. Gebelik diyabeti açısından bu şeker yükleme testi olarak biliniyor halk arasında. Taranırsa ve gebelik diyabeti çıkartılırsa diyetle regüle etmeye çalışmak lazım. Diyetle regüle olmazsa insülin ile tedavi etmek gerekir. Dolayısıyla ya da hipertansiyon daha sık görülüyor. Gebelik zehirlenmesi daha sık görülüyor bu gebelerde. Bütün bu sık görülen sorunlar bakımından dikkatli olup taranacaksa bunları taramak ve gelişiyor mu gelişmiyor mu acaba diye dikkatlice takip etmek gerekir. Gelişirse de uygun tedaviyle tedavi etmek gerekir.
1: Yine sorunlu gebelik üzerine ileri yaş gebeliği. Son dönemde çeşitli kişilerde görüyoruz. İşte böyle 50 yaş üzeri gebe kalıyor ve doğum yapıyorlar. Bu konuyu bir de sizden öğrenmek isterim.
0: İleri yaş gebelikleri de günümüzde yüzdelik olarak artmakta. Bunun birinci nedeni hanımların önce kariyer sonra gebelik düşünmeleri. Dolayısıyla eğitim hayatını tamamlıyorlar, üniversiteyi okuyorlar, yüksek lisans doktora derken hamile kalma işini daha geç dönemlere bırakıyorlar. Ortalama birinci gebelik yaşı gittikçe yukarıya doğru gitmekte. Birinci neden bu. İkinci neden de aslında menopoza girmiş birisi için başkalarının yumurtası ile oosit donasyonu deniliyor. Ülkemizde gerçi kanunen yasak bu ama ülkemiz haricindeki bazı yerlerde mevcut. Menopoza girdiği halde işte 50 yaşında 55 yaşında başka birisinin yumurtasıyla hani gebelik planlanabiliyor. Bu da gerçekten ileri yaş gebeliklerine örnekler. İleri yaş gebelikleri gebelikte diyabet, gebelikte hipertansiyon, gebelik zehirlenmesi, preeklemsi bu açılardan daha çok risk barındırıyor. Ayrıca eğer donasyon gebeliği değilse anne yaşı arttıkça geç döneme kalan yumurtalarda kromozom bozukluğu olma ihtimali artıyor. Dolayısıyla bu Down sendromu gibi kromozoma sorunlu gebeliklerin, bebeklerin ihtimali artıyor. Biz ne yapıyoruz? Eğer ileri yaş gebeliği geldiyse bu sorunlar artmakta. O yüzden bizim gebemizde var mı yok mu diye onların üzerine düşüyoruz. Yaptığımız bu.
1: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben çok teşekkür ederim bize bu fırsat tanıdığınız için. Çok sağ olun.
1: Evet sevgili dinleyenler, bugün sorunlu gebelikler üzerine konuştuk. Perinatoloji uzmanı Profesör Doktor Selahattin Kumru ile.
2: Günaydın Türkiye'nin bugün de sonuna geldik. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ben Rıza Okur sundum. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyor. Saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

0: akıl vermek gibi olmasın.
1: Sosyal medya odaklı veya sosyal medya ağırlıklı e-ticaret faaliyetlerine sosyal ticaret adı verilir. Firmalar son yıllarda ürünlerini e-ticaret yoluyla satmaya başladılar. Mevcut istatistiklere göre internet kullanıcılarının %90'ına yakını en az bir sosyal medya platformuna üye. Bu nedenle sosyal medyanın çok güçlü bir tanıtım zemini olduğu tartışılmaz. İnternet kullanıcılarının çok büyük bir kesimi sosyal medya platformundan doğrudan alım yapmasalar dahi diğer kullanıcıların yorumları ve ürünler hakkında diğer bilgileri toplamak için bu platformlara giriyorlar. Ayrıca bu platformlar üzerinden alışveriş yapmak da kimi kullanıcılara cazip geliyor. Sosyal ticaret sayesinde ürünün tanıtımı ve satışı ciddi şekilde artabilir, daha fazla kullanıcıya ulaşılarak ürünün yayılması sağlanabilir ve ürünün karşılaştırılmasına imkan verilerek kalitesi daha fazla ön plana çıkarılabilir. Bu, üreticiler ve satıcılar için olduğu kadar tüketiciler için de önemli bir yarar sağlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın değerli dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. ABD Başkanı Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Şimdi ayrıntılar. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Birleşmiş Milletler 51. maddesinde tanımlanan meşru savunma hakkını hatırlattı. Anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır dedi. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin krizlerin çözümünde izlediği diyalog ve diplomasi tutumunu sürdüreceğini de belirtti. Erdoğan, Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın tüm bölge için hayırlara vesile olmasını diledi. Türkiye ile Mekke anlaşmasını imzalayan Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst üste açıklamalar geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Harameyn'in gölgesinde imzalanan bu tarihi anlaşmanın gelecek nesiller için bir barış kalkanı olarak kalmasını ve üç kardeş ülkenin yanı sıra ümmete de refah getirmesini diliyorum ifadelerini kullandı. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Darsa, anlaşma stratejik işbirliğini ilerletmek ve milletlerimiz arasındaki kalıcı kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek için önemli bir adım dedi. Anlaşmanın bölgesel barışa ve istikrara katkıda bulunacağını söyledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan da anlaşmanın 3 ülke arasındaki kardeşlik ve stratejik ilişkilerin derinliğini gösterdiğini belirtti. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkati çekti. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman da Mekke Savunma Anlaşması bölgenin ve dünyanın güvenliğine katkı sağlıyor dedi. Anlaşmanın uzun vadeli bir savunma ortaklığının çerçevesini oluşturduğunu vurguladı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basın bu tarihi gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Arap basını gelişmeleri saniye saniye takip etti. Aralarında Katar merkezli El Cezire ve Dubai merkezli El Arabiya'nın da bulunduğu televizyon kanalları anlaşmayı canlı yayında izleyicilerine aktardı. Pakistan medyası da gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Mekke Anlaşması Azerbaycan basınında da geniş yer buldu. Anlaşmanın detaylarının anlatıldığı haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımlarına yer verildi. Anlaşma Batı medyasının da gündemindeydi. France 24 kanalı anlaşmayı yakından izledi. İngiliz BBC News anlaşmanın son yılların en önemli güvenlik adımlarından biri olduğuna dikkati çekti. İngiliz haber ajansı Reuters, Mekke Anlaşması'na ilişkin gelişmeleri Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan bölgedeki karışıklıklarının ortasında ortak savunma anlaşması imzaladı başlığıyla duyurdu. İngiliz Financial Times da anlaşmanın bölgesel caydırıcılığı artırma yönünde atılmış stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Alman ARD kanalı, Pakistan'la Suudi Arabistan'ın askeri işbirliğini Türkiye ile birlikte daha da güçlendirmek istediğine vurgu yaptı. Alman haber kanalı NTV haberi, NATO'nun dünyanın en büyük savunma ittifakı olmasının yanı sıra şimdi yeni ve daha küçük bir savunma paktı daha kuruluyor şeklinde verdi. Amerikan haber ajansı AP ise haberi, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan önemli bir savunma anlaşması imzaladı ifadeleriyle abonelerine servis etti. The New York Times gazetesi de anlaşmayı manşetten okuyucularına duyurdu. Haberde, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan 3 ülkeden herhangi birine yönelik

silahlı saldırının üçünü de hedef almış sayılacağını öngören ortak savunma paktını imzaladı, ifadelerini kullandı. Yunan Sky televizyonu anlaşmayı son dakika olarak geçti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın stratejik avantajlarına vurgu

0: servis etti. İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz açıklamasında bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır, dedi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin ilk 9 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da 2 kat artırılabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2002 yılındaki 150-200 bin derslik sayısını bugün 750 bin dersliğe çıkarttıklarını belirtti. 820 bin öğretmenin de atamasını yaptıklarını söyledi. Bakan Tekin, İstanbul Arnavutköy'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.
1: Bakın değerli arkadaşlar, 2002 yılında Türkiye'de 350 bin sınıf varmış. 350 bin derslik. Bunun yarısı yıkılmış, ekonomik ömrünü tamamlamış. 2002 öncesinden elimizde 150-200 bin civarında sınıf var. Peki şu anda kaç sınıfımız var biliyor musunuz? Kaç dersliğimiz? 750 bin dersliğimiz var. Yani bu aradan geçen 20 yılda eskiden olanların üzerine yaklaşık 500 bin sınıf derslik yapmışız. 820 bin öğretmen atamışız. Bunları Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece bizim yaptığımız yatırımlar.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da deprem bölgesinde yapılan yatırımları anlattı. Gece gündüz yapılan çalışmalarla 455 bin konutun teslim edildiğini söyledi. Biz bu hizmetleri yaparken birileri devletimizi, kurumlarımızı yıpratmak için çırpındı. Devlet yönetmek ciddi bir iştir, ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez, dedi. Hayvancılıkta dijitalleşme adına önemli bir projeye imza atıldı. Güvenli elektronik küpe izleme sistemi hayata geçirildi. Sistemle büyükbaş hayvanlara dijital kimlik verilecek. Doğumdan itibaren hayvanların aşılama programları, hastalık takibi, satış süreçleri elektronik ortamda takip edilebilecek. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si mahkemeye sevk edildi. 12 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Haksız yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran kişilere yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ABD Başkanı Trump, ülke medyasına açıklamalarda bulundu. İran'ın yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalmak istemediğini söyledi. Bizimle anlaşma yapmak istiyorlar. Bizim onları vurmamızı istemiyorlar, dedi. Washington yönetimi Tahran'a yönelik baskıyı da artırıyor. Hazine Bakanlığı, devrim muhafızlarını finanse ettikleri iddiasıyla İran bağlantılı kripto para borsalarına yaptırım kararı aldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise ABD ile 14 Haziran'da varılan mutabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Diplomatik süreç kadar savaşa da hazır oldukları mesajını verdi. İran devlet medyası, savaş sırasında düşürülen ABD ve İsrail'e ait uçak ve insansız hava araçlarının kalıntılarının sergilendiği deponun görüntülerini yayımladı. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerinde ise

sona gelindi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, genel çerçevenin büyük oranda şekillendiğini, detayların yakın zamanda açıklanacağını bildirdi. İran'ın İsrail'deki casusluk faaliyetleri son dönemde dikkat çekici boyutlara ulaştı. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet'in verilerine göre İran adına yürütülen casusluk faaliyetleri son 2 yılda %400 arttı. İran adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle en az 70 İsrail vatandaşı da tutuklandı. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. ABD Başkanı Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi.

futbol severler için hasret bitti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasıyla başladı. Açılış maçını Manisa ekibi ilk yarıda gelen gollerle 2-1 kazandı. Lig'de heyecan bugün 4 maçta sürecek, program şöyle. Saat 17 Bandırma Spor İstanbul Spor TRT Spor, 19 Eminevim Ümraniye Spor Mardin 1969 Spor TRT Kürdi, 19 Ekenler Beton Sivas Spor Turka Esenler Erok Spor TRT Spor, 21.30 Antalya Spor Keçtaş Ankara Keçiören Gücü TRT Spor. Manchester United forması giyen Altay Bayındır kariyerine İspanya'da devam edecek. Milli kaleci satın alma opsiyonuyla Celta Vigo'ya kiralandı. Dünya futbolunda kriz devam ediyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma planı futbol kamuoyundan tepki almıştı. UEFA'nın boykot tehdidinin ardından Infantino özür dilese de kriz dinmedi. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu bu tür girişimlerin bir daha asla yapılmayacağına dair güvence verilmesine, aksi halde boykot kararından vazgeçmeyeceklerini duyurdu. Real Madrid, Vinicius Junior'la sözleşme yeniledi. La Liga devi, Brezilyalı futbolcusunun sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı.

0: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 34, İstanbul 33, İzmir, Adana ve Antalya 36, Kahramanmaraş 39, Bolu, Samsun ve Erzurum 30, Trabzon 28, Malatya 37, Van 29 ve Diyarbakır 40 derece.
0: Yol durumu.
1: TAG Otoyolu'nun 35 ile 39. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalıdır. Ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü olarak sağlanıyor. Gebze-Orhan Gazi-İzmir Otoyolu'nun 6 ile 8. kilometreleri arasında ŞEV bakım ve onarım çalışması yapılması nedeniyle İzmir istikametinde emniyet şeridi kapatılacak olup trafik akışı sağ, orta ve sol olmak üzere 3 şeritten devam ediyor. TRT Haber merkezince hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak.

0: Tırmak. Aşırı hız deyince aklınıza ne geliyor? Otobanda 150 ile giden bir araç mı, yoksa şehir içinde 65 ile giden bir araç mı? Cevap, ikisi de. Ancak saatte 65 kilometre hızla giden araç, trafik kazalarının en fazla meydana geldiği şehir içinde hareket etmekte. Şehir içi yollarda önümüze yaya çıkabilir. Arkanızdaki veya önünüzdeki araç riskli hareket yapabilir. Tali yoldan araç çıkabilir. Kavşaklarda kırmızı ışıkta araç geçebilir. Her şey olabilir. Dolayısıyla şehir içi yollarda gerektiği anda durabilmek önemlidir. Şimdi ufak bir deney yapalım. İki araç hareket ediyor. Biri şehir içi sürat limiti olan 50 kilometrenin %10 üzerinde, diğeri ise %20 üzerinde. Biri 55 ile gidiyor, diğeri ise 60. Her iki aracın önüne aniden yaya fırladığını ve ikisinin de panik fren yaptığını düşünelim. İki aracın yayaya çarpma hızında ne kadar fark olabilir ki? Fren ilginç bir uygulamadır. Toplam hızın %50'si bahsettiğimiz hızlarda son 5 metrede düşer. Kaza anına gelelim. 55 ile giden araç yayaya 5 kilometre hızla çarpar. 60 ile giden araç ise tam 5 katı, 25 kilometre hızla yayaya çarpar. Her iki durumda kötü. Ancak şunu görmek önemli. Sürüş anında 5 kilometre fark, kaza anında 25 kilometreye çıkıyor. Şehir içi yollarda aşırı hız yapmayın. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.
2: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri. Tarih 8 Ağustos Cumartesi'ni gösteriyor. Saat 9'a kadar beraber olacağız. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen, mikrofonda da ben Büşra Atayırdam yer alıyorum. Bugün Türkiye gündemiyle başlayacağız. Haftanın öne çıkan iç gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Akabinde yine gündemden uzaklaşmayacağız ama biraz daha sosyal platformlarda gündemde öne çıkan, daha çok konuşulan hususları değerlendireceğiz. Akabinde gündeme birazcık ara verip yine şehirlerimizin izini takip etmeye devam edeceğiz. Bu hafta Edirne'mizi konuşacağız. Edirne ilinin, aynı zamanda ilçelerinin isim hikayelerinin nerelere kadar uzandığını değerli konuğumuz stüdyoda bizlere aktarıyor olacak. Yine bu ilimizin de somut olmayan kültürel miraslarından biri olan Kırkpınar yağlı güreşlerini değerlendireceğiz. Dünya genelinde neden bu kadar özel bir spor organizasyonu olarak tanımlanıyor? Yine kıymetli konuğumuz bizlere bu konuyu açacaklar. Birlikteliğimize konuklarımızla 8'den itibaren başlayacağız ama önce bugünün gazetelerine kısaca bir bakalım. İlk gazetemiz Türkiye Gazetesi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan süper güç birliği 3 ülke tek cephe manşetini görüyoruz. Mekke'deki zirvede 3 ülke ortak savunma anlaşması imzaladı. Birisine yapılan saldırı hepsine yapılmış kabul edilecek. Safa Sarayı dün tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif'in bir araya getiren zirvede 3 ülke ortak savunma anlaşmasını imzalayarak güç birliği oluşturdu. Anlaşmayla ülkeler savunma sanayinde de tam işbirliği gerçekleştirecek. Terörsüz Türkiye'de yeni aşama. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda meclise sunulan çerçeve yasanın Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri gergin başladı. AK Partili Gül, imza sayısı 367, tarihi mutabakat var. MHP'li Yıldız, terörü tarihin karanlık çöplüğüne atıyoruz dedi. Çölde büyük savaş hazırlığı. ABD 4 müttefik ülkeyle birlikte Mojave Çölü'nde tatbikat yaptı. 10 bin asker kavurucu sıcakta geliştirilmiş yapay zeka ve elektronik harp sistemlerini kullandı. 5 ülke robotların domine ettiği bir savaşta ne yapabileceklerini test etti. Küresel gıda fiyatı 3 yılın zirvesinde. Rusya-Ukrayna savaşı ve iklim bozuklukları gıda fiyatlarına vurdu. Özellikle tahıl, şeker ve bitkisel yağlarda Temmuz ayında yaşanan %0,6'yı bulan fiyat artışı son 3 yılın rekor seviyesi olarak kayıtlara geçti. Kızını internete kaptırdı. Eskişehir'de 18 yaşındaki Merve, internet oyunu sırasında aldığı evi terk et talimatıyla kayıplara karıştı. Ailesi polise başvurdu. Genç kız 4 gün sonra bulundu ama dönmedi. Okullara erken müdahale teklifi. Okullar herhangi bir saldırı riskini tespit edecek olan erken uyarı sistemleriyle donatılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu saldırıları önleyecek önerileri gündemine aldı. Buna göre okullarda ayda en az bir defa kriz tatbikatı yapılacak. Saldırılara karşı 4 bakanlık işbirliğine gidecek, dijital risklere karşı dijital devriye polisleri görevlendirilecek. Sıradaki gazetemize de bakalım hemen. Hürriyet gazetesi Mekke'de yeni bir güç doğdu manşetine yer veriyor bugün. Erdoğan amaç savaş değil, huzur, refah ve istikrar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le anlaşmayı imzaladı. Erdoğan, anlaşma hiçbir ülkeye hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlıyor dedi. Mekke anlaşması bölgedeki diğer ülkelerin de katılımına açık. Türkiye başka çatışmalara sürüklenmiyor, işbirliği seçeneklerini çeşitlendiriyor. Anlaşma Türkiye'nin NATO dahil uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine zarar vermiyor. Anlaşmaya taraf ülkelerden herhangi birine yapılmış saldırı hepsine yapılmış sayılacak. En yüksek yoğunluk Konaklı kıyılarında. Akdeniz plastik çöplüğüne dönüşmesi. Ölçümlere göre en yüksek mikroplastik yoğunluğu akıntılarla doğal birikim alanı haline gelen turizm bölgesi Konaklı kıyılarında. Akdeniz'de yapılan bir araştırma mikroplastik kirliliğinin bazı noktalarda Akdeniz'in 60-65 kat üzerinde olduğunu ortaya koydu. Rapora göre normal üstü yağışlar Seyhan-Ceyhan havzalarında taşkınlara yol açtı. Çevrede biriken mikroplastikler de nehirlere taşındı. Bazı geri dönüşüm tesislerinde kapasite fazlası toplama ve kaçak deşarjlar artınca milyarlarca mikroplastik parçacığı akıntılarla Alanya kıyılarında yoğunlaştı. Uzmanlar acil önlem çağrısı yapıyor. Göç yolunda elektrik çarptı. Avrupa üzerinden Afrika'ya göç eden leylekler İstanbul Küçükçekmece Gölü Tahtakale mevkiisinde kondukları elektrik direklerinde akıma kapıldı. Bölgede yapılan incelemelerde 52 leyleğin öldüğü, 5 leyleğin ise yaralandığı belirlendi. Sığınak canavarı tam isabet vurdu. Aselsan tarafından geliştirilen sığınak delici Tolun P güdümlü mühimmat test edildi. Bayraktar Akıncı'dan ateşlenen mühimmat hedefi tam isabetle vurdu. Hemen sıradaki gazetemize de bakalım. Akşam gazetesi Mekke İttifakı manşetine yer veriyor. Yine Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair detaylar paylaşılmış. Kuşadası'nda 3. dalga tezcana vurdu diğer haberimiz. Kuşadası'ndaki yolsuzluk soruşturması Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadına uzandı. Savcılık, Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Şenol'la Bülent Tezcan'ın avukat kızı Ezgi Tezcan Yaşar'la avukat damadı Umut Yaşar'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli için gözaltı kararı verdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in tutuklu bulunduğu dosya kapsamında Yaşar çiftinin bürosunda arama yapıldı. Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı dışında iki yakını daha belediyede çalışıyor. Yürüyen para için ihraç kararı. CHP İzmir'de yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Kayıtları sil diye tehdit etti. İzmit Belediyesi'nde rüşvet verirken görüntüleri yayınlanan Emre Özkan, "Başkan Hürriyet kayıtları silmem için beni tehdit etti," dedi. Marmaris'te ihanet keşfi. Suikast timindeki FETÖ'cü hain silahları gömdükleri yerleri söyledi. Burkay Karatepe, Başkan Erdoğan'a suikast girişiminin ardından uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatı Armutalan ve İçmirlere gömdüklerini anlattı. Özel harekat polisleriyle jandarma komandolarından oluşan 155 personel 23 dedektör ve 3 ist

takip köpeğiyle bölgede kapsamlı arama ve tarama yaptı. Çerçeve yasaya 24 saat mesai. Meclis Adalet Komisyonu terörsüz Türkiye yasa tasarısı için sabah saatlerine kadar mesai yaptı. Teklifin pazartesi günü genel kurula gelmesi bekleniyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük kısa gazete turumuzun sonuna geldik. Bir şarkıyla da devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonu programına yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Saatimiz artık 8 sonrasını gösteriyor, 8:02 ve konuklarımızla söyleşimize başlayacağız. İlk olarak Türkiye gündemiyle başlıyoruz demiştik sizlere de açılışta. Gazeteci Gül Gündüz bizlerle beraber. Bugün bir farklılık yaptık ve stüdyoda buluştuk kendisiyle. İyi ki geldi, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Büşra Hanım. Güzel bir cumartesi diliyorum her hafta hem size hem dinleyenlere. Bu sefer hep beraber olmuş olduk.
0: Çok daha samimi oldu. Bizleri mutlu etti doğrusu. Umarım devamı da gelir. Şimdi gündeme bakacağız. Haftanın öne çıkan başlıklarını söyledik. Tabii uzun bir süredir de belediyelere yönelik yapılan soruşturmaları takip ediyoruz. Her hafta içerisinde de yeni bir belediyenin ya da belediyelerinin katıldığı bir tabloda söz konusu. Hatta son dönemlerde siz de ifade etmiştiniz. Daha güçlü diyebileceğimiz, öyle ifade etmek de yanlış olmayacaktır. Merkez ilçelerle alakalı da belediye soruşturmaları vardı. Şimdi de Kuşadası Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk operasyonu duyuruldu. Bununla ilgili ayrıntıları paylaşır mısınız?
1: Evet, aslında geçtiğimiz haftalarda hem Üsküdar peşinden Etimesgut Belediyesi operasyonların arttığı bir haftayı geride bırakmıştık. Yine bu haftada da Kuşadası Belediyesi 15 gözaltı vardı. Yine yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı bu isimler ve 7 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarılmış oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor aslında bu soruşturma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında da hem bir yandan tanık beyanları dinlendi, şüphelilerin etkin pişmanlık ifadeleri var, HTS kayıtları bir yandan eklenmiş oldu dosyaya, mali suçları araştırma kurulunca da bir rapor hazırlanmış oldu ve hesap hareketleri de yine bu soruşturma kapsamında değerlendirildi ve soruşturma kapsamında hem İzmir, Antalya, Aydın eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlenmiş oldu. Yine bu operasyonlara en son olarak da Kuşadası'nın eklendiği bir tablo var karşımızda.
0: Şimdi bu haberleri tabii takip etmeyi sürdüreceğiz. Bugünkü gazete manşetlerinde de hep muhakkak belediyelere yönelik yolsuzluklarla ilgili haber detayları var ama onunla ilgili de yine uzun zamandır takip ettiğimiz sizlerle beraber bir diğer önemli mesele var. Bu da okullarımızdaki güvenlik hususu. Tabii iki tane yaşadığımız acının ardından bu konu çok daha İvedilikle de gündem merkezine oturdu. Şimdi mecliste bununla ilgili tabii bir araştırma komisyonu kurulduktan sonra adım adım her hafta yeni bir gelişmeyi takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta belki çok zamanımız yetmedi. Öğrencilerin bu sefer dinlenildiğini görmüştük, konuşamamıştık ama bu da gündemde önemli bir maddeydi. Bu sefer okul güvenliği ve dijital risklerle ilgili nasıl bir kararlar duyuruldu?
1: Evet, bir yandan aslında tam da Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan o acı olay sonrasında hem Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda büyük bir harekete geçmiş oldu. Neden çocuklar böylesi bir saldırıya yöneliyor, sebebi ne, sonucu ne, ne yapabiliriz diye aslında pek çok adım attılar ve buradaki işte zorbalık hikayelerini de meclis çoğu zaman dinledi. Milletvekilleri hatta geçtiğimiz hafta bu konuda kendi önerilerini paylaştılar komisyonda ama bir yandan da 3 kritik bakanlık aynı zamanda harekete geçmiş oldu. Hem bir yandan meclis çalışması devam ederken hem İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir çalışma da yürütüyorlar okullardaki özellikle de güvenlik sistemine dair. Burada Türkiye genelinde okullara dedektörlerle arama yetkisine sahip 30 bin güvenlik görevlisi artık yeni dönemde görmüş olacağız. Biz zaten bu iki acı olayın sonrasında hemen emniyet ekiplerimizin okullarda pek çok önlem aldığını görmüştük. Tabii. Tanık olmuştuk. Bütün okul çıkışlarında hatta denk geldik haberlerini yaptık. Bunlar acil önlemlerdi. Biz şimdi yeni dönemde bu önlemlerin daha da arttığı bir tablo göreceğiz. Artık dedektörlerle üst aramalarının yapıldığı, girişlerin kontrol edildiği, daha büyük güvenlik önlemlerin olduğu bir tabloyu yeni eğitim öğretim döneminde göreceğiz.
0: Şimdi bir de tatbikattan bahsediliyor. Her ay yapılmasıyla ilgili de bir burada şerh düşürülmüş. Hakikaten bu da ciddi bir yaklaşım. Okulların sorumluluğunu daha da arttıran bir tabloyu karşımıza getiriyor anladığımız kadarıyla. Şimdi mecliste bu hafta çok hareketli anlar yaşandı. Belki en az 2 yıldır diyebileceğimiz yakınlıkta bir takip ettiğimiz bir mesele terörsüz Türkiye süreci. hukuki bir altyapısını da düzenleyecek bir çerçeve hazırlığı vardı. Adalet Komisyonu toplantısında da yoğun ilgiyi de gördü belki dinleyicilerimiz. Bu çerçeveyle ilgili neler aktarırsınız?
1: Evet, aslında şu saat itibariyle biz yayına girerken de Adalet Komisyonu

0: çalışmasına devam ediyor. Çok uzun saatler. Dün öğle saatlerinde başladı. Saat 15 sıralarında başladı komisyon görüşmeleri ve şu anda 8. maddenin görüşmeleri devam ediyor. 12 maddelik bir paket ve hemen peşinden de biz hafta başında bu paketin genel kurula gelmesini artık bekliyoruz. 360 milletvekili imzasıyla artık çerçeve yasa meclise sunulmuş oldu ve 12 maddeden yine oluşuyor. Kapsam dışında kalan suçlar var. Bunlar açık bir biçimiyle bu kanun teklifinde tarif edildiler. Ceza ertelemesinden kimler yararlanacak, kimler yararlanamayacak, tüm bunlar aslında tam da komisyonda şu an itibariyle de yine görüşülüyor. Yine güvenlik güçlerinin tespiti çok kritik bir şekilde bu dönemde de tartışıldı. Milli Güvenlik Kurulu'nca da hem terör örgütünün her türlü oluşumunun kendini feshettiği, silahları tamamen bıraktığının teyidi, tespiti, işte bu şart çok önemli olmuş olacak bu süreçte ve silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Koşulların sağlanması halinde de her türlü soruşturma, kovuşturma, kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri de ertelenmiş olacak. Bu hafta da çok konuştuk. Bu isimlere siyaset yolu açılacak mı, açılmayacak mı, nasıl olacak diye. Buna dair de aslında hükümler var. Düzenlemede hak yoksunluğu da yine aynı zamanda yer alıyor. Yani bu kişilerin belirtilen süreç içerisinde seçme seçilme hakkı dahil bazı temel hakları olmayacak. Sürenin sonunda hakimlik hak yoksunluğunun ortadan kaldırılmasına karar verirse şayet bu süreç devam edecek ve yine kasten öldürme suçu bu süreçte de kapsam dışında kalacak. Herkesin beklediği, uzun zamandır da konuşulan bir süreç terör versus Türkiye süreci artık sona doğru gelinen bir tablo var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.
1: Yine pazartesi günü bununla ilgili yoğun başlıkları göreceğiz elbette. Kesintisiz çalıştığını komisyonda siz de ifade ettiniz. Tabii tüm bu başlıklar takip edilirken spor camiasında yaşananlar da gündemin önemli bir köşesinde yer aldı. Zaman zaman siyasi liderlerin de göstermiş oldukları buradaki ilgi de tabii Türkiye'nin de bir futbol ülkesi de olması, futbol sever bir ülke olması da kesinlikle bunu daha da ön safhaya çıkartıyor. Tabii Trabzonspor'un transferinden bahsediyoruz. Dünya gündeminde de baktığımda haberlerde hep Salah transferi var. Siz nasıl takip ettiniz?
0: Evet, dünün aslında en önemli gündemlerinden biri oldu. Herkesin ilgisi bir yandan Trabzonspor'daydı. Bekleniyor muydu bu kadar ilgi? Yani bir yandan bekleniyordu. Çünkü biz futbol seven, spor seven bir memleketiz aynı zamanda. Artık Muhammed Salah da Süper Lig devlerinden Trabzonspor'a oldukça flaş bir transfer olarak kayıtlara geçmiş oldu. Kadrosuna da Mısırlı bir yıldız eklemiş oldu Trabzonspor ve Süper Lig devlerinden biri Trabzonspor bu haliyle de görkemli bir imza töreni yaptı. Hatta Muhammed Salah'ın da şaşırdığı bir görüntü oldu. Hiç bu kadarını beklemiyordum diyerek konuştu. Burada 25 bin kişi var. Bu inanılmaz bir görüntü. Böyle bir şey hiç görmedim dedi. Her yerde başarılı oldum ama Trabzonspor'da da başarılar yaşamak istiyorum dedi. O kalabalık, o heyecan karşılamada.
1: Çok iyi bir taraftar ruhu olan bir kulübe gitti. Öyle. Kısa sürede bir 61 numaralı forma giymiş. O da heyecan uyandırdı galiba ama 10 numara giyecekmiş kendisi de. Bu arada Kahire-Trabzon arasında bir charter seferi gerçekleşmiş. Buradaki Salah'ın transferi sonrasında 120 Mısırlı turist kente gelmiş. Bunun daha da artması planlanıyormuş. Bugün gazetenin başlıkları arasındaydı. Benim de ilgimi çekti doğrusu. Bunu da paylaşmak istedim. Şimdi tabii gündem başlıklarını takip ediyoruz ama az önceki haberimize tekrar dönmek de istiyorum. Okullardaki bu güvenlik önlemlerini biraz belki kısa kalıyor konuşmalarımız. Bugün yer verirsek bu da hakikaten çok daha kıymetli olacaktır. Yeni güvenlik önlemleriyle ilgili tabloyu biraz açabilir miyiz? Neler planlanıyor?
0: Evet, aslında bu güvenlik önlemlerine yeni dönemde çok büyük bir şekilde yer verecek okullar. Biz çocukların, velilerin yakından ilgilendiren bir tabloyu görmüş olacağız. Çünkü geçtiğimiz dönemde evet hızlıca bir karar alındı. Hemen emniyet ekipleri okullara yönlendirildi. Özellikle de bu acı hadiseler sonrasında. Çünkü bir yandan da hiç yaşanmasını istemediğimiz bir görüntüyle maalesef karşı karşıya kaldık. Memleketçe hep beraber üzüldük.

0: gördüğümüz bir görüntü oldu. Şimdi biz yeni dönemde aslında çok büyük güvenlik önlemlerinin olduğu bir tabloyu görmüş olacağız. Üç kilit bakanlık aslında bu konuda harekete geçmiş durumda ve yeni sistemde de o ülke çapındaki geniş önlemleri göreceğiz. Okul giriş çıkışlarının neredeyse tamamında kontrol altına alındığı bir tabloyu göreceğiz. Görevlerine başlayacak olan bu yeni ekip çok dikkat çekecek hatta. Çünkü 30 bin güvenlik görevlisi okullarda dedektörlerle bir arama yapacak. Her öğrenci nasıl okula giriyor, nasıl çıkıyor, kamera sistemleri, tüm bunlar aslında detaylı bir şekilde sağlanmış olacak. Biz öyle hemen elimizi kolumuzu sallayarak okula giriyorduk. Hiçbir bazen hani önlemin olmadığı noktalar da olabiliyordu ama artık bundan sonrasında tamamen o güvenlik önleminin alındığı bir görüntü olacak. Zor gireceğiz belki okula. Hemen o aramalar vesilesiyle belki birkaç dakika da sürebilecek ama her şey çocuklarımızın güvenliği için olacak ve bir daha da böylesi bir en azından olayın yaşanmaması için o aramalar arttırılmış olacak, güvenlik sistemleri arttırılmış olacak. Bizim için de en azından çocuklarımızı daha güvenli okula gönderdiğimiz bir görüntü.
1: Böylesine bir güvenlik tablosu inşa edilebilir miydi? Doğrusu bende soru işaretiydi ilk bu tarz bir komisyon kurulup da çalışmaları başlandığında. Bu tarz bir adım atılabilir mi diye, ama demek ki dijital sahanın da getirdiği çocuklarımıza tehlike atan o haberler silsilesi öyle bir seviyeye geldi ki artık bu da kaçınılmaz oldu. Çünkü bugün de sabah okuduğum haberlerin arasında daha küçük bir kızımız, muhtemelen 10-12 yaş aralıklarında, evi terk et gibi bir ifadenin çıkması oyunu sonrasında evi gerçekten de terk ediyor. Bulunmasına rağmen de geri dönmemiş. Yani hakikaten inanmakta güçlük çektiğimiz haberleri duyuyoruz. Dileriz bu hadise de çözülsün.
0: Burada milletvekillerinin de etkisi bir yandan önemli Büşra Hanım. Ona değinelim. Çünkü meclisin çalışması bu konuda özellikle gündeme getirmeleri çok kritik bir adım oldu. Evet, şüphesiz. Bakanlıklar bir yandan hızlıca adım atıyorlar. Mecliste bu konunun ayrıntılı şekilde değinilmesi de aynı zamanda önemli. Hatta İyi Parti'nin Manisa milletvekili Şenol Sunat bu olayların yaşanmadan önce tespit edilebildiği o erken uyarı sistemlerinin kurulduğu, psikososyal destek mekanizmalarının genişletilmesini de aslında önerdi. Belki de yeni dönemde tüm bunlar da eklenmiş olacak. Yani biz sadece güvenlik, sadece dedektörlü arama gibi bir kapsamda değil, onların iç dünyalarına da indiğimiz bir tabloyu görmüş olacağız.
1: Olacak. Diğer tarafta da Gülgündüz, bu ilaçlama konularıyla ilgili ne söylüyorsun? Hakikaten farklı zaman dilimlerinde hep bir kayıpları duymaya başladık. Çok da basit bir mevzu bu kadar trajedik bir vakaya dönüyor. Yine son yaşanan hadiseyle ilgili bilgi verebilir misiniz dinleyenlere?
0: Evet, İstanbul'da yaşamıştık son zamanda bu olayı ve çok da acı bir şekilde bir oteldeki görüntüydü yaşadığımız. Bunun peşinden de yine geçtiğimiz haftada Çanakkale bu sefer gündem oldu. İddiaya göre dairede yapılan ilaçlamadan dolayı zehirlendi bir çocuk. Hatta 9 yaşında bir çocuk. Annesi yoğun bakımda, bir apartmanda meydana gelen bir olay. Aynı zamanda eve geldiğinde hem eşini hem çocuğunu baygın halde buluyor baba. Ve eşi ve oğlunu hemen kendi imkanıyla hızlıca Çanakkale'de hastaneye götürüyor. Anne ve oğula ilk müdahale yapılıyor ama ilk kontrolde de hem annenin hem çocuğun zehirlendiği bir sonuca ulaşıyorlar. Ve hızlıca da hemen İstanbul'da bu konsept için hazırlanmış da Başakşehir Çamsakura Şehir Hastanesi, bu konuda daha büyük bir hastane olduğu için hızlıca hava ambulansıyla oraya sevk ediliyor. Maalesef acı olaylardan biri. Sizinle İstanbul'u konuşurken de hep lütfen, evet, herkes, yetkililer, üzerine düşen görevi elbette ki yapmalılar ama önce biz de yapacağız, vatandaş olarak kendi önlemlerimizi alacağız. Eğer ilaçlama yapıyorsak orada en azından komşularımızı uyaracağız diye
1: pek çok bilgilendirme yapmamız lazım.
0: Konuşmuştuk, evet, ama galiba bazı şeyler yetersiz.
1: Bu haberleri daha fazla yapmamız gerekiyor galiba bizlerin de. Tabii farklı haberlerimiz de var. Aslında onları da sormak istiyorum ama mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin, Devlet Bahçeli'nin görüşmesi noktasında, ama tabii zaman

0: aleyhimize işliyor. Burada da görüşme sonrası açıklama yapılmadığı için en azından onu es geçmek istiyorum müsaadenizle. Hazır böyle bir ilaçlamayla ilgili bir uyarı da yapmışken bir başka önemli konuda da yine zannediyorum uyarıların olacak. Ben bu arada sen ve siz konusunda hep gidiyorum. Bu samimiyet beni hep sene doğru çekiyor. Müsaadenle sen diye devam edeceğim. Bu
1: Lütfen,
0: sizden
1: lütfen.
0: uzaklaşacağım. Motosikletle ilgili yine bir gencimizi kaybettiğimiz haberi geldi. Nedir bu haberin ayrıntıları?
1: Evet, Tekirdağ Çerkezköy'de bu sefer hatta yeni satın aldığı motosikletle park halindeki otomobile çarpıyor. 22 yaşındaki bir sürücü ve maalesef ki o kaldırıldığı hastanede hayatını kaybediyor. Aslında haberin detaylarına bakınca yine ihmal ve yine kişinin ihmali diye az önceki haberle aslında çok da uzak bir haber değil. Çünkü yeni satın alıyor plakasız bir motosiklet ve seyir halinde giderken yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarpıyor ve çarpmanın etkisiyle de savruluyor. Maalesef ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Biz hem bir yandan otomobil kullananlar, aynı zamanda motosiklet kullananlar da her iki tarafta dikkatli olmalı elbette trafikte, ama bu konuda galiba daha da önleme, daha da dikkate ihtiyacımız var.
0: Daha
1: Maalesef acı
0: dün ben
1: olaylardan biri.
0: oturduğumuz semtte bir anne oğlu gördüm. Tabii evlerinin hemen çevresinde sürüyorlar motosikleti. Daha scooter tipli küçük boyutlu olan motosikletlerden de, ama şimdi aynı anda biniyorlar. İkisinde de kask yok. Bu beni mesela çok düşündürdü.
1: Evet.
0: Çok daha basit bir tablo gibi görünüyor evlerin etrafında olmaları hasebiyle, ama artık büyük şehirde olmamız vesilesiyle de pek trafiği olmayan yerimizde kalmadı. Bir anda bir çocuk bir yerden çıkabiliyor. Onlar da buna hazırlıksız yakalanabilirler. Bir de o tarz motosikletlerde daha hafif bisiklete yakın modeller olduğu için sürücülükle ilgili ekstra bir ehliyete de
1: Belgeye de
0: ihtiyacınız
1: ihtiyaç yok.
0: olmuyor. O
1: Evet.
0: yüzden çok da fazla uzmanlığınız da olmayabilir. Bir de bir çocuk yani kasksız bindiğiniz tabloyu da sık görüyor aslında. Bu da bir gelecekle ilgili onun zihnine bir inşa süreci başlatıyor.
1: Kesinlikle.
0: Bunlara da dikkat etmek lazım diye düşündürdü beni bu paylaşmış olduğun haber. Gülgündüz, çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Haftanın öne çıkan haberlerine baktık seninle beraber. Yine önümüzdeki hafta buluşalım farklı haber başlıklarıyla diyelim. Sevgili dinleyicilerimiz, gazeteci Gülgündüz konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Değerli bir stüdyo konuğumuz var bizlerle beraber. Gazeteci Armağan Canbaz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Büşra Hanım. Bu hafta ben de buradayım.
0: Hoş geldiniz gerçekten. Hep telefonla bir araya gelebiliyorduk. Evet. Stüdyomuzu şenlendirdiniz. Bu yüz yüze muhabbetin getirdiği sıcaklıkta bir başka oluyor. Tabii sizin aslında gündemde öne çıkan, daha çok konuşulan manşetleri değerlendiriyoruz. Genellikle de biraz nükteden tarafı da oluyor bu haberlerin ama biraz daha ciddi yanıyla paylaşacağız belki bugünkü haberleri. Çünkü bu konuşulacak, takip edilecek haberler dizisinde bu hafta yaş kararları tabii yine herkesin ilgi duyduğu, paylaştığı, yakından izlediği haberler. Evet. O yüzden dilerseniz onu da başlayalım. Geçtiğimiz sene de çok önemliydi buradaki değişimler. Bu sene de yine farklı kademelerde değişimler oldu. Paylaşalım mı dinleyicilerimize? Muhakkak takip ettiler ama tabii yani hatırlatalım.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta programı çok yoğundu. Yani yaş bir anda MGK, işte MKK toplantısı dün Suudi Arabistan'daydı. Evet. Yaştan güzel ayrıntılar da var. Onlara da değineceğiz tabii ama Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir bayrak değişimi oldu. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun, Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin yine uzatılmasını bekliyorduk ama beklediğimiz gibi de oldu. Bir yıl daha görev süresi uzatıldı. Daha önce de iki kez hem 2024'te hem 2025'te birer yıllığına uzatılmıştı. Bunlar zaman zaman oluyor. Bu sene de uzatıldı. 25 general amiral üst rütbeye yükseldi. 69 albay general amiralliğe terfi etti. Tabii burada şöyle kadınları da ilgilendirecek güzel bir ayrıntı var. Bu noktada albay Özlem Karapınar Tuğgeneral rütbesine yükseltildi ve Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. Şimdi ben arkadaşlarımla işte külliyede takip ederken, kadın arkadaşlarımız tabii, ya niye paşa oldu hani, kadın ya kadına paşa paşalık ayrı bir şey. Ve tabii bizim Kara Kuvvetleri'nde, Jandarma Genel Komutanlığı'nda var kadın paşalarımız ama Hava Kuvvetleri'ndeki ilk Türk kadın paşa ünvanına kavuştu.
0: Geçen bir askeri üniforma giyen bir vatandaş paylaşılmıştı. Yani rütbesini hatırlayamadığım için orayı boşlukta bırakıyorum ama aslanın dişisi de aslandır demişti. Bu da ona benziyor.
1: Bir de şimdi asker, yani ben de işte askere gittiğimde mesela albaylık nedir çok bilmezdim. Benim bir de abim o zaman albaydı. Albay emeklisi kendisi, doktor. Şimdi evimize geliyor, albay yani, abin albay. Ama askere gidince o albayın ne olduğunu öğrenince, şimdi paşa falan deyince yani daha da tedirgin. Yani tedirginlik değil ama onların rütbe konusundaki seviyesini çok daha gururla takip ediyoruz.
0: Evet.
1: Diğer taraftan ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı, o da paşalar arasına katıldı. Tuğgeneral ünvanını aldı. Tüm General Davut Ala da 15 Temmuz gazilerinden İstanbul'daki çatışmada 8 tane kurşun vücuduna isabet etmişti. Parmağı kopmuştu, karaciğeri yine dalağından yaralanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 20'den fazla ameliyat geçirdi Davut Paşa'mız ve bu konuda görev süresi bir yıl daha uzatıldı ki o günden bu yana aslında görevini bırakmadı.
0: Evet.
1: Büyük bir özveri. Zaten o mermiler çatışma sırasında, yani darbecilerle girdiği çatışmada vücuduna isabet etmişti. Ayağına taş değmesin onun da. Önemli bir tabii görev değişiklikleri oldu belirttiğim gibi. 61 general amiral kadrosuzluk nedeniyle görevden ayrıldı. Bir de 328 olan general sayısı 30 Ağustos itibariyle 334 olacak. Görevlerine komutanlarımız 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nda net bir şekilde başlayacaklar tabii.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir temposu olduğunu da belirttiniz sizler de. Bugün gazetelerin her birinde de manşet özellikle bu Suudi Arabistan ziyaretiyle alakalıydı. Mekke Anlaşması duyuruldu. Dinleyicilerimiz yine onu aktaralım mı? Nedir bu imzanın ayrıntıları?
1: Yani çok önemli. Bu kapsamda şimdi Türkiye NATO üyesi bir ülke zaten.
0: Evet.
1: Ama hani hep diyoruz ya, niye Müslüman ülkeler birleşmiyor? Böyle bir savunma paktları, savunma anlaşmaları neden kurmuyor? Şimdi Pakistan'a bakıyoruz. Nükleer silah olan tek Müslüman ülke dünyadaki. Yani başka bir ülkede yok. Nükleer gücü çok yüksek. 250 milyon nüfusundan olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani zaman zaman böyle takip edince, ya Pakistan işte öyle değil. Yani Pakistan, ya işte Pakistan diyeceğiniz bir yer değil. Suudi Arabistan'a baktığınızda ciddi bir mali gücü olan bir ülke ve bu noktada Amerika'dan çok sayıda mesela hava savunma sistemi aldı. Milyarlarca dolar para harcadılar ama İran saldırılarında Hiçbir işe yaramadı o hava savunma sistemleri. İşte Arabistan kendisine haliyle bu savunma anlamında, özellikle savunma sanayinde birilerini arıyor. Pakistan'a baktığınızda tamam nükleer gücü var ama o da savunma gücü arıyor. Burada en yakın ve en belki de samimi güvenebileceğiniz yer neresi? Hı-hı. Türkiye. Bizim tabii ki yani savunma sanayinde ciddi manada çok büyük bir atılım yaptık. Zaten hem Arabistan'a hem Pakistan'a biz ürünler satıyoruz. Yani hava savunma sistemleri olur, silahlar olur. Diğer taraftan işte insansız hava araçları olur. Pakistan'a gemiler satılıyor. Mevcuttaki işte daha önce İngiltere'den yanlış hatırlamıyorsam aldıkları gemilerini modernizasyonunu Türkiye yapıyor. Türk firma STM yapıyor. Bu noktada zaten bir zemin vardı. Şimdi şöyle oldu. Ya bir anda sanki Cumhurbaşkanı dün Arabistan'a gitti. Bunlara hayır. Aylardır bu konu üzerinde bir anlaşma yapılmaya çalışılıyor.
0: Ki ben uluslararası ilişkiler alanındaki uzman konuklarımızla bunu sene başlarında da konuştuğumuz zaman aslında çok ihtimal dahilinde de görmüyorlardı.
1: Evet, çok zor görülüyordu.
0: Yani sürecin zorluğuna işaret ediliyordu her seferinde. Çünkü farklı ittifak birlikleri var. Suudi Arabistan'ın başka ülkeler tarafından gözde olduğu yerler var.
1: Bunlardan biri Yunanistan mesela.
0: Yunanistan öyle. Amerika Birleşik Devletleri ile de tabii buradaki masaya oturuş pozisyonları farklı. Özellikle İsrail'le normalleştirme çabaları ile ilgili tabloda da başka mevzular ortaya çıkıyordu. İşbirliğinin zorluğunu işaret ediyordu hepsi ama bugün onların her birinin kırıldığını ve son anlaşma metnine de geldiklerini görüyoruz. Bu da hakikaten bizler için de son derece önemli. Bu haftanın önemli başlıklarından bir tanesiydi.
1: Bizi buraya şöyle bir ekleme yapmak isterim Büşra Hanım. Dün ben İsrail medyasına ve Yunan medyasına baktım. İsrail medyası diyor ki yani ülkenin en büyük haber platformlarından biri UNET News. Pakistan'ın nükleer kapasitesiyle Türkiye'nin askeri sanayi gücünün birleşmesi uzun vadede İsrail açısından ölümcül bir ittifaka dönüşebilir diyor. Manşeti direkt böyle. Diğer manşetler de aslında bu tarzda ve İslam NATO'su şeklinde değerlendiriyorlar. Tabii ki NATO bambaşka, burası bambaşka. Yunanistan'da Katemerini aynı kaygıyı taşıyor. Yine diğer medyadaki yani organlar Türkiye gücüne güç katacak diyor. Oralardan bir yansıma varsa bir yerlerde iyi bir şeyler vardır.
0: Doğru adım atılıyordur. Şimdi tabii aslında belki terörsüz Türkiye süreçleriyle ilgili tablo da bu haftanın çok önemli başlıkları arasında. Yine önümüzdeki hafta da çok konuşacağız ama yine de birkaç cümleyle bu haftaya bir vurgu yapmak istediğiniz noktalar olur mu? Nedir Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin görüşmesi Gülgündüz'de? Evet. Belki burayı biraz kısa geçtik açıklama da yapılmadığı için ama sizin yorumunuzu merak ediyorum.
1: Yani 45 dakika süren bir görüşmeydi. Zaten mutlaka bağlantılar sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli arasında değil. Zaten hani vekiller arasında diğer noktalarda görüşmeler yapılıyordu. Bir fikir alışverişi yapıldı. Burada bu hafta mesela MKYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bahçeli'nin de bence en hassas olduğu noktalardan birisi bunun halka en doğru şekilde anlatılma çabası. Yani burada şehitlere, şehit ailelerine, gazilere onların geride bıraktıklarına zarar vermemek, bunu en doğru şekilde halka anlatmak. Biz de mesela onu sorduk hani Ömer Çelik'e. Çünkü terörsüz Türkiye süreci başladığından beri hem bakanlarla hem vekillerle şehit aileleriyle buluşuluyor, gazilerle buluşuluyor ya da halkla buluşuluyor. Onlara durum anlatılıyor. Oradan yansımalar neler? Olumlu yansımalar olduğunu da görüyoruz. Buradaki aslında o temasta da bunu daha doğru da anlatmamız gerektiği fikir alışverişi de yapıldığını düşünüyorum. Yani umarız ülkemiz için tabii ki en güzeli olsun. Bu bağlantı Erdoğan ve Bahçeli arasında daha da güçlü bir şekilde devam edecektir önümüzdeki günlerde. Pazartesi gününde artık gözler. Bugün birkaç maddesi kaldı komisyonda.
0: Evet, Gülgün'ün 8. maddede olduklarını ifade etmişti. Aralıksız dün öğle saatlerinden itibaren çalışıldığını, daha doğrusu akşama doğru saatlerinden itibaren çalışıldığını söyledi. Pazartesi biraz daha bu konuda hareketli saatler bütün medyayı bekliyor Türk basınında ve dışarıda. Kesinlikle. Üçüncü göz olarak da dahil olmak isteyen ülkelerin olduğunu da söylemişti Ömer Çelik. Ama bunun asla kabul edilemeyeceğini, milli göz olabilir demişti. Şimdi tabii tüm bu başlıkları takip ederken yine FETÖ soruşturmaları ile ilgili tabloda yeni haberler geldiğini ve son derece önemli bir haberi de biz takip ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan terörist şahıs yakalandı.
1: Evet.
0: Onunla da Marmaris'te bir şu anda saklanan silahlarla ilgili aramalar da yapılıyor. Bu haberi nasıl takip ettiniz?
1: Yani geçen hafta bugündü. Son dakika olarak düştü. Çok önemli bir gelişme. 37 kişilik bir suikast timiyle gidiyorlar. Marmaris'e ne olduğunu da anlatmak lazım. Çiğli anajet üstünden kalkıyorlar. Helikopterler, 3 helikopter. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesiyle kaldığı otele geliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ya çok kısa bir süre önce oradan ayrılıyor. Yani bu olay yaşanması Cumhurbaşkanı Erdoğan o suikast timiyle karşı karşıya kalacak ve bunlar çok net, bunu söylemek lazım. Üniformalı teröristler. Tabii. Ama özel tim. Yani bordo verililer. O zaman için baktığımızda kesinlikle tabii ki askerimizde bunu kabul edemeyiz yani şu anda onların hep terörist olarak
0: emir aldığı anı da anlatırken hizmetten olmayan var mı aramızda diye geliyor.
1: Tabii.
0: Yani buradaki kendi askerimizden kesinlikle ayırdığımız bir tablo var.
1: Tabii ya, TRT'deki işte şu Asırlık Gece dizisindeki aslında çoğu anlatılan şeyi buradaki itiraflarında da görüyoruz. Yani işte Pensilvanya'ya gittiği, orada elebaşıyla görüştüğü, oradan talimatlar aldığı, birbirleriyle aslında kripto şekilde haberleştikleri, belki zaman zaman birbirlerini tanımayanlarla karşılaştıkları o darbe gecesi, aa sen de işte hani onların tabiriyle tırnak içinde bizdenmişsin itiraflarını görüyoruz.
0: Evet.
1: O gece helikopterden ateş açtığını da itiraf ediyor. Direkt otele bu saldırı düzenleniyor.
0: Çünkü kalacakları yeri biliyorlar, oteli biliyorlar. Sadece otelin neresinde olduğu ile ilgili haber bekledikleri bir tablodayız. Bu kadar yaklaşılan bir
1: dediğiniz gibi son aşamada işte o itirafçı olduğu için yani o Marmaris çevresinde silahlar var. Onlar bulunacak.

0: silahların bulunması da önemli. Üstlerinde parmak izleri büyük ihtimalle illaki kalan izler vardır. O izlerden de yola çıkılarak hala aramada olunan diğer teröristlere dair de bir yol gösterici olacak bu. Bir kişiyi bulup çıkartıyorsunuz ama o devamında birçok kişiyi de aslında bağlıyor. Önemli bir operasyon. 10 yıl sonra bulunması, 37 kişilik timdeki son kişi olması. Kaldığı evi gördünüz büyük ihtimalle. Bir
1: Tabii.
0: izbe bir yer, hiç kimse yok, bir çanta var. İşte sürekli hareket halinde belli ki. Kendisini kağıt toplayıcı olarak gösteriyor.
1: Tabii
0: Sahte kimlik
1: altın,
0: kullanıyor.
1: TL bulunuyor. Evde
0: Evet.
1: aynı zamanda da.
0: Bayağı bizi işte dolar, avro paralısı da var kenarda sakladığı. Ama yakalandı.
1: Ve tabii bu göreve gelmeden önceki dönemde de sınavdan geçti aşamalarda daha önceden çözmüş
0: Evet.
1: oldukları soruların sınavda çıktığını da
0: Tabii.
1: kendisi de ifade etmiş oldu. Yine bu da çok önemli bir haberdi doğrusu. Şimdi diğer tarafta tabii gündemin bu haberleri arasında sizin yakaladığınız başka detaylı haberler de var. Özellikle de bir anneyi yakından ilgilendiren habere geçmenizi rica edeceğim. Bir boş gebelik vakası ortaya
0: Evet.
1: çıktı. Bizleri de sarsan bir haber oldu doğrusu. Bununla ilgili tabloda hangi ayrıntılar var?
0: Yani çok inanılmaz bir olay. Yani bir annenin sağlığını, daha dünyaya gözlerini açmamış bir bebeğin hayatını etkileyecek bir olay. Bir annemiz üçüncü çocuğuna hamile kalıyor. Bir özel hastaneye gidiyor. Özel hastanede diyorlar ki bebeğin kalp atışı durmuş, işte rahme yapışmış. Bunun kürtajla, bir de bu yasak olmasına rağmen, alınması gerekiyor diyor. İşte o hanımefendi de güvenmiyor. Yani başka bir doktora gidiyor, devlet hastanesine. Orada da bakıyorlar, hani ya belki gelişiminde ufak tefek sorunlar olabilir şu anda görünende ama çok ciddi bir sorun yok. Kalp atışı da gayet normal diyorlar. Tabii ya peşini de bırakmak istemiyor anlaşılan ki başına yıkılıyor dünyası. Tekrar o hastaneye gidiyor, ilk gittiği hastaneye. O hastanedeki ilk doktorla bir daha tedavi olmak istemiyor. Hayır diyorlar, siz ona gittiniz, yine ona gideceksiniz. Haliyle tepki veriyor. Sonra başka bir doktor bakıyor. Bu sefer de o diyor ki hayır, yani kalp atışı normal, bir şey yok. Ya inanabiliyor musunuz? Hani dese ki tamam, gidecek o bebek, o dünyadan kopartılacak.
1: Ne yazık ki. Yani
0: Neyse ki hani böyle bir
1: hakikaten.
0: olay olmamış. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyor hanımefendi. 6 haftalık bir bebeği var ve sağlık durumu da iyi. Ama böyle bir olayla karşı karşıya,
1: Bu
0: boş
1: çok
0: gebelik olarak
1: önemli
0: da
1: bir haber
0: teşhis
1: gerçekten.
0: koyulmuş.
1: Tabii
0: Evet.
1: ki bizim sağlık sistemimizin geldiği seviye hakikaten çok daha farklı. Hatta kadın doğum uzmanlığı ile ilgili tabloda da Türkiye'nin önce olduğu noktalar var ama burada bir başka hastaneden teyit etme ihtiyacı
0: Tabii.
1: duyması ile ilgili konuda herhalde durulması gereken bir mevzu. Özellikle de böyle bir daha yüksek riskli olan operasyonlar yaparken muhakkak başka doktorların da görüşleri alınır. Sadece ama hastanın sorumluluğunda da belki olmamalı bu durum.
0: Tabii.
1: Yani aynı hastanede ısrarla aynı doktora vermekle ilgili konuda o yönetimin de hastane yönetiminin de bence üzerinde düşünmesi
0: Bir de
1: gerektiğini
0: 30 bin lira da para
1: inanıyorum.
0: istemişler iddiasına göre yine. 40 bin lira demişler. Siz eski müşterimizsiniz. İndirim yapalım 30 bin liraya. Yani o kürtaj için.
1: Hakikaten
0: Neyse ki
1: düşündürücü bir
0: böyle
1: haber ne yazık
0: bir
1: ki.
0: olayla
1: Şimdi
0: sonuçlanmamış.
1: Bursa'ya gidelim mi? Bir de Bursa'da ilginç bir haber var. Bir restoranda garson çalışıyor ve aslında o restoranın da bir aile üyesi gibi olmuş yani 10 yıldır
0: Evet.
1: çalışıyor. Sinirine hakim olamamış
0: Evet.
1: zannediyorum kendisi ve işten çıkarılmış. Nasıl gerçekleşiyor buradaki
0: Çay
1: hala?
0: bardağını masaya sert vurmuş. Neye sinirlendiyse artık. Garsonluk yani kıymetli bir meslek ama çok zor bir meslek bence.
1: Şüphesiz bence de.
0: Saatlerce ayakta duruyorlar. Artık herhalde yeter deyip ne yaşandığını bilmiyoruz tabii. Çay bardağını masaya sert vuruyor ve işverenle tartışıyor. Daha doğrusu sert koyduğu iddiasıyla belki de böyle bir tepki veriliyor. İşverenle tartışıyor devamında. Sonra da işten çıkartılıyor, yani kovuluyor. İş mahkemesine gidiyor olay. Dava reddediliyor. Garson kararı istinafa taşıyor. Ya ben bunlara da şaşırıyorum mesela. Yani
1: Peşini
0: helal olsun yani, evet.
1: bırakmamalarına
0: Ya zaman zaman olur yani, bizim insanımızda vardır ya, tamam artık yapacak bir şey yok deyip. Ya sonuçta demek ki bir iddiası var. Hayır, ben o bardağı masaya vurmadım. İstinafa taşıyor. Bölge Adliye Mahkemesi de işçi ile işveren arasında her sözlü tartışmanın fesih nedeli sayılamayacağını hükmediyor. 10 yıllık çalışma süresinde yalnızca 2 şikayet kaydı bulunmuş kendisinin. Bunlardan birinin süre aşımı nedeniyle fese gerekçe olmayacağı belirtilmiş. Çay bardağını sert koyma olayında hakaret veya fiziki müdahaleye dair herhangi bir bulgu olmadığı da ortaya çıkmış ve işçinin tekrar...

0: işe dönmesine karar verilmiş.
1: Sessiz eylem deriz aslında. Vallahi, sözü evet. Olmadın ama oradan çıkan evet. Ses yine de mahkemede Şer yankılanmış.
0: Sesi yankılanmış.
1: Şimdi tabii az önce boş gebelikle konuşunca yine aslında bu sahadan da güzel haberleriniz var ama

0: destek hizmeti almak isteyenler yine MHRS'den randevularını alabilecekler. Birçok noktada 351 sağlıklı hayat merkezinde 17 farklı birimde hizmet sunuluyor. Ücretsiz bir sistem bu. Nasıl oluyor? Görüntülü bilgisayarınızdan, telefonunuzdan o kişiler önce randevu alıyorsunuz. Randevu saati oluşturuluyor ve görüntülü bir şekilde size destek oluyorlar. İlaç da yazma yetkileri var diye biliyorum. Reçeteler de yazılabilecek. Yani hastaneye gitmeden birçok konuda böyle bir adım
1: önceden
0: atıldı.
1: Önceden aslında bu sistemi görüyorduk ama aktif değildi. Ben hatta artık acaba aktif. Doktorlara mı özgü, kimisi aktif ediyor, kimisi etmiyor diye düşünüyordum. Ama bilginde yoktu. Şimdi bununla ilgili detayları da öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Armağan Bey, önümüzdeki hafta yine yeni haberlerle bir araya geleceğiz. Gazeteci Armağan Canbaz bu hafta konuşulan haber başlıklarını aktardı.

0: sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonundayız. TRT Ankara Radyosu'na, TRT Radyo 1'den sizlere sesleniyoruz. Gündem konularıyla başladık. Şimdi her hafta olduğu üzere de biraz ara vereceğiz 3. konuğumuzla beraber ve her bir şehrimiz çok kıymetli. O kıymetli şehirlerimizin bir tanesi bugün Edirne olacak. Merkeze oturttuğumuz ve kendisini tanıyacağız. İsminin hikayesini, nerelere gittiğine bakacağız. Araştırmacı yazar Nezih Kuley'in stüdyomuzda bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Büşra'm. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Çok sevdiğim illerden bir tanesi, evet. Doğrusu. Daha çocukken gezip de ailemi burada yaşayamaz mıyız diye ikna etmeye çalıştım. Ve neredeyse başardığım bir ildi, evet. Edirne. Evet. Benim için o yüzden ayrıca bir yeri var. Gezerken hayran kalmıştım.
1: Bizim için de ayrıca bir yeri var, biliyorsunuz. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir dönem başkenti. Kurtuluş Savaşı'nda ulaştığımız batıdaki en önemli sınırlardan bir tanesi. Orayı, Edirne'yi kurtarmak bizim açımızdan çok önemli bir şey olmuş. Tarihte de çok önemli bir kent. Çok enteresan hikayesi var. Aslında çok genel olarak kabul edilen bir şey var. İşte Roma İmparatoru milattan sonra 2. yüzyılda yaşayan bir imparator var. Hadrianus. Onun burayı alıp kendi adını vermesinden dolayı buranın adının Hadrianus olduğu ve sonradan Edirne'ye dönüştüğü gibi bir anlatım söz konusu. Fakat ondan önce daha ilginç bir hikayesi var. Önceki adı, ilk adı, buraya Traklar yerleşmişler. Odris falan ilk adı. Fakat bir de uzun bir dönem Orteas olarak, pardon, Orestas olarak tanınıyor. Şimdi Orestas çok önemli birisi. Şöyle, Truva Savaşı'ndaki Agamemnon'un oğlu. Bu çok da enteresan bir hikaye. Agamemnon bir gün avlanırken bir geyik öldürüyor ve bu geyiği de kutsal bir geyikmiş. Bu tanrılar buna çok kızıyorlar. Bu kızgınlıklarından dolayı da Truva'ya Aka orduları hareket edecekken bir türlü Agamemnon'un gemisinin yelkenine rüzgar gelmiyor. Bunu tutuyor. Bu çok işte, bu sefer diyorlar ki sen günah işledin. Ben geyiği bilmeden öldürdüm falan neyse derken sonunda şöyle bir kızını kurban ediyor tanrılara. Benim gemime doldursunlar diye.
0: Rüzgar
1: doldursunlar. Eşi de buna çok sinirleniyor. Bu Truva Savaşı 30 yıl sürdükten sonra tekrar geldiğinde kardeşiyle birlikte öldürüyor Agamemnon'u. Buna da oğlu Orestas annesine çok kızıyor, o da annesini öldürüyor. Tanrılar bu sefer Orestas'ı lanetliyorlar. Bu da çok yalvarıyor. Yalvarınca diyorlar ki eğer 3 tane nehrin birleştiği bir yerden su içersen o zaman senin günahını bağışlayacağız diyorlar. İşte o da geliyor, Edirne'ye geliyor biliyorsunuz. Evet, Arda, Meriç ve Tunca nehirlerinin kesiştiği yerde bir şehir kuruyor. Ve bu şehrin sonunda uzun yıllar adı böyle oluyor. İşte sonra Hadrianus alınca da adı Edirne'ye dönen bir hikayesi var. Çok ilginç, evet. Tarihte, evet. Çok önemli bir...

0: yeri var.
1: Edirne'nin.
0: Edirne'nin. Edirne'nin ilçelerinin de çok enteresan hikayeleri var. Önemli olanlarını anlatarak yani sırayla başlayalım. Çünkü bazen zamanımız
1: Evet,
0: yetmiyor.
1: hep ikinci
0: Hep
1: haftaya
0: kalıyor.
1: taşıyor
0: Onun için
1: tabii.
0: kalmadan şey yapalım. Şimdi biliyorsun Meriç Nehri Edirne'de çok önemli bir şey. Nehir. Bu nehrin de bir enteresan hikayesi var mitolojide. Orpheus ve Eurydike diye iki tane önemli kahraman bunlar. Eurydike Orpheus'un karısı. Orpheus da çok güzel lir çalıyor falan. Neyse ölüyor. Ölünce de bunu ölüler diyarından alır getirmeye karar veriyor Orpheus. Gidiyor işte o zaman mitolojik olarak tanrılara yalvarıyor. Fakat tanrılar diyorlar ki bu karanlıklar diyarından yeryüzüne ışığa çıkana kadar geriye bakmayacaksın. Çünkü geriye bakarsan bu iş olmaz. O da merak işte insan merakı geriye bakıyor ve karısını sonsuza kadar kaybediyor. Ve ondan sonra liriyle durmadan ağıtlar çalan şey yapıyor. Fakat bu o kadar çok insanlar tarafından şey oluyor ki bunun hüznü bilmem nesi diğer kadınlar niye bize bakmıyorlar diyor. Sonunda da Orfeus'u öldürüyorlar. Fakat öldürünce bütün herkes de büyük bir gözyaşı, bütün periler ağlamaya başlıyor ve Meriç Nehri'nin bu şeyden dolayı oluştuğu söyleniyor. Halbuki Meriç'in bir adı var, çağıltılı akan su demekmiş. Mesela Meriç Nehri'nin adı buradan geliyor. Çağıltılı akan
1: Arkasında bu
0: su,
1: kadar gözyaşı
0: gözyaşının,
1: biriktirmiş.
0: evet gözyaşlarının oluşturduğu bir nehir yani. Aslında bu
1: Tabii
0: şey...
1: Balkanlara açılan noktada olduysa zaman zaman ekstra taşkınlıklarıyla da bu ağlamayı daha da
0: Sürekli
1: şiddetli yaşıyoruz.
0: yaşıyoruz. Çok enteresan ilçeleri var tabii Edirne'nin. Mesela bunlardan bir tanesi de Keşan. Keşan çok enteresan bir şey. Mesela benzetmesi de var. Keşan'ın adı konusu çok tartışılıyor. Eski adı Zorlan'ısmış. Luviler koymuş adını. Fakat Keşan bu atlardaki kullanılan deri koşumlara da Keşan deniyor mesela. Onları yapanlara Keşan, o işe Keşancılık deniyor. Fakat çok enteresan bu Trabzon çevresinde kadınların bağladığı peştemaları yani şeye de Keşan denir. Yani bir kumaş türü Keşan. Bunun nedeninin de ben aynı şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada da lifler üzerine işlenmiş bir kumaş bu. Dolayısıyla o taşıyıcı liflerden dolayı
1: Bu savaşta top keşanlar
0: Top
1: bölümü
0: keşanlar diye de bir Türkmen boyu var. Bunlar
1: ondan farklı
0: o
1: bu.
0: hayır o da
1: Aynı
0: değil.
1: mı?
0: Onlar da evet. Onlar da zannediyorum bu işle uğraşıyorlar biraz. Yani orada top keşan denmesinin nedeni dericilikle de çünkü
1: Uğraşanlar.
0: at çünkü şeylerin yörüklerin en önemli şeylerinden bir tanesi
1: Tabii.
0: de evet bunlara bu ad
1: O
0: verilmesi
1: sirkülasyon savaş
0: evet
1: sırasında
0: sağ ol.
1: belki ondan
0: Onlara da
1: çıkıyor.
0: ondan denmiş olabilir ve bu şey Keşan adı tarihi böyle bir şeyle
1: İsim
0: günümüze
1: var.
0: kadar geliyor. Süloğlu'nu anlatmak istiyorum. Süloğlu böyle çok enteresan bir ilçe adı. Niye Süloğlu denir? Aslında eski adı Süleoğlu'ymuş buranın. Türkçe'de sü savaşçı demek aslında. Biz çok kullanıyoruz bunu. Mesela subay diyoruz. Subay, savaşçı şey. Genelkurmay Başkanı'na Osmanlı'da subaşı deniyor. Sübaşı. Sü savaşmaktan geliyor. Çok eski bir Türkçe kelime bu. Süle diye de bir kelime var. Kelime var. Süle. Gaza yapan, savaşan demek. Yani mesela Türkçe'de şimdi mesela günümüzde bir adamı Süle adı koymuyoruz ama savaş adı koyuyoruz ya da Gazi adı koyuyoruz. Onun tam karşılığı Süleymanoğlu Süle Bey.
1: Aslında Edirne'de yaşatılıyormuş bu isim.
0: Evet, yaşayan bir isim ve onun adına konulan kasabanın adı da Süloğlu. Yani Süloğlu kasabasının adı sonradan
1: Çok daha
0: Süloğlu
1: farklı.
0: olmuş. Evet, böyle bir şey hale gelmiş. Enteresan ilçeleri hep böyle bir tarihli dikkat ederseniz yani
1: Evet.
0: Edirne böyle buram buram tarih kokuyor. Tabii ki aslında hiç ona giremedik zamanımız olmadığı için Selimiye Camii'nin
1: Tabii.
0: olduğu bir yer
1: Eski
0: Edirne.
1: cami
0: Evet
1: Selimiye
0: yani
1: Camii.
0: tarihi ve o ayrı bir şey program
1: Tabii.
0: konusu
1: Üç
0: olabilir.
1: minareli
0: Evet evet
1: camisi ve
0: evet
1: havzada çok
0: evet.
1: kıymetli.
0: Bir şeyi belirterek geçelim. Bu Selimiye Camii genel olarak işte Yavuz Sultan Selim'e bağlanır. Yanlış bir bilgi olarak o ikinci Selim adına

0: Mimar Sinan tarafından yapılmış bir camidir ve de çok da enteresan, minarelerde 12 tane şerefe vardır. Onun da 2. Selim'in 12. padişah olduğunu belirtmek için yapılmıştır.
1: Ustalık eserim dedi.
0: Evet, evet. Böyle bir şey de vardır.
1: Mükemmel.
0: Evet, gene devam edelim. Lala Paşa diye bir ilçesi var şeyin. Lala Şahin Paşa, Murat Hüdavendigâr'ın önemli şeylerinden, vezirlerinden bir tanesi. Ona verilen biliyorsunuz tımar, zavamet, has gibi şeyler var. Oraya verilen önemden dolayı, onun adına verilen yerlerden dolayı o ilçenin adı Lala Paşa olmuş. Uzun Köprü var. Önemli bir ilçesi şeyin, Edirne'nin. İkinci Murat zamanında baş mimar Müslihittin ne yaptırılmış bu şey. Hala dünyanın en uzun taş köprüsü. Şimdi bu taş köprünün bulunduğu yer anlamında biz şeye, ilçeye Uzun Köprü adını veriyoruz.
1: Evet. Yani dünya genelinde uzunluğuyla dikkat
0: en uzun
1: çeken.
0: Şu anda hala
1: En uzun.
0: En uzun. Evet, şu anda dünyada hani taşlardan, taş olarak yapılmış antik mimarisiyle yapılmış en uzun köprü. Yani şey, bu çok önemli bir şeylerden bir tanesi. Zaten ondan dolayı da Ergene Köprüsü'ymüş eski
1: Evet.
0: adı. Bir dönemde işte Osmanlıca'da Ergene Köprüsü denmiş. Şimdi de Uzun Köprü deniyor.
1: Değerli hocam çok teşekkür
0: Rica
1: ederiz.
0: ederim.
1: Gerçekten Edirne'de güzelliğiyle ve hikayeleriyle hissettiren
0: Evet.
1: bir yer. Aslında daha Osmanlı'daki önemine işaret ettiniz
0: Evet.
1: belki bir cümleyle ama ondan öncesinde de
0: Tabii.
1: Yunan mitolojisinde belki sadece Yunan diye de burada
0: Roma'nın da en önemli,
1: Bizans'ı
0: Bizans'ın
1: dönemi.
0: Roma'nın da en önemli kentlerinden bir tanesi. Zaten Doğu Roma İmparatorluğu yıkılınca iki tane önemli şehir var Roma İmparatorluğu'nun yaşamasına neden olan. Bir tanesi Edirne, bir tanesi İstanbul. Hadrian Edirne'ye doğru taşınarak merkezi bir yapı kuruyor doğuda. Konstantin de İstanbul'u şey yaparak, dolayısıyla Roma yıkılıyor ama Doğu Roma ve Bizans olarak devam ediyor böylece.
1: Çok kıymetli bir yer
0: Evet.
1: gerçekten de. Farklı tabii şifahanelerin olmasa
0: O
1: sebebiyle de.
0: evet.
1: Ben biraz daha yaşım küçüktü ama ailemi ısrarla
0: Evet.
1: onları şehirden gönderip Edirne'de birkaç gün kendim kalmıştım o
0: Çok
1: zaman. Ben de o
0: ya.
1: yüzden farklı hikayelerim var
0: Çok
1: ama
0: güzel bir yer tabii.
1: dönmeme az bir zaman kala o şifahanesini keşfetmiştim ve nasıl
0: Evet.
1: gezebilirim demiştim son
0: Evet.
1: olarak da onu söyleyeyim Sayın Hocam. Ve 5 kilometrelik mesafe baktığınızda aslında çok
0: Evet.
1: yakın ama kime sorsam çok uzak çok uzak zor gidersin
0: Evet.
1: çok uzak çok uzak demişti Edirne'dekiler ve kapanmadan yetişmiştim ama çok güldürmüştü o zaman beni bakıyorum 5 kilometrelik mesafe ama çok uzak diyordu Edirneliler yani tabii şehirde her yer birbirine çok
0: Tabii.
1: yakın o zaman diliminde ve bu benim biraz daha küçük yaş dönemlerimde olduğu için onu da düşünerek de dinleyicilerimiz bunları dinlesin ben de hakikaten ayrı bir yeri vardır bu ilin ve sizler vesilesiyle de daha da keşfettik güzelliklerini. Daha Osmanlı sonrasına girsek
0: Evet.
1: çıkamayacağımız bir içerikte
0: Evet.
1: çıkar. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Nezih Kuley'in bizlerle beraber olduğu birlikteliğimize devam edeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Hakikaten Edirne'nin konuşulacak çok noktaları var. Biz tabii isim hikayelerine baktığımız için biraz daha o çerçevede tuttuk. Ve farklı dönemlerde de hatırlarda isimleri de değişmiş aslında. Yanına eklenmiş diyelim belki de. Dehr-i Saadet diyerek, belki Şenlikler Şehri diyerek, Mutluluk Kapısı diyerek böyle bir ilimizden bahsediyoruz. Şenlikler Şehri'ne yakışır da büyük bir organizasyonu da sahiplik yapıyor Edirne. Kırkpınar güreşlerinin yüzyıllardır

0: yapıldığı bir yer. Cumhuriyet döneminde de belki ilk organize sporla ilgili de en önemli organizasyon olabilir ama tarihi çok daha eskilere dayanıyor. Bu sanatla ilgili, bu spor dalıyla ilgili konuşacağız. Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç telefon attığımızda. Sona Hanım hoş geldiniz, günaydın.
1: Merhabalar, günaydın, hoş bulduk Büşra Hanım. Bugün sizlerle orada olmayı çok isterdim. Herkes orada ama üzülerek telefondan bağlanıyorum size.
0: Sizleri de en kısa zamanda bekliyoruz Sonur Hanım. Hakikaten umarım. Bugün bir sesimizi stüdyodan duyurabilme fırsatı olmak da bizler için de güzel bir mutluluk oldu. Ama sizin sesiniz de en az hakikaten burada gibi güzel bir tonda geliyor. O da ayrıca bizi sevindiriyor doğrusu. Her hafta bir başka kültürel mirasımızla ilgili bizlere bilgiler veriyor. Bu hafta da yine aslında kendi kültürümüzde de çok önemli olan, nesilden nesile aktarılan, büyük bir kültürü temsil eden, belki güreşi de görünür kılan Kırkpınar Yağlı Güreşlerini konuşacağız. Yani sadece bir yarış değil, bir pehlivan yetiştiriyor, önemli bir organizasyon ama neden bu kadar özel bir organizasyon, açar mısınız bizlere?
1: Tabii aslında Kırkpınar'ı atmaya başlamadan önce onun bir hikayesine de girmek gerekiyor. Çünkü Edirne'de her yıl düzenlenen bir güreş bu. Ama baktığımız zaman tarihine o tam 14. yüzyıla kadar, yani Orta Çağ kadar götürebiliyoruz tarihi kaynaklara göre. Kırkpınar'ın da başlangıcı ile ilgili halk arasında çok güzel bir anlatı var. Onu da anlatmak istiyorum. Rumeli'nin fethinde sırasında 40 tane yiğit Akıncı'nın güreştiği söyleniyor. Ve içlerinden ikisinin birbirine bir türlü üstünlük sağlayamadığı söyleniyor aynı zamanda. Tabii bunlar birbirlerinin üstünlük sağlamak için defalarca yeniden güreşiyorlar ve maalesef hayatlarını bir noktada da kaybediyorlar. Arkadaşları da bu iki güreşçiyi bir yere defnediyor, bir ağacın altına. Ve yıllar sonra geldiklerinde de burada pınarların attığını görüyorlar ve buraya Kırkpınar adını veriyorlar. Bu anlatı tabii Kırkpınar'ın halk hafızasını oluşturuyor. Burada hani önemli olan şu, bu tür anlatılar tarihi belge gibi değil de bu geleneğin kendi hafızasını taşıdığı kuruluş anlatı olarak değerlendirmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Tabii Rumeli'de başlamış dedik, nasıl Edirne'ye geliyor? Kırkpınar'ın bugünkü kimliğini aslında Edirne çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü aslında Osmanlı'nın başkenti. Edirne'nin siyasi, ekonomik, kültürel açısından çok önemli bir merkez. Kırkpınar da bu şehirle bütünleşmiş. Zaman içerisinde de güreşlerin düzenlendiği alanlar değişse de hep Edirne'nin etrafında kalmış. Özellikle Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bir kırılma görüyoruz biz, ama bu kırılmaların ardından yine Kırkpınar Edirne'de devam ediyor ve en nihayetinde de bugünkü saray içi Er Meydanı'nda yapılmaya başlanıyor. Ve Kırkpınar'da arasında da güreş burada yapılıyor diye açıklamalar hiç eksik olmamış Kırkpınar'da Edirne arasındaki ilişkide. Bir de hani hafızasını da taşıyor aslında Edirne buranın. Yani Kırkpınar'ın sadece güreş olarak yapıldığı yer değil aslında. Çünkü pehlivanlar da Edirne'de yaşıyorlar. Davul zurna ekipleri de burada yetişiyor. Cazgırlar burada yetişiyor. Yine Kırkpınar ağası burada karşılanıyor. Törenler şehir merkezinde başlıyor. Saray içindeki Er Meydanı'na kadar şehir merkezine uzanıyor. Ve festival diye artık adlandırıyoruz biz bunu. Çünkü burada artık sadece bir güreş değil. Törenleriyle, ekibiyle, davul yazılarıyla bir festival haline dönüşüyor.
0: Geçtiğimiz aylarda zaten bu güreşin organizasyonu vardı. Haziran sonu, Temmuz başı gibi. O dönemde de haberlere denk gelmiştim. Oteller doldu taştı diye Edirne'de. Ciddi bir ilgi de gören bir güreş organizasyonu bu aynı zamanda. UNESCO tarafından da kültürel miras olarak kabul ediliyor değil mi? Somut olmayan dalda.
1: Evet, somut olmayan kültürel miras olarak 2010 yılında temsili listeye dahil ediliyor. Onun da sebebi şu aslında, hani biz Kırkpınar'a baktığımız zaman dışarıdan iki tane yağlanmış pehlivanın güreştiğini görüyoruz ama biraz daha yakından baktığımızda tabii o güreşe başlamadan önce ve bittikten sonra devam eden kocaman bir kültür dünyası var. Örneğin peştevi denen bir uygulama var. Pehlivan çeyre çıkıyor. Önce bedenini hazırlıyor. Sonrasında fiziksel olarak hazırlanıyor. Rakibine, seyirciye ve meydana saygısını gösteriyor. Bazı geleneksel hareketler yapıyor. Yere, dize ve dudağa, alnına dokunuyor. Ve sembolik hareketler yapıyor. Daha sonrasında yağlanma süreci var. Bu da bir ritüel. Elbette hani bunun pratik bir sebebi var. Aslında vücudun tutulmasını önlemek amacıyla, bu kavramasını öğrenmek amacıyla yapılıyor bu yağlanma, ama zaman içerisinde yağlanmadı Kırkpınar'ın kendine özgü ritüellerinden biri haline gelmiş. Sonra cazgırlar var. Bugünkü sunuculara benzetilebilir belki ama tabii çok daha fazlası.
0: Evet.
1: Necivanların isimlerini biliyor, çağırıyor, maniler söylüyor, dualarla seyirciyi taşıyor. Davul zurna ekibi var. Kırkpınar'ın kendine özgü ezgileri de vardır. Festival boyunca bu müzikler çalınıyor. Kırkpınar ağlığı zaten en önemlisi bence hala dediğim, bugün ağ dediğimiz zaman. Sadece organizasyonu maddi destek veren kişiden bahsetmiyoruz aslında. Tarihsel olarak ağın rolü çok büyük. Konukları ağırlamak, organizasyona destek vermek, pehlivanları ve geleneksel yapıya sahip çıkmak da ağın rolü. Ve bir tane daha güzel bir örnek var. Kırmızı dipli mum. Eskiden tabii iletişim araçları bugünkü kadar gelişmiş olmadığı için Kırkpınar'a davetler kırmızı dipli bir mumla yapılırmış. Mum kasabalara, köylere, pehlivanlara ve tanınmış kişilere ulaştırılmış ve Kırkpınar'a davetlisiniz mesajı vermek için. Bugün de bunun sembolik biçimi hala yaşatılıyor. Hatta halk arasında kırmızı dipli mumla çağırmak gibi bir deyimle hala yaşatılıyor. Bir diğer de tabii ki de kispet ve zembil. Çok önemli zanaatlerimizden. Evet, kispet hepimizin bildiği gibi aslında geleneksel bir giysi, pehlivan giysisi deriden yapılan. Zembil de bir sepet bu kispetin taşındı. Bunların hepsi aslında sözlü kültür var, müzik var, ritüel var. Bütün bunların merkezinde pehlivanlık kültürü UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirasına dahil olmasına sebep olmuş.
0: Hakikaten çok kıymetli. Tabii ne kadar dar olursa rakibinizi de o kadar rahat bir şekilde siz en azından yenebiliyorsunuz. Size karşı hamle yapması o kadar zor oluyor. Farklı güreş çeşitlerimiz de var ama Kırkpınar herkes tarafından da bilinen bir güreşti. Sizlerle beraber de onu tanıma fırsatı edindik. Burada Sona Hanım, çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
0: Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tamaç, Kırkpınar Güreşi'ni aktardı. Böylelikle veda ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Melek Baysal, Feyyaz İşleyen, Büşra Tehirdam. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la anlaşma imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan, Mekke Anlaşması'na ilişkin kardeşliğimizi gösteriyor açıklaması yaptı. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkat çekti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basın bu tarihi gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Anlaşmanın son yılların en önemli güvenlik adımlarından biri olduğuna dikkat çekildi. Bölgesel caydırıcılığı artırma yönünde atılmış stratejik bir gelişme olduğuna vurgu yapıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz açıklamasında bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi

siyasi mutabakattır dedi. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği turizm özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da düzenlenen tercih destek programında üniversite adayı gençlerle buluştu. Bakan Tekin, gençlerin bu ülke için bir fayda üretip üretmeyeceği konusunda tek belirleyicinin YKS olmadığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı şu anda Türkiye'deki her öğrencinin yüksek öğretim alabilmesi için imkan bulunduğunu söyledi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi de Belediye Başkanı Çiçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si mahkemeye sevk edildi. 12 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Haksız yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran kişilere yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi geldi. İran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi.

0: Spor.
1: Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasıyla başladı. Açılış maçını Manisa ekibi ilk yarıda gelen gollerle 2-1 kazandı. Haberleri dinlediniz.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyosu'na hoş geldiniz. Evde, işte, belki de bir şeyler yetiştirme telaşındasınız. Ama kulak verin bize. Düşündüklerinizi, dile getiremediklerinizi, belki de sohbetlerde konuştuklarınızı, aklınızdan geçenleri, ortak düşünceleri bu programda bulacaksınız. Şarkılarla anlam kazanacak bu duygular, düşünceler. Yepyeni farkındalıklara varacağız belki de bugün. Programı hazırlayan Özlem Kaçmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Ve ben Çağatay Sevdi. Sizlerle birlikteyiz. Hayatı radyoya sığdıracağız bugün de. Hayat Radyo'da başlıyor.

İnsan her nefeste yeni biri olur ve her nefes içini doldurduğumuz kelimelerle bilmediğimiz bir aleme yolculuk eder. Sonra da oradan hediyelerle geri döner. Mevlana'nın bu sözü pek çok anlam barındırır. Buradaki kilit nokta geri dönme eylemi. Farkında olsak da olmasak da kullandığımız kelimeler bize çeşitli yollarla geri dönüyor ve kendimizi bir kısır döngünün içinde bulmak kaçınılmaz oluyor.

Kullandığımız her kelime bizim olayları nasıl gördüğümüzü, yani algımızı belirliyor. Olumsuz kelimeler kullandığımızda olaylara bakış açımızı da olumsuz olarak etkiliyor. Kelimelerin gücünün bize nasıl anlattığından bahsettik kısaca. Örneğin, bunu başarmam imkansız dediğimizde, o başarmamız gereken şey bize oldukça ulaşılması zor ve zahmetli olarak görünebilir. Bunu yapmak zor olabilir ama en azından deneyebilirim dediğimizde ise çok daha olumlu bir hava yaratmış ve kendimizi pozitif enerjiyle doldurmuş oluruz. Yeni bir bakış açısı kazanır, çok daha rahat ve huzurlu hissederiz. Tahmin edin, sonra ne oluyor? O eylemi çok daha kolay, çok daha keyifle yaparız. Çünkü algımız farklılaştığında gerçeği görme şeklimiz de farklılaşır.

0: Hayat Radyo'da kelimelerin gücünü anlatmaya devam ediyor. Bizler dünyayı kelimelerle anlamlandırırız. Kelimelerle dünyamızı daraltırız ya da uçsuz bucaksız yerlere yolculuk ederiz. Kelimeler o kadar güçlüdür ki dikkatli baktığımız zaman pek çok şeyi anlatır bizlere. Hayata bakış açımızı kelimelerle belirleriz.
1: Kaçıyor musun aşktan hala? Koşup insandan insana, hayatı bırakıp tabağında boş vermedi.

gele bu eskimiş kelimelerle. Yavaşlıyor ama durmuyor dünya, zaman kimseden değilken yana. Herkes evlerimiz bomboş, boş ver mi diyorsun kanısın? Batmadık ama su alıyoruz hala, hissetmeden basıp toprağa.

Peki kelimelerle ilgili ne yapmalıyız? Önce farkında olmakla başlamalıyız. Gün içinde konuşurken ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat edip kendimizi ifade ettiğimiz durumları gözlemleyip bundan çeşitli sonuçlar çıkarabiliriz. Konuşmalarımızda çok sık yer verdiğimiz olumsuz kelimeleri tespit edip onları yapıcı, olumlu ve hoşgörülü ifadelerle değiştirmeliyiz. Mesela daima, asla, zorundayım gibi kelimeleri kullanmaktan kaçınabiliriz. Bu kelimeler insanı baskı altına sokuyor, üstüne yük bindiriyor.

0: Kelimelerin gücüne olan yolculuğumuz devam ediyor. Kelimeler öyle güçlüdür ki bir araya geldiğinde bizi iyileştirir, güldürür, hüzünlendirir. Şairlerin şiirlerini düşünün. Onların her kelimesinde kendimize ait bir şey buluruz. Ya da bir kitap. Dipsiz bir kuyudan çıkmak için içindeki kelimeler bizim en güzel yol göstericimiz olabilir. Kelimelerin insan hayatındaki önemi bizim kültürümüzde de iyi bilinen bir şeydir. Hatta bu konuyla ilgili atasözlerimiz bile vardır. Tatlı dil yılanı deliğinden, acı dil akıllıyı çileden çıkarır. En keskin ve tehlikeli silah dildir. Silah yarası geçer, dil yarası geçmez. Silah bir kere, dil bin kere öldürür. Kelimelerin gücünü ortaya koyan atasözlerinden birkaçı.
1: İnanmıştım sözlerine. Her şey çok güzel olacak demiş.

Veda vakti geldi sevgili dinleyiciler. Sezen Aksu, Dilimin Ucunda Kelimeler diyor. Unutmayın, hayat radyoda, radyonuzsa yanı başınızda.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.

arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Suç 6. bölüm. Yazan Jeffrey Archer. Radyoya uygulayan Gülseven Güven. Yöneten Semih Sergen. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: Anlatan Bozkurt Kuruç, William Salih Uzuner, Vladek Olcay Kavuzlu, Anne Ümit Sergen, Henry Zafer Ergin, Alan Cemil Özbayer, George Oytun Şanal, Ricardo Ertan Savaşçı, Zaleski Mehmet Atay, Matthew Teoman Gülen, Zafia Asuman Bayraktar, Rose Gülseren Devor, Doktor Orhan Aral, Memurlar Fikret Ergin, İstemi Betil.

1906 yılının 18 Nisan'ında iki bebek dünyaya geldi. Boston'da doğan Richard Kane'in oğlu William. 6 yaşındaydı babası ünlü Titanic gemisinde öldüğü zaman. Ancak Kane'lere zayıflık yakışmazdı. Babasının kudretini daha küçük yaşta kullanmaya başladı. Diğeri ise Vladek'ti. Polonya'da bir ormanda dünyaya gözlerini açtı. Baronun orman bakıcısının oğlu onları bulduğu zaman anne ölmüştü. Vladek evin kızı Florsia'nın gözetiminde 5 yaşında okula başladı. Oradaki başarısı onu baronun şatosuna oğlu Leon'la arkadaşlık etmek üzere götürdü. Sonra Birinci Dünya Savaşı patladı. Düşmanın şatoya geldiği ilk gün Leon'u yitirdiler. Zindanda geçen günlerde baron Vladek'in de kendi gibi tek göğüslü olduğunu gördü. Oğlu olduğunu anladı ve bir gece tüm mülkünü, aile bileziği olan armalı gümüş künyeyi ona bırakarak öldü. Aradan 3 yıl geçti. Savaş bitmişti. Bir sabah silah sesleriyle uyandılar. Ama bu kez gelenler başka bir ordunun askerleriydi. O gün askerlerin saldırısına dayanamayan Florsia'yı da yitirdi Vladek. Sonra esir kampı günleri başladı. Kaç yıl geçti aradan bilemiyordu ama bu cehennemden kaçacaktı Vladek. Kaçtı da. Kendini Beyrut'ta Polonya konsolosluğunda buldu. Tek amacı vardı: ülkesine dönebilmek. Aynı yıllarda William zengin ve soyluların devam ettiği yatılı bir okulda okuyordu. Annesi ise

Henry Osborne adında biriyle tanışmış, hemen evlenmişti. William üvey babasına başından beri karşıydı ama Anne kocasını çok seviyor, kaybetmek istemiyordu. Anne'in sağlığı için tehlikeli olmasına rağmen Henry bir çocukları olmasını istiyordu. 2 yıllık evlilikleri içinde bir iş kurması için tüm servetini de ona vermişti Anne. Bu arada imzasız mektuplar almaya başladı ve şaşkın bir halde kendini bir dedektif bürosunda buldu. İlk hafta gelen haberler onu öyle sevindirdi ki oğlunun bankadaki parasından 500 bin doları daha kullanması için kocasına verdi. Ona güveniyordu. Çok mutluydu.

0: Bayan Kane, buyurun buyurun. Şöyle buyurun. Oturun lütfen, oturun.
1: Telefon edecektim ama buradan geçiyordum, uğrayayım dedim. Sanırım bu hafta da bana iyi haberler vereceksiniz Bay Ricardo. Sizi boş yere yordum.
0: Benim görevim bu Bayan Osborne. İsterseniz önce imzasız mektuplardan başlayalım.
1: Buldunuz mu yazanı?
0: Mektupları Bayan Ruby Flowers diye biri yazmış.
1: Neden?
0: Sanırım nedenlerden biri Bayan Flowers'ın kocanızı mahkemeye vermiş olması.
1: O halde her şey anlaşılıyor. Demek öc almak istemiş.
0: Sorun para değil efendim.
1: Peki nedir?
0: Bay Osborne'un evlenme vaadini tutmaması.
1: Nasıl yani?
0: Efendim, anlaşıldığına göre sizinle tanıştığında Bay Osborne onunla nişanlıymış. Nişan belirli bir neden gösterilmeden bozulmuş.
1: Demek kadın Henry'nin parasının peşindeymiş, değil mi?
0: Sanmam efendim. Bayan Flowers kendi çapında hali vakti yerinde bir kadın. Sizin klasınızda değil ama mali durumu iyi. Merhum kocası ona bir fabrika bırakmış. Nakit parası da var.
1: Merhum kocası mı? Merhum kocası mı dediniz?
0: Evet.
1: Bu bayan kaç yaşında?
0: Bu doğum gününde 53 yaşını kutlayacak.
1: Aman tanrım. Zavallı kadın benden nefret ediyor olmalı.
0: Korkarım öyle. Ama bize yararı yok. Evet. Şimdi kocanızın durumuna gelelim.
1: Oh tanrım. Neden geldim sanki buraya, neden? Neden geçen hafta soruşturmaya son verdirmedim?
0: Bayan Osborne, iyi misiniz? Beni duyuyor musunuz?
1: Evet. Evet, sizi dinliyorum Bay Ricardo.
0: Geçen hafta iki kez kocanız o arkadaşınızla...
1: Millie ile mi?
0: Millie Preston'la 3 saatten fazla yalnız kaldı.
1: Ama bu bir şey kanıtlamaz ki. Çok önemli bir konuyu görüştüklerini biliyorum.
0: La Salle Caddesi'ndeki küçük otelde. Buluştukları her seferde de otele el ele girdiler. Fısıldaşarak. Girip çıkarken resimler var. Buyurun.
1: Onları yırtıp atın.
0: Nasıl isterseniz Bayan Osborne. Ama dahası var. Araştırmalarımız Bay Osborne'un Harvard Üniversitesi'nde hiç bulunmamış olduğunu gösterdi. Orduda askerlik de yapmamış. Oysa bana verdiğiniz resmi üniformalıydı. Evet, Harvard'da sarı saçlı 1.90 boyunda bir Henry Osborne varmış ama 1917'de ölmüş. Kocanızın asıl adı Vittorio Togna. Kendisi kumarhane.
1: Daha fazlasını bilmek istemiyorum. Daha fazlasını bilmek istemiyorum.
0: Peki efendim.
1: Teşekkür ederim Bay Ricardo.
0: İyi misiniz Bayan Osborne? İzin verin de sizi evinize kadar götüreyim.
1: Yok, iyiyim. Sağ olun, ben giderim.

0: Bayan Osborne, Bay Ellen Lloyd telefonda.
1: Telefonu yatağıma uzatır mısın Rose?
0: Tabii. Buyurun efendim.
1: Merhaba Ellen.
2: Anne, şekerim, nasılsın? Henry'nin hastane işi için aradım. Başka bir firmaya verilmiş.
1: Oh, o işi tamamen unutmuştum.
2: Henry'nin isminden hiç bahis yok. Sabahtan beri onu arıyorum ama bulamadım. Nerede olduğunu biliyor musun?
1: Hayır, bilmiyorum. William'ın parasını aldı değil mi?
2: Evet. Anne, neyin var senin? Sesin iyi değil. Gelmemi ister misin?
1: Yok yok, teşekkür ederim Ellen. Son birkaç günkü davranışım için beni bağışla lütfen. Eğer Richard sağ olsaydı beni asla bağışlamazdı.
2: He, neler söylüyorsun? Bizim dostluğumuz böyle şeylerden bozulabilir mi?
1: Ellen, sanırım biri geldi. Henry olabilir, onunla konuşmak istiyorum. Senin aradığını da söylerim. Sana her şey için çok teşekkür ederim.
2: Kendine dikkat eden, hiçbir şey için kaygılanma. Ben genel müdür olduğum sürece banka seni hep destekleyecektir. Lütfen bir şeye ihtiyacın olursa beni aramaktan çekinme. Lütfen.
1: Hoşça kal Ellen. Tanrım. Nefes alamıyorum.
0: Bayan Osborne. Oğlunuz geldi efendim. Bayan Osborne, neniz var? Bay Kane, koşun, annenizi.
1: Nefes
3: anne.
1: Nefes alamıyorum.
3: Anne, gözlerini aç. Bak, ben geldim.
1: Oh Richard, Tanrı'ya şükürler olsun ki geldin. Sana ihtiyacım var.
3: Ben William'ım anne.
1: Hiç gücüm kalmadı Richard. Günahlarımın bedelini ödemeliyim. Beni bağışla.
0: Sanırım Bay Kane, bebek doğacak. Daha birkaç haftası var ama...
3: Rose, aşağıda Matthew bekliyor. Haber ver, annemi hastaneye götürmeliyim. Telefon nerede?
0: Şurada efendim.

0: Alo, Doktor McKenzie istiyorum.
1: Evet, benim.
0: Adım William Kane. Beni tanımazsınız efendim.
1: Nasıl tanımam delikanlı? Seni ben dünyaya getirdim.
0: Annemin sancıları başladı. Durumu iyi değil. Onu hemen hastaneye getiriyorum.
1: Tamam, kaygılanma, bekliyorum. Geldiğinizde her şey hazır olur.
0: Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Yalnız annem bir kriz geçiriyor gibi. Normal midir?
1: Pek normal sayılmaz ama bebek doğunca normale döner. Hemen gelin.

0: Of, artık dayanamayacağım Matthew. Bir saati geçti. Ameliyat bu kadar sürer mi?
1: William, seni ilk kez böylesine bitkin, çaresiz görüyorum. Biraz kendine gel lütfen.
0: Onu çok yalnız bıraktım. Hiç onun yanında olamadım. Zavallı annem. Doktor!
2: William.
0: Evet doktor.
2: William, üzgünüm yavrum. Annen birkaç dakika önce öldü.
0: Olamaz. Olamaz.
2: Bebekte ölü doğdu. Küçük bir kız. Onları kurtarmak için ne mümkünse yaptık. Ama umutsuzdu. William, annen beni dinlemedi. Başka bebek yapmamasını söylemiştim ona.
0: Nasıl ölebilir? Ölmesine nasıl izin verebilirsiniz? Nasıl, nasıl?
2: Acını anlıyorum yavrum. Ama dinle beni. Böyle durumlarda hasta krizi bazen atlatabilir. Bazen de yüksek tansiyondan soluk alamaz. Ama ne garip ki annen hiç mücadele etmedi. Yaşamak istemiyor gibiydi sanki. William, son günlerde onu üzen bir şey mi oldu?
0: Bir şey değil. Biri onu çok üzdü.

0: William, saat sabahın 4'ü oldu. Bu saatten sonra Harry'nin geleceğini sanmıyorum. Hadi yatalım artık. Çok kötü görünüyorsun.
1: Yok Matthew, er geç gelecektir. Uyumam mümkün değil zaten. Böylesine çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum. Hiçbir şey yapamadım. Onu kurtaramadım.
2: Hey, siz de kim oluyorsunuz? Ben nerede? Beni istiyorum. Seni değil. Neden okulumda değilsin? Seni istemiyorum. Hadi çık git buradan, çık. En nerede?
1: Annem öldü.
2: Yalan söylüyorsun.
1: Annemin kocasına ihtiyacı olduğu sırada neredeydin?
2: Peki ya bebek?
0: Bir kız. Ölü doğdu.
2: Ölü? Küçük kızım öldü ha?
1: Kızım mı? Sahtekar. Bir kez olsun kendini düşünmekten vazgeç. Annemin çocuk doğurmaması gerektiğini biliyordun.
2: Her konuda olduğu gibi bunda da uzmansın ha? Öyle değil mi? Eğer işlerime karışmasaydın ben de karımla daha çok ilgilenirdim.
1: Ve parasıyla değil mi?
2: Para, para. Seni gözü doymaz şeysi. Sanırım paranı yitirmen sana daha ağır geldi değil mi? Hı?
1: Sen insan olamazsın. Ayağa kalk, çabuk ayağa kalk be.
2: Pekala. Şimdi senin gözünü oyacağım şununla. Göstereceğim sana.
0: Verin onu bana Bay Osborne. Ayakta duracak haliniz yok.
2: Şuraya bak. Yerinden bile kıpırdamıyor. Kendini beğenmiş budala.
1: Şimdi beni iyi dinle. Hem de dikkatli. Bir saat içinde bu evden defolup gitmeni istiyorum. Eğer bir daha karşıma çıkarsan, bugüne kadar annemden aldığın 1 milyon doların ne olduğunu, gerçek kimliğin ve Chicago'daki yaşamın üzerine soruşturma açtırırım. Ama ortadan toz olup gidersen, bu konunun kapandığını kabul edeceğim.
2: Senin hesabından aldığım 500 bin doları da istemiyor musun ya?
1: Hiçbir şey istemiyorum. Heh. Şimdi seni öldürmeden defol git.

0: Evet Vladek, Beyrut'a geleli 1,5 yılı doldurdun oğlum. Artık karar verme zamanın geldi.
1: Polonya'ya dönemedikten sonra hiçbir ülkeye gitmek istemiyorum.
0: İyimser olmamızda yarar yok Vladek. Yapacağın en iyi şey İngiltere ya da Amerika'ya göçmen olarak gitmen. Önünde uzun bir yaşam var senin.
1: Hiçbir şeyin anlamı kalmadı benim için Bay Zaleski.
0: Yo. Umudunu yitirme oğlum. Şimdiye kadar kötü günler geçirdin. Her şey değişebilir. Haftaya bir gemi kalkıyor Amerika'ya. Bir sürü göçmen götürecek. Hepsi de yeni bir hayat kuracak orada. Sen çalışkan ve güçlüsün. Göreceksin bak. Çok iyi bir yaşamın olacak oğlum.
1: Ya siz?
0: Ben yeni bir yaşam kuramayacak kadar yaşlıyım. İnan ki sana özeniyorum. Hazırlansan fena olmayacak. Biraz para da kazandım burada. İlk zamanlar seni idare eder. Biraz İngilizcem var. Sonra da sen zaten kendine bir düzen kurarsın. Sana güveniyorum. Ve bir gün kuşkusuz Polonya'nın özgürlüğünü de yaşayacaksın oğlum.

0: Jerzy, kaç günümüz kaldı?
1: Bana bak Safiye, kaç kez söyleyeceğim size. Bırakın bu ismi. Ben Amerika'ya yepyeni bir yaşam için gidiyorum. Tam bir Amerikalı olacağım. Orada kimse benim göçmen olduğumu anlamayacak.
0: Anlasalar ne olur ki?
1: Siz anlamazsınız. Bir gün belediye başkanı olunca bunu anlarsınız.
0: O biraz zor herhalde. Sen Vladek gibi iyi İngilizce bilmiyorsun.
1: Öğreneceğim. Ya sen Vladek ismini değiştirmeyecek misin? Bu adla orada bir şey yapabileceğini pek sanmam.
0: Boş ver, adım beni idare eder. Gerçekte Vladek Kozgiyeviç adından nefret ediyorum. Bana gayet...

0: Gayrimeşru olduğumu hatırlatıyor.
1: Biledik, seninle görüşeceğiz değil mi? Beni arayacaksın.
0: Evet Zapia, seni arayacağım. İyi ki gemide sizlerle tanıştım. Jersey'nin, pardon, George'un amcası Boston'daymış. Onların yanında bir iş bulabilirim belki.
1: Umarım Boston'la Chicago birbirine yakındır. Ben Chicago'ya gidiyorum, kuzenlerimin yanına.
2: Gördün mü sana nasıl yararım dokundu? Sana bir kız arkadaş buldum, abayı yaktı sana.

0: Biraz çabuk olun. Evet, siz geçin George Lomak. Ya siz delikanlı adınız?
1: Sevmiyorum bu ismi.
0: Evet, adınız nedir?
2: Söylesene hadi.
0: Anlamıyor herhalde. Bak, kolunda künyesi var. Oku oradan.
3: Uzat kolunu. Evet, yaz. Baron.
0: Baron.
3: Abel.
0: Abel.
3: Rosnowski.
0: Rosnowski.
3: Tamam, oldu. Amerika'ya hoş geldin. İyi şanslar Abel.
4: Kim ve suç? Oyunumuzun 6. bölümünü sunduk.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la anlaşma imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan, Mekke Anlaşması'na ilişkin kardeşliğimizi gösteriyor açıklaması yaptı. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkati çekti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz açıklamasında bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da düzenlenen tercih destek programında üniversite adayı gençlerle buluştu. Bakan Tekin, gençlerin bu ülke için bir fayda üretip üretmeyeceği konusunda tek belirleyicinin YKS olmadığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı şu anda Türkiye'deki her öğrencinin yüksek öğretim alabilmesi için imkan bulduğunu söyledi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi de Belediye Başkanı Çiçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12

0: mahkemeye sevk edildi. 12 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Haksız yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran kişilere yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diyarbakır merkezli 8 ilde cinayete kurban giden Rojin Kabaiş, Hira Nur Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerine siber zorbalık ve şantaj yapan çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi geldi. İran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölge Gündemi programıyla huzurlarınıza geldik. Bir saat boyunca da birlikteyiz. Bölgemizden öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız bu bir saat içerisinde. Önce hava tahmin raporlarını alacağız iki ayrı merkezden. Sonra karayollarındaki son durum hakkında bilgiler vereceğiz. Haber turu köşemizde sevgili dinleyicilerimiz bir muhabir arkadaşımızdan alacağımız haberlerle devam edeceğiz. Sonrasında yayın alanımıza giren illerimizden haberleri okuyacağız. Yerel basından diyeceğiz. Gazete başlıklarımızı okuyacağız sevgili dinleyicilerimiz. Söyleşilerle devam edip spor başlıklarıyla noktayı koyacağız bugünkü birlikteliğimize. Serkan Eyüboğlu hazırladı bugünkü programı. Sesimizi ulaştıran isim Atilla Kurt. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Aramıza hoş geldiniz.
1: Hava ve yol durumu.

0: Trabzon 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerdeki hava durumuna ilişkin hava tahmin raporlarıyla başlıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz hava tahmin raporlarını almaya. Ercan Çölemen bizlerle birlikte. Sayın Çölemen hoş geldiniz, günaydın.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sizi dinliyoruz, buyurun.
1: Hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleriyle Giresun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvetleşmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün için beklediğimiz en yüksek hava sıcakları şu şekilde olacak. Trabzon 28, Artvin 29, Giresun 28, Gümüşhane 34, Rize 29 derece.

0: Denizlerimizde hava sana beklenmiyor. Parçalı, çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş iyi. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
1: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Sayın Cölemen.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Samsun 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerdeki hava durumuna ilişkin tahminleri bugünlük alamıyoruz. Çünkü santralden dolayı operatör kaynaklı bir sorun yaşanıyor. Karayollarındaki son durumla ilgili bilgilerle devam ediyoruz. Trabzon İyidere yolunun 10 ile 55. kilometreleri arasında yapılan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Artvin-Erzurum yolunun 41 ile 55. kilometreleri arasında bulunan 12 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılan görüntüyle elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. Torul-Gümüşhane ayrımı İkisu-Şiran yolunun 32 ile 42. kilometreleri arasında yapılan üst yapı onarım ve sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. İyidere-İkizdere yolunun 26. kilometresinde Güneyce mevkiinde meydana gelen yol göçmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Artvin-Şavşat ayrımı Ardanuç Geçitli yolunun 11 ile 12. kilometreleri arasındaki yol ve köprü yapım çalışması nedeniyle yol ağır taşıt trafiğine kapatılmış olup ulaşım diğer taşıtlar için servis yolundan kontrollü olarak sağlanacaktır. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.go.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattıyla Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin 0312 449 9199 numaralı telefonuna başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
2: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk.

0: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Rize'de düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni başladı. Çay Çarşısı'nda Rize Valiliği, Rize Belediyesi ile Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde düzenlenen şölende, somut olmayan kültürel miras ulusal envanterine kayıtlı 11 unsur tanıtılırken, 17 ilden toplam 50 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve sanatkar yer aldı. Vali İhsan Selim Baydaş, yaptığı konuşmada, Yaşayan Miras Şöleni'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son dönemde önemli üzerinde durduğu ve farklı şehirlere yaygınlaştırmaya çalıştığı etkinliklerden biri olduğunu söyledi. Şölenin her yıl tekrarlanarak şehirlerin kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlayacağını ifade eden Baydaş, mesela buradaki çoraptaki bir desen, masanın üzerine serili olan makaslı keşandaki renk ve çizgiler, bazen bir halaydaki horondaki bir figür, bazen tulumun kendisi, bazen bir yemek diye konuştu. Rize'de konut yapacak düz arazi bulamayan Muhammed Dilmaç, yamaç arazisinden geçen yol üzerine diktiği 8 metrelik beton kolonların üzerine villa inşa etti. Altından beton mikserlerinin bile rahatça geçebildiği sıra dışı evinin yapım sürecini anlatan Dilmaç, Karadeniz bölgesinde ev yapmak için geniş bir arazimiz olmadığı için böyle bir proje düşündük diye konuştu. Doğu Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında insanların özellikle yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi. Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan Muhammed Dilmaç, bölgedeki kısıtlı ve engebeli arazi şartları nedeniyle ev yapacak yer bulamayınca ilginç yönteme başvurdu. Dilmaç, kendi arazisinden geçen yolu kapatmamak ve komşularına ait kamyon ve inşaat araçlarının geçişine engel olmamak için 7,5 metre yüksekliğinde 6 dev beton kolon dikerek üzerine 4+1 ahşap villa inşa etti. Dilmac'ın altından kamyonların yanı sıra beton mikserinin dahi geçebildiği evi görenlerin ilgisini çekiyor. Çakur Rize Spor, yurt dışı kampının sona ermesiyle verilen 3 günlük izninin ardından yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koordinasyon çalışması yaptı. Pas ve topa sahip olma oyunuyla devam eden idman çift kale maçla tamamlandı. Çaykur Rizespor son sezon öncesindeki son hazırlık maçında Mısır Premier Ligi ekiplerinden Piramits'le karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda bugün oynanacak ve saat 20'de başlayacak karşılaşmayı taraftarlar biletsiz ve pasolik kartı olmadan izleyebilecek. Gümüşhaneli iş insanı Orhan Ünsal, Şiran 10. Tomara Kültür ve Turizm Festivali kapsamında ilçede uçağıyla gösteri yaptı. Türkiye Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Birliği Derneği Başkanı Orhan Ünsal, daha önce özel uçağıyla memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki köyüne yaptığı uçuşun ardından festival kapsamında ilçe semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Ünsal, festivalin düzenlendiği alanın semalarında bir süre uçtuktan sonra kalkış yaptığı Çakırkaya köyüne döndü. Trabzon'un Yomra ilçesinde bir süre önce hizmete açılan dağ kızağı daha ilk günlerden turistlerin gözdesi oldu. Özellikle Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tesiste dağ kızağına binmek isteyenler metrelerce kuyruk oluşturuyor. Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü mahallesinde 25 dönümlük alan üzerine kurulan ve 850 metrelik parkuruyla dikkat çeken dağ kızağı, Trabzon'un turizm hareketliliğine yeni bir alternatif kazandırdı. Açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gören tesiste günün belirli saatlerinde dağ kızağına binmek isteyen ziyaretçilerin oluşturduğu kuyruklar uzayıp gidiyor. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin büyük ilgi gösterdiği dağ kızağında Arap turistlerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Aileleriyle birlikte tesise gelen turistler, doğa manzarası eşliğinde gerçekleştirilen sürüş için uzun süre sıra bekliyor. 2 kişilik araçlarla gerçekleştirilen sürüşte ziyaretçiler, yaklaşık 850 metrelik parkur boyunca adrenalin dolu anlar yaşarken, sürüş sırasında cep telefonlarıyla görüntü çekmeyi de ihmal etmiyorlar. Trabzon'da düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıkları kişileri dolandıran şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında 50 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Şüphelilerin çağrı merkezi olarak kullandığı adresinde aralarında bulunduğu 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal, sim kart, farklı kimlik belgeleri, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sevgili dinleyicilerimiz, bölge illerimizden öne çıkan haber başlıklarını buluşturduk. 10-17'yi gösteriyor saatimiz. Haber turu köşemizde şimdi de Amasya, Tokat, Samsun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıklarını TRT Altınordu muhabiri Yasin Yılmaz'dan alacağız sevgili dinleyicilerimiz. Samsun, Sinop, Ordu ve Giresun illerimiz olarak düzeltelim bu saydığımız illeri. Yasin, hoş geldin, günaydın.
1: Günaydın, hoş bulduk Tutuş Bey. Sizlere ve tüm dinleyicilerimize mutlu yayınlar, mutlu hafta sonları dileyerek Ordu şehriyle gündemimize başlıyorum. Ordu'da yeşil dönüşüm odaklı iki proje için destek protokolü imzalandı. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan 2026 yılı Yeşil İvme Destek Programı kapsamında Ordu'da destek almaya hak kazanan projelere toplam 3 milyon 912 bin lira hibe sağlanacak. Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında yürütülen program çerçevesinde imalat sanayinde verimlilik ve temiz üretim odaklı dönüşümün desteklenmesi hedefleniyor. Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin protokol, Ordu Valiliği makamında Vali Muammer Erol Başkanlığı'nda düzenlenen törenle imzalandı. Program kapsamında

Ordu'da fındık işleme süreçlerinde yüksek katma değerli üretime geçiş ve yeşil dönüşüm projesine 1 milyon 826 bin lira destek sağlanacak. Mobilya sektöründe kaynak tasarrufu ve yeşil dönüşüm hedefleyen projeye ise 2 milyon 85 bin liralık hibe desteği verilecek. DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, programla mikro ve küçük işletmelerin yeşil dönüşüm faaliyetlerinin desteklendiğini belirtti. Akpınar, firmaların mevcut durum analizlerinin yapıldığını ve yeşil dönüşümü kapsayan yol haritalarının oluşturulduğunu ifade etti. Ordu'da desteklenen projelerle üretimde kaynak verimliliğinin artırılması, temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve işletmelerin yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlaması hedefleniyor. Ordu'dan bir diğer haberimize, gündemimize devam ediyorum. Ordu Şehir Hastanesi'nin Eylül ayında hasta kabulüne başlaması hedefleniyor. Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 308 dönüm arazi üzerine inşa edilen hastanede geçici kabul işlemleri tamamlandı. 2021 yılında yapımına başlanan Ordu Şehir Hastanesi'nin yatak kapasitesi, Sağlık Bakanlığı'nca yapılan değerlendirmenin ardından 987'den 1200'e çıkarıldı. Depreme dayanıklı şekilde ve son teknolojiyle inşa edilen hastanede 40 ameliyathane, 281 yoğun bakım yatağı ve 386 poliklinik yer alacak. Hastanede ayrıca tüp bebek merkezi, helikopter pisti, kreş ve 2000 araç kapasiteli kapalı otoparkta bulunacak. Ordu İl Sağlık Müdürü Emrah Çelenk, hastanenin yalnızca modern bir bina olmadığını, içindeki tıbbi cihaz ve donanımlarla üst düzey sağlık hizmeti sunacağını belirtti. Çelenk, hastanede 3 Tesla MR, gelişmiş tomografi cihazları, radyoterapi ve kemoterapi üniteleri, robotik yürütme cihazları, yoğun bakım ve ameliyathanelerde Ordu'da daha önce sunulmayan birçok hizmetin vatandaşlarla buluşacağını ifade etti. Geçici kabul işlemlerinin tamamlandığını belirten Çelenk, tıbbi ve teknik altyapıya ilişkin son çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hastanenin Eylül ayında hasta kabulüne başlamasının planlandığını kaydeden Çelenk, güvenli ve sorunsuz sağlık hizmeti sunmanın öncelikleri olduğunu vurguladı. Giresun şehriyle gündemimize devam ediyorum. Giresun'da fındık bahçelerinde kahverengi kokarca zararlısına karşı takip çalışmaları sürüyor. Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık üretimi için önemli tehdit oluşturan kahverengi kokarcaya karşı sahadaki izleme ve kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda teknik ekipler Giresun merkeze bağlı Aksu, Küçükköy ve Teyyare Düzü mahallelerindeki fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu. Ekipler daha önce belirlenen stratejik noktalara yerleştirilen kahverengi kokarcağı sürveyi tuzaklarını periyodik olarak kontrol etti. Yapılan kontrollerle zararlının popülasyon yoğunluğunu ve yayılımının yakından takip edilmesi amaçlanıyor. Elde edilen veriler doğrultusunda üreticilere yönelik mücadele takviminin daha sağlıklı şekilde planlanması hedefleniyor. Giresun'da sürdürülen çalışmalarla fındıkta verim ve kalite kaybının önüne geçilmesi ve üreticilerin zararlıya karşı zamanında bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Giresun'dan bir diğer haberimize, gündemimize devam ediyorum. Giresun'da fındık hasadı öncesinde mevsimlik tarım işçileri için hazırlanan geçici konaklama alanında beklenen yoğunluk henüz oluşmadı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden kente gelecek işçilerin konaklayacağı geçici yaşam alanı Giresun merkeze bağlı Aksu Mahallesi'nde bulunuyor. Yaklaşık 160 kişi kapasiteli merkezde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Hasat sezonu öncesinde kullanıma hazır hale getirilen alana şu ana kadar az sayıda ailenin geldiği gözlendi. Geçtiğimiz yıllarda aynı dönemde büyük ölçüde doluluk yaşanan merkezde bu sezon hareketliliğin henüz başlamadığı belirtildi. Önümüzdeki günlerde fındık hasatının hız kazanmasıyla birlikte konaklama alanındaki işçi sayısının da artması bekleniyor. Merkeze gelen ailelerin çocukları parkta vakit geçirirken yetişkinler ise çalışacakları fındık bahçelerinin belirlenmesini ve üreticiden gelecek haberleri bekliyor. Giresun'da hazırlanan geçici konaklama alanıyla mevsimlik tarım

0: işçilerinin hasat sürecinde daha düzenli ve güvenli şartlarda barınması hedefleniyor. Samsun şehriyle gündemimize devam ediyorum. Samsun'da büyükbaş hayvanların takibinde dijital dönem başlıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen güvenli elektronik küpe ve izleme sistemiyle hayvanlar doğumdan kesime kadar elektronik ortamda takip edilecek. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yerli teknoloji ürünü sistemle büyükbaş hayvanların doğum andan itibaren dijital kayda alınacağı belirtildi. Sistem kapsamında hayvanlara elektronik çip içeren özel kulak küpeleri takılacak. Bu sayede doğum, aşı, hastalık ve kesim süreçleri dijital ortamda kayıt altına alınacak. Güvenli elektronik küpe ve izleme sistemiyle plastik küpelerde zamanla yaşanan okuma sorunlarının azaltılması hedefleniyor. Ayrıca manuel veri girişinden kaynaklanan hataların ve küpelerin yasa dışı şekilde tekrar kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yeni nesil kulak küpelerinde bulunan NFC çipi sayesinde yetiştiriciler cep telefonları üzerinden hayvan bilgilerine ulaşabilecek. İnternet erişiminin olmadığı bölgelerde de kullanılabilecek mobil uygulama ile doğum bildirimi, aşı ve hastalık kayıtları sağ sistemine işlenebilecek. Sistem sayesinde hayvan hastalıkları ve olası salgın durumlarında bölgesel müdahalenin daha hızlı yapılması sağlanacak. Samsun'da uygulanacak dijital takip sistemiyle hayvancılıkta kayıt güvenliğinin artırılması ve üretim süreçlerinin daha sağlıklı şekilde işlenmesi hedefleniyor. Samsun'dan bir diğer haberimizle devam ediyorum. Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba ilçesinde üreticilerle bir araya gelerek şeftali hasadına katıldı. Verimli tarım arazileriyle öne çıkan Çarşamba Ovası'nda üreticilerle bir araya gelen Vali Tavlı ve Başkan Doğan, hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette üreticilerle sohbet eden Tavlı ve Doğan, çiftçilerin talep ve beklentilerini dinledi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üreticilere bereketli bir sezon diledi. Üreticiler ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çarşamba Ovası'nda gerçekleştirilen şeftali hasadı ziyaretiyle üreticilerin emeğine dikkat çekilirken tarımsal üretimin Samsun ekonomisindeki önemi bir kez daha vurgulandı. Sinop şehriyle gündemimize devam ediyorum. Sinop'ta aile danışmanlığı ve psikososyal destek hizmetleri ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Daha önce bu hizmetler için Samsun başta olmak üzere çevre illere gitmek zorunda kalan vatandaşlar artık kendi şehrinde destek alabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi doğrultusunda faaliyet gösteren Sinop Sosyal Hizmet Eğitim Merkezi ve Danışmanlık Birimi yeni hizmet noktasında çalışmalarına başladı. Birimde bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı, psikososyal destek çalışmaları ve çeşitli eğitim programları yürütülecek. Tamamen ücretsiz olarak sunulan hizmetlerde gizlilik esası esas alınacak. Vatandaşların yaşadığı sorunlara uzmanlar eşliğinde çözüm üretilmesi ve aile yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Sinop'ta hayata geçirilen bu hizmette vatandaşların profesyonel desteğe daha kolay ulaşması ve aile kurumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor. Sinop'tan bir diğer haberimizi, bugünkü gündemimizi sonlandırıyorum. Türkiye'yi şarkılarla gezen ikiz kardeşlerin bu kez durağı Sinop oldu. Tekirdağ'dan yola çıkan ikizler il il gezerek sokak müziğiyle vatandaşlarla buluşuyor. Müzik yolculukları kapsamında Sinop'a gelen kardeşler ilk olarak Sinop Tarihi Cezaevi'ni ziyaret etti. Burada şarkılar seslendiren ikizler akşam saatlerinde ise Sinop sahilinde müzik dinletisi gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti. Tekirdağ'dan başlayan yolculuklarında İzmit, Sakarya, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun ardından Sinop'a uğrayan ikiz kardeşlerin buradan Samsun'a geçeceği öğrenildi. Aile turunun sonunda yeniden memleketlerine dönmeyi planlıyor. Sinop'ta müzikseverlerle buluşan ikiz kardeşler şarkılarıyla hem kente renk kattı hem de Türkiye turunda unutulmaz bir anı daha yaşamış oldu. Bugünlük bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar Tutuş Bey. söz tekrar sizde.
1: Yasin çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Basında bugün.
1: Bölge gündemi programında şimdi de basında bugün diyoruz ve gazete başlıklarını okuyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Kayıp vatandaş 7 saatlik arama çalışmasının ardından ölü bulunduğu başlığı atılmış Taka gazetesinde sürmanşetten verilen bir haber. Umut acıya döndü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Koçdüzü yaylasında kaybolan 86 yaşındaki Osman Kuyumcu 7 saatlik aramanın ardından ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dünyanın her köşesinde Trabzonspor'un transferi konuşuluyor. Salah izdihamı. Trabzonspor'un Mısırlı Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah'ı transfer etmesi sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada gündem oldu. The New York Times gazetesi ve internet sitesi Salah'ın gelişi Trabzon ve Trabzonspor'la ilgili 5 sayfalık bir tahlil yayımladı. Trabzon ve ilçeleri arasındaki trafik sıkışıklığı arttı ve forma satışlarıyla kombine de patladı. Taka gazetesinin ilk sayfasında yer alan bir haberdi sevgili dinleyicilerimiz. Trabzonspor sonunda transfer döneminde hakikaten bombayı patlattı derler ya, öyle oldu. Ve dünyada da en çok aranan gelişmelerden birisi bu internet üzerinde sevgili dinleyicilerimiz, çok ses getirdi. Tahran Trabzon direkt uçuşları 11 Ağustos'ta başlıyor. Uçak varsa turist var. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, İran'dan Trabzon'da ulaşımda önemli bir adım atıldı. Trabzon ve İran'ın başkenti Tahran arasında direkt uçuşlar 11 Ağustos 2026 tarihinde başlıyor. Haftada 2 gün karşılıklı gerçekleştirilecek seferlerin Trabzon turizmine ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Hadi hayırlı olsun diyelim. Sevgili dinleyicilerimiz, başlıkları okumaya devam ediyoruz. Taka gazetesindeyiz. Yıkımı süren Reşadiye Viyadüğü'nde ilk beton blok sökülerek alındı. Tarihe karışıyor. Trabzon'da yıkım çalışmaları titizlikle sürdürülen Reşadiye Viyadüğü'nde ilk beton blok sökülerek kaldırıldı. Yaklaşık 10 yıl önce hizmete açılan viyadüğün tamamen kaldırılmasının ardından bölgede döner kavşak yapılacak. Ortahisar ilçesinde Hızır Bey ve Pazarkapı mahalleleri sınırlarında bulunan Reşadiye Viyadüğü'nün yıkım çalışmalarında ilk beton blok yerinden alındı. Viyadükteki beton kirişler özel yöntemlerle kesilerek vinç yardımıyla sökülürken, kaldırılan kirişlerin yeniden değerlendirilmek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi. Viyadüğü taşıyan kolonların da projelerde ve dolgu alanlarında değerlendirileceği öğrenildi. Reşadiye Viyadüğü'nün tamamen kaldırılmasının ardından bölgede döner kavşak yapılacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan planlama doğrultusunda oluşturulacak yeni ulaşım düzenlemesinde özellikle Pazarkapı bölgesindeki araç ve yaya yoğunluğu dikkate alınacak. Viyadüğün kaldırılmasıyla birlikte bölgede trafik akışının döner kavşak üzerinden sağlanması planlanıyor. Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Murat Çavga, son günlerde Sümele Manastırı ve inanç turizmi üzerinden yürütülen tartışmalara son noktayı koydu. TGA Yönetim Kurulu üyesi Metin İnan'ın açıklamaları sonrasında yaşanan polemiklerin Trabzon turizmine zarar verdiğini belirten Çavga, konunun kişisel tartışmalara dönüştürülmesini doğru bulmadıklarını ifade etti. Çavga açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

0: Öncelikle Trabzon'un ve Doğu Karadeniz'in turizm potansiyelinin geliştirilmesi adına uzun yıllardır büyük bir özveriyle çalışan, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Metin İnan'a şehrimizin turizmine sunduğu katkılar ve ortaya koyduğu gayret nedeniyle teşekkür ediyorum. Farklı görüşler elbette dile getirilebilir, ancak iyi niyetle yapılan değerlendirmelerin hedef gösterilmesini doğru bulmuyoruz, diye konuştu. Sevgili dinleyicilerimiz, gazete başlıklarıyla devam ediyoruz. Sırada Karadeniz'de Son Nokta gazetesinden başlıklar var. İlk sayfada büyük puntolarla atılan bir başlık. Trabzon'a o ülkeden turist getirmek için seferberlik ilanı. Çin Büyükelçisi fitili ateşledi. Geçtiğimiz günlerde Trabzon'u ziyaret eden Çin'in Ankara Büyükelçisi Xiang Shubein verdiği tüyolar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Turizm Komisyonu'nun çalışmalarına yol haritası oldu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, bakanlığın yürüttüğü çalışmalar kapsamında Çin'deki YouTuber ve influencerlara yönelik Trabzon tanıtımlarıyla eğitimlerin gerçekleştirildiğini belirtti. Gökhan Yazgı, önümüzdeki dönem Trabzon'a yönelik tanıtım turları düzenleneceğini ve uluslararası fuarlarda tanıtım yapılacağını açıkladı. Trabzon'un doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel mutfağının da Çinli ziyaretçiler açısından önemli bir cazibe unsuru olabileceği vurgulandı. Çin pazarından Trabzon'un daha fazla pay alabilmesi için hizmet kalitesi düzeyi üzerinde duruldu. Gürcistan, Batum ve Özbekistan Taşkent bağlantılı tur organizasyonlarının altyapısı da değerlendiriliyor. Sevgili dinleyicilerimiz, 10.35'i gösterdi saatler. Bölge gündemi devam ediyor.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bölgemizin ve ülkemizin en önemli ürünlerinden biri olan fındıkta hasat, Trabzon'un ve Giresun'un sahil kesimlerinde bugün başladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan'la hasattan harmana kadar olan süreci ve dikkat edilmesi gereken hususları konuşacağız bugün. Sayın Soydan, hoş geldiniz. Günaydın.
8: Hoş bulduk. Günaydın Tutuş Bey.
0: Sayın Soydan, bugün başladı Giresun ve Trabzon'da sahil kesiminde 8 Ağustos itibarıyla tabii sahil kesiminde başladı. Sonra orta ve son olarak da üst kesimlerde hasadın başladığına şahit olacağız. Bu arada bir başka haber, güncel bir gelişme. Dilerseniz bununla da başlayabiliriz. Fiyatlar da açıklandı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından. Hayırlı olsun diyelim üreticilere. Herhalde alımlar da 24 Ağustos itibariyle başlayacak. Neler söylersiniz efendim bu gelişmeyle ilgili?
8: Evet, tabii ki bölgemizin en önemli geçim kaynağı fındıkta. Hem hasat artık bugün itibariyle resmi olarak Karadeniz'de başlıyor. Hem de üreticinin dört gözle beklediği TMO taban fiyatları da açıklanmış oldu. Tabii ki fındık bölgemiz için çok önemli. Yani özellikle üreticilerimiz bir yıl boyunca ciddi maliyetlerle, mücadelelerle, hastalıklara zararlarla mücadele yaparak bugünlere geldi. Artık resmi toplama tarihleri de 8 Ağustos Giresun ve Trabzon bölgesinde bugün itibariyle de başlamış oldu. Ordu'da 10 Ağustos olarak sahil kesimler başlayacak. Tabii tüm üreticilerimize, bölgemize, illerimize, ülkemize hayırlı olsun. Bereketli bir hasat dönemi diliyorum üreticilerimize. Tabii fındık bizim her şeyimiz. Onun için tabii bu süreçte ne yapmamız lazım? Evet. Yani üreticiler olarak fındığımızı, bahçelerimizi en iyi şekilde temizledik. Acele etmeden toplamamamız lazım. Yani fındık

tabii ki maliyeti, işçilik maliyeti var. Elimizden geldiği kadar yere dökülmesini beklememizde fayda var. Yani hem yere dökülerek hem işçilikten kar yapmak, avantaj sağlamak, hem de daha kaliteli randımanlı fındığı

0: Nedir? Yani 10 kilo gelen fındıkta 8 kilo, 7,5 kilo, 2-2,5 kilo bir
1: Evet.
0: kaybımız olacak 10 kiloda. Onun için bu sürece dikkat etmemiz lazım. Sonuçta bir yıl boyunca bunu bekliyoruz biz. Olgunlaşmadan da toplanmaya gayret edelim. Yani üreticilerimiz de aslında bunların hepsini biliyor. Tabii ki bazı üreticilerimiz işleri güçleri dolayısıyla acele edenler var. İşçilik dolayısıyla acele edenler var. Ama elimizden geldiği kadar olgunlaşmadan toplamayalım. Tabii ki işçilik maliyetlerini azaltmak için de yerden toplamaya gayret edelim.
1: Evet. Şimdi tabii fındık hasadında harmana kadar olan süreci de iyi idare etmek gerekiyor, değil mi? Özellikle bekletilmeden ve yerden dalların silkelenmesiyle tabii toplanması hususunda herhalde tüm üreticiler, herkes hemfikir. Başka hangi hususlara dikkat etmek gerek bu hasat sürecinde? Neler söylersiniz efendim?
0: Tabii Kuzuş Bey, şu var yani fındık aslında bu süreçte çok dikkat edilmesi gereken bir ürün. Yani bahçede mesela temiz olması lazım bahçelerin. Özellikle naylon çuvallara fındığı toplamamamız gerekiyor. Toplamış olsak bile günübirlik harmana muhakkak getirmemiz gerekiyor. Çünkü o naylon çuvallarda 1-2 gün kalan fındıklar bahçede, çünkü yeşil aksamlı, uzuvluklar yeşil olduğu için hızlı bir şekilde fındığın iç kısmında bir bozulmaya doğru gidebilir. Onun için günlük muhakkak naylon çuvalları topladığımızda günlük harmana getirip muhakkak serip havalandırmamız lazım. Çünkü bahçede bekletmememiz gerekiyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bu en önemli olan taraflardan birisi. Çünkü fındık o sıcakla beraber, o asidiyle beraber hızlı bir şekilde bozulabilir. Böyle harmana getirdiğimizde sermemiz lazım, havalandırmamız lazım. Gün aşırı harmanda çevirmemiz gerekiyor. Yani karıştırmamız gerekiyor. Bu şekilde yaparsak fındıkta tabii ki randıman elde etmiş olacağız. Bunlar önemli. Yani
1: Evet.
0: harmanda da üstü kapatmamak lazım. Yağmurlu havada da olsa anlık kapatsak bile hemen açmamız lazım. Zaten bunlar üreticilerimizin bildiği konular ama bunlara her türlü dikkat etmemizde fayda var.
1: Gerekiyor. Yani jüt veya fileli çuval dediğimiz
0: Tabii,
1: çuvalların kullanılması
0: kesinlikle.
1: şart diyorsunuz.
0: Evet.
1: Bir de tabii muhafaza esnasında onların biraz herhalde havalanabilir yerlerde saklanması da gerekiyor, değil mi?
0: Tabii ki şimdi harmandan kaldırdığımız zaman jüt çuvallara koyacağız. Yani o naylon çuvallarda fındığı tutmamak gerekiyor. Yani o bir ambarlarda veya da depolarda muhakkak jüt çuvallara koymamızda fayda var. Havalanması lazım. Ne kadar kuruttuk desek bile fındıkta bir muhakkak nem, bir rutubet kalabilir. Depomuza koyduğumuzda da buralarda bir yaşarma, nemlenme oluşabilir. Onun için yani iyi kurutalım. İyi kuruttan sonra jüt çuvallara koyarak nemli olmayan depolarda
1: Evet.
0: bırakırsak, saklarsak muhakkak daha uzun ömürlü bir ürünümüzü saklayabiliriz.
1: Evet.
0: Tabii ki üreticilerimiz için fiyatlar önemliydi. Bir fiyatlar açıklandı. Yani 245 lira sivri fındık, 250 lira Levant kalite, 255 lira da Giresun kalite. Tabii bu fındık fiyatlarında 5 lira, 5 lira 10 kuruş gibi tabii randıman fiyatı var. Yani bir randıman 5 liralık bir fiyat almış oluyor. Onun için önemli. Yani iki randıman almış olsak 10 liralık bir fiyat fark alıyoruz. Onun için randımanlı fındığımızı hazırlamaya gayret etmemiz gerekiyor. Çünkü fiyatın tabii ki bu şartlarda randıman önemli duruma geldi. Randımanlı fındığı elimizden geldiği kadar yapmaya gayret edeceğiz.
1: Evet. Şimdi bu arada tabii fındık için 8 Ağustos'ta sahilde, özellikle Trabzon ve Giresun'da hasadın başladığından bahsettik. Ama belki de hasat zamanı bazı yerler için gelmemiş de olabilir, değil mi? Çotanağın rengi, daldaki durumlar, nem oranı, bunlara da biraz bakmak gerekiyor mu?
0: Şimdi şöyle Tutuş Bey, doğru. Şimdi tarihe göre hareket edersek bazı coğrafyanın bazı bölgelerinde tarihe göre olgunlaşmayan fındıklar var. Dere vadileri gibi farklı gölge olan alanlar. Buralarda şunu diyeceğiz. Yani ben bahçemde fındık olgunlaşmamıştır. Tarih gelse bile.

0: Ya fındığımın olgunlaşmasını birkaç gün daha bekleyeceğim diyebiliriz,
1: Evet.
0: dememiz gerekir.
1: Nasıl anlaşılır peki?
0: Tabii fındıkta bir baktığımız zaman o dip kısımlarında sararmalar yoksa, fındığın tanesinde tamamıyla bir kırmızılaşma oluşmamışsa bu fındık daha yeşildir. Zaten kendini gösteriyor. Yani dip kısımlarının sararması lazım, o zuruhların fındık dibinden yukarıya doğru sararması lazım. Kolaylıkla kopması lazım. Bunlara dikkat edeceğiz, kontrol edeceğiz. Ha, bunu eden üreticilerimiz var ama maalesef böyle tarih geldi ne olursa olsun diyerek toplayan üreticilerimiz de var. Tabii ki bu randımana girdiği zaman, kilo girdiği zaman bunlar tabii ki muhakkak gözle görülür fark oluşturuyor. Ama tabii orta kesim ve yüksek kesimlerin toplama tarihlerine var. Yani mesela Ordu'da 1400 rakıma kadar 1300-1400 rakama kadar fındık var. Şu anda Çağıl'da fındık bölgesi şu anda tam içini bile doldurmadı neredeyse. Süreç devam ediyor zaten. Üreticilerimiz de bu süreci de ellerine geldiği kadar olumluya çevirmeye gayret ediyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Soy'dan verdiğiniz değerli bilgiler için. Üreticilerimize, alın
0: Ben de
1: teri dökenlere de tekrar bereketli bir sezon dileyelim. Sağ olun, var olun.
0: Bereketli bir sezon diliyorum. Bütün üreticilerimize kolaylıklar diliyorum. Hayırlı günler, iyi yayınlar.
1: Görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar
0: Sağ olun,
1: diliyoruz.
0: sağ olun. İyi günler.
2: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Sinemalarda.

Trabzon'da arıcılık fuarı heyecanı. Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği ev sahipliğinde ve MSR Fuarcılık Organizasyonu'nda 30 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında ilk kez Trabzon Arıcılık ve Arı Fuarı Arı Ürünleri Fuarı düzenlenecek. Açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Aksoy, "Hedefimiz bu fuarı her yıl büyüyen, ulusal ve uluslararası ölçekte takip edilen bir marka haline getirmektir." diye konuştu. Sevgili dinleyicilerimiz, spor başlıklarıyla devam ediyoruz. Önce spor başlıklarına daha var sevgili dinleyiciler. Az sonra spor başlıkları. Önce gündemden öne çıkan başlıklar diyelim. Sonrasında spor başlıklarıyla devam edelim. Elde edilecek gelir öğrencilere burs olarak verilecek demiş sevgili dinleyicilerimiz. Fındık hasadında imece çağrısı başlığı var. Hemen sağında mevsimlik işçiler ortalıkta yok başlığını görüyoruz. Karadeniz'de Son Nokta gazetesinde. Giresun'da fındık hasadı öncesinde Doğu ve Güneydoğu'dan mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacağı geçici yaşam alanında önceki yıllara göre yoğunluk görülmüyor. Aksu mahallesinde bulunan ve yaklaşık 160 kişi kapasiteli geçici konaklama merkezinde il özel idaresi ekiplerince temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Hasat sezonu öncesinde kullanıma hazır hale getirilen alana şu ana kadar yalnızca az sayıda ailenin geldiği gözlendi. Geçtiğimiz yıllarda aynı dönemde büyük ölçüde doluluk yaşanan konaklama merkezinde bu sezon beklenen hareketliliğin henüz başlamadığı görülürken, önümüzdeki günlerde hasadın hız kazanmasıyla birlikte işçi sayısının artmasının beklendiği ifade edildi. Konaklama alanına gelen ailelerin çocukları çocuk parkında vakit geçirirken, yetişkinlerse çalışacakları fındık bahçelerinin belirlenmesini ve üreticilerden gelecek haberleri bekliyor. Trabzon'un tıbbi bitkileri için imza. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvuru sahibi olduğu Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi projesinin imzaları atıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ortak olarak yer aldığı Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma İşleme ve Ürün Geliştirme Merkezi projesinin imzaları, önceki gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı törende atıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, projeyle tıbbi ve aromatik bitkilerle yöreye özgü yerel türlerden katma değerli ürünler elde edilmesine yönelik Ar-Ge, ekstraksiyon, analiz ve ürün geliştirme altyapısı kurarak girişimcileri, üreticileri ve araştırmacıları desteklemeyi hedeflediklerini söyledi. Çelebi, bu kapsamda Trabzon Teknokent içerisinde yer alan Bio

O Innovas binasında hedefleri gerçekleştirmeye yönelik donanımlı bir laboratuvar ve Ar-Ge merkezi kurulmasının planlandığını vurguladı. Geri dönüşümde Ortahisar örneği. Ortahisar Belediyesi, COP31 Türkiye Sıfır Atık ve Çevre ve İklim Değişikliği Trabzon çalıştayına katıldı. Sıfır Atık Vakfı, Trabzon Valiliği, Trabzon Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi işbirliğiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Ortahisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün iki projesi örnek uygulama olarak sergilendi. Ortahisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen Ortahisar Yeşil İşletmeler Ağı Projesi ile Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Çalıştayları Sonuç Konferansı kapsamında sergilenmeye layık görülen örnek projeler arasında yer aldı. Geri dönüşüm materyallerinden üretilen sanat ürünlerinin sergilendiği standta, müdürlük personeli tarafından ziyaretçilere iklim değişikliği, atık yönetimi geri dönüşüm ve Ortahisar Yeşil İşletmeler Ağı ve geri dönüşümle bir eğitime destek projesi hakkında bilgilendirmeler yapılarak broşür verildi. Çalıştayı ziyaret eden Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Özer İskender, Ortahisar Belediyesi'nin sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planına imza atan ilk belediyelerden biri olduğunu hatırlattı. Sevgili dinleyicilerimiz, başlıklarla devam ediyoruz. Trabzon'daki coşku dünyayı şaşırttı. Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferiyle başlayan Neden Trabzonspor tartışmaları Papara Park'taki tarihi imza töreninin ardından tamamen tersine döndü. Dünyanın önde gelen futbol sayfaları ve yabancı yorumcular, Bordo Mavili taraftarın oluşturduğu eşsiz atmosfer karşısında "Şimdi neden gittiğini anladık." yorumları yaparak Trabzonspor taraftarına övgüler yağdırdı. Sosyal medyada milyonların izlediği görüntülerin kahramanları ilk kez konuştu. "O ne bilama bir şey, Türkiye'yi güldürdü." Muhammed Salah'ı köylerinde ilk kez gören iki arkadaşın doğal sohbeti sosyal medyada viral oldu. Gündem olan videonun sahibi Emine Aygün, "Espri olarak söyledik, bu kadar ilgi göreceğini hiç düşünmedik," diye konuştu. Reklam filmi çekimi için Araklı'nın Marzuba mahallesine gelen Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ın uzaktan gören Emine, Muhammed Salah'ı uzaktan görüntüleyen Emine Aygün'ün "O ne bilama bir şey" sözleri kısa sürede sosyal medyada milyonlara ulaştı. Gündem olan görüntülerin ardından konuşan Aygün, "Biz sülalece uzun boyluyuz. Salah bana minyon göründü, tamamen şaka olsun diye söyledim, böyle gündem olacağını hiç tahmin etmedim" ifadelerini kullandı. Arkadaşı Seher Güven ise, "Hem Salah'ı gördük hem de köyümüz tanındı. İnsanların videoyu sevmesi bizi çok mutlu etti, şivemiz de ayrı bir ilgi gördü" diyerek yaşadıkları heyecanı anlattı. Bayburt'ta sıfır atık pikniği düzenlendi. Tarafından çevre bilincini artırmak, sıfır atık farkındalığını güçlendirmek ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla Herfe Neden Geleceğe Sıfır Atık Pikniği düzenlendi. Sevgili dinleyicilerimiz, Kuzey Ekspres gazetesinden başlıklarla devam ediyoruz. Okullarda güvenlik önlemleri genişliyor. Bakanlıklar arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye genelinde 30 bin güvenlik personelinin görevlendirilmesi planlanırken, başvuruların İşkur üzerinden alınacağı belirtildi. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırıların ardından Milli Eğitim Bakanlığı, okul güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Daha önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka destekli risk analiz ve erken uyarı sistemi kullanılacağını, öğrencilerin devamsızlık, disiplin durumu ve risk göstergelerinin birlikte değerlendirileceğini açıklamıştı. Bakan Tekin ayrıca okul güvenlik kameralarının kent güvenlik yönetimi sistemine entegre edileceğini ve emniyet birimlerinin bu sistem üzerinden güvenlik süreçlerini takip edebileceğini duyurmuştu.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre 14 Eylül 2026'da başlayacak eğitim-öğretim yılı öncesinde 81 ilde görevlendirilmek üzere 30 bin güvenlik personeli istihdam edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülecek alımlarda başvurular İşkur aracılığıyla yapılacak. Sevgili dinleyicilerimiz, 10.54'ü gösterdi saatimiz bölge gündeminde. Şimdi de sıra spor başlıklarında.

0: Dünya futbolu Trabzon'daki çılgınlığı konuşuyor. Şimdi neden gittiğini anladık. İlk günlerde neden Trabzonspor diye soran dünya futbolu Papara Park'taki tarihi atmosferin ardından fikrini değiştirdi. Yabancı futbol hesapları ve yorumcular şimdi neden gittiğini anladık paylaşımları yaptı. Mısırlı Yıldız'ın bordo mavili formayla tribünleri selamladığı ve taraftarla bütünleştiği anlar, futbolun sadece paradan ya da lig popülaritesinden ibaret olmadığını gösteren birer kanıt olarak sunuldu. Trabzonspor'un yarattığı bu devasa tutku dalgası, Salah transferinin yalnızca Türkiye'ye değil, küresel ölçekte yılın en çok konuşulan futbol olaylarından birine dönüşmesini sağladı, demiş Kuzey Ekspres gazetesi. Folcarelli şoku başlığı atılmış sevgili dinleyicilerimiz. Trabzonspor'da Tim Yabol Folcarelli şoku yaşanıyor. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada, Fransız orta sahanın Avusturya'da El Sad'la oynanan hazırlık maçında dizinde şişlik ve ağrı şikayetleri oluştuğu ve yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda dış menisküs yaralanması tespit edildiği belirtildi. Bu doğrultuda oyuncuya dün İstanbul'da özel bir hastanede artroskopik menisektomi operasyonu gerçekleştirildiği açıklandı. Oyuncunun en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Lundstam geri çağrıldı. Trabzonspor'da Folcarelli'nin ameliyat edilmesiyle birlikte teknik direktör Fatih Tekke radikal bir karar aldı. Tekke'nin takım bulması için izin verdiği ve Avusturya kampına almadığı İngiliz ön libero ve orta saha oyuncusu John Lundstam, dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. 32 yaşındaki futbolcunun Folcarelli'nin yokluğu nedeniyle teknik heyet tarafından geri çağrıldığı öğrenildi. Trabzonspor'un kadrosu göz kamaştırıyor. Yıldızlar geçidi. Muhammed Salah transferiyle dünya futboluna ses getiren Trabzonspor, kariyerleri, kupalar ve büyük başarılarla dolu yıldızları aynı takımda buluşturdu. Fransız oyuncunun kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor, demiş gazete. Mendy'ye Serie A kancası. Trabzonspor'da yeni sezon planlamasında kadroda düşünülmeyen Batista Mendy'ye Avrupa ilgi gösteriyor. Avusturya kampı kadrosuna alınmayan 26 yaşındaki Fransız orta saha için Valencia, Werder Bremen, Genova ve Torino'nun devrede olduğu belirtildi. En somut adımı Serie A ekibi Torino attı. Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren ve La Liga'da 27 maçta forma giyen Mendy'nin Avrupa'nın büyük liglerinde kariyerine devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi, demiş sevgili dinleyicilerimiz. Trabzonspor futbolcularına Avrupa'dan özellikle gerçekten çok büyük ilgi var. Rekorlar kırdı bu sene oyuncu satışından. Sevgili dinleyicilerimiz, sırada KCT 1461 Trabzon'la ilgili bir haber. Erzurum'da takım Kırmızı Lacivertliler ikinci etap hazırlıklarını yüksek irtifa kamp merkezinde gerçekleştirecek, demiş gazete, bir başlık atmış konuyla ilgili olarak. Çaykur Rizespor'la ilgili bir başlığımız var sırada, yine Taka gazetesinden. Yeşil Mavililer bu akşam evinde Mısır ekibi Piramids Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Yeni sezon hazırlıklarının devam ettiği Çaykur Rizespor'da Recep Uçar yönetiminde Mehmet Cengiz tesislerinde sürdürülüyor çalışmalar. Bu akşam Mısır ekibi Piramids ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek takım. Öte yandan kadrosunda Dünya Kupası tecrübesi bulunan 8 oyuncusu olan Piramids Futbol Kulübü, daha önce Alanya Spor ve Erzurum Spor'la oynadığı iki hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı. Çaykur Rizespor sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Çaykur Rizespor yönetimi birçok kulübün listesinde bulunan 25 yaşındaki sağ bek ve orta saha oyuncusu Mithat Pala'nın sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Sevgili dinleyicilerimiz, bölge gündeminin sonuna geldik bugün de. Yayınımız az sonra Hayatın İçinden'le devam edecek. Bizden ayrılmayın.
1: TRT Trabzon Radyosu bölge gündemini sundu.

Ara sıra bazı Nilüfer ve Grup Malt, onların sesinden dinleyerek başladık bugünkü yolculuğumuza, ilk şarkımıza sevgili dinleyicilerimiz. 8 Ağustos 2026'yı gösteriyor takvim yaprakları. Bir cumartesi gününde bir araya geldik. 2 saat boyunca da birlikteyiz Hayatın İçinden programında. Şarkılar dinleyeceğiz. Nice güzel şarkılarımız var. Az önceki gibi sevgili dinleyicilerimiz, şarkılar türküler eşliğinde ve Hayatın içinden konu başlıkları eşliğinde sürecek bugünkü birlikteliğimiz. Az gittik, uz gittik diyeceğiz bugün ilk olarak. Gümüşhane Dağcılık Doğa Sporları ve Gençlik Derneği Başkanı Mustafa Akbulut'la konuşacağız. Telefon hattımızın ucunda olacak kendisi. Yarın gerçekleştirecekleri 3331 metre rakımlı Abdal Musa zirve tırmanışı ve doğa yürüyüşü etkinliği hakkında kendisinden alacağımız bilgiler olacak. Fındığın hikayesi diyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Fındığın hikayesini paylaşacağız bugün. Yapımcımız Serkan Eyüboğlu'nun kaleme aldığı bir metnimiz var. Onu okuyacağız ilerleyen dakikalarda. Bugün de bu arada Giresun ve Trabzon için hasat döneminin fındıkta ilk günüydü. Bundan dolayı da bereketli bir sezon diliyoruz tüm üreticilerimize. Alın teri inşallah karşılık bulur. Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Murat Toktaş'la bir söyleşimiz var. Başta konaklama tesislerinde çalışanlara yönelik uygulanan SGK desteği olmak üzere turizmdeki gelişmeleri konuşacağız kendisiyle. Ve söyleşi durağı diyeceğiz bugün sevgili dinleyiciler ilerleyen dakikalarda Şeyda Şahin arkadaşımızın yaptığı söyleşiyi paylaşacağız. Siz sevgili dinleyicilerimizle buluşturacağız söyleşiyi. 11.06 saatler yolculuğumuz devam ediyor Ajda Pekkan'ın sesiyle. Hoş görsen diyor sanatçı.

Aşk Bayrakları Kayahan'ın sesinden dinledik. 11-14 saatler sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın İçinden programında sırayı alan sanatçı Sertab Erener. Dağ gibiyim diyoruz.

0: Az gittik, uz gittik.
1: Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği Başkanı Mustafa Akbulut şu anda telefon hattımızın ucunda bizlerle birlikte. Sayın Akbulut, hoş geldiniz, günaydın.
2: Eyvallah, günaydın efendim, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyoruz, iyiyiz, sağ olun. Sizi sormalı Sayın Akbulut.
2: İyiyim, ben de iyiyim. Sizi dinliyorum. Programa başlamak üzere. Buyurun.
1: Yarın gerçekleştireceğiniz 3331 metre rakımlı Abdal Musa zirve tırmanışı ve doğa yürüyüşü etkinliği hakkında sizden alalım istedik bilgileri Sayın Akbulut. Şu anda hazırlıklar devam ediyordur herhalde. Epey yapacaksınız. Gerçekleştirilecek. Şu anda planlamalar ne durumda? Neler söylersiniz bu zirve tırmanışı ile ilgili olarak?
2: Evet. Gümüşhane Dağcılık Kulübü kurulduğu yıldan beri her sene Abdal Musa 3331 metrelik Abdal Musa zirvesine mutlaka bir zirve yapar. Hafta başı programı atıyoruz. Hazırlıklara başlıyoruz. Katılımcılara

0: İslam hakkında grup üzerinden bilgiler veriyoruz. Hazırlık yapmaları hususunda bilgilendiriyoruz. Evet. Çıkacakları yerin konumu, güzergahı nasıl çıkılacağı hakkında. Bunların hepsini tamamladık. Sayımız 42 oldu. Yarın da programı gerçekleştireceğiz. Abdal Musa Gümüşhane'nin Toruz ilçesinin Gümüştuğ köyü, Yılan Yaylası üzerinde bulunan bir zirvemiz. Her sene buraya çıkıyoruz, evet demiştim.
1: Evet. Peki bu zirvenin özelliği nedir? Özellikle bu mevsimde, evet, yaz
0: Şimdi
1: ayları
0: bu mevsimde
1: içerisindeyiz ama
0: çıkmamızın nedeni,
1: soğuk olur mu? Engebeli bir arazisi mi var tırmanışta? Geçen sene, mesela ondan önceki sene her sene dediğiniz geleneksel hale getiriyoruz diye ifade etmiştiniz. Yaşanan olaylar nelerdir? Biraz da geçmişe de gidebiliriz. Buyurun efendim, neler söylersiniz?
0: yani zor bir zirve.
1: Evet.
0: Yaklaşık 16 kilometrelik bir parkur. 7 kilometresi çıkış, 9 kilometresi iniş. Ama 7 kilometre gerçekten zorluyor bizi. Zamanın %70'ini o 7 kilometrede harcıyoruz. Zor bir çıkış yapacağız. Bazı yerlerde kaya tırmanışı var.
1: Evet.
0: Ama bu sene bizi etkileyecek, işte o yayladan aldığımız bilgilere göre kar çok yağdığı için bazı geçişlerde hala kar küslükleri var. Oralardan çok dikkatli geçmemiz lazım zirveye çıkmamız için. İşte buna göre herkesi bilgilendirdik. Tırmanışı sağlık ve esenlik içinde yapmak için gerekli her hazırlığı yaptık. Yarın saat 8'de Gümüşhane'den hareketle 9.30-10 gibi zirve tırmanışı yayladan başlayacak, Yılanlı Yaylası'ndan.
1: Evet.
0: Bizim için her yıl bir değişiklik oluyor. Gerçekten ciğerlerimizi açtığımız, oksijenin az olduğu bir yer. 3.331 aşağıya göre, işte Gümüşhane 1.200 rakım. Orada gerçekten ciğerlerimizi zorluyoruz ve açıyoruz. Ciğerlerdeki kapalı kanatlar açılıyor. Yani sağlık açısından müthiş bir şey ama herkesin çıkabileceği bir yer değil tabii.
1: Bir yer değil. Peki sonrasında zirveden sonra neler yapılacak? Orada bir galiba Artabel göllerimiz de var değil mi? Buzul
0: Evet.
1: göllerimiz de var aynı zamanda. Oralar da ziyaret edilecek mi? Gerçekten büyüleyici doğal güzellikler sunan bir bölge.
0: Şimdi programı işte 7 kilometrelik çıkıştan sonra Dula Yaylası'na iniş yapacağız. Yılanlı'dan çıkıp Dula'ya iniyoruz. Aynen dediğiniz gibi gölleri ben bahsetmeden siz sordunuz, ne güzel. Bölgede toplam 20-23 göl bulunuyor ama biz onların 10 tanesini ancak görebileceğiz. Çünkü bu Dula'nın üzerinde olan buzul göllerini göreceğiz. Dönüşte göllere uğrayarak, fotoğraflayarak, doğayı görerek mutlaka gölleri de ziyaret ederek ineceğiz. Esas başka bir mevzuya ben burada işaret etmek istiyorum. Biz her sene Abdal Musa'yı yapıyoruz. Peşinden de Ağrı Dağ Zirvesi yapıyoruz. Ayın 15-19 Ağustos tarihleri arasında TÜDAK grubu olarak Ağrı Dağı'na zirve yapacağız. Orası çok daha zor bir parkur. 5136. Abdal Musa'ya tırmanış Ağrı öncesi müthiş bir idman olacak
1: Hı
0: bizim
1: hı.
0: için. Yani bu programı bunun önüne koyuyoruz. Burada ciğerleri açıp Ağrı'ya hazırlıklı gitmek için bir idman yapıyoruz. Bizim için çok önemli bu
1: Çok
0: program.
1: önemli bir idman programı gibi adeta. Peki
0: Evet.
1: kaç saat sürüyor tırmanış?
0: Yani işte Abdal Musa'ya çıkış ve iniş yaklaşık sabah 10'da başlayıp öğleden sonra 4 gibi bitireceğiz. 6-7 saat falan sürecek. 6,5 saat olacak.
1: Sürecek. Değil mi?
0: Tabii veriyoruz. Çünkü bazen 3 adımda bir mola verdiğimiz oluyor zirvenin.
1: Oksijen
0: Oksijen
1: gerçekten
0: azalıyor, evet.
1: az o bölgede. Bu arada
0: Oksijen
1: o
0: azalıyor.
1: bölgede şehitliklerimiz de var.
0: Evet,
1: Aynı bölge
0: Artabel
1: içerisinde.
0: bölgesinde
1: Hı.
0: şehitliklerimiz var. Her sene onları da ziyaret ediyoruz. Aslı bir askeri hastanemiz var Artabel bölgesinde. Hala kalıntıları var. Oraları ziyaret ediyoruz. Müthiş savaş verilmiş bir bölgemiz.
1: Evet. O bölgede Osmanlı-Rus Harbi
0: Osmanlı-Rus Savaşı
1: esnasında
0: döneminde evet siperlerimiz
1: bir
0: hala duruyor.
1: tabur askerimizin göle düşerek şehit olduğundan da bahsedilir.
0: Orası Artabel tarafında. Oraya yarın uğrayamayacağız.
1: Hı.
0: Ahtaburut Gölümüz. Evet, öyle bir hikayesi
1: Böyle
0: var.
1: bir hikaye de var değil mi?
0: Evet, öyle bir hikayesi var. Gece tabur

0: zirveye geliyor. Ön tarafı göremediği için bir kısmı oradan aşağıya düşüyor. Sonra fark ediyorlar. Komutan yetişiyor. Harekatı durduruyor ama bir kısmı askerin gittiğini tabii. Hikaye böyle geliyor. Anlıyorlar. Sabah olduğunda bir sürü askerin gölde boğulduğunu görüyorlar. Ah tabur, vah tabur diye yakınır, ağlıyor ve yakınıyorlar. Ondan sonra da o gölün adının Ah Tabur Gölü olduğu söyleniyor. Rivayet ediliyor tabii. Olan rivayette bak bizden önce söylediniz. Evet. Ama o göle yarın uğrayamayacağız. O dulağdan ineceğiz. Çünkü bölge çok geniş. Bu vadi. Toplam 24 göl dedim ya. Yani hepsi aynı bölgede değil. Ona ayrı program yapıyoruz. Ona bir ay önce bir program yaptık. O bölgeyi de ziyaret
1: edelim. Ziyaret edilmişti zaten Adam bu sene içerisinde. Evet.
0: Evet.
1: Şimdi
0: evet.
1: Gidenler yılda en az 2-3 kez gelmek gerekir. Çünkü her seferinde farklı bir manzara, farklı bir detay görüyoruz diyorlar. Gerçekten böyle bir durum söz konusu mu? Özellikle doğa fotoğrafçıları için bulunmaz bir fırsat diyebilir miyiz bu gezi için?
0: Yani Artabel'e çıktığımız zaman işte Ahtabur'un çok büyük bir özelliği var. İlk önce işte biz bir ay önce çıktık. Çok güzel çiçeklerin ve ters lalelerin olduğu bir bölge. Ters lale biliyorsunuz her bölgede evet. olmuyor. O bölgede çok var. Onları resimliyoruz. Ve Ahtabur ve Adalı Gölü'nde kar eşliğinde, kar mutlaka var, hala var. Yansıma, çok güzel yansıma fotoğrafları çekiyoruz o göllerde. Bu mevsim zirve zamanı. Yani işte bir ay önce şimdi o çiçekler solmuştur ama artık zirve güzelleşti. Şimdi zirveyi yapacağız. Göllerle ayrı, zirvesiyle ayrı, çok güzel doğa harikası bölgemiz bu bölge.
1: Evet, yarın etkinlik başlayacak dedik. Zirve yürüyüşünde size kolaylıklar diliyoruz ve tabii ki 41 kişiye şu anda kayıtlı olan. Bu arada onu da soralım. Şu anda 41 kişi var dediniz.
0: 42 Doğru. Kişi.
1: 40?
0: 42 kişi.
1: 2 evet. kişi var şu anda toplamda. Yerler dolu mu şu anda?
0: Doldu efendim.
1: Evet.
0: Bu program erken doluyor.
1: Erken dolan bir program. O halde iyi yolculuklar dileyelim herkese. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Akbulut aktardığınız bilgiler için efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum efendim. Size iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Gümüşhane Dağcılık Doğa Sporları ve Gençlik Derneği Başkanı Mustafa Akbulut'la konuştuk. Yarın 3331 metre rakımlı Abdan Musa zirve tırmanışını gerçekleştirecekler ekip olarak. Doğa yürüyüşü etkinliği hakkında 11.27'yi gösterdi. Saatimiz Ümit Sayın ve Koray Avcı'nın sesleriyle devam ediyoruz. Hicran diyorlar.

Ümit Sayın ve Koray Avcı. Hicran dedi sanatçılar birlikte. Şimdi de Demet Sağaroğlu ve Melis Fis radyolarınızda Aşk Perisi diyorlar.

Demet Sağaroğlu ve Melis Fis birlikte söylediler. Şimdi de sırayı alan sanatçı Zinet Salih. Asrın hatası diyor sanatçı.

Zinet Salih, Asrın Hatası dedi sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın İçinden programını dinliyorsunuz. TRT Trabzon Radyosu'ndasınız. Emel Müftüoğlu'nun sesine yer vereceğiz şimdi de. Deli et beni diyor sanatçı.

Sevgili dinleyicilerimiz, dağların denize yaslandığı bu coğrafyada fındık sadece bir tarım ürünü değil, bölgenin alın teri, kültürü ve hayatla kurduğu bağın da en güçlü simgelerinden biridir. Ağustos ayı geldiğinde yamaçlar hareketlenir, bahçeler şenlenir, emek umutla buluşur. Bu nedenle Karadeniz'de Ağustos, fındık ayı olarak anılır. Günün ilk ışıklarıyla başlar telaş. Sepetler omuzlara alınır, dalların arasına sohbetler karışır. Yamaçlardan kahkahalar yükselir. Fındık hasadı, bölgede bir tarım faaliyeti olmanın yanında aileleri aynı bahçede buluşturan, komşuları birbirine yaklaştıran, imece geleneğini yaşatan bir kültürdür de. Bir bahçede başlayan hasat, ertesi gün başka bir bahçede devam eder. Bugün yardım eden, yarın yardım görür. Çünkü Karadeniz insanı bilir ki emek paylaşıldıkça bereketlenir. Fındık bahçeleri çocukluk anılarının yeşerdiği, büyüklerin tecrübelerini gençlere aktardığı, türkülerin ve horonların yankılandığı açık hava hatıralarıdır aynı zamanda. Çocuklar ilk kez sepet taşımayı burada öğrenir. Büyükler toprağa duyulan saygıyı burada anlatır. Her hasat yeni bir ürünün olduğu kadar yeni hatıraların da başlangıcıdır. Karadeniz'in sarp yamaçlarında fındık yetiştirmek kolay değildir. Emeği sever bu coğrafya. Eğimli bahçelerde saatler süren çalışma, alın terinin gerçek değerini gösterir. Belki de bu yüzden Karadeniz insanı topladığı her fındık tanesine yalnızca ekonomik bir değer gözüyle bakmaz. Onda sabrını, bir yıl boyunca kurduğu hayalleri de görür. Fındık, bölge ekonomisinin en güçlü damarlarından biridir kuşkusuz. Binlerce aile geçimini bu üründen sağlar. Yalnızca üreticiyi değil, nakliyeciden esnafa, işçiden ihracatçıya kadar geniş bir zinciri harekete geçirir. Karadeniz'in bereketi, dünyanın dört bir yanına uzanırken, bu küçük ama kıymetli tanecik, Türkiye'nin en önemli tarımsal ihracat ürünlerinden biri olarak ülke ekonomisine de büyük katkı sunar.

Ancak fındığın gerçek değeri rakamlarla ölçülemez. Çünkü o, Karadeniz'in kültürel kimliğinin de ayrılmaz bir parçasıdır. Türkülerde adı geçer, şiirlere konu olur, sohbetlerin arasına karışır. Hasat sonunda kurulan sofralar, içilen çaylar, yorgunluğun ardından duyulan minnet duygusu. Bunların her biri fındığın etrafında şekillenen köklü yaşam kültürünün birer parçasıdır. İşte bu yüzden fındık, bölge için yalnızca bir tarım ürünü değil, sabrın berekete dönüştüğü, emeğin nesilden nesile aktarıldığı, insanların toprağıyla ve birbirleriyle kurduğu güçlü bağın da adıdır. Dalından koparılan her fındık tanesi, Karadeniz'in yeşiline, insanına ve yüzyıllardır yaşattığı kültüre dair sessiz ama çok değerli bir hikaye anlatır.

Bir ay doğar ilk akşamdan geceden. Burcu Güneş sanatçının sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Grup Pinhani'nin sesiyle devam ediyoruz. Gönül Dağı'nı yorumluyor sanatçılar.

0: Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Murat Toktaş'la konuşacağız bu dakikalarda. Başta konaklama tesislerinde çalışanlara yönelik uygulanan SGK desteği olmak üzere turizmdeki gelişmeleri konuşacağız kendisiyle. Sayın Toktaş, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Tutuş Bey.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Toktaş. Bugün tabii özellikle konuşacağımız bir konu var. Konaklama tesislerinde çalışanlara yönelik uygulanan SGK desteği hakkında bilgi alacağız ama sizi bulmuşken istiyoruz ki Karadeniz turizmi ile ilgili olarak da bilgiler alalım. Özellikle de güncel bilgiler. Çünkü yaz dönemi içerisindeyiz. İşler ne durumda? Geçen senelere oranla öğrenmek istiyoruz, bilmek istiyoruz. Neler söylersiniz efendim?
1: Şöyle, evet, özellikle bu yaz son 2-3 yaza nazaranında gerçekten ciddi bir hareketlik var. Bu da son derece memnun ediyoruz. Hem iç pazardan hem de yurt dışındaki vatandaşlarımızın bölgemize olan ilgisi bu sene gerçekten son yıllara göre çok fazla arttı. Bu da bizler için sevindirici, çünkü son 2 yazdır biraz daha sakin bir yaz geçirirken bu yaz böyle hareketli geçmesi bizleri de hem çalışanları da hem yatırımcıları da mutlu etmiş durumda. Özellikle uzun zamandır bölgemize çok fazla gelmeyen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgi gösteriyor olması ayrı bir renk kattı.
0: Çok güzel. Şimdi bu sene için beklentiler biraz daha farklıydı sanki. Onu da ifade etmek lazım sanırım Sayın Toktaş.
1: Evet.
0: Özellikle savaştan dolayı acaba Karadeniz turizminde bir azalma mı olacak? Bacasız sanayide bir gerileme mi yaşayacağız Karadeniz bölgesi için? Bunlar peş peşe sorulmuştu ama beklenenin aksine üstelik işler daha da iyiye gitti diyorsunuz siz.
1: Evet, özellikle bölgemiz iki pazardan kaynaklanıyor, bir faydalanıyor. İç pazar ve Körfez ülkelerinden. Doğu Karadeniz bölgesi Körfez ülkeleri ağırlıklı yurt dışı pazarı varken diğer bölgelerimizde sadece iç turizmle bir hareketlik yaşıyordu. Malum bu savaş hem ekonomik olarak ülkeleri ve insanların alım gücünü etkilerken bir yandan da psikolojik olarak biraz insanların böyle motivasyonu kaçırmış bir pozisyondaydı.
0: Evet.
1: İç pazara döndüğümüz zaman da ekonomik şartlar biraz insanları zorlamaya başlamıştı. Çünkü hem hizmet sektöründe olsun, diğer sektörlerde olsun maliyetlerin artmasından dolayı alım gücü biraz etkilenmişti. Bundan dolayı bir zayıflık bekliyorduk için açıkçası, en azından bölgemiz adına. Ama gördük ki özellikle iç pazarda o beklenti Allah'tan gerçekleşmedi ve çok güzel, tam tersi pozitif bir pozisyona geçtik. Bu da güzel bir hareketliğe ve ekonomik de moralin yanında ekonomikte bir canlanmaya
0: sebebiyet verdi.
1: Evet, yurt dışı pazarında baktığımız zaman tahmin ettiğimizden daha fazla etkilendi Körfez ülkelerinden. Gene uçuşlar iptal oldu. Evet, gene bazı sıkıntılar vardı. İşte oradaki havalimanların bombalanması, oradaki bazı yerleşim birimlerinde, özellikle bizim Suudi Arabistan büyük bir pazarımız o bölgede, oraya gerçekleşen saldırılar bizi biraz tedirgin etmişti. Uçak seferleri de azalmış ve var olan uçaklarda çok fazla da gelenin olacağını tahmin etmiyorduk bu şartlarda, ama beklentimizden daha iyi geçiyor. Bir de buna iç pazarın da destek vermesiyle birlikte bir iki yaz sonra bu yaz gerçekten da keyifli, maddi ve manevi olarak olumlu bir yaz geçiriyor.
0: Beklentiler genelde çok gerçekleşmiyor turizmde. O da şaşırtıcı. Bu arada İran tarafına da yeni seferler düzenlenecek Trabzon'dan. Onun için de hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tahran seferleri galiba 11 Ağustos'ta başlıyor Trabzon'dan direkt olarak.
1: Evet, öyle bir planlama var. İnşallah

0: bu körfezdeki sıcak ortam
1: Evet.
0: fazla alevlenmez ve bunlar gerçekleşir. Gerçekten Trabzon bölgesi özellikle bir hap haline geldi. Biliyorsunuz Trabzon'dan Afrika bölgelerine de var ve Körfez'in
1: Kesinlikle.
0: neredeyse büyük şehirlerin tamamına var. Aynı şekilde İran
1: Evet.
0: başlıyor, Irak, Suriye var. Bunlarla birlikte ciddi bir hareketlik olacak. Yani çok önemli bir merkezlerimizden bir tanesi. Zaten bölgeliğinde lokomotif şehri diyebiliriz
1: Evet,
0: Trabzon içinde.
1: çok
0: Onun
1: ismini
0: oradaki
1: duyurdu
0: evet.
1: değil mi? Trabzon,
0: Evet,
1: Karadeniz
0: evet.
1: özellikle.
0: Evet. Yani bir yandan da Trabzon'a şöyle de bir misyon da yüklenmiş oluyor aslında. Hizmet sektöründe biz ne kadar iyi bir hizmet verebilir, iyi standartlar sunabilirsek bizim bölge olarak ve ülke olarak da reklamımız o kadar fazla değer kazanacaktır, imajımız kuvvetlenecektir. O yüzden de böyle aslında bir Trabzon'daki yatırımcılarımıza ve çalışanlara, hizmet sektöründeki arkadaşlarımıza böyle bir misyon da aslında yüklenmiş oluyor. Çünkü oradaki memnuniyet hem bölgemize hem ülkemize olumlu anlamda yansıyacaktır.
1: Kesinlikle. Şimdi tabii bizler o yaz günlerinde, o güzel günlerde, deniz kıyısında veya yayla serinliğinde tatilin tadını çıkarırken birileri de aslında bizim o günlerde güzel anılar biriktirmemiz için perde arkasında arı gibi çalışıyor, değil mi?
0: Evet,
1: Turizm emekçilerinden,
0: çok doğru.
1: otelcilerden, o bacasız sanayinin görünmeyen kahramanlarından bahsediyoruz. Bugün de işte bu konuyla ilgili atılan çok önemli bir adım var. Şimdi tabii SGK desteğinden bahsettik. Turizmdeki büyük gelişmelerden birisi bu. Aslında onların, turizm çalışanlarının yüzü gülmeli ki gelen misafirler de mutlu olsun. Böyle de bir durum söz konusu. 7/24 yaşayan otelcilik, belki de hiç uyumayan bir sektör. Dolayısıyla bu SGK desteği, o otel yöneticisinin omuzlarındaki o ağır yükü hafifletti diyebilir miyiz? Bu pratik olarak ne kadar işlevsel şu anda? Neler söylersiniz bu yeni alınan yardım kararı ile ilgili?
0: Öncelikle çok teşekkür ederim. Çok güzel tanımladınız bu emek veren meslektaşlarımızı. Gerçekten bizler 24 saat, 365 gün ve açıldığı günden itibaren hiç kapısına kilit vurulmayan, hatta bizim otellerimizin kapısına kilit yoktur. Çünkü kilide ihtiyaç yoktur. Eğer bir tesis 15-20 yıllık önce açılmış bir tesis ise o hiçbir zaman kapanmamıştır. Ve öyle devam
1: Evet.
0: eder gider 24 saat hizmet verir. Tabii sizin dediğiniz gibi kimi seyahatini iş için yapıyor, kimi sağlık sorunları için yapıyor, kimi gezmek için yapıyor. Ve biz bunlara güler yüzlü bir hizmet vermemiz gerekiyor. Bunların içinde bizlerin arkadaşlarımıza doğru bir ortam sağlamamız gerekiyor. Çalışma ortamı sağlamamız gerekiyor ve maddi olarak da onları mutlu edecek bir imkanlar sunmamız gerekiyor. Bu anlamda özellikle son dönemlerdeki kâr marjlarının son derece düşük olması, ne yazık ki tesislerin kendini çevirmesini biraz zorladı. Tabii bu geçici bir dönem. Umut ediyoruz ki önümüzdeki sene çok daha farklı bir ekonomik ortamda bulunacağız. Ama bu geçiş döneminde de bazı desteklere ihtiyacımız var. Zaman zaman devletimiz sağ olsun hükümetimiz çıkardığı aldığı kararlarla bizi birazcık nefes aldırıyor. Örneğin %2 olan konaklama vergimiz %1'e indi yıl sonuna kadar. O %1 dediğiniz şeyde ciroların içinde çok büyük rakam yok. O bile hafif bir nefes
1: Evet.
0: aldırırken de bir de çalışanlarımızı çalışma şartlarını iyileştirmek ve onların istihdamını daha fazla arttırmak adına da Mayıs ayından itibaren geçerli olmak üzere geçmişe geriye de dönük yıl sonuna kadar kişi başı 3.500 lira devletimiz bir destek veriyor. Bunda da Turizm Bakanlığı tesislerimizin tamamı yararlanabiliyor. Tek şart SGK borcunun olmaması. Bu da gerçekten çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Evet, zaman zaman işte biz de okuyoruz, görüyoruz, duyuyoruz işte oteller çok pahalı deniyor ama işletme maliyetlerimiz o kadar çok yüksek ki hiçbir otel %50 karla, %35 karla, %40 karla çalışmıyor zaten. O devasa gördüğünüz yatırımlar 10 milyon, 15-20 milyon dolarlık yatırımlar inanın çok cüzi kar marjlarıyla
1: Evet.
0: çalışıyorlar. O yüzden bu 3.500 lira bile aylık personel yardımı ve konaklama vergisi olan bu indirim, %1'lik bir indirim bile bize inanın çok büyük bir nefes aldırdı. Zaten biz hiçbir zaman hiçbir krizde ve pandemide olmak üzere açık otelimiz var ise hiçbirinde biz kaydeder bir personel eksiltmesi de yapmadık. Sektör olarak o anlamda istihdama da çok büyük destek de vermiş olduk. Hiçbir tesisimiz işler zayıfladı ya da daha kar marjları düştü diye personel de çıkartmadı. Bir şekilde biz zaten elimizden geldiği kadar turizm yatırımcısı, otel yatırımcısı bunları yaptı. Devletimiz bu şekilde bize de destek verdi. Hem bize moral oldu hem de büyük bir katkı sağlamış oldu.
1: Katkı sağladı. Şimdi bizim bölgemizde Karadeniz'de sezon bitip sonbahar gelince aslında bir yaprak dökümü de başlıyor değil mi? Mecburen personelle yollar ayrılıyor.
0: Evet.
1: Bu gelen prim desteği sayesinde ki sayılardan da bahsettiniz az önce o personelin kış boyunca da evine ekmek götürmesi, o oteldeki işine devam etmesi yani istihdamın kışa sarkmasına bir can suyu olabilir mi?
0: Tabii ki, tabii ki. En büyük zaten bu istihdamı sürdürülebilir hale getirebilmemiz için biraz önce sizin söylediğiniz gibi biz hem federasyon olarak hem dernek olarak ve özellikle Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un da çok büyük desteği var bize o konuda. Biz bu bölgede 12 ay yaymaya çalışıyoruz turist akışına. Eğer biz burada 12 ay yayabilirsek böylece 12 ay boyunca tam kapasiteyle tesislerimizi çalıştırabilir duruma geliriz. Bu şartlarda gerçekleşirse karşılığında da herhangi bir personel eksiltmesine gitmeden kış dönemi de dahil olmak üzere biz 12 ay boyunca aynı personel sayısıyla hiç eksilmeden yolumuza devam ederiz. Bu anlamda da ciddi çalışmalar var. Hem bakanlığımızın çalışması var, hem federasyon ve bölge derneğimiz olarak Karadeniz Türk İşletmeleri Derneği olarak da bizim bazı çalışmalarımız var. Yavaş yavaş sezonu uzatmaya başladık aslında. Çeşitli alternatifler.
1: Evet.
0: Çünkü sadece eğer yayla turizmi dediğiniz zaman sadece 2 aya, 2,5 aya sıkışıyorsunuz. Biz bunun yanına termallerimizi hareketlendirmeye çalışıyoruz. Onun haricinde doğa yürüyüşleri, fotoğrafçıların
1: Evet.
0: safarileri olsun ve ekolojik turizm olsun. Özellikle ekolojik turizmde bir hareketlilik sağlamaya başladık. O anlamlarda da bir hareketlilik olmaya başladıkça biz bir baktık ki o bizim 2,5 aylık hareketliğimiz bölgede bir 3,5-4 aylara doğru çıkmaya
1: Artmaya
0: başladı.
1: başladı. Kayak tesisleri
0: Evet.
1: de var artık. Oralara da
0: Evet,
1: giriyor
0: Rize'de mesela
1: turistler.
0: özellikle
1: Evet.
0: yani aynen öyle ve spor salonlarımız da gelişmeye başladı. Özellikle bu konuda da Samsun bir merkez konumunda. Biliyorsunuz Samsun'da bundan 7-8 sene evvel engelliler olimpiyatı yapıldı ve 19 branşta uluslararası standartlarda spor salonlarımız var. Dönüp bir baktığımız zaman okçuluk, bowling ve Avrupa'nın en iyi salonları bizde. Türkiye'de ve Samsun'da. Bu kapsamda da ciddi bir şekilde Samsun'da bu spor organizasyon hareketliliği başladı ve bu da daha çok kış aylarında oluyor. İşte Doğu Karadeniz'e gittiğimiz zaman Rize'de başlayan o kayak hareketliliği işte biraz daha artmaya başladı. Aynı şekilde bakmayın biz Doğu Karadeniz sadece yayla olarak anıyoruz ama çok ciddi şey de kaplıca
1: Evet.
0: avantajımız da var bizim.
1: Bu
0: Orada
1: imkanlar
0: da
1: da var.
0: ufak tefek bir hareketlerde evet, devlet de bu kaplıca yatırımlarını da destek de veriyor aynı zamanda yatırımcılarına. Yatırım desteği de veriyor. Böyle böyle ufak ufak hareketlikle biz bunu yaydığımız zaman inanın Karadeniz bölgesinde bir işsizlik sorunu minimuma inmiş ender bölgelerden bir tanesi
1: Evet,
0: olur.
1: sezon genişlemeye başladıkça ki öyle de olmaya başladı dediniz.
0: Evet.
1: Çok güzel çalışmalar var hakikaten. Bu SGK desteği de onlardan birisi oldu. Yaralara merhem oldu. Peki
0: Kesinlikle.
1: son olarak bizi şu an radyolara başında dinleyen turizm emekçileri var malumunuz. Hem de sokakta o turistlerle karşılaşan esnafımız, vatandaşımız var. Turizm sezonunu güzel, bereketli ve belki de alnımızın akıyla kapatmak adına bizi dinleyen dinleyicilerimize tavsiyeleriniz, mesajınız var mı efendim?
0: Şöyle. Biz bu turizm çalışanlarımız için de bir yasa çıkartmak adına bir mücadele içindeyiz. Biz bunları bir yasa kapsamı altında bağlayabilirsek turizm çalışanlarını, turizmle olan ilgi de daha fazla artacaktır, imkanları daha çok yükselecektir. Biz bunu yapmaya çalışırken de aynı zamanda bizim bütün turizm çalışanımız aslında bizim o bölgemizin bir turizm elçisidir aynı zamanda. Eğer biz onlara sağlıklı, düzgün, iyi, güler yüzlü hizmet verirsek bizim aynı zamanda imajımız da reklamımız da artacaktır. Zaman zaman ne yazık ki bölgemizde bazı yaşanan kötü olumsuzlukları görüyoruz. İletişim bozukluklarından kaynaklaşan bir hizmette standartlarda

0: hatlarında bir sapma yaşadığımız zaman sosyal medya çok hareketli, biliyorsunuz. Hemen yayılmaya başlıyor. Ne yazık ki o şehrimize ya da o bölgemize yapışıyor onlar. Evet. O tek tük olan şeyler. O yüzden şöyle düşünmeli meslektaşlarımızla. Ben bize gelen misafirlerin güler yüzüyüm ve şehrimi temsil ediyorum, bölgemi temsil ediyorum gözüyle bakarlarsa, inanın onlar sadece o an için müşteriyi mutlu etmeyecek ve o müşterilerin devamını ve çevresine de bizimle ilgili olumlu söylemlerin atmasına sebebiyet verecek. Bu ne olacaktır? Bir iki sene sonra daha fazla insanın gelmesine sebebiyet verecektir. Daha fazla insan gelmesi demek daha fazla emekçinin iş bulmasına neden olacaktır. Daha fazla gelir elde etmesine sebep olacaktır. O küçücük gözüken yaklaşım herkes yaptığı takdirde çok büyük bir dalga haline gelecektir. O yüzden o gözle bakmalarını rica ediyorum. Bizim onlar reklam yüzümüz.
1: Sayın Toktaş, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız kıymetli bilgiler için. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Bu vesileyle de turizm çalışanlarına selamlarımızı, sevgimizi gönderelim. Kolaylıklar dileyelim onlara.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi ki siz de varsınız, bizlerin sesini duyuruyorsunuz.
1: Ne demek efendim, iyi ki siz varsınız. Görüşmek dileğiyle.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Murat Toktaş'la konuştuk. Başta konaklama tesislerinde çalışanlara yönelik uygulanan SGK desteği olmak üzere turizmdeki gelişmeleri konuştuk kendisiyle sevgili dinleyicilerimiz. 12.18'i gösterdi saatler. Işın Karaca'nın sesine yer vereceğiz şimdi de programımızda. Bestesi Avni Anıl'a, güftesi Şahin Çandır'a ait şarkıyı söylüyor sanatçı. Ah bu şarkıların gözü kör olsun diyoruz.

Berk Gürman ve Öykü Gürman birlikte söylediler. Seni ben unutmak istemedim ki dedi sanatçılar. Gökçe'nin sesine yer vereceğiz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Kıskanırım seni ben diyoruz.

0: Söyleşi Durağı.
1: Sevgili dinleyiciler,
0: bazen bir dükkan sadece alışveriş yapılan bir yer değildir. Bazen bir kapıdan içeri girdiğinizde raflarda ürünlerden önce hatıralar dizilir. Bugün Söyleşi Durağı'nda zincir marketlerin tam ortasında küçücük bir bakkalda ama kocaman bir hikayenin içindeyiz. Yaklaşık 75 yıldır ayakta duran, babadan oğula devredilen bir emek, bir alın teri, bir mahalle hafızası. Köy peynirinden mısır ununa, zeytinden kuyruk yağına kadar her şey var bu bakkalda. Ama en çok da sohbet var, dostluk var, bir çay içip gidelim diyen eski dostlar var. Bugün Söyleşi Durağı'nın konuğu, babasından devraldığı bakkalı yaşatmaya devam eden, şimdi de bu emaneti oğluna devretmeye hazırlanan Sinan, bir diğer adıyla Zülküf Gaydan. Bir bakkalın raflarından hayata tutunmanın, direnmenin ve vefanın hikayesini dinleyeceğiz şimdi.
1: Merhaba.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben Sinan Gaydan.
1: Ama esasında arkadaşlarınız başka bir isimle seslendi size.
2: Zülküf Gaydan diye.
1: Neden Zülküf?
2: Şimdi bizde çift isim çok olduğundan dolayı, yani bu Karadeniz bölgesinde var bu. Nüfusta Sinan'dır. Ama Sinan diye dersen Akçabat'ta belki 5 kişi 10 kişi diyer. Ama Zülküf dersen herkes sanır.
1: Peki bu kadar büyük marketin ortasında hala ayakta durmak cesaret mi, inat mı, bir sevda mı?
2: Bu cesaret ve sevdadır. Çünkü biz burada doğduk. Burada 48 yıldır aynen bu işlerde devam ediyoruz. İnşallah devam edeceğiz sonuna kadar yani.
1: Babanızdan size mi kaldı burası?
2: Babamdan bize kaldı.
1: O zaman ne kadar eski? Orayı biraz anlatır mısınız?
2: Şimdi tabii babam çok eski burada ama ben 74'ten beri buradayım.
1: Babanızı da yad etmiş olalım, rahmetli.
2: Evet, rahmetli oldu.
1: Allah rahmet eylesin. Kaç yılında burayı açtı?
2: Mahmut Gaydan, babam rahmetli, 50-55 yıllarında açtı. 79'dan beri de bendedir. Babam rahmetli, tabii burada o zaman bakkallar yoktu yani, seyrekti. Para işi de yoktu, veresiye tabii, ay başından ay başına. Tekel tütün satışında iki dönem para veriyordular, ara zararıya gidiyordu. Esnaf milletin güvencesiydi yani. Niye? Her şeyini teslim ederdi, veresiye alırdı, sormazdı. İsimli de olmayana değişik bir isim yazardılar. İşte falan yerden bir kadın, yanında bir de bir beşli mahalli kadın. Bu şekilde yazardık yani. Ama şimdi tabii büyük marketler olduktan sonra tabii biraz sıkıntı var.
1: Peki dükkanda neler satıyorsunuz? Bize biraz bahseder misiniz?
2: Dükkanda her şey var. Ne bileyim, peynirden, tereyağından, kaşardan, zeytinden, zeytinyağından, şekerden, yumurtadan, bisküvitten. Yok yok yani.
1: Peki başka ilçelerden bu bakkala geliyorlar mı?
2: Gelmiyorlar.
1: O zaman geliyorlar mıydı?
2: O zaman geliyordular. Tabii Akçabat'ta geliyorduk. Önümüzde pazar vardı. Bir de bu yan tarafımızda vardı. Kadınlar pazarı. Odunlar getirirdiler yükle beraber. Burada satardılar. Ama şimdi yok. Hep kalktı. Niye kalktı? Büyük marketlerde her şeye de var. Onun için insanlar da gelmiyor daha ya.
1: Şimdi marketin içini de dinleyicilerimiz göremiyor ama tarif edecek olursak her şey var. Makarnasından, sudan.
2: Tabii.
1: Az önce kuyruk yağı satın aldılar değil mi? Her şey var aslında.
2: Bizim burada olmayan bir şey zaten olmaz. Ne yoktur işte, iki yiyecek mi yiyecek yoktur ama markete gidersen onu da buluyorsun ama 25 kuruşla veresiye oldu mu geri seviyor onu.
1: Peki günde en çok duyduğunuz cümle hangisidir? Abi ucuzlatamaz mısın, daha ucuz olmaz mı gibi?
2: Bizim burada en çok duyduğumuz cümle, ucuz diye bir şey yok. Yani ucuzluktan zaten ucuz olmasa vatandaş gelmez. Az önce gördün, adam bir kutu pekmez aldı, sordu. O da bizim komşumuzdu. Ama komşumuz olmasa bile yine geliyor.
1: Peki nasıl bu işlerin altından çıkıyorsunuz?
2: İşte dedim ya, ben kiracı değilim. Milletin en büyük sıkıntısı bu yani.
1: Peki burası sizin için bir iş yeri mi yoksa bir hayat mı?
2: Hayat. Bizim şimdi iş yeri de 40-50 senelik bir mazimiz var burada. Çarşıya gelmesem, dün gelmedim mesela. Peki de 20 kişi 30 kişi aradı.

0: yeniliyorsun her şeye. Çünkü bir ortamımız olduğundan dolayı.
1: Nasıl bir ortam var
0: Ya
1: burada?
0: bizim ortamımız böyle nedir? Şimdi burada az önce gördün. Geldi arkadaş oturuyordu. Akşama kadar en az 20-30 kişi, 50 kişi muhakkak gelir veya ben giderim.
1: Peki öncelerden hatırınızda kalan dükkanla ilgili bir anınız var mı?
0: Çok diyorum ya, o zamanlar veresiye işi hep veresiyeydi, para yoktu. Ay başından ay başına. O zamanlar nedir, adam gelirdi, yoktu. İsmini de yazmazdı, rahmetli babam yazardı burada. Galanamadan bir gari. Yanında bir de beştemalli gari, 5 kilo tuz. Beştemalli gari gelirse parayı alır, gelmezse o da yok yani, o da gitti.
1: E peki bunun önünü nasıl aldınız? Çok fazla ismi yazılan oldu, ödemeyen oldu. Nasıl altından kalktınız?
0: Ödemeyen oldu mu onu geçti mi zaten yırtıp atıyorsun. Başka bir şey yok. Yani onu bir başkası geliyor diyecek durumu yok. Gider yani. 5 kilo tuz aldı veya 2 kilo şeker aldı. Yapacak bir şey yok. Ama şimdi bizde de yine oluyor ama tabii büyük marketler çıkınca bizim işlerimiz daha zorlanıyor yani.
1: Buradaki kaynakla geçindirdiniz ailenizi, değil mi?
0: Ben emekliyim. Tabii burada bir kaynak var. Bir iki de kira aldığımız işte yerlerimiz var. Yoksa başka geçinmek zor yani.
1: Peki kaç evladınız var?
0: 4 tane, 3 erkek, bir kızımız var.
1: Sizden sonra burayı devralacak kim var?
0: Oğlum var burada devralacak ama bu iş tabii ya büyüteceğim veya kapatacağım. Başka bir çaresi yok yani.
1: Oğlunuz işletip buradan parasını kazanıp evini geçindiriyor.
0: Evet. Biz yapamayız. Bizden geçti bundan sonra. Biz babamız bize bıraktı, rahmetli oldu gitti. Biz de bırakıp gideceğiz. Biz de olduk 70 yaşında artık. Bundan sonra daha yapacak bir şeyimiz yok. Böyle.
1: En çok neyi özleyeceksiniz?
0: En çok arkadaşlarımı özlerim. Başka bir şey değil. En çok arkadaşlar özleriz. Çünkü bu topluluk güzel bir şey. Şimdi aylık sonra bir doktorum var işte. O gelir, diş hekimi burada oturur. Diğer arkadaşlar gelir. İşte onlardan uzak kalırsın. Birlik beraberliğimiz burada güzel yani.
1: Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
0: İnşallah bu işlerin sonu güzel olur yani. Ama gençleri ben düşünüyorum. Başka bir şey değil. Adam hep masa başı istiyor. En güzeli bir meslek sahibi. Ayakkabıcı tamiri olur, terzi olur, bilmem araba tamircisi olur, boyacı olur. Meslek güzel bir şey. Akşam seyrediyorum televizyonda. 5 yaşında çocuk başladı araba motor tamircisine. 15 yaşında oldu. Akşam seyrediyorum. Kayseri'deyim, bir yerde seyrediyorum. Diyor ki bana, gülüyorlar diyor. Sen bu işi yapamazsın ama ben bu işi öğrendim diyor. İnşallah işimi de kuracağım diyor. Hem de çalışıyor. Yani ne kadar güzel bir şey. 5 yaşında girmiş, mesleği öğrendi.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Evet, siz de sağ
1: Sağ
0: olun.
1: olun.
0: Evet.
1: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Osman Gay'dan.
1: Ne almaya geldiniz Sinan Bey'den?
2: Pekmez almaya geldim.
1: Peki bu kadar market var. Niye Sinan Bey?
2: Sordum, uygun burayı buldum. Hem de akrabam olduğu için.
1: Yoksa gelmez miydin?
2: Yok. Niye başkasına gitsin para? Niye gitsin?
1: Dostunuz ne kadar zamana dayanıyor?
2: Benden büyüktür. Ben çocukluğum

0: bakkallarından hesabını da deftere yazdırırsın ama markette o işi arama, o bitti, o bitti.
1: Herkesin her zaman parası yanında olmayabilir.
0: Tabii, en büyük sorun o yani. Bakkalcılık devam etsin.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben Hasan Doğa.
1: Peki Sinan Bey'le arkadaşlığınız ne zamana dayanıyor ve esnaf arkadaşlığı, dostluğu değil mi? Çok kıymetli. Biraz bahseder misiniz?
2: Sinan Bey'le aşağı yukarı 30-35 yıldır tanışıyoruz. Komşu esnafız. Geçmişten beri hep birbirimizle gideriz, geliriz, otururuz, sohbet ederiz. Boş zamanlarda çay içeriz. Bir komşumuzun, bir arkadaşımızın başına bir sıkıntı geldiği zaman hepimiz koştuk. İş yerini kapattık veya başkasını bıraktık gittik. Esnaflıktan çok komşuluk da vardı. İlgi vardı, alaka vardı, yardım vardı, yardımseverlik vardı. Ha şimdi bakıyoruz onlar artık yok. Onlar bitti artık. Ha bizim aramızda yine var. Geçmişten gelenlerin arasında yine var ama çok değişti.
1: Peki bir anınız var mı şu an? Belki hatırlayamazsınız ama bir anınız var mı hatırlayabildiğiniz Sinan Bey'le?
2: Anımız çok var. Çok var da hangisini anlatayım? Zamanında rahmetli babamın rahatsızlığı vardı. Bundan bir anımız vardır. Yani apar topar kalktık onu fakülteye getirdik. Belinden rahatsızlığı vardı. Orada doktoru beklerken bahçede oturuyoruz. Bu arada nasıl oturmuşsa arka cebinden cüzdan kayboldu. Geldi buraya ilgi paraları yok. O zaman mark vardı içinde, dolar vardı, TL vardı cüzdanın içinde. Çek senet vardı. Ne kadardı Zülcüf?
0: Babasını hastaneye getirdin bel fıtığından. Muayene ettirdikten sonra koridorda böyle yatıyor kucağımda. Ben de cüzdanı cebimden çıkarttım. Oturaklar böyle arka arkaya. Cüzdanı çıkarınca baktım. Hasretli kaldı herhalde paradan. İçindeki resimlerden koydum cebime. Arkamda da bir uzun boylu bir adam oturuyor. Tabii oradan kalktık. Aldım buraya getirdim. Burada zaman 1-200 saat geçti. Bir yemeğe gideceğiz. Başka bir arkadaşlar geldi. Yemeğe getirecekler bizi gideceğiz. Yemeğe gittik. Yemeği yedik. Ellerimi yıkadıktan sonra böyle peçeteye değil de üzerime sürdüm. Baktım cüzdan yok. Tabii geldik geldiğimiz yerleri hep binen aradık. Yok bulamadık. 3-4 arkadaş burada esnaflardan gene. Falcıya gittik. İçeri girip girmez tabii bizi tanıyordu zaten. Dedi sen dedi cüzdanı kaybettin dedi. 3 çeşit de para vardı onda dedi. Doğru. Temel isminde bir arkadaşın aldığını dedi. Temel'in babası da benimle. Adam kalk kızı getirir dedi. Yani olur mu olmaz. Attı işte.
1: Valla inanılmaz yani.
0: Yok. Yok. O gitti öyle bulamadık tabii gitti. Ama çok şeylerimiz olmuştu beraber yani.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Size birer çay ikram ederim şimdi.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Evet. Evet siz de sağ olun. Evet.
1: Değerli dinleyenler, bir bakkal dükkanından çıktık bugün. Ama aslında bir hikayeden, bir ömürden, bir mahalle kültüründen ayrıldık. Sinan, bir diğer adıyla Zülküf Gaydar'ın anlattıkları bize şunu hatırlattı. Bazen büyük olmak için büyümek gerekmez. Küçük bir dükkan, koca bir geçmişi ve geleceği birlikte taşıyabilir. Ve program bitmeden Sinan Bey son bir şey yaptı bize. Esnaf çayını bilirsiniz, çok lezzetli olur. Bir çay için öyle gidin dedi. O çay sadece sıcak değildi, içinde emek vardı, samimiyet vardı, yılların hatırı vardı. Biz de o çayı içip bu güzel hikaye için kendisine teşekkür ederek ayrıldık oradan. Söyleşi durağından herkese selam olsun. Hayata tutunan esnaflara, yaşatılan değerlere ve paylaşılan çaylara selam olsun. Haftaya yine başka konu ve konuklarla buluşmak, görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Allah'a ısmarladık. Söyleşi durağı.

Sevmekten Kim Usanır adlı eserde dinledik Nevi. Yonca Lodi'nin sesiyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Büklüm büklüm.

0: bir paramparça ruhunda. Hani soran gözlerle kapında.
1: Evet kıymetli dostlar, zaman usul usul kendi bildiği gibi akıp giderken biz de hayatın içinden bir sayfanın daha sonuna geldik. Bitmek bilmeyen telaşlarımızı bugün de bir kenara bırakmaya çalıştık. Radyomuzun başında sesinize ses, yüreğinize nefes olmaya çalıştık sevgili dinleyicilerimiz. Ağustos'un bu sıcak gününde, cumartesinin o kendine has telaşı içerisinde umarız güzel vakit geçirebilmişsinizdir. Omuzlarınızdaki o yük biraz olsun, bir nebze olsun hafifleyebilmiştir diyelim. Serkan Eyüboğlu hazırladı bugünkü programı. Atilla Kurt ulaştırdı sesimizi. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Son şarkımız da Tarkan'ın sesinden bugün için. Adımı kalbine yazıyor sanatçı. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. ABD Başkanı Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı. Şimdi ayrıntılar. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayinde ortak proje geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır dedi. Erdoğan mesajında Birleşmiş Milletler 51. maddesinde tanımlanan meşru savunma hakkını hatırlattı. Anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır dedi. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin krizlerin çözümünde izlediği diyalog ve diplomasi tutumunu sürdüreceğini de belirtti. Erdoğan, Türkiye bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın tüm bölge için hayırlara vesile olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke Savunma Anlaşması bir kesime veya ülkeye tehdit değil dedi. Diğer ittifakı tamamlayacak nitelikte bir yapı olduğunu belirtti. Yılmaz katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: Dün gerçekten tarihi bir gün yaşandı. Mekke anlaşması son derece önemli. Bir ateş çemberi etrafımız. Jeopolitik gerilimler son derece yükselmiş durumda. İşte bu ortamda üç ülke birbirini tamamlayıcı özellikleri olan üç ülke arasındaki bu anlaşma çok kıymetli. Belli konularda gerilimler ortaya çıkmasın diye caydırıcılığı güçlendirmek için oluşturulmuş bir yapı. Bir defa bunun altını çizmemiz lazım. Bu bizim NATO'ya veya içinde bulunduğumuz herhangi bir ittifaka alternatif bir yapı değil. Diğer ittifaklık ilişkilerimize, ikili veya çok taraflı ilişkilerimize alternatif bir yapı değil. Onları tamamlayıcı, tahkim edici bir yapı olduğunu da ifade edebiliriz. Dolayısıyla bu yapı herhangi birine, bir kesime, bir ülkeye bir tehdit değil.
1: Türkiye ile Mekke Anlaşması'nı imzalayan Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst üste açıklama geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Harameyn'in gölgesinde imzalanan bu tarihi anlaşmanın gelecek nesiller için bir barış kalkanı olarak kalmasını ve üç kardeş ülkenin yanı sıra ümmete de refah getirmesini diliyorum dedi. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Darsa, anlaşma stratejik işbirliğini ilerletmek ve milletlerimiz arasındaki kalıcı kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek için önemli bir adım ifadesini kullandı. Anlaşmanın bölgesel barışa ve istikrara katkıda bulunacağını söyledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan da anlaşmanın üç ülke arasındaki kardeşlik ve stratejik ilişkinin derinliğini gösterdiğini belirtti. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkati çekti. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman da Mekke Savunma Anlaşması bölgenin ve dünyanın güvenliğine katkı sağlıyor dedi. Anlaşmanın uzun vadeli bir savunma ortaklığının çerçevesini oluşturduğunu vurguladı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

0: uluslararası basın bu tarihi gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Arap basını gelişmeleri saniye saniye takip etti. Aralarında Katar merkezli El Cezire ve Dubai merkezli El Arabiya'nın da bulunduğu televizyon kanalları anlaşmayı canlı yayında izleyicilerine aktardı. Pakistan medyası da gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Mekke anlaşması Azerbaycan basınında da geniş yer buldu. Anlaşmanın detaylarının anlatıldığı haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımlarına yer verildi. Anlaşma Batı dünyasının da gündemindeydi. Frans 24 kanalı anlaşmayı yakından izledi. İngiliz BBC News anlaşmanın son yılların en önemli güvenlik adımlarından biri olduğuna dikkati çekti. İngiliz haber ajansı Reuters, Mekke anlaşmasına ilişkin gelişmeleri Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan bölgedeki karışıklıkların ortasında ortak savunma anlaşması imzaladı başlığıyla duyurdu. İngiliz Financial Times de anlaşmanın bölgesel caydırıcılığı artırma yönünde atılmış stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Alman ARD kanalı, Pakistan'la Suudi Arabistan'ın askeri işbirliğini Türkiye ile birlikte daha da güçlendirmek istediğine vurgu yaptı. Alman haber kanalı NTV haberi, NATO'nun dünyanın en büyük savunma ittifakı olmasının yanı sıra şimdi yeni ve daha küçük bir savunma paktı daha kuruluyor şeklinde verdi. Amerikan haber ajansı AP ise haberi Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan önemli bir savunma anlaşması imzaladı ifadeleriyle abonelerine servis etti. The New York Times gazetesi de anlaşmayı manşetten okuyucularına duyurdu. Haberde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan 3 ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının 3'ünü de hedef almış sayılacağını öngören ortak savunma paktını imzaladı ifadesini kullandı. Yunan Sky televizyonu anlaşmayı son dakika olarak geçti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın stratejik avantajlarına vurgu yaptı. Katimerini gazetesi de Mekke anlaşmasına geniş yer verdi. Anlaşmaya imza atan devletlerden birine yapılan saldırının diğerlerine ne de yapılmış kabul edileceği belirtildi. Hindistan basını da gelişmeleri yakından takip etti. New Delhi televizyonu, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye kritik savunma paktını imzaladı başlığıyla haberi servis etti. İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır dedi. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen faili meçhul soruşturmalarında iki olayda daha sis perdesi aralandı. İntihar ve kaza süsü verilerek karartılmaya çalışılan iki çocuk cinayeti titiz bir takiple aydınlatıldı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Adalet Bakanı Gürlek aydınlatılan cinayetlere ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı. İlk olay Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024'te yaşandı. 14 yaşındaki Damla Nur Sarıhan'ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçmişti. Dosya yeniden açıldı. Gizli tanıkların beyanı, aile bireylerinin birbiriyle çelişen ifadesi ve bir şüphelinin elinde bulunan silah atışı artıkları olayın intihar olmadığını ortaya koydu. Soruşturma derinleştirildi. Tekirdağ, Hakkari ve Van'da eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Bir diğer faili meçhul olayda Afyonkarahisar'da gün yüzüne çıktı. Henüz 4 yaşındayken 24 Ocak 2026'da hayatını kaybeden Yunus Emre Yakar'ın iddia edildiği gibi yüksekten düşmediği belirlendi. Otopsi bulgularıyla şüpheli ifadeleri arasındaki çelişki üzerine soruşturma derinleştirildi. Üvey baba çocuğu kasten öldürme ve eziyet, üvey dede ise ihmal suretiyle kasten öldürme suçlarından tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti'nin 25. yılı dolayısıyla paylaşım yaptı. Güvenlikten afet yönetimine, göçten nüfus hizmetlerine kadar birçok alanda reformlara imza atıldığını belirtti. Çiftçi, Türkiye yüzyılını huzurun, güvenin ve istikrarın yüzyılı yapacaklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2002 yılındaki 150-200 bin derslik sayısını bugün 750 bin dersliğe çıkarttıklarını belirtti. 820 bin öğretmenin de atamasını yaptıklarını söyledi. Bakan Tekin, İstanbul Arnavutköy'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.
1: Bakın değerli arkadaşlar, 2002 yılında Türkiye'de

0: 350 bin sınıf varmış. 350 bin derslik. Bunun yarısı yıkılmış, ekonomik ömrünü tamamlamış. 2002 öncesinden elimizde 150-200 bin civarında sınıf var. Peki şu anda kaç sınıfımız var biliyor musunuz? Kaç dersliğimiz? 750 bin dersliğimiz var. Yani bu aradan geçen 20 yılda eskiden olanların üzerine yaklaşık 500 bin sınıf derslik yapmışız. 820 bin öğretmen atamışız. Bunları Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim sadece bizim yaptığımız yatırımlar.
1: Hayvancılıkta dijitalleşme adına önemli bir projeye imza atıldı. Güvenli elektronik küpe izleme sistemi hayata geçirildi. Sistemle büyükbaş hayvanlara dijital kimlik verilecek. Doğumdan itibaren hayvanların aşılama programları, hastalık takibi, satış süreçleri elektronik ortamda takip edilebilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 34 yıllık evlat hasretinin ardından tüp bebek tedavisiyle ikiz kızlarını kucaklarına alan Doğan çiftinin çocuklarının herkesi umut olduğunu söyledi. Ailemizin bundan sonraki yolculuğunda da yanlarında olmaya devam edeceğiz dedi. Göktaş çocukların tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için planlamaların yapıldığını da belirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapılan bir iş yerine operasyon düzenledi. Baskında 104 kilogram uyuşturucu maddeyle üretimde kullanılan baskı makinesi ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Diyarbakır merkezli 8 ilde cinayete kurban giden Rojin Kabayış, Hira Nur Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerine siber zorbalık ve şantaj yapan çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. ABD Başkanı Trump ülke medyasına açıklamada bulundu. İran'ın yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalmak istemediğini söyledi. Bizimle anlaşma yapmak istiyorlar, bizim onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington yönetimi Tahran'a yönelik baskıyı artırıyor. Hazine Bakanlığı devrim muhafızlarını finanse ettikleri iddiasıyla İran bağlantılı kripto para borsalarına yaptırım kararı aldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise ABD ile 14 Haziran'da varılan mutabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Diplomatik süreç kadar savaşa da hazır oldukları mesajını verdi. İran devlet medyası savaş sırasında düşürülen ABD ve İsrail'e ait uçak ve insansız hava araçlarının kalıntılarının sergilendiği deponun görüntülerini yayımladı. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerinde ise sona gelindi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, genel çerçevenin büyük oranda şekillendiğini, detayların yakın zamanda açıklanacağını bildirdi. İran'ın İsrail'deki casusluk faaliyetleri son dönemde dikkat çekici boyutlara ulaştı. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet'in verilerine göre İran adına yürütülen casusluk faaliyetleri son 2 yılda %400 arttı. İran adına casusluk yaptığı gerekçesiyle en az 70 İsrail vatandaşı da tutuklandı. Katliamcı İsrail'in Filistinlilere saldırısı sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarında Filistinliler hedef alınırken Gazze şeridinde de halka ateş açıldı. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırının ardından Han Yunus'ta da 3 Filistinli yaralandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Ukrayna ordusu da Rusya'da petrol rafinerisini hedef aldı. Rus ordusu gece saatlerinde Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenledi. Başkent Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Füzelerin isabet ettiği çok sayıda binada yangın çıktı. Bazı yapılar ağır hasar gördü. Biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ukrayna'da Rus altyapısını vurdu. Sızran kentinde bulunan petrol rafinerisine drone saldırısı düzenlendi. Tesiste yangın çıktı. Ukrayna ordusu Azak Denizi'nde vurulan Rus gemilerine ait görüntüleri de paylaştı. 1 Ağustos'tan bu yana 12 geminin imha edildiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, UFO olarak bilinen tanımlanamayan hava fenomenlerine ilişkin 41 gizli dosyayı daha kamuoyuyla paylaştı. Gizliliği kaldırılan materyalin en eskisi 1950, en yenisi 2026 yılına ait görüntülerde Oman Körfezi'ne kaydedilen 25 vakada yer alıyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı.

Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. ABD Başkanı Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Severler için hasret bitti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu Boluspor Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasıyla başladı. Açılış maçını Manisa ekibi ilk yarıda gelen gollerle 2-1 kazandı. Lig'de heyecan bugün 4 maçla sürecek. Programı aktaralım. 17 Bandırma Spor, İstanbul Spor, TRT Spor. 19 Eminevim, Ümraniye Spor, Mardin 1969 Spor, TRT Kürdi. 19 Ekenler, Beton, Sivas Spor, Turka Esenler, Erok Spor, TRT Spor. 21-30 Antalya Spor, Keçtaş, Ankara Keçiören Gücü, TRT Spor. Manchester United forması giyen Altay Bayındır kariyerine İspanya'da devam edecek. Milli kaleci satın alma opsiyonuyla Celta Vigo'ya kiralandı. Dünya futbolunda kriz devam ediyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'na özel yatırımcılara açma planı futbol kamuoyundan tepki almıştı. UEFA'nın boykot tehdidinin ardından Infantino özür dilese de kriz dinmedi. Avrupa Futbolu'nun çatı kuruluşu bu tür girişimlerin bir daha asla yapılamayacağına dair güvence verilmesini, aksi halde boykot kararından vazgeçmeyeceklerini duyurdu. Real Madrid Vinicius Junior'la sözleşme yeniledi. La Liga devi Brezilyalı futbolcusunun sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı.

0: hava durumu.
1: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 34, İstanbul 33, İzmir, Adana, Antalya 36, Kahramanmaraş 39, Trabzon 28 ve Diyarbakır 40 derece.
0: Yol durumu.
1: TAG otoyolunun 35 ile 39. kilometresi arası üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü olarak sağlanıyor. Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında şev bakım onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde emniyet şeridi kapatılacak olup trafik akışı sağ, orta ve sol olmak üzere 3 şeritten devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap köftelerde 3 al 2 öde kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma.

0: sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Merhaba sevgili radyo dostlarım, saatimiz 13.21'i gösteriyor ve sizlerle birlikteyiz Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programında ve spor gündemi programında birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Bizler program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir tatil günü diliyoruz sevgili dinleyiciler. Saatimiz 13.21'i gösteriyor. Futbol konuşarak başlayacağız öncelikle. Teknik direktör Celal Kıbız da bizlerle birlikte olacak. Daha sonra da 1. Ligi konuşacağız ve tabii ki sporun gündemini de konuşacağız. Saat 15'e dek konuklarımız Ali İhsan Sarıçoban spor yazarı ve Özgün Erdoğan spor yazarı bizlerle birlikte olacak. Saat 15'e dek. Tabii ki 19'a dek de sizlerle birlikte sporun her dalını, her konusunu konuşacağız sevgili dinleyiciler. Ve ilk olarak teknik direktör Celal Kıbrızlı telefon hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Kıbrızlı.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce, iyi programlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Avrupa kupalarından başlayalım Sayın Kıbrızlı. Evet. Avrupa kupalarında güzel sonuçlar gelmeye başladı. Şimdi önce Beşiktaş'tan başlayalım. Neden Beşiktaş'tan başlayalım? Hani kadrosu biraz daha sınırlı. Evet, teknik direktörü ülkemizi tanımayan bir teknik direktör. Ama evet, baktığınız zaman gerçekten iyi sonuçlar gelmeye başladı. İki sert rakibe 3 maçta 3 galibiyet. Hatta son maçtaysa 71. dakikadan sonra 10 kişi kalarak oynamak. Aynı zamanda Kralove'de Avrupa Kupaları tarihinde ilk kez kendi sahasında yenilgi yüzü gördü Beşiktaş karşısında. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısa kısa başlıklarla biraz böyle yorumlayabilir misiniz?
1: Tabii. İlk önce bir kere ülke puan açısından çok önemli bir galibiyet. Deplasmanın ardından bu galibiyet Beşiktaş camiasına da müthiş bir moral oldu. Bunu söylemek istiyorum. Bunun dışında tabii yeni bir teknik adam. Takıma katılan bayağı oyuncular var. Bu oyuncuların takıma uyumu şu an itibariyle görünüyor ki uyum sağlanmıyor. İleriki haftalarda daha da uyum sağlanacak. Takım birlikleriyle bütünü de daha iyi olacak gibi görünüyor. Tabii deplasmanda oynamak ve rakibin istadeyip mağlup olmaması ve ilk mağlubiyeti Beşiktaş'tan alması ki 10 kişi kalan Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra golcü Semih'in oyuna girerek tekrar golünü atıp kendi ispatlaması, ki o bitirici yerde olması çok çok önemli. Çünkü orada oyuncu, kral oyuncusu topu çıkarmak için burada ama ters duruşta. Orada hem kaleciyi yanılttı hem arkadaki kademeye giren arkadaşını yanılttı. Ve Semih'in orada bulmuşu çok çok önemli ve kafa vuruşuyla golü attı. Ben burada bu golde rahmetli Alman futbolcu Gerd Müller'i hatırladım.
0: Evet.
1: Çünkü aynı onun tipinde bir oyuncu ve tam noktalarda, gol noktalarında buluşması çok önemliydi. Burada şöyle baktığımız zaman tabii Beşiktaş takımın toplu oynamada da bir üstünlüğü var. Gol beklentisinde üstünlüğü var. Benim aldığım notlar bunlar. İsabetli şutlarda 22 tane atıp 5 tane isabetli. Pas yüzdesinin yüksekliği 482 ile. Direkten dönen iki tane topu var, müthiş buluşlar var orada. Bunun yanı sıra kaçan pozisyonları var. 5 tane korneri var. Ofsayt hiç girmemesi çok çok önemli Beşiktaş takımının. Az faul oynaması, temaslı oyundan kaçınması bu da çok çok önemli. Burada tabii temaslı oyundan kaçarken de oyun bilgisi oyuncuların üst seviyede oluşuyor. Ve pozisyonlara girerken de ikili mücadelede kazanması da önemli. Ve Beşiktaş bu maçta pas arasında çok çok kullandı. Bu da önemli noktaydı. Kazanan Beşiktaş takımı ilk kez puanla kazandırdı. Ben tebrik ediyorum.
0: Sayın Kıbrızlı, burada İtalyano'ya biraz hani zaman ayıralım. Neden İtalyano'ya zaman ayıralım? Türkiye'yi ilk kez görüyor. Evet, Önder Özen yönlendirdi. Transferlerde belli bir şekilde Önder Özen hani rotayı çiziyor. Tabii ki İtalyano da karar veriyor ama rotayı çizen Önder Özen. Kaleciden başlayalım.
1: Nübel'den.
0: Evet, Nübel'den. Şimdi 3 maçta 13 kurtarış. Kaleye gelen şutlar 13 ve kurtarışta 13. Şimdi nasıl değerlendiririz? Hani ben çocukluğumda Sabri Dino'yu hatırlıyorum Beşiktaş'ta.
1: Evet.
0: Büyük bir kaleciydi. Hele bir İtalya-Türkiye maçını gördüm ki yani 0-0 İtalya'nın o zaman kadrosu çok büyük bir kadroydu. Bettega'ları vardı, Fakettileri vardı.
1: Evet.
0: Sabri Dino'yu hatırlıyorum. Sonra Rasim Kara'yı hatırlıyorum. Böyle evet. Kalesinde devleşen. Evet, daha sonraki yıllarda Oscar Cordoba. Evet, son dönemleriydi, rüştü. Evet. Ama gerçekten çok farklılık kazandırdı ve Beşiktaş'ın şöyle diyeyim en az 1/3. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Mert Günoğlu da katalım buraya.
0: Efendim?
1: Mert Günoğlu da katalım buraya Beşiktaş'ta.
0: Evet, Mert Günoğlu da katalım. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Şampiyonluk.
1: Her ne olursa olsun taraftar fazla ısınmasa da Ersin Destanoğlu da evet. Önemli bir Beşiktaş karesinde önemli bir maçta denedi. Onu da söylemek istiyorum.
0: Evet. Kaleciden başlayarak biraz değerlendirelim mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii. Yani şimdi burada Beşiktaş takımı Aradeş Karolova'dan çok daha iyi bir takım. Yani yeni bir hocası var. Yeni bir takım yapılanması var. Son yılların aksine bambaşka planlar olan bir takım geliyor sahada. Burada baktığımız zaman Vincenzo hocanın değişimleri de yerinde görüyoruz şu an itibariyle. Değişimleri de isabetli. Kaleci Nübel'in kurtarışları var. Alman kalecinin Neuer'den sonra Alman milli takımının kalesini koruyacak diye Alman ya da bahsedilen bir kaleci. Hep oyunun içinde olması benim dikkatimi çekiyor ki bir kaleci için çok çok önemli. Çünkü futbolda saniyeler çok çok önemli. Top ya öbür yarı sahada bir bakıyorsunuz ceza alanının içine gelmiş. Bu oyunu çok iyi takip eden, ayakla oyuna başlangıcı, elle yapmış olduğu uzun degajlar veya takım arkadaşlarına istediği yani yüksek top veya yerden top veya şiddetli top veya yumuşak paslarla oyunu başlatan bir kaleci. Bu çok çok önemli. Ben Nübel'in Beşiktaş için büyük bir kazanç olduğu görüşünü söyleyebilirim. Kritik anlarda yaptığı kurtarışlar ve ondan sonra da doğru oyun başlangıçları büyük bir fark yaratıyor. Ve Beşiktaş'ın total oyun kalitesine de katkısı büyük.
0: Evet.
1: Beşiktaş takımı sezonun başı olmasına rağmen sert bir deplasmanda güzel bir bize galibiyet de sundu. Rakip fiziksel açıdan çok iyi şu an itibariyle. 10 kişi kalıp maçı çevirmek de tabii çok çok önemliydi hem de deplasmanda. Burada da geçiş oyununu golde iyi yapan Beşiktaş takımı ve yapılan bel ortasında bir hizasında ortayla ki bunlar rakip savunma kaleciler için de tehlikeli
0: evet.
1: Ortalardır bunlar. Çünkü yüksek toplarda rahatsındır. Ama yerden ve bel hizasına yapılan ortalar hem savunma açısından hem de kaleci açısından tehlikeli ve buradan gol geldi. Tabii burada Santifor Ohun'da fiziksel gücünün çok iyi olması daha sezon başı olmasına rağmen o da çok önemli ve yıpratıcı koşulları var savunmayı ve dağıtıyor savunmayı. Buradan da oraya girecek tabii ki oyuncular olarak gördüğümüz oyuncular var. Kim bunlar? Orkun. Kim bunlar? İşte Salih. Tabii bunlar da çok önemli. İran da takıma büyük uyum sağladı. Bunu da burada söylemek istiyorum.
0: Evet.
1: Tabii ki Semih de kulübeden oyuna her zaman göz kırpıyor ve şimdi bu atmış olduğu gol ve deplasmandan galibiyet verilmişti Semih'in bir artısı olarak ama burada tabii ki şu an itibariyle baktığımızda bir kere tutanın iyi olduğu zaman takıma da büyük moral motivasyon veriyor.

0: parasını sağlam aldığınız zaman savunma, o zaman kaleyi fazla düşünmezsiniz. Bu da oyun içinde sizin takım birlikleriyle birlikte rakiplerinizi her an için yıpratırsınız. Bu da diğer bir farklılıklar yaratır. Ayakla müthiş degajlar yapıyor ki bu degajlar bir çalışmanın ürünü belli ki. Çok çok çalışmış hem altyapıda hem de oynadığı takımlarda, ligde. Bu da çok çok önemli. Bu da Beşiktaş takımı için bir katkı olarak değerlendiriyoruz. Tabii şu an itibariyle baktığımızda da hocayı da İtalyano'yu da, yani buradan Vincenzo İtalyano'yu da tebrik etmek lazım. Şu an itibariyle bayağı iyi gidiyor. Çünkü erken kalkan erken yol alır misali Beşiktaş takımı da bana göre iyi bir çizgi çizip yoluna devam ediyor ki İstanbul'daki maçta da Beşiktaş'ın daha pozitif olacağı, taraftar desteğiyle birlikte daha çok Kralova'ya karşı yükleneceği ki, ama Kralova da çok genç bir takım. Bunda dikkate alacakları düşüncesindeyim. Scout ekibinin burada hep bahsediyoruz. Çok iyi çalıştığını görüyoruz. Bu da diğer önemli faktörlerden bir tanesi diye söyleyebilirim.
1: Sayın Kıbrıslı, şöyle bir şey var. Maçı izliyoruz. Evet. Top iki kalede gidiyor, geliyor. Orta sahalar çabuk geçiliyor. Evet. Ama 71. dakikada Ottara kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maç 0-0. Evet. Ve 76. dakikada bir değişiklik yaptı. 3 değişiklik yaptı İtalyano.
0: Evet, Semih, Rıdvan, Endi.
1: Evet. Endi diye soktu.
0: Evet.
1: Şimdi çıkan oyuncular Serni, Orkun Kökçü, İlhan Fakalı bir anda taktik varyasyonlarını tamamen değiştirdi. Burada ne düşündü? Yani kesinlikle kazanmak için mi oynadı?
0: Yok, burada tabii Serni olsun, Orkun olsun, İlhan olsun bayağı onlara görev düştü ve yoruldular diyebilirim. Tabii evet. Onları hem oyununa almak hem de onlara bak, sizin arkanızdan oyuna giren oyuncular da bu takımın formasını her an sırtına alıp giyebilirler ve oynayabilirler güvencesini verdi. Ve bu güvence içinde de giren oyuncular da Beşiktaş takımına, 10 kişi kalan Beşiktaş futbol takımına da büyük katkı sağladı da diyebiliriz.
1: Şimdi baktığımız zaman yani çok önemli oyuncuları bir anda dışarı çıkarabiliyor. Mesela 88. dakikada hani Orkun Kökçü'nün arkasında bütün topları toplayan Salih Özcan'ı çıkardı. Ohu çıkardı.
0: Şimdi
1: öyle bir şey ki Mustafa Hekimoğlu'nu soktu.
0: Agbadu'yu soktu. Saniye, evet.
1: Şimdi anladığımız kadarıyla İtalyano değişik taktikler deniyor. Mesela geçen maçta Midland maçında deplasmanda oyuncu değişikliği yaptı. Rashica ile gol attı. Öne geçti. Evet. Burada da böyle büyük ihtimalle çalışmış ya da hücum setlerini veya atakları çalışmışlar ve burada çok önemli işler yapıyorlar. Peki bu kadar kısa sürede çözülebilir mi rakip veya kendi takımının hücum setleri, yapılabilir mi, uygulanabilir mi?
0: Biraz önce belirttiğim gibi scout ekibi bir kere rakip takımları çok iyi analiz edip çok iyi raporlar getirdiği bir gerçeği var şu aşamada, şu için, bugün için söylüyorum. Bunun yanı sıra kendisi oyuncuları geçen seneki maçları çok izlemiş belli. Ve oyuncuları hiç Beşiktaş'ta geçen sene oynayan ve kalan oyuncuları çok iyi analiz etmiş. Ve onların neler yapabileceğini iyi sezinliyor yani.
1: Evet.
0: Sezinleme teknik adamlıkta çok çok önemlidir. Ve o oyuncuların, 11 oyuncunun birbirine olan katkıları çok iyi, önemlidir. Çünkü her oyuncunun görevi sahada biliyorsunuz ayrı ayrıdır. Her oyuncunun meziyeti ayrıdır.
1: Tabii.
0: Ve girecek diğer kulübede bulunan, yani ben hep tamamlayıcı oyuncu derim onlara, yedek oyuncularına.
1: Doğru.
0: O tamamlı oyuncuları da çok iyi tanıyor. Çok iyi analiz etmiş. Ve demek ki zaten baktığımız zaman bench'teki hareketliliği, bazen oturuyorsun iki yana kalkıyor. O oturması da bazı insanlara şimdiye bak şimdi oturuyor filan diyorlar. Ya adam ne yapsın yani, hem o kulübün bench'in önünde hareketli gidiyor geliyor. Bu çok şey yapıyor, koşuyor orada, çok kendini yıpratıyor. Oturuyor, niye oturuyor? Arkadaşlar yani bırakın karışı, herkes kendi işini yapsın ya.
1: Bu kadar.
0: Bırakın ya.
1: Bu kadar.

0: kendi işini yapsın etsin herkes ya.
1: Bu kadar.
0: Sen soyunma odasını sen derken çok affedersin evet, sevgili biliyorum, ya. Oluyor. Onlara söylüyor. Ya soyunma odasını bilir misiniz ya? Soyunma odasındaki sevinci bilir misiniz? Soyunma odasındaki hüznü bilir misiniz? O çimin kokusunu bilir misin? O kaymayı bilir misin? Ya bunlar çok önemli şeylerdir ya. Ya bir teknik adam yalnız takımı çalıştırmıyor ki. Yöneticilerle şey yapıyor, medya mensupları, görsel ve yazılı medya mensupları alıyor. Taraftarla şey yapıyor, çalışan personelle ilgileniyor, oyuncularla tek tek ilgileniyor, grup olarak ilgileniyor, takım olarak ilgileniyor. Yani say bitmez ya. Yani maalesef biz hep eleştiri odaklı gidiyoruz. Yani eleştirileri yapıcı eleştiri olursa, evet, ki bunu yapan medya mensupları da var. Bunlara da buradan isimlerini saymayayım. Ben çok teşekkür ederim.
1: Ama çok az olduğunu düşünüyorum.
0: Az, aynı katılıyorum size sevgili Yüce. Yani az ama olsun, o az olsun öz olsun, evet, denir zaten. Yani baktığımızda Emirhan mesela geçen sene göre üstüne koyarak devam ediyor. Orada baktığımız zaman gene Mirillo ile Emirhan'ın uyumu çok çok önemli. Orkun'un yanına Salih'in gelmesi, onların milli takımda da birlikte oynamaları, o da bir avantaj. Olito'nun onları tamamlayıcı bir üçgen yapıyorlar orada. O da çok çok önemli. Çizgi halinde oynamıyorlar Salih, Orkun, Oliton. O da çok çok önemli. Çern üstüne koyarak devam ediyor. O fiziksel güç olarak üst seviyeye çıkmış. İlan oturmuş, orayı zorluyor. Onun yanı sıra sonradan işte giriyor, Semih giriyor, çok önemli. Rıdvan giriyor. Niye ben bu dakikada giriyorum demiyor oyuna. O da istekli hazır giriyor. Ya Beşiktaş'ta bir kolej takımı hüviyeti var şu an itibariyle. İnşallah bozulmaz, bu şekilde devam eder. Ve teknik adamın da bu oyuncularda ben gördüğüm kadarıyla tesislerde herhalde 24 saatin 14 saatin 16 saatini geçiriyor. Boş zamanları yok gibi. Devamlı kaset izlediğini duyuyorum. Ve oyuncularla ilgili hem kulüp içi hem özel yaşantılarıyla çok ilgilendiği kulağıma geliyor. Bunlar da bir kulüp için çok çok önemli ve o takım için de pozitif ışıklar saçar diye düşünüyorum.
1: Şimdi Beşiktaş'ı konuştuk.
0: Evet.
1: Peki Beşiktaş seyircisi, taraftarı özellikle,
0: evet,
1: Muhammed Salah'ı transfer edemedikleri için çok tepki gösterdi önceki günlerde, özellikle, evet, maçtan önce.
0: Evet.
1: Bu takımın Muhammed Salah'a, evet, Muhammed Salah çok büyük bir yıldız. Ama Muhammed Salah'a bu oyunda ihtiyacı var mı veya ne kadar ihtiyacı var Sayın Kıbrıslı?
0: Ya tabii özel bir yetenek o. Yetenek biliyorsun doğuştan, evet, olur. Sonradan, evet, fazla katkı yapamazsınız yeteneğe. Muhammed Salah da dünya futboluna Mısır'ın medyası olarak görünüyor ve sürekli Liverpool takımında oynaması ve mukavelesi bitince sezon sonu bile Liverpool'la oturup masada anlaşmaması ama sahaya çıktığı her maçta üstüne koyarak devam etmesi var. Tabii ki katkısı olurdu. Ama tabii her oyuncunun aynı pozisyonda aynı verimi vereceği de var, şüphesi de var. Şimdi baktığınız zaman Muhammed Salah hücum yönündeki pozitifliği müthiş. Ama, evet, savunma yönünde zaafları var.
1: Hatta hatırlıyorsanız Mısır-Arjantin maçında Mısır öndeydi. Sonra eşitlik oldu. Son dakikada Salah'ın kaptırdığı topla Arjantin,
0: evet,
1: golü attı.
0: Aynı. Yani bunları göz önünde alırsak. Bir de büyük para yani bu 40 milyon euro,
1: evet,
0: 2 yıllığına.
1: Evet.
0: Bu binden bir rakam. Sponsorlar var tabii. Trabzonspor onları bulmuş. Onları da beraber bu yükü aldı. Tabii Türkiye'de görülmemiş bir imza töreni oldu. Bunlar önemli ama Beşiktaş takım bana göre iyi yolda gidiyor.
1: Çok doğru. Aynı fikirli.
0: Evet, aynı iyi yolda
1: yani
0: gidiyor.
1: Yani Gordon Minnin, Feyyaz Ali Metin sistemi kuruluyor gibi görüyorum ben.
0: Evet, Rıza, Gökhan, evet, saydığımız zaman yani, evet, o yani Beşiktaş takımı bana göre iyi yolda. Oyuncular arasında fazla tahmin ediyorum ücret açısından da farklılıklar fazla yok. Bu da bir kulüp için çok çok önemli. Trabzon takımı da büyük iş yaptı Salah olarak ama o aradaki o farklılıklar acaba ilerleyen dönemlerde

0: bundan evvel yaşadık çünkü.
1: Hani artısı da olacak Sayın Kıbrıs. Evet, eksisi evet. de olacak. Maalesef, önemli olan maalesef. Artısının çok fazla olması.
0: Çok daha iyi olmasını diliyorum ve Trabzon takımı ona Salah'a büyük bir sevgi gösterdi, saygı gösteriyor.

0: iki durum var. Talisca 3 Avrupa maçında da 3. golünü attı.
1: Evet.
0: Greenwood ilk golünü attı. Sonra İsmail Kartal yönetiminde Avrupa kupalarında iç sahalarda ön elemede 5 iç saha maçında 5 galibiyet elde etti.
1: Evet.
0: Ve Fenerbahçe Avusturya takımlarına karşı 6 galibiyet 3 beraberliği var. Ve Talisca'da Fenerbahçe'de parlamaya başladı, çıkışa başladı ki biliyorsunuz ilk çıkışını Beşiktaş'ta yapmıştı. 80 maçta 51 gole katkısı vardı. Fenerbahçe'de ise 49 gole katkısı var 71 maçta. Şimdi bu maçı seyrettiğinizde Fenerbahçe'nin Sturm Graz neler düşündünüz? Ne gördünüz? Olumlu olumsuz yansımaları bizimle paylaşır mısınız?
1: Evet. Şimdi Fenerbahçe futbol takımına baktığımız zaman klasik 4-2-3-1 veya 4-1-4-1 şeklinde oynuyor. Bazen ucuma çıkışlarda pozisyon gereği 4-1-2-3 oluyor. 3'lü bir forvet oluyor. Bazen 4-4-2 oluyor. Bazen 4-2-4 oluyor. Tabii burada oynayan oyuncular şimdi baktığımız zaman bir orta saha Kante, Gendouzi ve Asensio üçlüsü var. Bu üçlü bir kere oyun zekaları mükemmele yakın bu üçlünün. Bu üçlünün hem hücuma dönük oyunları hem savunmaya dönük oyunlarında takıma desteklerinde güçleri düşmediği müddetçe müthiş işler yapıyorlar ve bu üçlü takımı alıp her tarafa götüren bir üçlü futbol açısından. Yani bunlara zaten siz tek takımı şu oyun sisteminde oynayacak. Senin görevin bu Kante, senin görevin Gendouzi, bu senin görevin Asensio, bu dediğin mi yeter. Fazla bunlara oturup da sen şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan demeye hiç gerek yok. Nerede müdahale edeceklerini, temaslı oyuna gireceklerini, nerede kademeye gireceklerini bir kere mükemmel bir şekilde biliyorlar. Zeki oyuncular. Bu Fenerbahçe için bir pozitiflik. Ben burada Mert Günok'u da alkışlıyorum. Mert Günok mükemmele yakın oynuyor. Yani ve Fenerbahçe futbol takımının kalede problemi yok. Tarık var. Yabancı kaleci de var Emerson. Bana göre yabancı kaleci de isteyenler varmış. Vermesinde de bir sakınca görmüyorum. Mert Günok ve Tarık ve üçüncü bir altyapıdan bir kaleci de Fenerbahçe takımını götüreceği düşüncesindeyim. Fenerbahçe'nin Greenwood'un bir kere daha hazır olmadığını söyleyebilirim. Tam hazır değil Greenwood. Evet. Hatta İrfan Can Kahveci ya ben hazır görmüyorum. Sabek Mert'i Müldürü'den hazır görmüyorum. Yani Osterwold'un böyle oyun içinde gerginlikleri var. Bunları da bunu düzeltmesi lazım. Ake üstüne koyarak uyum sağlıyor. Skriniar'ın daha temkinli olduğunu bir eleştiri yapmıştım biliyorsun.
0: Evet. Evet.
1: Eğer girişi sarı kart diye onlara daha dikkat ettiğini görüyorum ki bu maçta da yine bir ayağa basışı var Sturm Graz'da oyuncunun maçın başlarında. O da yani hakem orada çalsa verse penaltıyı ben verebilir diye de düşünüyorum. Bunlara da çok dikkat etmesi lazım. Talisca üstüne koyarak devam ediyor. Yani Fred sonradan girdi 69. dakikada. Yani ben gideyim gibi oynuyor. Kerem de üstüne koyarak oynuyor. Ben Fred'im falan ben olsam gönderirim Fenerbahçe'yi. Yönetim Sayın Az Yıldırım'ın yerinde olsam gönderirim. Ve ilerleyen yani, Talisca üstüne koyarak dedim devam ediyor. Rakibim bir kere Sturm Graz takımı genç, dinamik bir takım. Çok koşan bir takım. İşte bu orta sahayla Fenerbahçe, Kante, Gendouzi, Asensio'yla bunu rahatlığa çevirdi. Baktığımız zaman Talisca'nın mükemmel hareketi ve pozisyon almadan savunmanın şutu kaleciyi de yanılttı. Ve golü buldular. 45 artılığıyla Greenwood'un mükemmel şutu, bu da golle neticelendi. Böyle baktığımız zaman Fenerbahçe takımının dengeli bir oyun oynadığını görüyorum. Ama Fenerbahçe takımı ikinci yarının ortalarından itibaren ben bir düşüş sezdim dedim. Bu zaten düşüşle birlikte de baktığımız zaman 69. dakikada İrfan Mükret'in girişi bir zindelik vermesi gerekirken bana göre tam manasıyla vermedi. Tabii Osterwolde'nin 30. dakikada sakatlanıp çıkması, Brown'un girmesi de var.

0: da önemli bana göre. Ama Fenerbahçe futbol takımı oyuncularının kalite farkı olarak, yani oyuncu farkı da var. Eğer bunların fizik gücü iyi olduğu zaman, Fenerbahçe futbol takımının fizik gücü iyi olduğu zaman taktikler açısından en ufak bir sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Ama hücuma yönelik Fenerbahçe'nin bir veya iki tane daha oyuncu alması gerekir diye düşünüyorum. Vedat Muriç'in iyileşip sahaya döndüğü takdirde bir tane de oyuncuyu net bir şekilde alması lazım. Ve bu oyuncunun da koşan, mücadele eden, futbolun iki yönü olan hücum ve savunmayı yapan bir oyuncu olur diye düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'nin 2-0'lık net galibiyeti bana göre bir başarıdır Sütunguras karşısında. Ve Fenerbahçe futbolu 2 puanı kazandırmasından da çok çok önemli. Ama ilk devre bitti maçın. İkinci devresi oynanacak. İkinci devresinde de Fenerbahçe futbol takımının deplasmanda gol atacağını ve o golün de Fenerbahçe futbol takımının turu geçmesi için yeterli olacağını söyleyebilirim. Ama Fenerbahçe futbol takımının ve bazı oyuncuların fizik güçlerini biraz daha geliştirmeleri gerekir diye de söylemek istiyorum.
1: Şimdi şu var. Süper Lig önümüzdeki hafta başlayacak. Cuma, evet. Cumartesi, Pazar, evet. Pazartesi günü 2026-2027 sezonuna.
0: Evet.
1: Ve baktığımız zaman da Adnan Suvari sezonu,
0: evet,
1: dendi. Şimdi bir evet, Adnan Suvari Türkiye'nin gerçekten hem futbolcu olarak hem teknik direktör olarak Türk futboluna çok katkıda bulunmuş bir insan.
0: Benim efsanesi.
1: Evet. Ve Türk futbolu için Avrupa anlamında Göztepe'nin yarı finali, Göztepe'ye kattıkları, milli takıma kattıkları çok büyük. İsminin verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bana göre yerinde bir isim verilmesi. Belki de geç kalır. Verilmiş, düşünülmüş, düşünenlere buradan teşekkür etmek lazım, alkışlamak lazım. Çünkü Adnan Suvari hem Göztepe'nin hem İzmir'in hem Türk futbolunun önde gelen teknik adamlarından bir tanesi. Belli ki o mevcut kadro ki müthiş bir kadroydu. Kaleci Ali Artuner,
1: evet,
0: önünde stoper Özel, önünde Nevzat abi rahmetli. Yani baktığımız zaman Gürsel abi rahmetli. Yani böyle Ali'ler, iki tane Ali. Yani onun için baktığımız zaman bu oyuncular Türk futboluna da damga vurmuş oyuncular.
1: Evet.
0: Onların bazıları da Antrenörler Derneği'nde beraber olma şansım oldu Nevzat Güzel Irmak abimle. Allah rahmet eylesin.
1: Abi.
0: Özel abiyle Futbol Federasyonu'nda beraber görev yaptık. Çok değerli isimler ve şu var bir de. Bu, inanın bu insanlar, ben yakinen tanıdım. Yaşlarım onlardan küçük olmasın ama sevgi ve saygı, hürmetle en ufak kusur etmeyen kişilerdi. Bak bunu bütün yüreğimle, bütün samimiyetimle söylüyorum.
1: Evet.
0: Dinleyicilerimiz de buna inansınlar ve şahit olsunlar.
1: Ne ego, müthiş, ne kibir.
0: En ufak bir şeyler,
1: evet,
0: yok.
1: Küçük,
0: İnanın,
1: küçüğe
0: en ufak.
1: Saygı, sevgi,
0: yani,
1: büyüğe
0: oraya
1: saygı.
0: Oraya Fevzi abiyi koyabiliriz, Fevzi Zemzem'e,
1: evet,
0: söyleyebilirim.
1: Evet.
0: Yani aklıma şimdi geldikçe söylüyorum. Yani bunlar çok çok önemli şeyler ya. Sevgi, saygı. Ben ona ben hastayım ya, bu sevgi, saygı, hürmete. Yani illa büyüğüne saygı değil, küçüğüne de saygı göstereceksin.
1: Çok doğru.
0: Değer vereceksin ki o da sana farklı bir gözle baksın. Hayatı ona da öğreteceksin. O da hayatı farklı kişilere farklı şekillerde anlatacak. Bunlar çok çok önemli şeyler. O eski futbolcular da, ben bunları yaşadım yani.
1: Evet.
0: Dernekçi olduğum için yaşadım. Yaşça ben onlardan tabii küçüğüm. Yani mesela bir Fenerbahçe kaleci Şükrü Brandt, yani müthiş kaliteli bir insandır. Yani ya Ziya abi rahmetli, Şengül aynı şekilde. Cemil abi hala Allah uzun ömür versin.
1: Evet.
0: Müthiş, candan, samimi, böyle yürekten bir insandır. Metin Oktay rahmetli, şimdi farklı yerlere girdim de. Yani ama bunlarla yaşamak, yani oturup onlara bakmak, onlara değer vermek, Turgay Şeren abi bile. Ya bu çok çok önemli şeyler bunlar.
1: İşte
0: biz
1: tam
0: onlarla...
1: da ben bunu soracaktım Sayın Kıbrıslı. Şimdi
0: evet.
1: Futbol Federasyonu takımlara, ki biliyorsunuz Futbol Federasyonu 1923 değil 1922'de kuruldu esasında.
0: Evet,
1: 1923
0: evet.
1: Deniyor ama evet, Cumhuriyetimiz 1923'te ama 1920

0: 1922'de kuruldu Futbol Federasyonu.
1: Evet.
0: Ve o dönemden 1959'a kadar bütün liglerde şampiyon olanları, ki bunun içinde Göztepe'si var, Ankara Demirspor'u var, PTT'si var, yani İstanbul takımları var. Yani birçok takım, evet, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Başakşehir değil, 59 öncesi de şampiyonluklar var.
1: Evet, tabii.
0: Şimdi
1: Fenerbahçe'nin 5 yıldız olması ondan dolayı zaten.
0: Evet, baba hakkı var. Beşiktaş'ın efsane insanı Turgay Şeren, El Lefter. Şimdi Adnan Süvari de 1959'da elde edilen şampiyonlukların, o kupaların sahibi olan kadroda. Hem teknik direktör hem futbolcu olarak.
1: Evet.
0: Peki Futbol Federasyonu 1959 öncesi şampiyonlukları kabul etmiyor. Ama 1959'da oynayan ve o dönemin önemli isimlerini de kabul ediyor. Bir tezat oluşturmuyor mu bu?
1: Oluşturuyor tabii. O iyi, bunun iyi araştırılıp incelenip öyle karar verilmesi lazım. Yani ve kararınızın arkasında kesin olarak durmanız lazım. Yani 59'dan evvel de nasıl 1923'te... Tabii. Federasyon kuruldu, 22'de kuruldu.
0: Evet.
1: 59'dan önce de maçlar var. Bunu da kabul etmek zorundasınız. Ama öyle ama böyle kabul edeceksiniz. Oynanmış çünkü o maçlar. Tarihin sayfalarına geçmiş
0: evet,
1: o maçlar.
0: Futbol severlerimiz şunu düşünebilirler. Lig usulü, evet, odur budur. Ama İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da 4 takımın katıldığı turnuvanın şampiyonunu bile şampiyon olarak kabul ediyor.
1: Kabul ediyorlar.
0: Almanya, İtalya,
1: tabii,
0: İspanya.
1: Tabii, bakın şimdi ne kadar güzel bir yere temas ettiniz. Burada yiğidin hakkına iyiliği vereceksiniz.
0: Evet.
1: Yani. Fenerbahçe'nin varsa hakkı bunu vereceksiniz.
0: Bir tek Fenerbahçe değil, Ankara'da.
1: Ankara'da tabii gençler varsa onun hakkını da vereceksiniz. Evet,
0: İzmir takımları var. İstanbul
1: hiç
0: takımları var.
1: Hiç ayrımı yapmayacaksınız. Bakın evet. Dün Trendyol birincilik maçları başladı. Evet. Buradan hayırlı uğurlu olsun. Onu söylemedik ama siz bana sormadınız ama ben onu söylemek zorundayım.
0: Ben onu Ali İhsan Sarıçoban'la konuşacaktım.
1: Ama orada söylemek istediğim birkaç nokta var sevgili Yüce ve sevgili Dinci. Lütfen bunu candan dinlemelerini istiyorum. Çünkü bana çok telefon geldi dün. İnanın bana 7-8 tane telefon geldi.
0: Evet.
1: Ve lütfen hocam buna değinir misin dediler. Siz şansınız var çıkıp yorum yapıyorsunuz ediyorsunuz. Ben de söyleyeceğim sevgili Yüce'den dedim bir süre isteyeceğim ve söyleyeceğim.
0: Buyurun.
1: Şimdi bakın Bolu Spor takımının teknik adamı yabancı.
0: Evet.
1: Trendyol birincilikte yabancı
0: Amerikalı.
1: Teknik adam yabancı yok. Ne burayı Azerbaycanlı iş insanları almış.
0: Evet.
1: Sponsor olmuşlar onlar için. Bu yanlış bir. İki. Karşı tarafta Manisa Futbol Kulübü'nün antrenörü mukavesi yeterli değil. O da bir pro lisanslı birini bulup öyle. Ya burada birincisi kulüplerin bunları çok iyi denetlenmesi lazım. Bunu kim yapacak? Türkiye Futbol Federasyonu
0: aynı
1: yapacak.
0: Fikirdeyim.
1: Bunu
0: aynı.
1: Kim yapacak? Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği yapacak. Kardeşim bunları olduğu o zaman siz niye açıyorsunuz pro lisansı? Pro lisansı bugün 1,5 milyon liraya katılım ücreti. Yani niye açıyorsunuz? Benim dönemimde biliyorum ki çoğu arkadaşım inanın bana eşinin altınlarını bozdurup geldi kurslara. Kurs parasını yatırmak için. Bankadan kredi çekip ki arabasını satan arkadaşım vardı. Onlar ya şimdi burada buraya giden arkadaşlar lisansız yeterli değil. Bu arkadaşımız bana göre bir başlangıçta kulüpler hatalı bir çünkü kar tamiri yakınımdır gibi alıyorlar.
0: Evet.
1: Bu olmaz. Birincisi bu. İkincisi Futbol Federasyonu bu işlere de el koyacak kardeşim. Müfettişleri var. Müfettişleri görev verecek. Gidecekler antrenmanları izleyecekler. Antrenmanlarda bakacaklar. O pro lisansı olan arkadaş orada sahada mı yok mu değil mi? Bu da gizli olarak yapacaklar. Ben geliyorum diye yok. Gizli yapacaklar. Bunlar zor işler değil. O zaman siz o zaman hak yememiş olursunuz. Ben bunu şiddetle kınıyorum. Şu anda 30 bine yakın Türkiye'de antrenör var. C monitör, B UEFA, B normal, A UEFA, A normal. Teknik direktör, pro lisans, 600'ün üstünde pro lisans teknik adam var. Yani bunları çok iyi denetlemeleri gerekir. Ben arkadaşlarımın dile getirdiklerini bana, ben de buradan hem
0: evet,
1: sevgili Yüce, sen sağ olasın vakit verdin.
0: Haklısınız.
1: Bunu söylettin hem de dinleyicilere bunu verelim. Kulüp yönetici

0: üniversitelerinde daha akıllı bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde, daha deneyimli, tecrübeli bir şekilde bu işlerin üstüne gitmesi lazım. Gitmeleri gerekir. Gitmedikleri takdirde de ben her süre bulduğum zamanlarda bunu dile getireceğim. Trendyol birincilikte yabancı teknik adam bir kere geçen sene de vardı. Aynı serik
1: evet.
0: Sporda herhalde vardı.
1: Evet.
0: Olmaz kardeşim. Burada siz hak yiyorsunuz. Bak serik spor takımı gönül maruz etmez düşmesini düştü.
1: Evet.
0: Niye? Bilinçsizce getirilen bir teknik adam gelsin de işte bizim takımımızı çalıştırsın. Bu şeklinde olmaz. Aynı şekilde bakın Bolu Spor takımı, Manisa takımı deplasmanda gitti. Kazandı 2-1. Oradan ilk maçta galibiyetle döndü. Ondan sonra o Bolu Spor'un, o Bolu Stadı'nın hali nedir ya? İşler acısı o Bolu Stadı'nın hali.
1: Dün ben de seyrediyordum. Dayımla seyrediyordum. Ve dedim ki yani yıllar önce biz PTT birincilik hatta ondan evvelki yıllardaki Bolu Stadı'ndan bir taş düzelmemiş. Ya bu olamaz gerçekten. Hele bir yağmur kar yağdığı zaman.
0: Yıpratılmış, kapanmış mesela o. Kapalı protokol tribünün evet. Tarafı kapanmış.
1: Evet.
0: Ondan sonra karşı tarafın belli bir tarafı kapanmış. Belli yeri açık, üstü kapı onun da bir olmuş. Kale arkasının bir kısmına deprem. Arkadaşlar lütfen ya, lütfen ya. Bak Van Spor takımı maçlarını Akhisar'da oynayacak.
1: Evet.
0: Van Spor takımı Altınordu'nun Torbalı'daki tesisleri var. Orayı almış, orada kalacakmış. Yani siz yani tesisi olmayan takımları niye lige alırsınız? Ya yani bunlar bir örnek verin. Daha da var
1: biliyorum,
0: kaç tane takım.
1: Biliyorum.
0: Sonra ligden çekilen Menemen Spor çekildi ligden. Altınordu takımı ligden çekildi.
1: Evet.
0: Yani bunların da bir bakın arkadaş ekonomik durumlarına işlerine. Yani Türkiye Futbol Federasyonu ne iş yapar abi? Ne iş
1: şöyle
0: yapar?
1: Ki,
0: yani bu işleri yapacak ya. Bu işleri yönetecek ya. Bu iş diyecek ki arkadaş niye kapıyorsun? Niye ediyorsun?
1: Hatta yardım edecek Sayın Kıbrıs'ta.
0: Evet, evet,
1: yani
0: evet.
1: Şimdi biz kapanıyoruz. Kardeşim niye kapanıyorsun? Biz size bir yardım edelim. Biz sizi bir ayağa kaldıralım. En azından bir emekleme devrine geçin. Ne yapılacak? Ne olacak? Yani şimdi hiçbir şey kapanıyor. Evet kapatın kardeşim.
0: Sevgili Yüce bak
1: tarih yok oluyor. Kimsenin
0: tabii,
1: haberi yok.
0: Tabii Altınordu takımı Seyit Mehmet Özkan. Buradan kulaklarını çınlatayım başkanıma. Buradan selamlarımı göndereyim. Yani yıllardır altyapıları Türk futboluna dünya kadar oyuncu kazandırdı ya. Yani bu takım bir insanın yükü sırtına binerse o yapmış olduğu hem Selçuk'taki tesisleri hem Torbalı'daki Metin Oktay yerleşkesi diye adı var. Orada tesisleri görün hayran kalırsınız
1: ben,
0: ya.
1: Ben Türkiye'de orada yayın takım, yaptım TRT Spor
0: evet,
1: için yayın
0: evet,
1: yaptım muhteşem bir şey.
0: Evet ben de gittim denet beni çağırdı. Oraya gittim beni mükemmel karşıladı. Buradan da kendisine sevgilerimi tekrar gönderiyorum Seyit Mehmet Özkan'a. Yani bunlar çok çok önemli şeyler ya. Yani bunları evet. Değerlerimizi daha değer katmamız lazım üstüne. Eğer değerlerimizin üstüne değer katamıyorsak o zaman biz çoğu insana haksızlık yapıyoruz. Haksızlık yapmaya da devam ediyoruz. Ben buradan bir kez daha sesleniyorum. Türkiye Futbol Federasyonu müfettişlik kursun. Ve bu söylediğim konuların dışında bazı daha konular var. Süre uzar çünkü bunları söylerken.
1: Evet, evet.
0: Onlar için de gizli denetimler yapsınlar. Ve kulüplere gerekli uyarıları, gerekli kınamaları, gerekli parasal cezaları versinler.
1: Ve
0: yoksa
1: parasal
0: bu işin sonuna,
1: destek de versinler Sayın Kıbrıs.
0: Versinler aynı şekilde. Bu arada biraz da konudan uzaklaştık ama Fenerbahçe takımımıza ve Beşiktaş takımımıza bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İnşallah birer üst gruba çıkarlar. Bizleri hem ülke puanı olarak sevindirirler hem ülke olarak sevindirirler. Trabzon takımı da bundan sonra girecek. Trabzonspor takımımıza da başarılar.
1: Onu da yarın konuşalım.
0: Gidiyorum. Evet. Bana da süre uzattığın için teşekkür ediyorum sevgili Yüce.
1: Her zaman başımızın üstünde yeriniz var.
0: Bu arada sana da çok selam var. Şimdi mesaj geldi.
1: Çok sağ ol.
0: Gençler Birliği Kulübü Divan Üyesi Fatih Dağcı'nın çok selamı var.
1: Sağ olsun.
0: Biz de buradan Fatih Dağcı ve eşine selamlarımızı gönderelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz dostlar, sağ olsun. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler Sayın Kıbrıs.
0: Teşekkür ediyorum sevgili Yüce. Her sağ şey gönlümüzce olsun. Sizlerin. İyi hafta sonları sağ diliyorum.
1: Teknik direktör Celal Kıbrıslı bizlerle birlikteydi. Şimdi bir reklam ve ardından şarkımız var. Ardından konuklarımızla birlikte olacağız sevgili dinleyiciler.
2: Reklamlar.

0: Ellerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklamlar.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14.09'u gösteriyor. Bildiğiniz gibi ilk olarak programımızda 13 ana haber bülteninin ardından Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizi konuştuk. Biraz da Muhammed Salah etkisini konuştuk. Özellikle Beşiktaş'ta olumlu olumsuz ne kadar katkı olurdu bunu konuştuk. Sayın Celal Kıbızlı'yla, teknik direktör Celal Kıbızlı'yla vedalaştık. Yarın tekrar birlikte olacağız kendisiyle. Şimdi ise dün başlayan Trendyol 1. Ligi konuşacağız. Bildiğiniz gibi 2026-2027 sezonu dün Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü maçıyla başladı ve Manisa Futbol Kulübü 2-1 kazandı karşılaşmayı ve işte 1. Ligi konuşacağız spor yazarı Sayın Ali İhsan Sarıçoban'la. Sayın Sarıçoban hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yücel, iyi yayınlar, iyi bir hafta sonu diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar. Ayrıca 2026-2027 futbol sezonunda perde açıldı. Trendyol 1. Ligi'nde yer alan tüm futbol takımlarına başarılar diliyorum. Centilmence, kazasız belasız bir sezon olsun diye temennide bulunuyorum.
1: Evet, biz de aynı dileklerle başladık programımıza. Peki Sayın Sarıçoban, dün Bolu Spor kendi sahasında öne geçtiği karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Şimdi öncelikle saha içini konuşalım. Bolu Spor'un mağlubiyeti, Manisa Futbol Kulübü'nün de galibiyeti. Bunu kısa kısa başlıklarla nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Elbette. Ondan önce Celal Kıbrıs Hocam'ın Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki olumsuzluklarını güzel özetledi. Siz de önemli yorumlar yaptınız. Ben de birkaç böyle ilave etmek istiyorum. Örneğin Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Ligleri diye bir lig var. İkinci ve üçüncü ligde bulunan kulüpler U14, U15 ligine zorunlu olarak katılma kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu katılın diye. Ancak burada bu ne periz, bu ne lahana turşusu. U16 ve U17 liglerine isterseniz katılın.

0: Yani 14-15 yaşında oynayan bir futbolcu bir yıl sonra 16-17 olacak. İsterseniz katılmaya, zaten çok büyük yük var.
1: Esasında 19... isterseniz katılmayın değil Sayın Sarı Çoban. 14'ü 15 takımlarını oluşturuyor. 16 yaşına geldiği zaman hadi güle güle diyor.
0: Aynen öyle. 19'da katılma zorunluluğu var. Arada yine böyle bir yaş farkı var. Yine biliyorsunuz bölgesel amatör ligin adını değiştirdiler. Sadece tabela değişti. Profesyonel ligi geçiş ligi. Tamam, güzel. Peki bunun altını dolduruyor musunuz? Hayır. Örneğin bu lige katılma bedeli o kadar yüksek ki, o kadar sıkıntılı ki, işte 750 bin lira gibi bir rakam, teminat istiyorlar ve bunun sonucunda amatör kulüpleri ayaklandı ama sesini duyan yok. Örneğin bölgesel amatörlük, yani eski ismiyle profesyonel lige geçiş ligi, yeni sezon öncesinde yaklaşık 32 takım lige katılmama kararı aldı. Neden? Maliyetler çok yüksek. Federasyon herhangi bir destek vermiyor. Bununla birlikte amatör kulüpler, yani yeni bir lisans çıkaracaksınız, filli lisans. Daha önce 150 liraydı geçen sene. 150 TL. Şimdi 500 TL. Yine aynı şekilde vize de öyle. Yani hem diyorsunuz ki gençleri işte kötü alışkanlıklardan kurtaralım, işte spora yönlendirelim. Ama amatör kulüplerin belini büküyorsunuz. Evet, ilk etapta işte 150 lira, 500 lira böyle küçük gibi geliyor ama en az bir futbol kulübü, bir spor kulübü 50 tane lisans çıkarsa, filiz lisans, bugün çarptığınız zaman çok önemli bir rakam oluyor. Yani bu da şunu gösteriyor, işte Celal Hocam bahsetti işte Bolu Stadı'nın durumundan. Ya Bolu Stadı 1958 yılında yapılmış, 68 yaşında herhangi bir yenilik yok. İşte çok güzel siz de özetlediniz. Siz de izlediniz, biz de izledik.
1: Evet.
0: Örneğin Erzurum Spor lige çıkmasaydı yine Erzurum'da aynı görüntü olacaktı. Şimdi Bolu'da da öyle, senelerdir 68 yaşındaki Bolu Stadı'na bir çivi çakılmıyor. Dahası çok kötü. Karşı türbinlerin oraya böyle ufak bir baraka gibi bir yer yapılmış. Sözde adı protokol. Ya bu Bolu Stadı, Bolu Spor, Türk futbolunun önemli miyek taşlarından bir tanesi. Nasıl olur da siz buraya olumlu bir rapor versiniz? Türbinlerde, ya bir defa taraftarlara yazık. Kale arkasıyla izlemek de karşılarda maraton türbününde o protokolden izlemek arasında fark var. Bu nedenle yani çok zor. Yani bir defa Türk futbolunun yeniden bir yapılanması gerekiyor. Yeniden bir yol alması gerekiyor. Sadece amatör kulüplerin bu kararlar, alınan bu kararlar, katı kararlar amatör kulüplerin belini kırıyor ve gençler maalesef zaten bu bilgisayar çağında spor yapmaktan geri kalıyorlar, soğuyorlar. Kulüpler birer birer kapanıyor. Gençlik kulüpleri olmasa yerel ligler olmayacak. O nedenle bir an önce bu rakamların düşmesi gerekiyor. Gerekirse vizelerden para alınmaması gerekiyor. Gerekirse bu kulüplere yardım edilmesi gerekiyor diye düşünerek Bolu Manisa maçına geçmek istiyorum, izin verirseniz.
1: İsterseniz şöyle bir ekleme de yapayım. Şimdi evet, Bolu Spor Manisa maçına geçeceğiz ama Futbol Federasyonu Süper Lig'den dolayı, milli takımlardan dolayı çok önemli sponsorları var. Çok büyük meblağlar ödeniyor. Özellikle Süper Lig'de transferlerden, bütçelerden çok büyük pay alıyor Futbol Federasyonu.
0: Elbette.
1: Bu altyapılarda özellikle U14, U15, 16, 17, 18, 19 ayrıca dediniz ya profesyonelliğe geçiş ligi. Buraya da yani para almasanız ne olur, katkıda bulunsanız ne olur, statları daha modernize etseniz, yıl yıl hani 10 yılda 10 stat modernize edersiniz. Şimdi biraz ne diyeyim, kapsayıcı, kucaklayıcı olması lazım Futbol Federasyonu'nun. Devamlı bir ceza, devamlı bir yaptırım kurumu değildir Futbol Federasyonu. Futbol Federasyonu Türkiye'nin kalbidir, futbolun kalbidir. Biraz daha sıcak,
0: elbette,
1: biraz daha kapsayıcı, biraz daha duygusal davranması lazım. Ama çok sert davranıyor ve bu da Türk futbolunda çok büyük kulübünde kapanmasına neden olacak gibi görünüyor.
0: Bir de şey var, yaşlarda o kadar çok böyle katı kurallar var ki, örneğin 25 yaş yukarısına diyor ki yok kardeşim sen amatör kümede bile oynayamazsın diyor. Veya belli bir kriter koyuyor. Tamam, koyma değil, koy. Ama lige katılan takımlara da işte gençleri oynatırsanız, milli takım oyuncunuz giderse, üretim olursa da bunlara belli bir ödüller koy. Yabancı futbolcuya karşı değiliz, hep beraber. Ama kaliteliye karşıyız. Bugün işte örneğin Antalyaspor'un 16 dosyasının bir çoğunluğu yabancı futbolcular. Bolu Spor, işte yeri gelmişken belirteyim, son anda transfer tahtasını açabilir. O da şöyle açıyor. Örneğin yabancı bir futbolcuya borcu var. Bin bir ricayla araya bir sürü işte kişileri sokarak 6 aylık izin belgesi alıyor. Bu 6 aydır transferi yaptın, yapmadın. Yapamadın, gittin. İşte 10 oyuncu aldı mesela Boluspor. Son gün yine aynı şekilde Kayseri de öyle.
1: Evet.
0: Yani bu tür kararlarla bir yere varılmıyor. Çok güzel özetlediniz. Celal Hocam da çok güzel özetledi. Bir defa katı kurallar. İşte şunu yaparsanız ceza veririm. Ha, mantığı çok yanlış. Bir defa sıfırdan başlamak lazım. İlkokullarda beden eğitimi dersi olması lazım. Özellikle müessese takımlarında daha böyle daha önceden vardı. Müessese takımları hep liglerde yer alıyordu. Hep kaliteli böyle üretimler oradan oluyordu. Şimdi maalesef o kurumların başına gelen, hepsini kastetmiyorum ama birçok kişi maalesef kendi koltuklarını korumak amacıyla spor kulüplerine kapatma noktasına geliyor. Tesisler kapanıyor ve kaybeden Türk futbolu oluyor diye düşünüyorum.
1: Evet, gelelim dünkü maça. Saha içini konuşalım. Nasıl bir karşılaşmaydı ve hani biraz daha kısa vadeye diyelim. Çünkü takımlar daha takviyelerini yapacak, hazırlıklarını yapacak. Daha sonra da ana hedeflerine ulaşmak için uğraşacaklar. Nasıl buldunuz kısa vadede bu iki takımın geleceğini?
0: İlklerle başlayalım. İlk golü Furkan Emin attı Boluspor'dan. İlk penaltıyı Anziani Manisa'dan kullandı. İlk penaltıyı da Alparslan Şen verdi. İlk sarı kartı Bolu'dan Arguello gördü. 40 yıl sonra da Boluspor'a yabancı bir teknik direktör geldi. Yıllar önce rahmetli Roman antrenör Valeri Nego vardı.
1: Evet.
0: Şimdi ABD'den Farrar diye bir teknik direktör geldi. Baktığımızda maçın başında tabii 33. dakikada 7. dakikada daha doğrusu Furkan 1-0 öne geçirdi Boluspor'u. 33. dakikada gelişen adakta adayı Tolunay düşününce penaltı oldu. 1-1 tam böyle devre bitecek derken uzatma dakikalarında Linoset Manisa'nın ikinci golünü attı. İkinci yarıda üzücü bir olayı da 60. dakikada Erdem Can Polat sakatlandı. Öğrendiğime göre fibula kemiğinde bir kırık oluşmuş. Erdem'e de geçmiş olsun diyoruz. Umarım kısa zamanda sahaya döner ama fibula kemiğinin tedavisi oldukça zor. İkinci yarıda da iki takımın da gelip giden atakları vardı. Manisa'nın da kaçırdığı pozisyonlar vardı. Boluspor'un da kaçırdığı pozisyonlar vardı ama keyifli bir 90 dakika izledik. Tabii daha ligin başı, hazırlık döneminden her iki takımda, yani diğer takımlar da öyle çıktılar. Ama Manisa takımı bir yönde böyle deneyimiyle diyelim. Çünkü Bolu yeniden oluşan bir kadro. Bahsetmiştim. 10 oyuncuyu yeni aldılar. Zaten ilk defa işte Arnavut kaleci Tavas ilk defa oynadı baktığımız zaman. Öbür tarafta da Ahmet Bektaş yönetiminde zaten geçen sezondan kalan kadrosu var Manisa'nın. İskelet kadrosu duruyor. Onlar da böyle zorlu bir deplasmandan ilk maçtan 2-1'lik skorla galip gelmesini bildi.

0: biraz üzerinde tamamlamıştı 48 puanla. Manisa takımı da topladığı puanlarla ligi orta sırada tamamlamıştı. Yeni sezonda da Bolu'nun işi oldukça zor. Evet, kadroyu oluşturdular ama ekonomik sıkıntıları var. Başkanlarının, yönetimlerinin sürekli kamuoyuna verdiği demeçler var. Manisa takımı biraz daha böyle bütçeli, gençlere ağırlık veren, milli takımlara oyuncu gönderen yaş gruplarında böyle bir Ege takımı yine taraftarıyla, mevcut kadrosuyla Manisa takımı ligde yine böyle iyi sonuçlar almaya devam edecektir diye düşünüyorum. Keyifli bir 90 dakika oldu. Gidip gelen bir maçtı ama şanslı taraf, skoru koruyan taraf Manisa oldu. 2-1'lik galibiyet Manisa'yı memnun etti. Bolu Spor'u üzdü. Az sayıda taraftar da üzüldü ama Manisa'dan maça gidip o kale arkasında kendilerine ayrılan bölümde Manisa'yı destekleyen taraftarlar da Ege'ye mutlu bir şekilde dönmüş oldu.
1: Televizyon evet veriyor. TRT Spor'dan izledik karşılaşmayı. TRT Spor'dan izlenmesi evet güzel, zevkli, keyifli. Ama baktığımız zaman Bolu Spor'da ilk iç saha maçına çıkıyor. Hani taraftar ama seyirci çok azdı. Bunun nedeni ne olabilir? Bu seyirciyi artırmak için kulüpler, seyircileri, taraftarı çekebilmek için statlara kulüpler neler yapabilir?
0: Tabii çeşitli alternatifleri var. Sezonlardaki başarısızlığı diyelim. Yani çünkü hep alışmış. Bunu uzun yıllar bildiğiniz gibi eski adıyla birincilik, yeni adıyla süper lig uzun yıllar oynadı. Bir defa taraftar memnun olduğu yere gider. Bir defa işte o stadyumun yapısı, yani çünkü tribüne gidiyorsunuz, affedersiniz hep maçta böyle şeydir, köfte yersiniz, köfte ekmek yersiniz. Evet. Eğer onu bulamazsanız, bir bardak çay bulamazsanız veya oturduğunuz koltuk temiz değilse doğal olarak oralara gitmezsiniz. İşte Bolu'da bu işte dünkü tablo bugünün tablosu değil. Dünün tablosu değil. Hep geçmişin tablosu. Senelerdir Bolu stadının yenilenmemesi ve Bolu Spor'un sürekli işte orta sıralarda kalması, bu ligin gediklisi olması nedeniyle taraftarlar, spor severler ilgi göstermiyor. Göstermeme nedenleri belli. Bu tabii türbinlere çekecek formüller var. Örneğin işte lisede okuyan öğrenciler, ortaokulda okuyan öğrenciler bunlara ücretsiz bir şekilde stadyumlara çekilebilir. Ama bu sadece bu Bolu'nun sorunu değil. Diğer kentlerde de, diğer takımlarda da aynı sıkıntı var. Kültür olması lazım. Yani işte bakın, işte hemen Bolu'nun hemen yakınında Bursa türbinleri tıklım tıklım dolduruyor.
1: Doğru.
0: Eskişehir öyle, Kocaeli öyle. Baktığımız zaman Samsun öyle. Göztepe'yi anlatmaya gerek yok. Dolduruyor. Yani taraftar kültürü çok önemli. Biraz daha ben hani tamam Bolu'nun en az bir 5-6 bin taraftarı oluyordu ama o türbinlerdeki işte alamama sıkıntı, işte aynı şekilde Erzurum'da da öyle. İşte Bambur'un sıkıntısını yaşadı geçen sene. İşte stadyumları yıkılıyor. Ne yaptı? Esas Taban doğru bir şey yaptı. Haftalar önce dile getirmiştik. İlk radyodan, TRT radyodan bunu duyurmuştuk bildiğiniz gibi bizim programımızda hep beraber. Akhisar'da oynuyor. Ne oldu? Gitti İzmir'de Altınoluk tesislerini aldı. En azından ekonomik yönde kiraladı daha doğrusu. Bir kazanç sağladı. Bir yılda da bu stadyum biterse kazanan Van bölgesi olacak. Bakın Batman ne güzel stadyumu var. Mardin yine aynı şekilde. Yani yeni stadyumlar çok iyi. Ha, yapıyorsunuz işte Akhisar yıllar önce yaptı. Orada Türkiye Kupası maçları oynandı. Önemli maçlar oynandı Akhisar'da ama lig takımı olmayınca atıl duruma geçiyor. Bir an önce Bolu stadının da revize edilmesi lazım, yapılması lazım. Bolu'ya yeni bir stadyum şart. Aynı şekilde Erzurum'a olduğu gibi.
1: Şimdi bugün de karşılaşmalar var. Kısa kısa bugünkü karşılaşmalarda nasıl bir sonuç olur? Ne yapılır? Nasıl bir sonuç bekleyebiliriz bu karşılaşmalardan?
0: Evet, Bandırma Spor bildiğiniz gibi evinde İstanbul Spor'la oynuyor. Saat 17'de müsabaka yine TRT naklen ekranlara gidecek. TRT Spor, Berkay Erdemir maçı yönetiyor. Ertuğrul Aslan'ın ilk teknik direktörlüğü burada. Geçen sezonda Bolu Spor'da görev yapmıştı. Bandırma Spor İstanbul Spor'a göre biraz daha yaşlı bir takım. Yaş ortalaması 29,5. İstanbul Spor'un 24 gösteriyor. Geçen sezon yine Barış Kambak görevine devam ediyor. Genç bir kadro. Bandırma Spor'da baktığımızda son dönemde 5 oyuncu daha aldı. Bartu Kol Bilge'ye renklerine bağladı. Ali Ülgen'i aldı. Bruno'yu aldı. Yine Senegal'den Namatame'yi renklerine bağladı. Kendi kadroları da var geçen sezondan kalan. Tabii Ligin ilk başlarında ne olacağı belli değil ama Bandırma bir adım önde.

0: ışıklandırmanın da sıkıntısı şu. Senelerdir birincilikte ama bir türlü ışıklandırma olayı Bandırmasından da yok. Yerel medyada sürekli dile getiriyorlar. Yani orada da bir ışıklandırma şart. TFF 1. Liginde ışıklandırması olmayan tek stadyum. Umarım Bandırma'da da bu sorun çözülür. Çünkü geçen hafta siz de söz ettiniz. En azından Eylül ayı sonuna kadar sıcaklık ortalaması 32-34 civarında oluyor. Hele bir de orada Marmara bölgesi, nem bölgesi, yani nem de olabiliyor. O nedenle evet, bunun sorunun çözülmesi lazım. Tabii ilk maç Bandırma biraz daha galibiyete yakın gibi duruyor. Tabii günün diğer maçı Sivas'ta. Sivas Esenler Erok'la mücadele edecek. Ömer Tolga Güldevi maçı yönetecek. Saat 19'da müsabaka. Mehmet Altıparmak tekrar yuvaya döndü Sivas Spor'a. Sivas Spor'da son günlerde transfer tahtasını açtı. Burak Kapacak, Süleyman Özdamar, Hamilton ve Salih Kavrazlı'yı aldı, renklerine bağladı. Esenler Erok'ta Mustafa Gürsel sezona merhaba dedi. En son Rize Spor'dan da Altin Zigiri'yi renklerine bağladı. Yine deneyimli bir kadro, Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağlamıştı. Kanga gibi, Samigo gibi, Hayrullah gibi önemli oyuncuları var. Tabii zorlu bir mücadele. Sivas Spor'da aylar sonra tabii bir araya gelebildiler. Reyman Ay'ın kalması, Baran Ötemi'nin kalması, Uğur Çiftçi, Abin Dangoya gibi isimlerin olması tabii önemli. Yan yana oynayan futbolcuların olduğu bu üç ihtimalli bir maç. Çok keyifli bir müsabaka olacak saat 19'da. Günün diğer maçında da Ümraniyespor Mardin 1969'la karşı karşıya gelecek. Saat 19'da İstanbul Ümraniye sahasında. Tayfun Albayrak yönetiminde Ümraniye geçen sezon sürpriz sonuçlar almıştı. Cihan Topaloğlu gibi önemli kaleciler var. Gulümaç gibi, Serkan Göksu gibi oyuncuları var. Mustafa ve Arda Kartal ile Tunahan Taşçı denk kendine bağladı. Mardin'e de baktığımızda Ahmet Cingöz yönetiminde ligin yeni takımlardan bir tanesi. Erce Kardeşler, Alasan, Kayote, Dimitrov, Geniş gibi teknik gibi önemli oyuncular aldılar. Tabi zorlu bir mücadele. Ümraniye'nin genelde iskelet kadrosu belli. O yaş ortalaması 27 civarında. Ama Mardin'de bir defa İstanbul'da yalnız değil, çok sayıda işte Mardin'den, Batman'dan, Diyarbakır'dan taraftarları da olabilir türbünde. Keyifli bir müsabaka olacak. Gecenin son maçı Antalya'da 21.30'da Antalya Spor Keçiören Gücü arasında. Bu müsabakada Melih Aldemir düdük çalacak. Antalya'da Bülent Korkmaz yeni teknik direktör. Keçiören'de de Osman Zeki Korkmaz teknik direktör. Akrabalıkları falan yok. Sadece soyadı benzerliği var. Antalya'da bildiğiniz gibi işte transfer tahtasının açılması için çaba sarf ediliyor. Cagney'in, geçen sezon Ahmet'te oynayan Cagney'in kadroya gelme durumu var. Transfer olma durumu var. Yine işte Veysel Sarı gibi, Bünyamin gibi, Abdullah gibi, Soner gibi iskelet kadroda oyuncuların olması avantajlı bir durumda. Ankara'yı ligde temsil eden Keçiören'de işte Emre, Wellington, Oğulcan, İshak, Roşi, Ezey, Fofana gibi oyuncular var. Keyifli bir müsabaka olacak. Hep beraber TRT ekranlarından maçları takip edeceğiz. Yine maçlara yarın ve pazartesi günde devam edilecek ilk hafta. Dün de gollü başladı maçlar. Umarım bugün de gollü ve keyifli bir maçlar hep beraber takip ederiz.
1: Yine bugün oynanacak karşılaşmaları yarın saat 14'te yine sizle konuşuruz, yorumlarız. Ali İhsan Sarıçoban.
0: Elbette, ben de tüm takımlara tekrar başarılar diliyorum. Ve keyifli böyle kazasız belasız maçlar olsun. Dün mesela Alparslan Şen iyi bir maç yönetti. İtirazlar da olmadı. Hatta uzun süre direndi sarı kart göstermemek için. Ya bir yönde futbolculara da bağlı bazı şeyler. Evet, hakemler hata yapabilir. Futbolcular yapabilir ama hakemlere de biraz anlayışlı olmak lazım. Hakemler de pozisyonları iyi izlerlerse, mesela penaltıda hiç VAR'a hiç sormadı. Bir de direkt penaltıydı zaten. Doğrudan kararı verdi. Kimse de itiraz etmedi. İşte böyle olmalı. Yani Avrupa'nın biz iyi yönlerini almalıyız ama biz maalesef kötü yönlerini alıyoruz. Ve Türk futbolu bundan dolayı hep yerinde sayıyor. Edirne'ye gidiyoruz, oradan geri geliyoruz. Umarım bu gelenek bozulur, bu büyü bozulur deyim yerindeyse kazanan Türk futbolu olur diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin Sayın Sarıçoban.
0: İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum.
1: Hoşçakalın. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikte oldu.
2: Reklamlar. Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz

0: isterseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Bunların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-9 Ağustos tarihleri arasında 5 kilogram Migros markalı un 115 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklamlar.

0: Sağlık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
1: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
0: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 14.35'i gösteriyor sevgili dinleyiciler ve programımızın başında teknik yönetmen arkadaşımız ve yaz işleyen vardı. Ve şimdi nöbetini Ertuğrul Kaya arkadaşımıza devretti. Saat 19'a dek Ertuğrul Kaya ile birlikte spor gündeminde yardımcı olacak bizlere, beraber olacağız sevgili dinleyiciler. Şimdi konuğumuz spor yazarı Özgün Erdoğan olacak. Kendisiyle bugün çok büyük bir başarı elde edildi. Bunu konuşacağız Sayın Doğan'la ve bu bağlantı kurulur kurulmaz. İstanbul'da düzenleniyor bildiğiniz gibi 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası. Ve bu Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcumuz İlke Özyüksel Mihrioğlu kadınlar finalinde altın madalya kazandı. İşte bunu konuşacağız sevgili dinleyiciler. İki defa bronz madalya almıştı kendisi ve iki defa bronz madalyanın ardından bu kez altın madalya elde etti. İlke Özyüksel Mihrioğlu. Özgün Erdoğan hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Şimdi hani siz de federasyonlarla çok bağlantılı çalışan Anadolu Ajansı'nda oralardan haberler ve başarıları bütün Türkiye'ye duyuran kişilerden birisiniz. Şimdi bugün İstanbul'da Avrupa Modern Pentatlon Büyükler'de şampiyonası düzenlendi ve İlke Özyüksel Mihrioğlu, biz onu İlke Özyüksel olarak biliyorduk. Sonradan hayatını bir kişiyle buluşturdu ve soyadı Mihrioğlu oldu.
4: Evet.
3: İlke Özyüksel gerçekten çok büyük emekler verdi. İki defa bronz madalya aldı ve bu kez altın madalyanın sahibi oldu ki modern pentatlon çok zor bir spor dalı. Evet. Ve bu spor dalında hani yaşı da çok fazla olan tecrübeli kişiler kazanabiliyor. Çok genç yaşta bu başarıyı elde etti. Öncelikle bu başarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü adım adım bunlar bizim spordaki elmaslarımız aynı zamanda. Yani pırıl pırıl gençlerimiz ve geleceğimiz ve altın madalya aldılar. Hani evet futbolu konuşuyoruz ama bunu konuşmadan geçmek istemedim sizle.
4: Tabii doğru. Şimdi dediğiniz gibi modern pentatlon çok performans isteyen bir spor dalı. Birkaç branşı içinde barındıran, birkaç branşın içinde olduğu ve gerçekten iyi bir antrenman tekniği, iyi bir çalışma şekli ve uzun süreli bir çalışmayla başarının elde edilebileceği zor spor dallarımızdan biridir. Bütün dünyaya baktığımız zaman modern pentatlonun Türkiye'deki geçmişi çok eskiye dayanmaz.
3: Evet.
4: Ama buna rağmen kısa sürede büyük başarılar elde ettiler. Gerek federasyon olsun, gerek federasyondan dışarıdan gelen katkılar, destekler olsun. Çünkü zaman içerisinde yabancı bir takım antrenörlerle çalıştılar. Bu branşta başarılı olan ülkelerle ikili kamplar yaptılar. Ve ciddi anlamda bir yol aldılar. Şu andaki duruma baktığımız zaman gerçekten ilki aslında çok zor bir şeyi başarmış. Ben buradan kendisini de tebrik ediyorum. Bu branşta evet bronz madalya almak da büyük bir başarıdır ama altın madalya almak gerçekten çok zordur. O branştaki o altın madalyayı kazanması bize aslında şunu gösteriyor. Türk sporunun aşama aşama geldiği noktayı da gösteriyor. Yani Türk sporu ve sporcusu iyi bir noktaya doğru gidiyor. Federasyonlarımızın, amatör branşlarımızın, olimpik branşlarımızın geldiği noktayı da buradan çok net görebiliyoruz. Demek ki ciddi bir çalışma ve iyi bir antrenör, iyi bir sistem.

0: ve teknikle geldiğimiz nokta bu. Ben bundan sonrası içinde hem modern pentatlonda olsun hem diğer branşlarımızda olsun teniste görüyoruz aynı şekilde büyük başarılar elde ediliyor. Eskisi gibi değil artık. Gerçekten imkanlar arttıkça imkanlara sporcularımıza verilen sınırsız imkanlar ve tesis imkanı olsun, malzeme imkanı olsun, kamp imkanı olsun verildikçe çok çok daha büyük başarılar geliyor ardından.
1: Şöyle ki 2016'da ve 2017'de üst üste Avrupa'da ilk madalyalarını aldı ve bu madalyalar İlke Özyüksel'den bronzdu. Bu evet. kez altına çevirdi ve bu dönemde bu yarışmada, bu şampiyonada 3 Avrupa finalimiz var. 2'de erkek sporcumuz var burada ve son yıllara kadar da İlke Özyüksel tek başına burada lokomotif olarak götürüyordu. Şimdi erkek sporcular da katılmaya başladı. Yani ben modern pentatlondan ki maratondan sonra en önemli dekatlon, maraton, pentatlon, modern pentatlon, bunlar hani biyonik sporcu anlamına gelir buraları kazanan sporcular. Ben buralardan bir madalya gelebileceğini düşünmeye başladım çok kısa bir süre içinde. Yani bir 7-8 sene içinde bir madalya gelebilir bu sporculardan.
0: Mutlaka gelir. Hatta bir değil birden fazla da madalya gelebilir. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Yani hakikaten bir branşa sadece odaklanıyorsunuz. O branşla ilgili antrenman tekniğiniz, çalışmalarınız, yapılan kamplarınız ve her şeylerden fedakarlık yaparak, büyük çabalar harcayarak, iyi bir antrenman tekniğiyle doğru zamanda, doğru

0: harcayabilmek, emek verebilmek bunun zaten geleceğini gösterir. Gerçekten ben bu konuda çok ümitliyim. Hiçbir ümitsiz durum göremiyorum. Arkasından gelecek madalyalarımızda ve başarılarımızda sadece Avrupa olarak şu anda başarı grafiğimizi konuşuyoruz ama ben çok yakında hem dünyada hem olimpiyatlarda evet. da gerçekten bu alanda büyük madalyalar getirecek branşlarımızın sayısının, bu tür branşlarımızın sporcuların madalya alacak sporcu sayılarının artacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi antrenörler yetişiyor artık. Bizim antrenörlerimizi gönderiyorlar. O başarılı olmuş, bu branşlarda başarılı olmuş ülkelerde hem eğitim alıyor hem ikili istişarelerde bulunuyor. Oradaki eğitim seminerlerine katılıyor. Onlar geliyor burada bizim sporcularımızı ve antrenörlerimizi eğitiyor. Böyle şeylerle, çalışmalarla sonuca gitmek çok daha doğru ve çok daha başarılı oluyor. Bunu da son yıllarda ben federasyonlarımızın çoğunda görüyorum. Evet. Birçoğu bu konuda çaba harcıyor. Federasyon başkanlarının çabası var, yönetimin çabası var, federasyon yönetiminin. Ama Spor Bakanlığı'nın da o konuda yaptığı tesis anlamındaki büyük yatırımları var. Eskiden modern pentatlonun çalışabileceği alan sayısı o kadar azdı ki. Evet. O kadar azdı ki. Şimdi kendilerine ait tesisleri var ve o tesislerde antrenmanlarını yapıyorlar. Hele bir de bunun tabii bunun içerisine baktığınız zaman konkur atları dediğimiz engel atlama atları da var bunlarla. Tabii. Bu engel atlama atlarının da yetiştiği yerler yoktu. Eskiden Genelkurmay'ın ahırlarında atlara bakılırdı, orada çalıştırılırdı, orada genelkurmaya belli bir ücret ödenirdi atların bakımı için, oradan yarışlara girerlerdi ve orada antrenmanlarını yaparlardı. Şimdi kendilerine ait çalışma alanları var, yani bu çok önemli bir şey. Sporcu gidiyor, kendi alanında çalışıyor, oradaki antrenmanını tamamlıyor ve antrenörü eksiklerini orada görüyor, orada gideriyor. Arkasından geliyorlar, eksikli yanlar neredeyse onların üstünde duruyorlar ya da yapılması gereken daha fazla çaba harcayıp da nasıl madalyaya giderimin plan ve programı yapılıyor ve ona göre başarı geliyor. Ben çok doğru yolda çok iyi hamleler görüyorum ben federasyonlarımızdan.
1: Şimdi federasyonlardan söz açınca hemen şunu da konuşmak isteriz. Futbol Federasyonu evet önemli kararlar alıyor, odur budur ama milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan bir demeç geldi, bir gazeteye röportajda bulunmuş. Futbolculuk kariyerim bittikten sonra teknik direktörlük yapmayacağım diyor. Sportif direktörlük belki diyor ama Futbol Federasyonu başkanı olmak istiyorum diyor. Hani hep sizinle konuşuruz ya. Evet, o spor dalından gelen kişiler federasyon başkanı olsun ki bunun örneklerini biliyoruz. Taha Akkül, Güreş Federasyonu Başkanı, jimnastikte Suat Çelen, bunun gibi mesela Hidayet Türkoğlu, handbolda. Bunun gibi yani federasyon, özellikle futbol federasyonu anlamında Hakan Çalhanoğlu böyle bir demeçte bulundu. Öncelikle ben kutluyorum kendisini. Gerçekten çok özgüvenli bir şekilde çok güzel bir yaklaşımda bulunmuş. Bir sıkıntı var ki buraya parmak basmak istemiş esasında. Kendisi yurt dışında yetişti, milli takımımızda oynadı. Hani son yıllarını yaşıyor belki futbolcu olarak ama bir hedefi var. Hedefi de Futbol Federasyonu Başkanı olmak. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Demek ki sizin de dediğiniz gibi bir takım eksikleri görmüş ya da bir takım o alanlarda yapılması gereken bir çalışma görmüş. Kendisini de bu konuda şey kılmış, yetkili kılmış bu işi evet. düzeltebilecek konuda. O yetkin ve etkin gücünü görmüşse bravo Hakan Çalhanoğlu, doğru yolda, doğru işler yapıyor. Ama umarım doğru tespitler yapıp bizim federasyonumuzla dünya federasyonları arasındaki Avrupa'daki diğer ülkelerin federasyonlarının yaptıkları, doğru yaptıkları, bizim yapamadıklarımız veya bizim hatalarımız neler, bizim yanlışlarımız neler, orada yapılması gereken, düzeltilmesi gereken hamleler neler, bütün bunları çok iyi düşünmeleri gerekir. Öyle Futbol Federasyonu Başkanlığı için hani ben evet aday olmak istiyorum diyen çok olur ama Futbol evet. Federasyonu Başkanlığı gerçekten büyük misyon ve vizyon isteyen bir iştir. Siz buradaki şeylerin hepsini, problemlerin hepsini doğru tespit edeceksiniz. Teşhisiniz doğru olacak ama tedavi yöntemlerini de hemen belirlemiş olmanız lazım. Yani oraya geldiğiniz zaman ben bir bakayım neler yanlış, neler eksik ya da burada ne sorunlar yaşanıyor, bunları nasıl çözerimle gelirseniz zor çözersiniz. Ama siz problemleri tespit edip futbolun aksayan yanlarını, futbol federasyonunun nerelerde hata yapıp nerelerde eksiklerinin olduğunu tespit ederek gelirseniz ve bunları çok daha çabuk tedavi eder.

0: Onun için Hakan doğru tespitte bulunmuş. Futbol Federasyonu Başkanlığı görevine gelebilirim, oraya aday olabilirim düşüncesinde doğru bir tespitte bulunmuş. Çünkü bu işi, futbolu bilen, futbolculuktan gelen insanların dışında çok daha iyi yapabilecek insan yoktur. En iyi görevi yapan insan o işin içinden gelen insandır.
1: Doğru.
0: Çünkü her türlü sorununu bilir. Futbolcunun bilir, hakemin bilir, teknik direktörün bilir, kulüplerin bilir, yönetimlerin bilir. Türkiye'deki yaşanan hem ekonomik hem fiziksel veya baktığınız zaman kendi içerisinde yaşadığı kulübün ve takımların kendi içerisinde yaşadığı aşılamayacak sorunların hepsi tespit edilir. Bunların doğru tespit edilmesi için de gerçekten işi bilen, işin içinden gelen insanlara ihtiyacı var Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Eğer olursa doğrusunu yapar, seçilirse de seviniriz yani. İyi bir ekip de kurması gerekir tabii. Hakan'ın oraya geldikten sonraki kuracağı ekip de çok önemli. Yani çünkü federasyon başkanlığına aday olmak demek gerçekten kendinizin o işin içerisinden geldiğiniz için o işe özveriyle bakıp özveriyle yaklaşacağını bildiğiniz için sizin gibi bilen insanlarla oraya gelip oturmanız lazım. Sizin dilinizden anlayacak insanlar olması lazım. Futbolun dilinden, futbolun kültüründen, futbolun beşiğinden, futbolun her türlü içinde bulunduğu durumdan çok iyi kendisine durum ve vazife çıkarabilecek ve ona göre tedbir ve önlemler alacak. Ona göre bir takım planlar ve projeler geliştirecek. Türk futbolunu kalkındırabilmek için nerelerde hangi hamleleri yapması gerektiğini iyi bilen bir ekip kurması lazım. Zaten öyle bir ekibi de zannedersem bu düşüncede olan bir insanın vardır aşağı yukarı kafasında. Tabii Avrupa'da yaşamış bir futbolcumuz Hakan. Oradaki sistemi, oradaki düzeni getirip de Türkiye'de harmanlayarak doğru bir sistem, Türkiye'nin kendi kültürü, kendi futbol kültürünü oturtacak, yerleştirecek, futbol kültürünü benimsetecek, burada bir kültür oluşturacak, futbol kültürü oluşturacak bir sistemi kurarsa çok daha doğru olur diye düşünüyorum.
1: Şimdi konuyu başka bir yere doğru götürelim. Sizinle burada çok fazla konuştuk. Sosyal medya, evet, sosyal medya insanları etkiliyor.
0: Evet.
1: Ancak sosyal medyayı o kadar kötü kullanıyor ki bazı insanlar ve kulüp başkanları, kurumlar, kişiler, şahıslar, sporla ilgili olanlar, siyasetle ilgili olanlar çok fazla burada saldırı olabiliyor. Tabii ki bunu bir dozunda yapması lazım sosyal medyayı kullanan kişilerin. Ve pazartesi günü, ki cuma günü ya da perşembe günü geçen Sayın Aziz Yıldırım şikayette bulunacağını söylemişti. Özellikle Yüksek Divan Kurulu'nda bazı sosyal medyadaki hesaplarla ilgili. Ve pazartesi günü de bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi ve burada ilk adımlar atıldı. Şimdi burada sosyal medyada soruşturma açılan kişilerden biri özellikle şunu söyledi. Evet, biz de eleştiriyoruz. Evet, eleştiri, ama eleştirinin dozu da önemli. İnsanların çoluğuyla, çocuğuyla, evet, yaptığı işi eleştirebilirsiniz ama bunu da terbiyesizce değil. Şimdi bunun için sanırım şikayetler sonucunda da bir noktaya geliniyor. Hatta şöyle bir durum da oldu. Gazetecilere giderek Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı öncesinde dedi ki, bakın, yalan yanlış şeyler yazmayın. Yalan yanlış şeyler yazarsanız artık isminizi söyleyeceğim, yalan söylüyorsunuz diye bir demeçte bulundu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Valla eleştiri kişilik haklarına ve kişiliklerine, evet, zedeleyecek tarzı olamaz. Bu eleştiri değil.
1: Tabii.
0: Eleştiri yaptığı işin doğruluğunu, yanlışlığını, o da dediği gibi doğru yazarak, ama doğrusunu yaparak, doğrusunu yazarak olur. Yani orada gerçekten eğer abartı, yalan ya da kendi düşüncelerinin, kendi fikirlerinin doğrultusunda oluşturulmuş bir şeyleri, hayal gücüyle oluşturulmuş bir şeylerin yazılmasıysa bu eleştiri değil.
1: Evet.
0: Eleştiri varsa hatası dersiniz ki işte şurada şurada şu hataları yapmışsınız. İşte ortada belgesi. İşte herkesin gözü önünde konulmuş ciddi anlamda yapılan yanlışlar. Dersin, gösterirsin. Elbette ki herkes eleştiriye açık olmak zorundadır. Ama kimsenin kişilik haklarına, ailesine, yaşantısına, hayatıyla ilgili veya eleştiri yapacağınız konu

0: hangi alandaysa sporun kendi içerisindeki alanıyla ilgili elektriği yapabilirsiniz. Özel hayatıyla ilgili elektriği yapamazsınız ki. Özel hayat kişinin kendisini bağlar. Onunla ilgili yapılacak bir eleştiri varsa, onunla ilgili gerçekten kamuoyuna yansımış, kamuoyuna mal olmuş insanların hayatlarıyla ilgili yapılabilecek eleştiri sadece o mal olmuş kısımlarıyla ilgili bir hata, bir yanlış, bir kötü durum varsa onu yaparsınız. Ama onun dışında hayatı, yaşantısı bilmem neyle ilgili hakarete varacak, yalan ve iftiraya varacak ve insanları yanlış yönlendirecek, insanlara karşı bir kitle oluşturup o insana karşı toplu bir taarruza geçecek tarzda, yani buradan taarruzdan maksatım hani sosyal medya üzerinden, evet, devam ettirilerek çok kötü sözler, çok hakarete varacak, küfre varacak sinkaflı şeylerin yazılmasıdır, söylenmesidir. O düzeye getirmemek lazım. Aziz Başkan zaten bunu zamanında çok yapmıştı. Bununla ilgili çok net bir örneğim var. Ahmet Ayık bir gün bizim spor yazarları tesislerinin Ankara şubesinde bir basın toplantısı yapıyor. Güreş Federasyonu Başkanı, o zaman da Güreş Federasyonu ile ilgili bir gazetede çok kötü bir yazı çıktı. Hem ahlaka, hem kişi haklarına, hem federasyonun gerçekten kendi kimliğine, kişiliğine zarar verecek bir yazı, ama tamamı yalan ve yanlış bir yazı.
1: Şimdi en tehlikelisi.
0: Gazetecinin ismini de vermeyeceğim tabii.
1: Vermeyin.
0: Ve Ahmet Ayık orada geldi basın toplantısında, o arkadaş da aramızda oturuyor. Yüzüne baka baka tek tek tek tek anlattı. Biraz sonra bir baktık, o arkadaş sandalyede görünmüyor, masanın altına inmiş. Yani bu duruma düşmek güzel midir? Değildir. Yani meslek arkadaşlarınız, meslek etiğinin içerisindeki davranan arkadaşlarınız arasında düştüğünüz mahcubiyet bir tarafa, bizim meslek etiğimize verdiğiniz zarar bir tarafa. Yani Türkiye spor yazarları olarak baktığımız zaman spor yazarları böyle diyor. Ahmet Mehmet böyle demiyor. Türkiye spor yazarları böyle diyor. Spor yazarları yalan yapıyor diyor, yanlış yapıyor diyor. Ayırt etmeden söylüyorlar. Bu duruma maruz kalmamak için bu tür insanları da biz kendi içimizde ayıklamamız gerekiyor. Bunu yapan arkadaşlar, bunu yapan meslektaşlarımızı uyaracağız, ayıklayacağız, göndereceğiz. Ya düzelteceğiz, düzelmelerini sağlayacağız. Düzelmiyorlarsa biz kendi içerimizde dediğimiz gibi bu arkadaşları ayıklamamız gerekiyor. Yoksa öbür türlü hiçbir zaman doğru bir yolda olmayız. Sosyal medyayı kullanmak bu değildir. Teknoloji bu değildir. Teknolojinin insanlara sağladığı fayda bu değildir. Biz teknolojiyi doğru kullanırsak bir takım bilgi alışverişlerimizde, bir takım eksiklerimizi tamamlamada, bir takım hatalarımızı göstermede birbirimize çok faydası var. Ama siz kalkar da bunu hakaret boyutunda birilerine karşı koz olarak, silah olarak yalan yanlış kullanırsanız, o zaman tabii ki Aziz Başkan'ın yaptığı çok doğru bir şey. Birincide söyledi, ikincide söyledi, üçüncüde, evet, artık teşhir ederim demekten başka şansı bırakmadılar. Onu da yapsın yani, bence de yapsın. Çünkü biz de kendi içimizde yapamayacağımız için bunu, o zaman kamuoyu da görsün yani. Kim yapıyor isim olarak bilsin. Hangi gazetede çalışan veya hangi kurumda çalışan, hangi spor yazarı veya spor yazarlığı kimliğine bürünmüş arkadaşlarımız yapıyor. Biz de görelim. Doğrusu bu olur bence. Artık herkes kendine çeki düzen verir diye düşünüyorum yani. Bu aşamadan sonra da, gelinen bu noktadan sonra da bu uyarıyı da dikkate almayacaklarsa, o zaman mesleklerini bırakmaları gerekir ki başka bir çareleri kalmaz.
1: Şimdi gerçekten çok önemli, olumsuzu veya ne diyelim, olumsuzun dışında yalan haber yazanların da artık ifşa edilmesi lazım. Çünkü taraftarı, spor medyasını, spor ne diyelim, okur yazarı olan kişileri çok sıkıntıya sokmaya başladı. Şimdi hatırlarsanız hep bizim yayınımıza 13 ana haber bülteninden sonra geliyordunuz ve özellikle Fenerbahçe'nin kulüp televizyonunda kadın futbol maçları vardı o saatte ve seyrediyorduk.
0: Evet,
1: şimdi
0: evet,
1: hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Fenerbahçe kulübü şampiyon oldu kadın futbolunda.
0: Evet.
1: Ve şimdi Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu yarı final. Geçen 2-3 gün evvel Metalist 1925'i 2-1 mağlup etti. Ve şimdi bir üst tura çıktı. İkinci eleme turuna çıktı. Ve evet, ikinci eleme turunda da Belçika'nın Löwen takımıyla saat 21'de karşılaşacak. Şimdi bu kadar geniş bir ağa sahip olan kadın futbol ligi ki...

0: biliyorsunuz. Her bölgeden en az bir ya da iki takımımız var. Ki ben bunu erkeklerin birinci ligine benzetiyorum. Çok temsili yüksek bir lig esasında. Ve kadın futbolcular çok fazla mücadele ediyorlar. Özellikle Süper Lig'de. Ve bence Futbol Federasyonu'ndan ve kamuoyundan da yeterli desteği göremiyorlar. Ama bugün Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turuna çıkacaklar. Bu gelinen noktayı bu kadar zor şartlar altında olmalarına rağmen bu noktaya gelişlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? İki dakika içinde yorumunu almak isterim.
1: Tabii yani kadın futbolunda geldiğimiz noktayı da gösteren bir şeydir bu, kriterdir aslında. Türk futbolunun kadın futbolundaki bu hızlı yükselişinin altında yatan gerçek, işte hemen hemen her bölgemizden takımın yer alması, kadınlarımızın bu işe gösterdiği ilgiyi, çabayı, özeni ve ne kadar maçları izlediğimizde de görüyoruz gerçekten. Erkeklerimizden alt kalır bir tarafları yok. Oynadıkları futbol, paslaşmaları, uzun mesafe attıkları şutlar, ortalar, hepsi çok güzel. Fenerbahçe bu sene çok ideal bir takım kurgusuyla sahada yer aldı ve akıllı oynadı. Özellikle hücum bölgelerinde çok etkiliydiler. Toplu hücum sistemini yaparken arkadaki güvenliği de hiçbir zaman elden bırakmayacak tarzda bir savunma sistemi oluşturmuşlardı. Ve gerçekten iyi oynadılar. Bunu çok net gördük. Ben Fenerbahçe kadın futboluna hem de Türk kadın futboluna Fenerbahçe'nin yaptığı katkıdan dolayı tebrik ediyorum. Öbür türlü de bakıyorum, diğer takımlarımız da alt kalır değil yani. Bazen tabii öyle maçlar izledik ki sizin de biliyorsunuz orada
0: tabii,
1: başa baş.
0: Tabii.
1: Büyük mücadeleler, büyük şeyler ve hani bazen erkeklerde zaman geçirmek için düşüp de saatlerce oturdu, kalktı, düştü gibi de
0: çok doğru.
1: Hiçbir şeye girmeden
0: çok
1: bütün
0: doğru
1: zamanı futbolun içerisinde kullanarak, çok iyi kullanarak oynadılar. Onun için bu bakımdan da örnekler aslında. Gerçekten iyi futbolun aslında getireceği, iyi futbolun Türk futboluna kazandıracağı, kulüplerimizin iyi futbolunun Türk futboluna kazandıracağı en güzel örneği bence Fenerbahçe kadın futbol takımı şu anda sergiliyor. Erkek takımlarımızın da biraz olsun, her zaman söylüyorum biraz olsun, hani kadın futbolunu artık kadınlar da bu seviyeye geldi ama bizim seviyemizde değil düşüncesiyle bakmasınlar. Bir baksınlar acaba kendilerinde olmayıp orada olan fazla bir şey var mı? Neler yapıyorlar diye bir bakmaları gerekir. Gerçekten tebrik ediyorum. Gerçekten başarılarının devamını diliyorum.
0: Özellikle yere düştükleri zaman fazla kıvranmıyorlar. Sakatlıkları büyük değilse hemen kalkıyorlar ve devamlılığını sağlıyorlar. Futbolun bu çok güzel bir şey.
1: Evet, evet, aynen onu gördük ve çok da güzel, çok da iyi yapıyorlar ve işte Dünya Kupası'nda da gördük. Artık onlara da müsamaha gösterilmeyecek diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Özgün Erdoğan. Kolay gelsin, iyi günler diliyorum.
1: Ben de teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte oldu. Az sonra saat 15 haber bültenimizi dinleyeceksiniz. Ardından sevgili dinleyiciler, Süper Lig başlıyor bildiğiniz gibi önümüzdeki hafta. Süper Lig'i konuşacağız Okan Can'la 15 haber bülteninin ardından. Daha sonra da Trabzonspor'u konuşacağız. Evet, Trabzonspor'u Nihat Erence ile konuşacağız. Karadeniz Gazetesi spor koordinatörü kendisi.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. İşbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır ifadesini kullandı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili

Abdülhamit Gül teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta hareketli geçecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genel Merkez'de yürütülecek. Çalışmaların odağında terörsüz Türkiye süreci ve parti içi yeni görevlendirmeler olacak. Kılıçdaroğlu, milletvekillerinden meclis çalışmalarına ilişkin bilgi alacak. Parti yönetimi ise kurultay hazırlıkları için mesaisini sürdürecek. Yozgat'ın Yerköy ilçesinden Kayseri'ye yüksek hızlı tren hattı inşa ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hat tamamlandığında Ankara-Kayseri arası seyahat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek dedi. Esnaf ve sanatkara finansman desteği sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, finansman desteğinin 6 ayda 75 milyar liraya yaklaştığını belirtti. Bolat, esnafın uygun geri ödeme koşullarıyla desteklenmeye devam edeceğini söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapılan bir iş yerine operasyon düzenledi. Baskında 104 kilogram uyuşturucu maddeyle üretimde kullanılan baskı makinesi ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Diyarbakır merkezli 8 ilde cinayete kurban giden Rojin Kabaiş, Hira Nur Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerine siber zorbalık ve şantaj yapan çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi geldi. İran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Ukrayna ordusu da Rusya'da petrol rafinerisini hedef aldı. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Spor. Futbol severler için hasret bitti. Trendyol 1. Lig'de 2026-27 sezonu Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasıyla başladı. Açılış maçını Manisa ekibi ilk yarıda gelen gollerle 2-1 kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Avrupa şampiyonu olan milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu tebrik etti. Osman Aşkınbak, İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası final karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Sepette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklamlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü

İnsan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Saatimiz 15.07'yi gösteriyor sevgili dinleyiciler ve sizlerle birlikteyiz. Reklamın ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Ve bildiğiniz gibi sevgili dinleyiciler, futbolda önemli transferler eşiğinde kulüplerimiz ve özellikle bu ligin bu sene bakalım nasıl bir lig olacak heyecanla bekliyoruz ki Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi oldu. Bunu da konuşacağız. Bu arada transfer için bekleyen kulüpler var. Özellikle pazarlık için konuşulan isimler var. Bunları konuşacağız şimdi. Spor yazarı Okan Can'la sevgili dinleyiciler. Okan Can telefon hattımızda ve telefon hattımızda Okan Can, saatimiz 15.08'i gösterirken. Okan Can, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. İyi hafta sonları herkese.
0: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Şimdi istersen Fenerbahçe'den başlayalım. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım pazar günü konuşurken dedi ki bir santrofor, özellikle forvet Fenerbahçe'ye gelecek dedi. Bu hafta içinde bitireceğiz dedi. Ve dün akşamdan beri isimler değişti. Baktık bir anda Romelu Lukaku ismi üzerinde çok fazla konuşuluyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Fenerbahçe'ye transfer olabilir mi? Ayrıca Fenerbahçe'ye yararlı olabilir mi? Özellikle Dünya Kupası'nda son dakikalarda oynatmıştı Belçika milli takımında teknik direktörü. Biraz da sakatlık geçirmişti. Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya bir sorun, Fenerbahçe transferlerinde Yücel şöyle bir sıkıntı var. Benim kişisel olarak belki ben de yanlışımdır bilemiyorum ama benim kafamı yapmayan birçok nokta var genel transfer sırasında. Fenerbahçe'de her hafta bir isim çıkıyor. Çıkan isimlerin hiçbiri birbirinin ikamesi değil. Yani ilginç olan o. Yani geçen hafta Endrick ismi çıkıp bu hafta işte Lukaku. İşte Sorloth konuşurken bir anda Lukaku adı çıkıyor veya Girassi çıkıyor, sonra farklı bir oyuncu konuşuluyor, sonra bir Leao ismi öne çıkıyor. Yani Yunus'un Fenerbahçe ihtiyaç haritasını belirlerken hangi profilde oyuncu alacağıyla ilgili ben çok net davranmıyor. Bu birincisi. İkincisi, isimler üzerine konuşursak ben Fenerbahçe'nin Lukaku riskini almasının bu maliyetler çok yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de zaten yani Lukaku'nun gelişim açık hali var. Yani Şerif, ben çok benzer özellikler olmakla beraber çok genç ve daha fazla devamlılık yaratabilir ve üzerine yatırım yaparsanız sizi mahcup etmez diye düşünüyorum. Sakatlık geçmişinin, ya bayağı bir sakatlık geçmişi var. Böyle bir iki taneden bahsetmiyoruz. Son iki yılı sıkıntılı. İyi döneminde çok iyiydi ama hani getirdiğinizde 28 milyon euro maaşla bir de ona verdiğiniz menajerlik ücreti, bonservis ücretiyle 20 milyon euroluk bir para gidecek. Son kullanıcısı olacaksınız. Siz Vereza'da da 15 milyon euro verdiniz. İki tane forvetinizin yaş ortalamamız 32 olacak. Bir de Fenerbahçe'nin bence santrafordaki temel eksikliği atletizm, dinamizm ve güç aslında. Belki Lukaku 5 yıl önce buna uyardı ama şu anda buna uyacak bir oyuncu değil. Ben açıkçası Fenerbahçe'nin genel olarak her hafta ortaya attığı isimlerin iki bu çelişkiler bana tuhaf geliyor. Ben yani yanlış bir tercih olduğunu düşünüyorum. Çok iyi oyuncular var, yani çok enteresan oyuncular boşa çıkıyor. Mesela hatırla, geçen hafta Jackson konuşuluyordu, İsmail Sarr konuşuluyordu. Yani birbiriyle hiç alakası olmayan isimler. Yani bana o ilginç geliyor Yücel, bu çok tuhaf bir şey. Bir de Yücel, asıl soru şu: Lukaku'yu kim istiyor?

0: Aziz Yıldırım mı, İsmail Kartal mı?
1: Şöyle diyeyim. Okancan akşam özellikle antrenmandaki videoları dolaşmaya başladı piyasada Lukaku'nun. Bildiğin gibi Antalya'da şu anda Lukaku. Yani kendi ülkesinde değil, herhangi bir kulübün antrenmanlarında değil, kendi ülkesinde Antalya'da ve antrenman yapıyor. Bu görüntüler piyasaya sürüldü. Ardından menajeri kulübe size gelebiliriz demiş. Fenerbahçe'nin istediği bir şey değil şu anda. Sadece onların istediği. Ben şunu da değerlendirdim. Acaba böyle midir diye. Bir diğer alacağı futbolcularla pazarlıkta elini güçlendirmek için de bunu kullanmış olabilir mi?
0: Ya valla öyle biraz sanki İtalyan medyasına bu transfer haberlerini paylaşan 2-3 tane bazı hesap var. Yani isim vermek istemiyorum ama onlar habire girdiler ki bayağı bir Fenerbahçe tarafın ciddi olduğu ile ilgili yazılar, haberler çıkıyor. Bana yani anlayamadım bir transfer Yücel. Yani kafamın almadığı, dediğim gibi kim istiyor? Hani tam menajer önerdi ama buna İsmail Kartal olur mu diyor. Yani çok alternatif, yani 2-3 gün çıkan alternatif oyuncular da var yani. Hani ben oyuncu önermeyi çok istemiyorum ama
1: tabii
0: daha iyi opsiyonlar var yani şu anda Fenerbahçe alabileceği. Bir de Yücel, yani dön dolaş vaat ettiğiniz bir hikaye var. Bu hikayedeki merkezi Lukaku'yla çıkmazsınız yani piyasaya. Bana yani Osimhen'in, Galatasaray'da bir Osimhen gerçeği var ya, Fenerbahçe'de şu anda o gerçek Lukaku olmaz yani.
1: Güzel.
0: Yani bir de bunun için silik şefi satıp geliri böyle parçalarsanız daha da sıkıntı yaşarsınız ki ben Fenerbahçe'nin ağır risk aldığını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe çünkü bazı bunlar zaten risk alıyor. Hata yapmaması gerekiyor. Büyük paralar bunlar. 1-3 milyon euro bile çok değerli. Bilmiyorum, benim çok kafama yatan bir transfer değil. Hani gelir burada bir anda iyi performans gösterir, İşte sen yanıldın diyebilirsiniz belki ama gün sonunda bu iş devamlılık, ciddi bir maliyet ileri var. Maliyet ve işte fayda maliyet baktığınızda ben çok Fenerbahçe'nin acı çektiğini düşünüyorum bunda.
1: Öyle, özellikle hani sosyal medyada, ama benim de güvendiğim bazı hesaplar var. Fenerbahçe Lukaku'nun sözleşmesinde geçmiş sakatlığıyla ilgili oluşabilecek riski belirli sayıda maç oynama şartı koyarak çözmek istiyor. Hani kardeşim, tırnağın kırıldığı zaman antrenmanı terk etme, maçı terk etme demeye getiriyor. Şu kadar maç oynarsan şu kadar para vereceğim diyor. Yani bu riski üstlenebilecek durumda olursan gel diyor bir anlamda. Ve şu anda bir özel spor kanalında da 2 yıllık sözleşme talep etmiş Belçikalı golcü.
0: Yani evet, ben geçen yılda takip ettiğim bir oyuncu değil yani. Yani Lukaku çok özel bir oyuncu. Şimdi hani adamın son bir iki yılda konuşuyoruz ama şimdi prime döneminden oldukça uzak. Böyle oyuncuların çok fiziki güce ihtiyacı var. Yaş bu fiziki gücü, atletizmi ve gücü azaltan bir durum. Oynamak, ritim olmak kolay değil. Vücudu geniş bir vücut Lukaku'nun.
1: Tabii. Ağır
0: bir vücut. Yani nasıl anlatayım? Yani bu risk, bu paraları alınmaz. Yani bunlar böyle hani bonserseğinde olur. Gelir 2-3 milyon euroya, ben hadi futbolu seviyorum, hani takılacağım derseniz o riske girersiniz. Siz yabancı kontenjanınıza sıkıntı yaşıyorsunuz. Bütçe açmaya çalışıyorsunuz. Oyuncu satacaksınız. Yani bazen şartlar bu transfer için uygun değildir ya. Bu şartlar da uygundur Fenerbahçe'de. Hani bilemiyorum hani. Yani Salah mesela Trabzonspor'u aldı, bu bir tercihtir. Salah düzenli oynayan ve futbolun içinde hala yaşayan bir isim. Hani yaşına rağmen.
1: Evet.
0: Ki bana göre çok yüksek maliyetli aldım. Hani Lukaku hani gerçekten biraz uzak futboldan, yani fiziki açıdan uzaklaştı. Sakatlık var, oynayamıyor. Bilemiyorum yani, ben açıkçası çok aklımın alamadığı transfer. Bir de şöyle bir eleştiri yapacağım Yücel. Yani ne olur kusura bakmasınlar ama yani Fenerbahçe taraftarı biraz futbolla ilgili bence biraz bence öz eleştiri yapmalı ya. Yani her oyuncuya da yükselinir mi yani? Her oyuncu da yükselinir mi ya?
1: Oraya yani gelecektim zaten. Oraya gelecektim
0: yani
1: zaten.
0: Anlamıyorum ben yani. Leao çıkıyor, o oley Leao gelsin. İşte Enri çıkıyor, o süper. İşte Giresi çıkıyor, süper. Aldık bulduk. Ondan sonra İsmail Sarp işte tam oyuncu. Yani her oyuncu yani biraz burada biraz bir sıkıntı var. Yani bazı oyuncular Fenerbahçe'yi hiç oynayabilecek oyuncular değil. Hani kalite vardır ama sizin hangi oyun oynuyorsunuz, hangi ligde oynuyorsunuz, sizin hangi sorununuz var, o sorunda size çözüm üretir mi? Vedat'ı almışsınız, Vedat'tan sonra hangi oyuncu etmeniz gerekiyor? Çeşitlilik yaratmanız gerekiyor. Yani böyle yani futbol menajer konu değil ki bu, böyle herkesi al koy değil öyle bir şey ya. Yani çok tuhaf geliyor bana o da.
1: Okancan, sen yayıncı olduğun için, medyada olduğun için, biz de hem radyoda hem televizyonda çalıştığımız için şu anda ekranlarda Lukaku'nun fit maçlarındaki, yani en iyi maçlarındaki görüntüleri görüyoruz. Taraftar da bunu görünce İtalya Ligi'nde Napoli formasıyla evet güzel goller atmış ama geçen sene 7 maç oynamış. 7 maç oynamış ve bir golü var. Ha diğer yıllar evet iyi olduğu dönemler var ama o dönemde mi? Belçika milli takımında bile oynamadı. Ve Fenerbahçe'nin geçen seneki teknik direktörü Tedesco, bildiğin gibi Belçika milli takımının teknik direktörüydü ve Lukaku gelmek için çok uğraştı ama Tedesco bile almadı. Çünkü o riski almak istemedi.
0: Yani evet, yani onu söylüyorum. Bana ilginç geliyor yani. Bir de yani şöyle bir durumda var Fenerbahçe taraftarıyla ilgili. Yani geçen hafta 10 gün önce Kante gitsin diye hani
1: evet.
0: Malik. Ya ben hani yani bu oyun oynayacaksa Kante kalmalı diyen taraftarıyım. Şimdi herkes hani Kante'ci oluyor. Yani bunun bazı doğruları, evrensel şeyleri vardır ya. Biraz bunu aykırı düşünmeye başladı o spor kamuoyu. Çok popülizm yapıyor. Ben ısrarla haftalarda süper ihtiyaç olduğunu düşünüyorum mesela Fenerbahçe'de. Fenerbahçe geçen yılda merkezde, santroforda veya gol kısırlığından değil de tamamen defansif aksiyonlar problem yaşıyordu. Kaleci problemi vardı. Ben hala bir süper eksikliği olduğunu düşünüyorum. Vedat'ın yanına çok farklı bir profil lazım. Ya bir de şöyle bir şey var Yücel, 15 yıl önce yani çok bugün onu düşündüm. Bugün spor işte sosyal medyaya biraz baktım, hani insanlar ne yazıyor yazıları falan. İşte 15 yıl önce defansif orta saha ön libero, sonra 10 yıl önce geriden oyun kuran kaleci paslaşarak çıkıyor. İşte şimdi bağlantı oyunu yok, ön alan presi. Yani böyle bir kelimeler, bir cümleler üzerinden bir futbol okuma yorumu trendleri oluyor ya. Evet. Yani her şey böyle bakılıyor. Yani bu bağlantı oyunu, yani her takım bağlantı oyunu oynamak zorunda değil. Her takım geriden oyun kurmak zorunda değil. Her takımın oyuncu profili, teknik adamı, oyuna bakışı, oynadığı sistem. Üçlü oynarsın, baş başa oynamaya çalışırsın. Yani dolayısıyla çok terimler üzerine saptırım kalıyor bizdeki futbol kamuoyu. Oyuncu özelinde de işte Kante yaş, ya Kante oynar. Kante sizin bu oyuncu toparlayacak bir oyuncu yani. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Kante en az 3 yıl oynar.
0: Ya bakın çok ciddi söylüyorum. Kızacaklar ama yani Kante kendi yüzünden daha önemli Fenerbahçe'de şu anda benim nazarımda. Yani öyle bir oyuncu. Asensio'ya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Çünkü Asensio'nun yaptığı şey sadece teknik kalite değil. Oyun zekanızı bu adamla yükseltebiliyorsunuz. Yani bu başka bir şey. Yani o oyun zekası, Ceko'nun koyduğu şey oydu. Sizin topu nerede aldınız, tempoyu nasıl ne zaman düşüreceğiniz, topu hangi alana atacağınız, taşıyacağınız gibi birçok noktada Asensio gibi oyunculara ihtiyacınız var oyun zekası açısından. Bunu bu işte mesela Kante'de herkes neydi farkı? Kante topsuz oyunda sürekli arkadaşların opsiyon yaratıyor. Hemen pas alanı, hemen açı yaratıyor yandaki toptaki oyuncuya veya doğru alanlara koşu yapıyor. Bunlar çok şey detaylar. Yani dolayısıyla bir orta saha futbolcunun deli gibi koşması veya ona buna saldırıp top kapmaya çalışması değil. Sizin sahadaki yerleşiminize zaman kazandırıyor. Size zaman kazandırmak. Mesela ben Semedo'yu hiç beğenmem. Ben Fenerbahçe'nin Semedo'ya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu Semedo topu her zaman bir iki saniye geç veriyor. Yaptığı koşularda da top alışverişinde de arkadaşının pozisyonu kaybetmesine sebep olan bir oyuncu. Yani dolayısıyla dinamizmi de öldürüyor. Defalarca veya topu attığı yerde veya orta yaparken rakibin defansif açıdan yerleşmesine imkan tanıyan bir orta yapma aksiyonuna giriyor. Ben mesela bu benim adıma hep negatif gelir. Çünkü artık saniyeler, saliselerle rakibi karşı pozisyon üstünlüğü kazanabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla birçok detay var futbolda ve bu detayları sadece böyle 3-4 tane terime bağlamamak gerekiyor. Yani
1: ama bu 3-4 tane terime bağlayanlar daha çok hani bilgisayarda konsol oyunlarını

0: çok fazla oynayan ve buradan da yorumculuk yapmış olan, yorumculuğa başlamış olan, dijital medyada 2-3 kanal açmış olan ve buralarda yorum yapan kişilerin yorumları bunlar.
1: Yani evet işte, ama genelde bir sosyal medya artık böyle bir rüzgar oldu. Yani
0: evet.
1: Fenerbahçe'nin yani mesela evet Sturm Graz maçını iyi oynadı ama Fenerbahçe'nin iyi bir rakipte defansif açıdan çok sorunları
0: tabii
1: var. Yani o sorunlar patlar. Yani o yanlış anlaşılmasın. Yani şey çok
0: İkinci
1: iyi.
0: Yarının başında iyi. Özellikle bir 10-15 dakikada hatta sıkıntılar yaşadı.
1: Sıkıntılar yaşadı. Yani bir kere rakibin size set oyunu kurduğunda veya hızlı geçişlerde siz sorun yaşayacaksınız. Bunlar da var hala. Bir de Türkiye'de yerli hocaların yine kızıyorlar belki ama yani bir takımı defans yaptırmayı bilmek, defans yaptırmak da ayrı bir şey. Yani onu ben çok iyi defans yaptırabilen hoca hatırlamıyorum. Yani bize çünkü defans yaptırmak otobüs çekmek mi zannediliyor? Değil öyle bir şey defans yaptırmak. Yani Simone'nin 4-4-2 ile yaptırdığı o defans oyunu kilitleme, alan paylaşımını yapmak farklı bir şey. Yoksa kale dibine 10 tane oyuncu çekmek değil defans yaptırmak. Dolayısıyla Fenerbahçe'de daha çok eksik var. Hani Süper Lig'de hatırlayın Yücel, yani Galatasaray'ın Juventus deplasmanında, Liverpool deplasmanında gol olup yağmalarının sebebi oydu. Yani çünkü bir Galatasaray defans yapamıyordu, iki defans oyuncuların bütün defoları biraz hızlı oynayan rakip karşısında hemen ortaya çıktı. Yani bu
0: evet.
1: Yani topu hızlı çeviren, hızlı oynayan, fiziki güç açısından biraz set oyununda üreten takımlar Galatasaray, yani hatırlayın Liverpool'da darma duman oldu ya, yani Juventus'ta. Yani herkes Liverpool'da oynadığı ilk maçı baz gösteriyor ama yani hem Liverpool'un zaten çok iyi dönemi değil, hem de Arne Slot tartışması, hem de iç saha dönümünün getirdiği bir takım motivasyonda o maçı aldınız. Ama işte bak Avrupa'ya deplasmana gittiğinizde sizi hiç acımadılar yani. Şöyle bir basit oyunda hatırlıyor. Abdülkerim hız sıkıntısı çıktı da. Son sahnesi
0: tabii
1: çıktı. Yani defansif orta sahaların nerede duracağını bilemiyorlardı bir ara. Yani topu nerede karşılayacaklarını karar vermediler.
0: Ya savunma çok, savunma yapmak çok zordur. Hani dedin ya 10 kişi geçince savunmaya defans yaptığını düşünüyorlar ama hani bunu en iyi yapanlar da İtalyanlardır, Arjantinlilerdir. İyi savunma yapanlar, Meksikalılar.
1: Ya, futbol seven insanlara bir şey rica edeceğim. 2006 Dünya Kupası'nda İtalyanların maçını ne olur izleyin. Yani
0: evet,
1: sanat yapıyorlar. Yani İtalya'nın dünya şampiyonu olduğundaki o bir iki maçı var. Gerçekten Lippi'nin İtalyası muhteşemler. Yani defans, yani ki defans negatiftir ya, defans yapmak itici gelir insanlara ama bakın nasıl yaptıklarını görürsünüz. Yani acayip bir şey yapıyorlar ki bizim beğenmediğimiz Otto Reagel'in Güneşistan'ın şampiyon olduğunda da
0: evet,
1: defans yaparak şampiyon olmuştu. Dolayısıyla defans yapmak bence bizim ülkemizde de takımlar çok yapılabilen bir şey değil. Dolayısıyla sorunlar var. Ama dediğim gibi bu transferi kim istiyor, nasıl olacak, zaman gösterecek. Yani tabii ki haklı çıkabilir bu işin karar vericileri ama riski bence getirisinden daha yüksek. Getiri şeyinden daha yüksek.
0: Şunu da konuşalım. Şimdi evet, Fenerbahçe'de bir değişiklik yaptı İsmail Kartal Sturm Graz maçında ve oyun bir anda başka bir noktaya geldi ve taraftar da homurdanmaya başladı. Şimdi acaba gerçekten isabetli değişiklikler yapmadığı için mi homurdandı taraftar, yoksa aynı oyuncuları görüp aynı sonuçları elde edecek diye mi Fenerbahçe homurdandı?
1: Ya hayır, orada şöyle bir şey oldu. İki oyuncu değişikliği yaptı İsmail Kartal
0: evet,
1: ve takım geri gitti. Ben onu da şey yaptım, yani ben de öyle düşünüyorum ama oradaki bence İsmail Kartal'ın yani şimdi yine hani çok eleştirel bakıyoruz belki ama ya şimdi Greenwood'u, Asensio, o iki tane oyuncusu takımımızdaki en yaratıcı, en zeki iki oyuncusu çıkardığınız anda siz rakibi kendi sahanızda kabul etmeyi davet etmiş oluyorsunuz basit bir mantıkla. Yani diyorsunuz ki siz ben biraz hücumu değil artık bekleye, oyunu işte biraz daha karşılamaya döndürüyorsunuz. Dolayısıyla sizin tehdit alanlarınız azalmaya başlıyor rakip üzerinde. Rakibi böyle zamanlarda motive edecek, alan verecek veya sizin tehditlerinizi kaldırdığınız anda rakip daha fazla gelmeye, zaten ikinci yarıyla ilgili motivelerdi, zaten kaybedecek bir şeyleri kalmamıştı ve siz bir anda atak gücünüzü ve oyun zekanızı sıfırladınız, geri çektiniz. Yani onlar çıktığında İrfan Can girer ve Fred girerse o oyun, aynı oyun oynayamazsınız. Yani dolayısıyla bence İsmail Kartal'ın değişikliği o anlamda çok sıkıntılı. Yani mesela Musaba'yı alsa bence olabilirdi yani.

0: Yani en azından bir tehdit yaratabilirdi ileride. Veya doğru. Ne bileyim Vedat Ağası belki bilmiyorum sakatlık durumu nasıl rakibin çıkmasını yani defans oyuncuların ön çıkmasını engeller. Dolayısıyla siz yani takımımız her zaman futbolcular şeyi görürler. Yani teknik adamın verdiği kararların neye yani neye sonuç getireceğini takım hissettiği anda herkes aksiyonunu ona göre yapmaya başlıyor. Çünkü korumacı davranmaya başlıyorsunuz. Endişe korumacılığa gidiyor bir yerden sonra. Rakip de bunun üzerine bunu gördüğü anda biraz daha motive olmaya başlıyor. Yani böyle detaylar var. Bir oyuncu özelinde konuşursak o oyuncu kötü oynadı, bu oyuncu kötü oynadıdan öte sizin mantalitenizi orada değiştirdiğinizin sonucuydu o. Asensio ve Greenwood, yani Greenwood'u hatırlayın. Bir de şöyle bir şey çıktı orada Yücel. Hem Greenwood hem Kerem topu aldığında direkt içeri giriyorlar. Evet. Çizgiye inmiyorlar. Bu aslında Fenerbahçe'nin oyuncu çizgisinden sorundu ki. Çünkü siz rakibi yerleşimini bozmak için çizgiye de inmek zorundasınız. Dolayısıyla çizgiye inmediğinizde rakip merkezi kalabalıklaşarak önünüzü kapatıyor. Şimdi Fenerbahçe çok çizgiye inmediği zaman Greenwood her topu aldığını hatırlayıp içeri doğru gitti. Şehir de, futbolcu profili de öyle. Ve top boş alan buldu aslında Greenwood. Hatırlayın hep boş alanlarda topu buluştu. Ve geride buluştu, derinde buluşmaya çalıştı. Ama şimdi o tehdidi ortadan kaldırdı. Kenarları da çok, oyunu da çok genişletmedi. Şenol Güneş'in o iyi zamanları peşindesini Kolezmi'yi çizgiye indirirdi. Yani en sıkışın zamanlarda. Çünkü çizgiye indirdi, rakip defans oyuncuları daha çok hareket etmek zorundalar. Yerlerini daha çok bozmak zorundalar. Orada o kadar çok detay vardı ki onun İsmail Kartal bence işte yani rakip iyi bir rakip olsaydı orada sıkıntı yaşayabilirdi. Bilmiyorum hani belki çok karışık anlatmış olabilirim ama yani aslında biraz detaylar biraz daha detaycı bakılabilirdi yani.
1: Peki şöyle diyeyim, deplasmanda oynanacak maç için düşüncen nedir 2-0'dan sonra?
0: Ya ben deplasmanda daha iyi o yani daha hani zorlanacağız ama hani çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ama gerçekten Yücel teknik adamın dağılmaması gerekiyor. Yani çok ya şöyle bir durum oluyor. Hep onu düşünüyorum ben. Bizdeki temel hazırlıklar hep mesela basketbol koşullarında bu var. Mesela A planını koyar uygulayamazsa mesela Olympiakos'un koçu Barzokas için ne büyük eleştiri. Maç hazırlığı çok iyidir ama maç için dağılabiliyor gibi. Yani böyle eleştiriler vardır. Bizde evet. Maç planınızı çok iyi yapmanızdan öte BC planlarınız ve 1-0 oynamak, 2-0 oynamak gibi beraber oynamak gibi bir takım yeni çalışmaları yapılması gerekiyor. Bizde çok yok bu. Mesela Fenerbahçe 2-0 oynayamadı mesela ilk maçta. Yani öne geçmeyi oynayamadı. Şimdi dolayısıyla deplasmanda da beraberliği oynamak, mağlup durumu düşersin oynayacağım. Bu senaryo olur, çok çalışması gerekiyor. Fenerbahçe oyuncu kalitesi buna izin vermeyecektir. Ben turu orada bırakacağımı zannetmiyorum. Ama teknik adamın da teknik gibi çok iyi hazırlanması gerekiyor. Biz 2-3 maçta çok iyi bir teknik adam performans... Yani ya... Gobrik, Zabre'de, Sturm Graz'da Fenerbahçe edecek takımlar değil. Yani evet. Buradan kendimizi tatmin edecek mutluluklar yaratmaya gerek yok. Yani onu söylemem lazım. Yani bu çok eleştirel olacak belki ama zaten Fenerbahçe kadro kalitesi ve bütçesi yani bu takımda zaten tabiri caizse affedersin tokatlayıp geçmesi gerekiyor. Yani bunlar artık tartışmaya kapalı. Dolayısıyla ama hani iş sıkıntı yaşadığında teknik adamların orada bir takım detaylara ihtiyacı var. Hatırla mesela geçen sene Fenerbahçe'nin Nottingham deplasmanında Tedesco'nun evet. Teknik adam yani orada bir teknik adam kalitesi vardı veya Trabzon deplasmanında yaptığı. Bazen öyle maçlara ihtiyaç var Fenerbahçe'nin. Bu açıdan mesela İsmail Kartal, Olympiakos ve deplasmandaki hatırlayan Danimarka takımıyla
1: evet. Ben Norshaland.
0: Norveç'in maçlarında orada o detaylarda boğulduğunu gördük. Yani ben artık bazı maçlarda teknik adamlar, teknik ekiple teknik hazırlığı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu deplasmandaki maçta da oyuncu kalitesi zaten buna izin vermez ama biraz orada teknik adamların sazı eline alması lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum Okan Can. Fenerbahçe'yi konuştuk. Yücel, kolaylıklar diliyorum.
0: Ben İtalyanlı'nın performansını çok beğendiğimi söylemem lazım.
1: Konuşalım sonra.
0: Konuşalım. Evet.
1: Saat 17 tamamdır. Gibi tekrar bağlanacağız. O bağlantıda tekrar konuşacağız. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi. Kolay gelsin.

0: Okan Can.
1: Reklamlar.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklamlar.
5: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 15.37'yi gösteriyor sevgili dinleyiciler. Spor gündemi programını dinliyorsunuz ve saat 19'a tek sizlerle birlikte olacağız. Bildiğiniz gibi konuklarımız var ve konularımız da var. Ve bu konu ve konuklarımızla biz sporun gündemini, futbolun gündemini, daha doğrusu sporu konuşuyoruz. Sporu konuştukça da sizlerin istediği konulara ve bu konuların cevaplarına, bu soruların cevaplarına da ulaşıyoruz bildiğiniz gibi. Ve şimdi sevgili dinleyiciler, Trabzonspor'u konuşacağız. Evet, büyük bir transfer yaptı. Bu transferi konuşacağız. Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü Sayın Nihat Erence bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun Yüce.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hafta içinde konuşurken, ki çarşamba günü görüştük. Özür dilerim, salı günü görüştük. Çarşamba günü geleceğini söylemiştiniz Muhammed Salah'ın. Şimdi Muhammed Salah nasıl geldi? Nasıl bir şekilde bu transfer gerçekleşti? Sizden yakın olarak, çünkü bu işi sizden öğrendik nasıl geliştiğini. Dinleyicilerimizle de paylaşır mısınız? Ve geldikten sonraki kısmı daha sonra konuşalım.
2: Ya şöyle sevgili Yüce, senden de zaman zaman böyle hafta içi çok sohbetler ediyoruz. Hem genel gündemi konuşuyoruz. Tabii ki o arada Trabzonspor'da ne oluyor, ne bitiyor. Önceliği sen duyuyorsun. Şöyle Beşiktaş'ta yani ciddi bir şekilde görüşürken bizim kulüpten birisiyle tamam tamam işte bizim de biliyorsun biraz Trabzonspor'da daha fazla iç içe oluyoruz kulüpte.
1: Evet, doğru.
2: Oradaki yani yaşananları, işte transferleri, daha birçok olayı tanıklık da ediyoruz ama birçoğunu tabii ki hani söylenebilecek olanları ancak söyleyebiliyoruz. Bu transferle ilgili şöyle bir sohbet geçmişti bir dostla konuşurken. İşte dedim ya çok Beşiktaş müthiş bir iş yaptı dedim. Muhammed Salah çok iyi bir isim dedim. Yani göreceksiniz dedim, bak Süper Lig'e gelsin, yani gelmesiyle beraber ligin kalitesini de değiştirir falan. Bu arada şöyle bir ifade kullandı. Belli olmaz, belki bize gelir dedi. Yani tabii ki söyleyen kişi çok önemli bir kişiydi. O deyince dedim bir dakika dur ya, ne oluyor? Ondan sonra ya dedi bize de önerdiler dedi. Tabii o dönemde ben de yine böyle hani böyle senin gibi çok sevdiğimiz dostların yayınlarına katıldığımda bu kadar kısmını söyleyebildim. Yani Trabzonspor'un da ilgisi var diye. Tabii orada detaylarını orada bize söyledi. Yani menajerinin Beşiktaş'tan hani o istediği bazı şartların yerine getirilmediği için her an o toplantının sona erebileceğini, yani onları da konuşmuştuk. Sonrasında yani gerçekten orada konuşulanların hepsi denir ya birebir aynen gerçekleşti. Ve devamında da yani Beşiktaş'ın işte anlaşamamasından sonra Trabzonspor devreye girdi. Hızlı hareket etti ama Trabzonspor, yani onu iyi, evet, biliyorum. Bu hızlı hareketin içinde işte oyuncuya şartları. Tabii biliyorsun sevgilice yıllardır sen de ben de spor medyasının içindeyiz. Menajerler ne olursa olsun bazı menajerleri tenzih ediyorum ama zor insanlardır. Hep kendi çıkarları doğrultusunda.

aslında transferin gitmesini ister. Burada yani Trabzonspor'un önerdiği şartları ve onların şartları uygun geldi. Onun üzerine bir bayağı ciddi bir görüşme yapıldı. Sonra Trabzonspor kulübü

0: ettikten sonra Muhammed Salah bunun tabi o arada şimdi tabi daha sonra öğrendik Salah'ın yani bu transfer gelişmesi hızlı bir şekilde devam ederken işte Trezeguet ile Ayman'la yani şeyi bilen Trabzonspor'u iyi tanıyan birçok kişiyle temasa geçtiği ve kiminle de konuşsa herkesin kulüple ilgili şehirle ilgili çok iyi referanslar verdiği söylendi. Bunun üzerine de yani kabul ediyor. İşte sonrasında da sevgili İbrahim Şahinkaya gitti. Yanında iki tane de bizim yetkili vardı. Mikanos'tan aldılar. İstanbul'da müthiş bir karşılama oldu. Belki bilmiyorum hani son yıllarda elbette tabii ki İstanbul kulüpleri taraftarları oyuncularını karşılıyor ama İstanbul'da yani müthiş bir havalimanındaki o karşılama zaten hani Trabzon'dakinin nasıl olabileceğini ilk sinyalleriydi. İstanbul'da karşılandı. Sonra sağlık kontrolü hızlı bir şekilde bir problem çıkmadı. İşte akşam saatlerinde de sevgili başkanlar yani işte 7.30-8 gibi planlanıyordu ama şimdi orayı görmen lazımdı sevgili Ece.
1: Evet. Muhtemelen ekrandan izledim.
0: Şöyle hani Araklı'dan şeye kadar Akçabat'a kadar trafik kilitlendi. Müthiş bir kalabalık oldu. Şimdi
1: Lukaku yani, özür dilerim ekranda da Lukaku transferiyle ilgili haber veriliyor da Salah hayatında böyle bir atmosfer görmemiştir. Doğduğundan itibaren bence Mısır'da veya diğer ülkelerdeki yıldızlar da görmemiştir böyle bir tezahüratı, böyle bir atmosferi.
0: Ya sevgili Yüce, sen Trabzonspor taraftarının hani takıma olan bağlılığını, tabii, o aidiyet duygusunu biliyorsun. Yani evet, müthiş öyle hani diyor ya bizimkiler öyle de biz çılgınız diye. Yani evet, hakikaten
1: çılgınlar.
0: Hakikaten bizim taraftarlar çılgındır. Yani o konuda. Bir de şey de var. Bazı şeylerde frekansların da uyması lazım. Mesela taraftar onu görebildi. Yani o havalimanındaki sıcak samimi halleri. Ya düşünebiliyor musun? Mesela Akyazı Papara Park'ta imza töreni yapılıyor. Salah Instagram'dan canlı yayın açtı.
1: Evet.
0: Yani o görüntüleri, taraftar görüntülerini. Bunların hepsi güzel tabii ki. Her şey gayet güzel. Bazı kesimler biraz ödenen paraları, ödenecek paraları tabii gündem oldu. Bunlar işin ayrı bir konusu ama biraz önce sen çok güzel bir ifade söyledin. Hani Salah böyle bir şeyi görmediğini kendi itiraf etti. Yani ben dedi yıllardır futbolun içindeyim. İşte son 9 yıldır Premier Lig'de almadı, ödül kalmadı biliyorsun.
1: Tabii her büyük futbolcu, aldı. Büyük futbolcu. Evet.
0: Yani ya işte bu kadar yaşadığı şeylere rağmen yani orada zaten hani bu şehrin ne kadar futbola olan tutkunluğunu açık bir şekilde görmüş oldu. Ben umuyorum ki daha da yani tabii ki bu futbol sahada oynanıyor ve skora bağlı bir şey. Skorlar iyi olduğu müddetçe her şey çok daha güzel olur. Yani ben Salah'ın yani daha da bir normal mesela İngiltere'deki belki o son dönemlerindeki hani biraz ister istemez yaşla beraber bazı düşüşleri, evet, yaşadığını gözlemliyorduk ama ben buradaki o coşkuyu gördükten sonra yani daha kendine dikkat edeceğini düşünüyorum. Çünkü onu da nereden biliyorum? Marek Amşik'in geldiği sezon, Marek Amşik'le de bir röportajım olmuştu, sohbet etmiştik kendisiyle. Ya dedi ki bu taraftara dedi fazla çalışmak gerekir dedi. Bizim tercümana Ercan tercüme ediyor. Ya müthiş dedi yani bu insanlara nasıl dedi az çalışırsınız, nasıl az şey verirsiniz dedi. Yani çok şey vermek lazım bu insanlara. O tutkuyu görebiliyorlar, hissedebiliyorlar. Ki o günde yani düşün bir imza töreni yani ortalık, ambiyans
1: muhteşem.
0: Muhteşem hakikaten.
1: Muhteşem.
0: Bu güzelliğin yanı sıra tabii bundan sonraki süreç çok değerli olması lazım. Artık bundan sonra iş şeye dönüyor. Saha içi sonuçlarının iyi olması. Hedefler büyüdü ister istemez. Çünkü daha hani şimdi yine konuşacağız. Trabzonspor'da hani diyor ya bitti mi diyor. Yok bitmedi daha devam ediyor.
1: Peki neler var şimdi Salah'tan sonra? Nasıl bir transfer politikası var?
0: Ya şimdi orada biliyorsun Felipe Augusto gittikten sonra o bölgeye bir transfer olmadı.

0: Evet.
1: Yani Remy Mitongo isminde genç bir çocuk alındı ama ben yine kamptan, hani ilk defa paylaşıyorum buradan, kamptan gelen bilgileri ve Fatih Hoca'nın o işte birkaç günlük oyuncuyu analizini söylüyorum. Yani şu anda Trabzonspor'un bu seneki hedefleri doğrultusunda Trabzonspor'da kalacak şeyde değil. Yani muhtemelen onu bir hani yakın şeylerden, mesela belki Erzurumspor olabilir, belki Alanyaspor olabilir, oralara bir yıllığına kiralanma planlanıyor. İyi bir şey yani, oralarda gidip deneyim kazanması, ama işte o bölgeye, Augusto'nun olduğu bölgeye bir tane transfer düşünüyordu ki birkaç gündür sen de takip ediyorsundur.
0: Evet.
1: Darwin Núñez işte bundan iki sene önce Liverpool'da Salah'la beraber oynuyorlardı. Yani iyi bir futbolcu.
0: Çok böyle iyi performans gösterdi ikisi Liverpool'da.
1: Sen Avrupa futbolunu benden daha iyi takip ediyorsun.
0: Estağfurullah.
1: Yani oradaki, ben şimdi tabii okudukça görüyorum. Oradaki hani birlikte hareket etmesi, hani birbirine olan, oyunun içinde öyledir. Yani bazı oyuncuların birbirlerini anlamaları da çok önemlidir, değerlidir. Gördüğümüz kadarıyla, izlediğimiz videolarda da hep ona tanıklık edebiliyoruz. Orada şu anda bir neydi, sorun vardı. Oyuncu biliyorsun Liverpool'dan sonra Al Hilal'e gelmişti ki,
0: evet,
1: çok ciddi bir bonservis bedeliyle geldi ama ya Arabistan'da biraz tabii ki özellikle Avrupa'dan gelen oyuncuların bazen şartlar uymuyor, işte sıcaklığından olsun, ortamdan olsun, yani birçok nedenler oluyor. Orada istediği şeyi yakalayamadı Darwin Núñez ki, yani çok değerli bir oyuncu, iyi bir oyuncu. İşte orada bir iki tane ufak sorun var. Ben en son yayına girmeden önce ne durumda diye birkaç tane böyle görüşme yaptım. Sanıyorum bu pazartesi günü sevgili İbrahim Şahinkaya Suudi Arabistan'a gidecek. Al Hilal kulübüyle son kısımları konuşacak. Yani zaten Salah transferinde, evet, de transferlerde o oluyor. İbrahim Şahinkaya da biliyorsun Ertuğrul Doğan'ın dayı tarafından şeyleri, hep dayıları diyelim, evet, öyle diyeyim. Yani en güvendiği isimlerden bir tanesi. Şimdi oradaki, eğer ki o Núñez transferi biterse ki bu, yani ben mesela Başakşehir'den Şomurodov'la ilgili çok ciddiydi bir ara. O bir şey yapıldı. Orada sanki bir frene basıldı. Yani birçok konuda anlaşma sağlandı. İşte ekonomik konularda el sıkışıldı falan. Sonra o transfer biraz şeyde, Mendy'yi çok istemişti Başakşehir ama Mendy Avrupa'da oynayacağım deyince orada o hep takas ve para formülü vardı. O biraz durdu ama ben hala orada bir Şomurodov hamlesi de bekliyorum Trabzonspor'dan.
0: Harika. Ve
1: yani o da olursa tabii şimdi doğal olarak sen şu soruyu soracaksın. Yabancılar fazla ulaşıyor, ne olacak diye. Yani şu anda 3 tane yabancının artık Lundstrom, Mendy ve Batista Mendy'yi söyledim. Lundstrom'u söyledim. Deniz Dragoş var. 3 tanesiyle artık zaten şu anda takımla beraber çalışmıyorlar. Yani bir şekilde onlarla bir ayrılık olacak. İşte onun ötesinde Folcarelli geçen sezondan sıkıntılar vardı. Hoca da hatta yani çok güvendiği bir isim olduğu için sakatlanması onun biraz oyun planlarını da bozmuştu. Hatırlarsın, hep söylüyorduk ya, son 4 maç 9 puan kayboldu. İşte o arada, evet, Onaki oynayamadı. Muçi sakatlığı oldu falan. O arada Folcarelli'nin de biraz o düşüşü sakatlığından dolayı çok etki etti o kaçan puanlara. Hatta hoca o dönem şöyle bir şey dedi. İyi bir 6 numara alacağız dedi. Malinovski alındığında ben herhalde dedim hoca yani onunla tamamlayacak ama geçen Avusturya'dayken, buraya dönmeden oradaki muhabirlerle, yani bizim muhabirlerimizle off the record bir söyleşisi oldu. Orada 6 numara konusunda, yani Folcarelli'nin ciddi olduğunu, sakatlığının, bir operasyon geçireceğini, ki geçirdi.
0: Evet.
1: Yaklaşık 2-2,5 ay sahalardan uzak, yani en iyi ihtimalinden bahsediyoruz. Bu 3 de olabilir. Ama tabii o süreçte siz neler, iyi bir takım kurdunuz. 12-13 tane transfer yaptınız. Ama önemli bölgelerinizden bir tanesinde önemli bir oyuncunuz yok. Şimdi oraya bir isim istiyor. İşte ben de biraz bugün o konuda kim olur, neler olur diye böyle hani şeylerimiz olur ya, böyle güvendiğimiz isimler. Evet. Onlardan Atakan Karazor. Zaman zaman da amini takıma çağrılıyor, evet, biliyorsunuz. Stuttgart biraz böyle inceledim, yani çok fazla seyretmemiştim çocuğu ama 29 yaşında, yani artık böyle şeyini de almış, yaşını da almış normalde. İyi bir ön libero. Hani birkaç kişiye de sordum Almanya'da, oradaki dostlardan nasıl bir oyuncu, dediler yani takım kaptanlığı verilen bir oyuncu, iyi bir oyuncudur. Şu anda Stuttgart'ın da takım kaptanlığını yapıyormuş. O yani Atakan'la ilgili bir girişim var ki bu arada yabancı sıkıntısı da olmayacak tabii ki. Yabancı sıkıntısının olmaması Atakan transferini biraz daha ön plana çıkarıyor. Sanıyorum bu önümüzdeki hafta içinde hem Santfor, yani saydığımız isimler Nunez, Şomurodo ve Atakan konusunda belki, zaten hep söylüyorduk ya 3 transfer daha yapıp transfer kapanacak diye. Tahmin ediyorum bu 3 transfer eğer şartlarda oluşursa yapılıp transferi Trabzonspor kapatacak.
0: Şimdi son 5 dakikanın içindeyiz. Özellikle senle hemen hemen aynı yaştayız. Şöyle ki sen benden daha küçüksün.
1: Çok güzel.
0: Şöyle ki hatırlarım ben Fenerbahçe Erhan Önal'ı, hatırlar mısın bilmiyorum. Bayern Münih'ten Standart diyecek
1: gitmişti. Erhan Önal'ı hani röportaj yaptığım isimlerden de birisidir kendisi.
0: Evet. Fenerbahçe'ye gelmişti. Standart Liège'den Fenerbahçe'ye gelmişti ve Fenerbahçe'de lider kapatmıştı. 5 puan öndeydi o dönemde. Erhan Önal ki yüksek bir meblağıyla geldi, ki Türk futbolcu ama yüksek bir meblağıyla geldi o dönemin futboluna göre, o dönemin piyasasına göre. Ve ardından Fenerbahçe'de büyük bir düşüş başladı. Ve Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti.
1: Evet, uymadı.
0: Evet. Şimdi bu transferdeki paraların arasındaki fark, Salah, Nunes işte veya diğer futbolcular, şimdi bunların gelmesi takımdaki, Trabzonspor'daki oyuncuların arasındaki aldıkları meblağları farklı olduğu için bir etkilenme olabilir mi? Bunun için kimlere görev düşüyor?
1: Ya şimdi burada tabii ki en büyük görev takım içindeki takım lideri kimdir? Hocadır. Tabii. Yardımcılarıdır. Yani bir kere oradaki dengeyi, ya onu da şöyle yapmak lazım. Hani hep klasik söyleriz ya. Ya arkadaş, Messi'nin aldığı parayı tartışabilir misin? Ya da Ronaldo'nun aldığı parayı tartışabilir misin?
0: Çünkü i̇şte kabullendirmek Messi'nin... de gerekiyor diğer futbolculara.
1: Bravo. İşte o önemli. Ben şu daha iki idman oldu. O iki idmandan gelen hem görüntüleri hem oradaki işte arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde, yani takımın böyle hani diyorlar, denir ya ağzının içine bakıyor diye. Yani evet. Salah'a olan ilgiyi orada gördüm. Mesela bir kare vardı ki, hatta şöyle bir ifadeyle kullanmıştım Karadeniz.com.tr'de. Dedim ki dünyanın konuştuğu kare. Sevgilice, evet, bu şimdi şöyle baştan söylüyorum. En başta Andre Onana, Manchester United'ın kalecisi.
0: Evet.
1: Öyle değil mi? Hala doğru, da onun kalecisi.
0: Doğru.
1: Ortada Muhammed Salah, Liverpool'un efsanesi. Hemen sağında Stefan Savic, Atletico Madrid'in yıllarca stoperini yapmış çok önemli bir isim. Yani düşünsene 3 tane isim şu anda Trabzonspor'da, diğer oyuncuları hiç saymıyorum. Trabzonspor'da hem liderlik yapacak hem de hani bizim Türkçe karşılığı ağabeylik yapacak yapıda, evet, oyuncular. Evet. İşte şimdi görev kimlere düşüyor dedin. İşte 3 tane isim saydım size. Evet. Bu isimler yani lider olduklarını, sadece aldıkları parayla değil, kariyerleriyle değil, saha içinde de gösterirler diye düşünüyorum ki Salah çok çabuk bize uyum sağladı ki, belki sosyal medyada görmüşündür işte, evet, Araklı'ya gitti, Sürmene'ye gitti, Sürmene'de mesela Sürmene bıçağı hediye edildi, şaşırmış. yani işte bunlar aslında yani şehrin kendi kültüründen yanı sıra şeyin oyuncuların da işte bak biz bu kadar seninle ilgiliyiz. Araklı Belediye Başkanı şöyle bir şey kullandı. Sana gel burada yer verelim dedi. Yazın gelir burada yaşarsınız diye. Yani sıcaklığı, samimiyeti görebiliyorlar. İşte burada da iş hani kimlere görev düşüyor? Elbette hocaya, elbette oradaki hocanın yardımcıları, işte Orhan Çıkrıkçı'ya diğer hocalarımıza, Metin Aktaş'a, orada ve Fatih Tekke. Ondan sonra da kime düşüyor? İşte biraz önce saydığım o, dedim ya, dünyanın konuştuğu kare diye. O evet. Karedeki isimlere düşüyor. Ozan Tufan'a düşecek, takımın çok deneyimli bir ismi. Evet, yani ne olursa olsun işini bir tarafta düşünebiliyor musun? 22-23 milyon euro kazanan bir oyuncu. Diğer tarafta işte 700-800 bin euro evet. kazanan bir oyuncu. Evet. Ama bu oyuncu şunu bilmeli ki yarın o seviyeye çıkabilmek için, o seviyeye yükselebilmesi için kendinin de bir Salah olması lazım. Kendinin de bir Savic olması lazım. Kendinin de bir Andre Onana olması lazım. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum?
0: Çok doğru düşünüyorsun ve hani şöyledir, her şey iyi giderken sıkıntı olmaz da bir iki sarsılmada sıkıntı olabilir. Özellikle basının, ki Karadeniz basını biliyorsun en sert basınlardan biridir, yani çok sert eleştirir, o anlamda sormuştum bunu.
1: Ya şöyle, ya bunu tabii yaşadık, yaşıyoruz, gördük. Geçmiş dönemde de Sevgi, şimdi hemen tabii oradan oraya geçiyoruz. Sevgili Ahmet Ağlı rahmetli, bizim Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde birlikteydik. Beraber de işte İstanbul'da beraber yolculuk yaptık. Dedi ki ya, dedi, bizi yerden yere vurdun dedi şampiyonluk döneminde. Benden bahsediyor yani, evet. gazete olarak. Ama dedi sonra, dedi, ben dedi şunu gördüm. Yaptığın tüm uyarılarda, hani sen dedin ya Karadeniz basını çok,
0: evet, çok sert, çok sert eleştiriyor.
1: Ya mesela hemen işte zamanımızın az olduğunu biliyorum. Çöp manşeti yapmıştım ben. Evet. Futbolcuları çöp kutusunun içine koydum. Yani hiçbir şey koymadım, sadece öyle dedim. Sizin yeriniz burası dedim, bıraktım.
0: Yani çok sert bunlar, olmuş.
1: Biraz fazla sert. Ama o takım şampiyon oldu sevgili İce.
0: Evet.
1: Yani onları da yaşadık. Kolay değil yani. Bir de düşünebiliyor musunuz? Hani futbolu çok seven bir şehrin uzun yıllar şampiyon olamaması, kapıya kadar gelip o kapıyı bir türlü açamaması, açtığında bir takım farklı şeylerle karşılaşması. Yani o yüzden bu değeri, özellikle bu seneki o yaşanan heyecanı, yaşanan ivmeyi çok iyi değerlendirmesi lazım evet. Trabzonspor'un diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Nihat Erence. Daha çok konuşacağız, daha çok transferleri konuşacağız bundan sonra. Kolay gelsin, iyi günler.
1: Sağ olasın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, Karadeniz Gazetesi spor koordinatörü Nihat Erence bizlerle birlikteydi. Az sonra saat 16 haber bültenimizi dinleyeceksiniz. Hemen ardından sadece ve sadece bir saat boyunca voleybol konuşacağız. Voleybolda neler oluyor, neler bitiyor, bunları konuşacağız. Ve Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte olacak. Ve saat 16.30'dan itibaren ise Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı Erkek Milli Takımlar Sorumlusu Sayın Semih Oktay bizlerle birlikte olacak ve FIDE'nin efelerini konuşacağız.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre üç ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeye hedef almadığını belirtti. Anlaşma, tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır ifadesini kullandı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta hareketli geçecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genel Merkez'de yürütülecek çalışmaların odağında terörsüz Türkiye süreci ve parti içi yeni görevlendirmeler olacak. Kılıçdaroğlu milletvekillerinden meclis çalışmalarına ilişkin bilgi alacak. Parti yönetimi ise kurultay hazırlıkları için mesaisini sürdürecek. Yozgat'ın Yerköy ilçesinden Kayseri'ye yüksek hızlı tren hattı inşa ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hat tamamlandığında Ankara-Kayseri arası

seyahat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek dedi. Esnaf ve sanatkara finansman desteği sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat finansman desteğinin 6 ayda 75 milyar liraya yaklaştığını belirtti. Bolat esnafın uygun geri ödeme koşullarıyla desteklenmeye devam edeceğini söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapılan bir iş yerine operasyon düzenledi. Baskında 104 kilogram uyuşturucu maddeyle üretimde kullanılan baskı makinesi ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Diyarbakır merkezli 8 ilde cinayete kurban giden Rujin Kabayış, İran Nur, Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerine siber zorbalık ve şantaj yapan çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. Tahran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Umman'la anlaşmamız Hürmüz'ün açılması anlamına gelmiyor ifadesini kullandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinerisine hedef aldı. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Spor. Futbol severler için hasret bitti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasıyla başladı. Açılış maçını Manisa ekibi ilk yarıda gelen gollerle 2-1 kazandı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Dedik Piliç Platon'un kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Reklamlar.
1: Bir tohum düşer toprağa, güneş büyütür, yağmur besler, sabır olgunlaştırır. Toplanan yalnızca ürün değil, çünkü bu topraklarda hasat bir ailenin umudu, bir evin bereketi, yarının hazırlığıdır. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce emek aynı bereket hikayesinde buluşur. Ve şimdi bir yıllık emeğin karşılığını almak için hasat vakti.
2: Hasat Vakti yeni bölümleriyle her pazar 20'de TRT Belgesel'de.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 16 onu gösteriyor. Saat 17'ye dek sevgili dinleyiciler sadece ve sadece voleybolu konuşacağız. Ve ilk olarak da devamlı konuklarımızdan, voleybolu konuştuğumuz değerli konuklarımızdan biri Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eski Gülek bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldin.
2: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız?
1: İyiyim sağ olun, güzel haberler geldikçe voleybolla ilgili daha iyi oluyoruz.
2: İşte daha da güzel haberler gelecek inşallah. Bugün altyapılarda da Dünya Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası'nda güzel haberler gelecek inşallah akşam 21 itibariyle.
1: Evet inşallah. Şimdi bugün ki hatırlıyorsun Fenerbahçe'de kadın voleybol takımı için bir baş antrenör arayışı vardı. Abondanza ile yollar ayrılacak mı, bunlar konuşuluyordu ve yeni bir gelişme oldu. Bu gelişmeyi senden dinleyebilir miyiz?
2: Elbette, benim tahminlerimin ötesinde şöyle ki biliyorsunuz bir Türk antrenöre doğru gidiyor demiştim en son yayınımızda Fenerbahçe. Ki sürekli olarak da bir alternatif planın Ferhat Akbaş olduğu yönünde sürekli olarak söylemlerde bulunmuştuk. Artık Ayyuka çıkınca, çünkü çok önceden beri biliyorsunuz bir koç değişikliğine gidileceğini bahsetmiştik yayınlarımızda. Bununla birlikte daha önce Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamış fakat ne olduğunu bile anlamadan şampiyonluğun ertesi hafta yola devam edilmeyeceğini anlayan Lavarini'yi İtalya'ya göndermiştik. Şimdi de İtalya'dan geri üstelik de kontrat kırdırma şartıyla birlikte hem Abondanza'ya artı 2 senelik yapılan sözleşmenin kontrat kırma bedelini hem de Lavarini'nin mevcut takımıyla olan sözleşmesinin kontratının kırdırma bedelini ödeme suretiyle yani yaklaşık iki transfer birden yapıyoruz, evet. Fenerbahçe şu anda kadın voleybol takımına, ki Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda da bunun hararetli tartışmaları oldu, rakamlara varan açıklamaları oldu Sayın Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın. Bununla birlikte elbette ki Lavarini'nin geçtiğimiz sene bana göre yarım kalan bir hikayesi var ve çünkü her ne olursa olsun Lavarini hani bazı teknik şeylerde kendisinden daha iyi olan koçları görüyoruz biz hem İtalya'da hem Türkiye'de. Ama şurası da bir gerçek ki Lavarini Polonya milli takımıyla elde etmiş olduğu görüntüden çok daha iyisini yapabiliyor Fenerbahçe'de. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu geçtiğimiz seferki görev döneminde de iyiydi. Bu sene tabii ki daha önümüzde maçlar var, kıta şampiyonaları var hem Brezilyalı oyuncular için hem Türk oyuncular için Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan, inşallah herhangi bir sakatlık falan olmaz çünkü Lavarini'nin en büyük eksikliği daha doğrusu en zayıflatan şey Ana Cristina tercihlerinde sakatlıktan dolayı tam verim alamamasıydı, evet. Bununla birlikte Ana Cristina oynadığı her dönem içerisinde Fenerbahçe'ye büyük katkılar vererek şampiyonluktaki en önemli paylardan birine sahip olmuştu diye bahsederiz hep. Şimdi Fenerbahçe'de Lavarini döneminin artık resmi olarak başlaması için Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi açıklamasını bekliyoruz. Hayırlısı olsun inşallah, bakalım. Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe o seneye göre, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu senesine göre çok daha iyi bir atletizme sahip bir şekilde Lavarini'ye teslim edilecek. Ancak bu sefer hiç şüphe yok ki 60. yılını kutlayan Eczacıbaşı Peron İstanbul ile oldukça gençlerden fakat gelecek vadeler oyuncuları kadrosuna katan ve 19. senesine giren Vakıfbank'ın deneyimli teknik direktörü, şampiyonluklara abone olan teknik direktörü, baş antrenörü Giovanni Guidetti ile birlikte önemli bir yarışa girecek. Ki baktığımız zaman da Fenerbahçe'nin kadrosu, zaten hep söylüyoruz, Fenerbahçe'nin kadroyla ilgili bir sıkıntısı yok. Koçla ilgili değil, idari ve teknik açıdan bir türlü doku uyuşmazlığını gideremediğinden dolayı beklenen başarılar gelmiyor diye bahsederdik. Bakalım bu sene neler gösterecek. Hayırlı olsun Fenerbahçe camiası için şimdiden.
1: Şöyle ki gerçekten Sayın Aziz Yıldırım'ın futbolun dışındaki şubelere verdiği destek, ilgi ve onları bir anda hedefe farklı bir şekilde kanalize etmek üst üste. Bu önemli bir şeydi ama Sayın Ali Koç'la ve Sayın Saadettin Saran'la birlikte bu biraz sekteye uğradı. Sayın Ali Koç evet denemeler yaptı, yeni baş antrenörler getirdi. Hatta işte Lavarini'yi tam başarılıyken gönderdi, neden olduğunu da bilmiyoruz. Bunlar sekteye uğrattı ama Sayın Aziz Yıldırım bir sistem kurarsa eğer o sistemi yavaş yavaş işler ve başarıya doğru götürür. Anladığım kadarıyla da böyle bir hani hedef için hem Abondanza'nın kontratını kırdı, tazminatını verdi. Hem Lavarini'nin tazminatını kırdı ve aynı zamanda da kendisiyle sözleşme yaptı. Anladığımız kadarıyla oraya takviyeler gelecek mi dersin? Lavarini çünkü başarıya aç bir hoca, baş antrenör. Nasıl bir tavrı olur özellikle Fenerbahçe kadın voleybol takımının?
2: Şimdi artık kadro olarak çok fazla, kadro için soruyorsanız
1: evet,
2: işte, kadro
1: evet.
2: olarak çok fazla bir takviye gelmez. Demin de bahsetmiş olduğum gibi işte Ana Kristina'nın artık olgunlaştığını, tabiri caizse çocukken geldi, gelişmek üzereyken
1: evet,
2: geldi.
1: Vargas, hala Arina, Federoseva ve Ana Kristina üçü de 17-18 yaşında geldi.
2: Şimdi bakınız bunlar geldiler 22-23 yaşlarında. Artık
1: evet.
2: voleybol için elit seviyedeki oyuncuların en güzel çağlarından bir tanesi. Zaten ondan sonraki aşama işte Maya Oginjonović gibi, Eda Erdem gibi, işte Boşkoviç gibi, bunlar ya bu elit seviyedeki oyuncuların artık 30'lu yaşlarda gelmesi, hani o da ne derler, pastanın üzerindeki çilek gibi görünüdür. Velhasılı kelam Ana Kristina'nın, Arina Fedorotseva'nın hani en güzel çağlarını sunabilecekleri yaşlara geldi Fenerbahçe. Orru gibi de iyi kaliteli bir pasör var ellerinde. Böyle olunca da Fenerbahçe'nin şu an için benim düşünceme göre çok fazla bir transfere ihtiyacı yok gibi görülüyor. Ama tabii ki teknik direktör gelip kendine göre bir eksiklik tespit
1: evet.
2: edip bir şey yaparsa da, ki hakikaten söylüyorum bana göre gerek yok. Bununla birlikte Fenerbahçe için taraftarların iki senedir özellikle Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde yer alamamasının bir, nasıl söyleyeyim size, bir özrü olabilecek bir Fenerbahçe'ye izleyebiliriz bu önümüzdeki sezonda Yüce Bey.
1: Şimdi U17 erkek milli takımımız Balkan Şampiyonası'nda finale kaldı. Bunun yanında U17 kız milli takımımız Şili'de Dünya Şampiyonası'nda mücadele ediyor. 17 yaş altı milli takımımızda kız ve erkek neler oluyor, neler yapıyorlar, beklentin nelerdir?
2: Şimdi geçtiğimiz hafta da biliyorsunuz ilk defa teşekkül eden bir U16 kız milli takımımızın Balkan şampiyonluğundan, namalip şampiyonluğundan bahsetmiştik. Aynı şekilde U17 milli takımımızın da özellikle bir önceki sene çok nasıl söyleyeyim size, uluslararası karşılaşma tecrübesi olmayan oyunculardan kurulu olduğunu, daha 17 yaşın altında olan oyuncularımızdan kurulu olduğunu bahsedersek, bu Balkan turnuvasında işte Bulgaristan'la grup karşılaşmasında yendik. Sırbistan'ı aynı şekilde mağlup ettiği yarı finalde. Zaten hani Arnavutluk ve Kosova hali hazırda voleybol ekolü bakımından çok çok daha yeni emekleyen bir seviyedeler Avrupa voleyboluna karşı veya Türk voleyboluna karşı diye özetleyeyim. Böyle olunca da bugün grup karşı aşamasında 2-0 öne geçip 3-2 kazandığımız, yendiğimiz rakibimiz karşısında, Bulgaristan karşısında saat 21'de Türkiye saatiyle bir şampiyonluk maçına çıkacak. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Erkek takımlarımızın yaş grubu fark etmeksizin, A'dan U17'ye kadar hiçbir şekilde yaş fark etmeksizin alacağı her türlü şampiyonluğun çok ama çok kıymetli olduğunu söylüyorum. Hiç kimse küçümsemesin. Bu Balkan'dı, işte Kosova'ydı, Arnavutluk'tu falan, bunları hiç kimse küçümsemesin. Buradaki amaç, benim düşünceme göre, benim beklentimdeki hedef şu: biz ne kadar çok erkek takımımızı, yaş grubu fark etmeksizin ne kadar çok erkek takımımızın şampiyonluk haberlerini yapacak olursak, o kadar çok sayıda erkek yavrumuzu voleybola çekmeye çalışacağız. Gelen şampiyonluk, biliyorsunuz çocuklar şampiyonluğa özel. Biliyorsunuz oyuncu çocuklar işte oyuncuların büyüklüğüne özenirler. İşte bugün baktığımız zaman Efe Mandıracı olsun, Bedirhan olsun, işte Adis olsun, Mirza olsun, Murat Dini Pazar olsun, hangi birini sayarsak sayalım çocukların idolleri oldular. niye? Gerçekten çok başarılı bir oyun ortaya koyuyorlar. Bakın daha şampiyonluktan bile bahsetmiyoruz erkek milli takımımız için. İşte bu bakımdan her yaş grubunda erkek takımlarımızın aldığı her şampiyonluğun çok kıymetli olduğunu, Türk voleybolunun geleceği için erkek çocuklarımızın voleybola daha böyle hevesli katılımı için çok değerli olduğunu düşünüyorum İnce Bey.
1: Peki şimdi hafta içinde Galatasaray erkek voleybol takımına önemli bir oyuncu geldi. Bu oyuncuyu ve Galatasaray takımına katkısını nasıl değerlendiriyorsun?
2: Valla esasında söylemek gerekirse ben bu soruyu şey için bekliyordum. İkinci bölümümüzde konuk olacak Semih abi için sormak istiyordum. Çünkü en yakın takip eden, sağlığını en yakın takip eden kişilerin başında Semih abi geliyor. Şöyle ki Efem Andıracı bir an önce inşallah tam olarak sağlığına kavuşur. Milli takımımızın özellikle ki işte Semih abiyle de konuşacağız biraz sonra, Slovenya ile oynadığımız ikinci karşılaşmadaki olası katkısını düşünmek bile benim üzüntümü fazlalaştırıyor. Gerçekten elimizden kaçırdığımız bir Slovenya karşılaşması oynadık, evet, Milletler Ligi'nde çeyrek finalde. Ama şöyle söyleyeyim, Efem Andıracı özellikle İtalya'da kendini fersah fersah geliştirdi. Hem uluslararası alanda tecrübesi çok gelişti. Takımıyla birlikte, Piacenza ile birlikte ilk defa Avrupa Kupası kazanan bir İtalyan takımının en önemli oyuncuları arasında gösterildi. Böyle olunca da özgüveni yerine gelen, zaten hani altyapı geçmişi gerçekten çok iyi olan, arkasında birlikte çok iyi bir altyapı geçmişi olan Efem Andıracı'nın özellikle bu senenin yerli rotasyonunu gençlerden, millilerden ve gerçekten çok iyi sporculardan oluşturan bir takıma, Galatasaray'a gelmiş olmasından dolayı da ligimizde, Efeler Ligi'nde farklı heyecanlar yaşayacağımızı söyleyebilirim. Tabii ki bu tüm beklentilerim Efe'nin tam olarak bir an önce sağlığına kavuşması ve bir an önce milli formamıza kavuşarak gereken katkıyı verebilecek hale geldi.

0: gelmesiyle alakalıdır. Dediğim gibi Efe Mandıracı ile ilgili son artık sağlığıyla ilgili son durumları da programımızın ikinci bölümünde konuğumuz olacak Semih abiden öğreneceğiz.
1: Evet, şimdi Filenin Sultanları çok az bir zaman kaldı Avrupa Şampiyonası'na, Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ve Filenin Sultanları da hazırlık maçlarını yapıyor. Ülkemizde oynanacak Avrupa Şampiyonası. Hazırlık maçlarında son durum nedir ve beklentimiz nasıl, sakatlık var mı özellikle?
0: Sakatlık derken işte Ebrar'ın kadroda olmadığını, Derya'nın kadroda olmadığını daha önce söyleyelim. Bugün için baktığım zaman dün oynanan ikinci Fransa karşılaşımıyla hazırlık maçları oynuyoruz. 3 tane hazırlık maçı oynuyor Filenin Sultanları. İlk ikisini 3-1 kazandı. Antalya'daki tesislerde oynuyorlar. Hem kamp yapıyorlar, ikili kamp yapıyorlar. Hem de hazırlık karşılaşmaları yapıyorlar Yüce Bey. Her iki maçı da 3-1 kazandı. Bugün fotoğraflara baktığım zaman takımımızın kaptanlarından Gizem Örgen'in de sol ayağında kasığından diz kapağına kadar bir sargı olduğunu gördüm. Zaten karşılaşmada da oynamadı. Demek ki bir sakatlık durumu söz konusu. Resmi açıklama olarak herhangi bir açıklama gelmedi ama demek ki çok önemli bir şey yoktur diye ümit ediyorum. Ama gelen resmi açıklamaya göre Ebrar Karakurt'un, zaten tahminlerimiz de o yöndeydi, evet, bu şekilde evet bahsetmiştik. Ebrar Karakurt'un Avrupa Şampiyonası kadrosunda da yer alamamasının çok yüksek ihtimal olduğunu, bu kararın alınırken de hem kulübü Eczacıbaşı Peron İstanbul hem de milli takım sağlık ekipleri tarafından koordineli bir şekilde ortak alınmış bir karar olduğunu öğrendik. Bu da bir an önce sağlığına kavuşması için dualarımıza ekleyeceğimiz Ebrar'ın katkısı olacak. Çünkü iyi bir Ebrar'ın her zaman için milli takımımızda da liglerimizde de Eczacıbaşı formasıyla da inanılmaz katkısı olduğunu defalarca gördük. Onun o hırsı, azmi ve nasıl söyleyeyim, patlayıcı gücünü takımın her kademesine sirayet ettirici hırsına çok ihtiyacımız olan bir oyuncuydu. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum ben de.
1: Şimdi burada gerçekten beklenti de anladığım kadarıyla şampiyonluk, voleybol şampiyonasında değil mi Avrupa'da?
0: Avrupa Şampiyonası'nın şöyle bir özelliği vardı. Daha önce de bahsetmiştik Yüce Bey, hatırlayacak olursa.
1: Evet.
0: Kıta şampiyonu olarak olimpiyat oyunlarına gidecek olan takımın belirlenmesine yönelik bir organizasyon Avrupa Voleybol Şampiyonası. Ve biz son şampiyonuz 2023 yılında oynanan karşılaşmalarda milli takımımız tarihi yazmış, muhteşem bir 2023 yazının az önce de belirtmiş olduğum gibi pastanın üzerindeki çilek gibi Avrupa Şampiyonası'nı kazanmış ve kupayı ülkemize getirmişti. Milletler Ligi'nin üstüne olimpiyat oyunlarına gitmenin namalup 22 maçlık serisiyle birlikte inanılmaz bir 2023 geçirmiştik. 2023 yılında yaşamış olduğumuz şeylerin hepsini yaşamaya başladık diye düşünüyorum. Milletler Ligi şampiyonluğumuz vardı biliyorsunuz. Bu sene de Milletler Ligi şampiyonluğu yaşadık. İşte Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşamıştık. Şimdi tekrardan inşallah yaşayacağız bunu ve tabii ki en büyük güç yaklaşık 17-18 bin kişiyi salona çekebilecek kapasitesi olan Sinan Erdem spor salonunda oynanacak olan karşılaşmalarda Türk seyircilerinin olacak. Şimdi olimpiyat oyunlarına gitmek için kıta şampiyonu olmak elbette ki olimpiyat bilesi demek, evet, ama zaten hali hazırda milli takımımız FIVB dünya sıralamasında 3. sırada bulunduğu için kolay kolay buradan düşmez 2027 senesinin Haziran ayına kadar. Dolayısıyla %99.99 zaten Los Angeles olimpiyat oyunlarına gitmiş bir Filenin Sultanlarından bahsederiz ama tabii ki hiç Haziran ayını beklemeden Eylül ayının başında biletimizi alıp cebimize koymak, erken rezervasyon yapmak her zaman için iyidir.
1: Şimdi telefon hattımızda beklersen eğer, çünkü bir reklam ve şarkı aramız var. Ardından Sayın Semih Oktay ile birlikte Filenin Efelerini konuşalım. Ne oluyor, ne bitiyor, nasıl bir lig oldu Milletler Ligi ve biz altıncılığı elde ettik ama oradan nasıl gözüküyor bu derece ki biz çok mutlu olduk Dünya Şampiyonası'ndan, Dünya Kupası'ndan sonra altıncı olduk. Yavaş yavaş yükseliyoruz ama Slovenya maçını özellikle soracağım Savaş Eskigürek. Slovenya maçı için ne düşünüyor? Ben çok çok üzüldüm özellikle son
0: çok,
1: iki sette.
0: Çok, çok.
1: Yani ya bir Bir set alsaydık o maç çok değişirdi.
0: İşte o ilk sete iyi giremedik. İlk sete girseydik belki ikinci sette biraz daha dizileriniz olurdu. Ama biz tabii detayları Semih Oktay'dan alalım.
1: Evet, evet. Biraz telefon hattımızda bekleyeceksin.
0: Tamam.
1: Sevgili dinleyiciler.

0: kısa bir ara, ardından tekrar birlikte olacağız.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Reklamlar.
6: Radyo 1.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 16.33'ü gösteriyor ve voleybol konuşmaya devam ediyoruz. 16 haber bülteninin ardından voleybol konuşmaya başlamıştık. Saat 17'ye dek voleybolu konuşacağız sevgili dinleyiciler. Ve daha önce Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikteydi. Savaş Eskigülek, bir kez daha hoş geldin.
2: Hoş buldum Yüce Bey.
1: Ve bir diğer konuğumuz Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı, Erkek Milli Takımlar Sorumlusu Sayın Semih Oktay. Sayın Oktay, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten öncelikle kutluyoruz. Erkek voleybolunu gerçekten önemli bir noktaya getirdiniz. Başarıdan başarıya koşturuyorsunuz. Çok kısa zamanda elde edildi bu başarılar. Şimdi öncelikle Milletler Ligi'nde ilk kez çeyrek finale kaldık. Hatta çeyrek finalde kıl payı yarı finale kaçırdık. Nasıl değerlendiriyorsunuz Milletler Ligi'ndeki performansını, filenin efelerini?
2: Vallahi öncelikle evet, başarılı bir dönem geçiriyoruz. Özellikle kadınlarımızın zirvede olduğu bir dönem ve erkeklerimizin de çok kısa bir süreçte zirveye yaklaşmış olduğu bir dönemdeyiz. Tabii bu başarı da, sadece bu başarıyı biz Voleybol Federasyonu'na mal etmemek gerekir. Bizim çok ciddi paydaşlarımız var, kulüplerimiz var. Zaten oyuncularımızın büyük bir bölümü, tamamı aslında kulüplerimizde eğitim alıyorlar biliyorsunuz. 7 ay onlarla birlikteler. 5 ay milli takım bölümünde geçiriyorlar. Sponsorlarımız var. Bize maddi ve manevi katkı sağlayan çok değerli sponsorlarımız var. Spor Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz bizim arkamızda, her konuda bize yardımcı. Ve bunların ötesinde yaptığı yayınlarla başarımızı Türk halkıyla paylaşmamızı sağlayan bir kerete var.
1: Evet.
2: Bu da çok mutlu ediyor. Bizi duyuran, tanıtan, çok ciddi yayınlar yapan TRT'ye gerçekten teşekkür ediyorum öncelikle. Milletler Ligi'nde aslında bu başarıya gelirken, tabii Milletler Ligi'nde veya geçen yılki Dünya Şampiyonası'nda böyle bir başarılı nokta gelebilmek için öncesinde yapılması gereken birçok çalışma var biliyorsunuz. Yani
1: evet.
2: Takımlarımızın skor başarısı bana göre sahnenin son perdesini oluşturuyor. Bir kere öncelikle ben hep söylüyorum birçok katıldığım spor ortamlarında. Öncelikle FIVB ve SEV katında, yani Dünya Voleybol Federasyonu ve Avrupa Konfederasyonu katında saygın ve sözü dinlenebilir bir durumda olmalısınız. Yani sözünüz dinlenmeli, sahaya daha çıkmadan bu gücü gösterecek bir pozisyonda olmalısınız. Biliyorsunuz bizim başkanımız Akif Üstün de FIVB'nin, yani Dünya Voleybol Federasyonu'nun konsey başkanı. Dünya konsey başkanı. Bu çok önemli bir görev. FIVB'nin dünya voleybolu için almış olduğu birçok kararın, birçok uygulamanın onaylandığı bir makam. Dolayısıyla burada bizim bulunmuş olmamız, başkanlık seviyesinde bulunmuş olmamız bizim gücümüzü çok ciddi şekilde hissettiriyor.

0: Ayrıca önümüzdeki dönem yapılacak Avrupa Konfederasyonu seçiminde başkanımıza teklifler yapıldığını biliyorum görevle ilgili. Onun adına konuşmak istemem ama tahmin ediyorum ki başkanımız sev yönetiminde önümüzdeki dönemde çok etkin bir görev alacak diye düşünüyorum yani.
1: Evet.
0: Ayrıca bu başarıda tabii başka etkenler de var. Yani özellikle kadın ve erkek voleybolundaki bu son yıllarda gelişen başarıda bir kere kurumsal bir federasyon yapınız olmalı. Güçlü bir lig sistemine sahip olmalısınız. Bu çok önemli. Yani liginiz eğer ne kadar kuvvetliyse milli takımınız da o oranda daha güçlü olabiliyor. Onun için lig sistemi çok önemli. Şunu ben gururla söyleyebilirim ki Türkiye Bayanlar ve Erkekler Ligi şu anda Avrupa'nın en üst seviyedeki liglerinden birisi. Çok sert geçen, çok mücadeleleri olan bir lig. Bu dolayısıyla bizim milli takımımıza çok olumlu yansıyor. Ayrıca biz geçen sefer de ifade etmiştim. Artık milli takım müsabakalarımıza standartları çok yüksek bir şekilde hazırlanıyoruz. Yani bunu da tekrar gurur duyarak söyleyebilirim ki tüm Avrupa ülkelerine hatta dünyadaki hemen hemen birçok ülkeye göre hazırlık standartlarımız yani kampımız, çalışma ortamımız, malzeme standartımız, sağlık gereklilerimiz bunların hepsi standart olarak çok yüksek bir vaziyette. Dolayısıyla bunları yerine getirdiğimiz zaman başarı zaten kaçınılmaz oluyor. Bu başarıyı yakalarken de biz tabii bir master planımız var. Bu plan 2028 Olimpiyat oyunlarına kadar uzuyor. Bu plan 8-9 yıl önce hazırlanmış bir plan. Bunu yaparken biz neyi yapamıyoruz veya neyi yapmalıyızdan ilgili yola çıkmıştık. Bir planlama yapmıştık. Bunun sonucunda bir program ortaya çıktı ve bunu uygulamaya başladık. Uygulamada aksaklıklar olsa da bazı yerlerde tökezlesek de programımızdan hiç taviz vermedik. Ve bugüne kadar bu başarıyla geldik. Milletler Ligi'nde, bu sene oynanan Milletler Ligi'nde bana göre yerimiz biraz daha yüksek olmalıydı diye düşünüyorum. Son oynadığımız Slovenya müsabakası aslında çok iyi hazırlandığımız, oyuncularımızın da çok iyi motive olduğu bir müsabakaydı. Ben müsabakayı aşağı yukarı sonrasında 4 kere 5 kere tekrar seyrettim. Oradaki elde edilen set skorları Milletler Ligi'ndeki en yüksek set skorlarıdır.
1: Evet.
0: Hani voleybol şeyine baktığınız zaman.
1: Evet.
0: O sayılarda şansa çok ben inanmam ama yani şansın biraz Slovenya'nın yanında olduğunu, bir iki tane de küçük hakem hatasıyla karşılaştığımızı söyleyeceğim. Bunlar olmasaydı eğer biz belki o müsabakayı kazanabilirdik. Çocuklar çok iyi mücadele ettiler. Sonuna kadar mücadele ettiler. Daha yukarıya çıkabilirdik. Yani dördüncülük, üçüncülük derecelerine kadar yükselebilirdik.

0: yukarıları. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki yıl bu başarının daha da ileri gitmiş şekilde olmasını sağlayacağız.
1: Elleriniz dert görmesin gerçekten, ellerinize emeğinize sağlık. Gerçekten çok gurur verici bir sonuç. Bu kadar kısa sürede elde edilen bir başarı var ve daha da ilerisi bekleniyor. Çünkü görüyoruz, bunun ışıklarını da görüyoruz. Savaş Eskigülek'te diğer hattımızda, telefonumuzun. Onun da söyleyecekleri ve soracağı bir soru var. Savaş Eskigülek, söz sende.
2: Elbette bir kere daha Türkiye'nin huzuruna teşekkür etmek istiyorum Semih abi. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Zaten inanıyorduk hani ne olabileceğine. Daha da iyi yerlere hak ettiğimizi de söylüyoruz. Bununla ilgili hiçbir endişe yok. Konuşmanızın başında söylemiş olduğunuz şey beni bambaşka yerlere de götürdü. Dediniz ki sevgili başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ'ında sevde çok daha iyi bir görevle Avrupa voleybolunda tekrardan yer alabileceğini söylediniz. Bunlar bizim için çok çok daha kıymetli şeyler. Çünkü az önce bahsetmiş olduğunuz şeylerden bir tanesi hani sadece takımlardan, federasyonun kurumsal yapısından, sponsorlardan değil, bizim temsiliyet anlamında da Avrupa ve dünya voleybolundaki etkimizin her an için fazlalaşması gerektiğini biz hep söyleriz. Sizlerle de hep konuşuruz zaten. Bu bakımdan duyduğum bu haberden dolayı da çok büyük memnuniyet duydum. Ama işte işin sonuçta Slovenya karşılaşmasına geldiği zaman hakikaten içimiz acıdı Semih abi. Hakikaten inanın eşimle birlikte kahvaltı ederken kahvaltıyı bıraktım. Yani bu olmamalıydı. Hani ne yaptı ya?

0: ve de yönlendiriciyiz. Yani sadece Türkiye voleboluyla ilgili bir faaliyet içinde değiliz. Dünya voleboluyla da ilgili yapılabilecek ne varsa, yapılması gereken ne varsa fikir olarak, program olarak, sistem olarak bunların üstünde çalışıyor ve bunları da gerekli mercilere iletiyoruz yani.
1: Çözüm ortağı olarak FIVB'nin ve SEV'in ben zannetmiyorum Türkiye'den daha güçlü bir ortağı olduğunu. Tabii bu da hem federasyonun kurumsal yapısı hem samimiyetten, dürüstlükten, açıklıktan ve Türkiye'de voleybola karşı sponsorlarımızın vermiş olduğu geniş imkanla devletimizin vermiş olduğu imkanları bir araya getirdiğimizde de bunları da göğsümüzü gere gere söylüyoruz diye düşünüyorum Semih abi.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Yani bu konu çok önemli tabii. Yani dediğim gibi uluslararası bir kere alanda başarılı olmak istiyorsanız bu sadece bizim voleybol branşı için değil, tüm branşlarımızla ilgili diye düşünüyorum. Yani bir kere Avrupa'da çok kuvvetli ve dünyada bir çok kuvvetli lobiniz olması lazım. Yani bu sizin sadece takım gücünüzden değil, bu lobiyi de elde ediyor olmanız lazım. Bu saygınlığı görmeniz lazım. Biz bu pozisyona gelmiş vaziyetteyiz yani.
2: Peki Sayın Oktay, şimdi hedefte kısa vadede, orta vadede hedef nedir erkeklerde özellikle?
0: Ya şimdi erkeklerle de kadınların hedefleri aynı aslında.
2: Evet.
0: Kadınlarımız bu hedefe daha yakın gerçekçi olarak bakarsak. Ana hedefimiz 2028 olimpiyatlarına katılmak ve de katıldıktan sonra da orada bir madalya şansını zorlamak, madalya elde etmek. Ben kadınlarımızın bir kere millet olimpiyatlara artık katılabilecek güçte olduğuna inanıyorum. Yani herhangi bir sorun yaşayacaklarına inanmıyorum. Katılacaklar ve de kuvvetli bir ihtimalle de 2028 olimpiyatlarında madalya alacaklar. Yani buna bizim inancımız tam zaten bu hedeflerimizin içinde. Erkeklerle ilgili biliyorsunuz olimpiyatlara katılım statüsü değiştirildi. Eski statüde değil. Yani 2027 yılında oynanacak Milletler Ligi müsabakası ve Dünya Şampiyonası bununla ilgili çok önemli bir puan kazanma şansı veriyor ülkelere. Şimdi biz bu hakkımızı iyi kullanmamız lazım. Yani şu andaki bizim puanımız ve bulunduğumuz rankingimiz, yani yerimiz olimpiyatlara katılma çizgisi içinde. Ama bunu tescil etmemiz lazım. 2027 yılında oynayacağımız Milletler Ligi müsabakalarında ve Dünya Şampiyonası'nda, Polonya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda da iyi bir performans göstererek, puanımızı yükselterek, gerekli puanımızı yükselterek katılma şansımız çok fazla diye düşünüyorum.
2: Savaş Eski Gülek.
1: Elbette, şimdi özellikle hani 2027'ye geçmeden önce yaklaşık işte 30-32 günlük bir süremiz var. Romanya'da başlayacak Avrupa Şampiyonası var Semih abi. Avrupa, evet, Şampiyonası'nda da bizim çok önemli dereceler elde etmemiz lazım. Evet, fikstür olarak birazcık daha Avrupa'nın üst düzey takımlarıyla oynayacağız diye hep söylüyoruz ama Türkiye'de oynadığı voleybolla oyuncularımız, sporcularımız üst düzey takımlarla nasıl mücadele edebileceğini de gösterdi. Bizim nihai olarak hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda tam olarak nasıl özetleyebiliriz? Bir de son olarak da şeyi soracağım. Efem Andıracı'nın sağlıkla ilgili son durumu soracağım. Avrupa Şampiyonası'nda yer alıp ayağı alamayacağı ile ilgili Semih abi.
0: Bir kere 2026 Avrupa Şampiyonası bu puanlama sisteminde de bizim için çok önemli. Yani biz bu Avrupa Şampiyonası'nda final grubunu hedefliyoruz açıkçası. Final grubunu hedefliyoruz. Zaten final grubunu kazandığınız takdirde, o gruba kendinizi attığınız takdirde alacağınız puanlar sizi zaten kuvvetli bir ihtimalle olimpiyatlara taşıyacaktır diye düşünüyorum. Onun için çok önemli. Ayın 15'inde son kamp dönemiyle çalışmalara başlıyoruz Avrupa Şampiyonası için. Herhangi bir problemimiz yok. Oyuncularımız kısa da olsa bir dinlenme süreci yaşadılar. İhtiyaçları vardı. Dolayısıyla orası için hazırlanacağız. Efe Mandıracı Avrupa Şampiyonası kampına katılacak. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Katılacak ve de kadroda olacak diye düşünüyorum.
2: Peki Türk voleybolu önümüzdeki özellikle Avrupa Şampiyonası'ndan sonra nasıl bir beklenti içindesiniz lig anlamında? Ligimiz evet çok değerli dediniz daha konuşmamızın başında ki İtalya Ligi en iyi ligdi ama biz biraz böyle yavaş yavaş rol almaya başladık, öne geçmeye başladık. Nasıl, evet, değerlendiriyorsunuz liglerimizi, özellikle Erkekler Ligi'ni? Hani kadınlarda artık İtalya'yı da geçtik ama Erkekler Ligi'nde.
0: Ya kadın

0: Şampiyonlar Ligimiz bana göre dünyanın en iyi ligi.
1: Evet.
0: Bunu Avrupalı partnerler de söylüyor yani.
1: Evet.
0: Bu ifade edilen bir şey, bilinen bir şey. Erkeklerde bu sene çok sert bir lig geçecek diye ümit ediyorum ben.
1: Evet.
0: Son transfer çalışmalarında kulüplerin şeylerine baktım, oyuncu şeylerini inceledik. Birçok Avrupalı oyuncu, yüksek seviyedeki oyuncu Türkiye'yi tercih ediyor ve buraya geldiler. Çok sert ve yüksek seviyeli bir lig olacak. Tabii ki bu ligin çok iyi olması bizim için çok büyük bir avantaj. Bu milli takımımıza direkt olarak yansıyor. Yani çok iyi bir lig geçireceğimizi düşünüyorum.
1: Peki Savaş Eski Gülek, senin sorun var mı?
2: Ben şimdi Semih abi konuşurken de şeylere baktım. Biz D grubunda yer alıyoruz. Hemen ondan bahsetmek gerekirse D grubunda Fransa, Almanya, Letonya, ev sahibi Romanya, İsviçre ile karşılaşacağız. 6 takımlık bir grubumuz var. Bizim grubumuzdan, D grubundan çıkanlar B grubundakilerle karşılaşacak. Şöyle bir baktığımızda da hedefimizin çok uzak olmadığını görüyorum. Doğru mu düşünüyorum Semih abi?
0: Evet, doğru düşünüyorsun. Biz Romanya grubundayız, D grubu olarak. Kuluj'da oynayacağız müsabakalarımızı. Buradaki bizim hedefimiz grup birincisi olmak bir kere. Yani biz o amaçla hazırlanıyoruz. Yani burada Romanya var, Latvia var, Fransa var, Almanya var ve İsviçre var. Bu grup içinde biz birinci olmak istiyoruz. Birinci olduktan sonra Bulgaristan grubuna geçiyoruz. Bulgaristan'a geçiyoruz. Bulgaristan'da da E grubu orası zaten. Bulgaristan, Polonya, Ukrayna gibi güçlü takımlar var. Makedonya, Portekiz, İsrail gibi de iyi sayılabilecek takımlar var. Onlarla yapacağımız çapraz cross müsabakaları sonucunda İtalya'da yapılan finallere gitmek şeyimiz var ilk dört olarak. Yani bu hedeflerimizin içinde dediğim gibi finallere gidecek kadar yol alacağımızı düşünüyorum.
1: Sayın Semih Oktay, çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdınız, bizlerle birlikte oldunuz. Daha sonraki dönemlerde yine birlikte olacağız ve programımızda voleybolla ilgili ama erkek milli takımlarla ilgili daha net ve daha kısa vadeli bilgiler alacağız. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.
0: Ben iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Hoşçakalın. Sevgili Savaş Eski Gülek gerçekten Türk voleybolunun en önemli oyuncularından biridir Sayın Semih Oktay.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Ben seyretme şansına sahip oldum. Şimdi spor sergi sarayında veya işte Burhan Felek spor salonunda. Şimdi onun ağzından böyle hedeflerin konmasını nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle Türk erkek voleybolu açısından.
2: Artık zamanı gelmişti Yüce Bey bunların. Şöyle söyleyeyim, hani daha önceki yayınlarımızda da sıklıkla bahsettik. Sizin o spor sergide Burhan Felek'te izlediğiniz karşılaşmaların çoğu %80'i %90'ı kadın voleybolundan çok erkek voleybolu.
1: Doğru.
2: Ama kadınlarımız o kadar muhteşem işler yaptılar ki fersah çalışarak bu erkek voleybolun önüne geçtiler ki Avrupa'daki bana göre son 20 yılın en büyük gelişim gösteren ülkesidir Türkiye. Şimdi böyle düşününce erkeklerimiz için zamanı gelmişti. Daha fazla beklemememiz gerekiyordu ve istikrarlı bir yönetimle, federasyon anlamında istikrarlı planlamayla, ki işte master plandan bahsetti az önce Semih abi, ne dedi, biz bunu 8-10 senedir dedi uygulamaya çalışıyoruz dedi. Evet, tökezledik yolla, çeşitli aksaklıklar yaşadık ama yola çıkınca tabii ki bu gibi şeyler çok normal oluyor. Böyle olunca da istikrardan yana, bu plana uyma anlamındaki istikrardan yana ödün vermeyince de bizler artık böyle umut dolu konuşmaya başlıyoruz. Yolumuz var mı daha? Var. Kolay mı? Kesinlikle değil. Çünkü biz her zaman için daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz ve çocuklar da bunu gösterdiler. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz sene ne olur bize sabredin diyen kaptanımız Murat, bugün ne olur çok özür dileriz, lütfen bizi affedin, biz bu çeyrek finali geçmeliydik diyen çocuklarla karşı karşıyayız. Böyle de güzel şeyler, duygulara sahip, milli forma için canla başla mücadele eden oyunculara da sahibiz. Geriye tek kalıyor çalışmak. Bu bakımdan da Slobodan Kovac'ın daha önceki yayınlarda bahsetmiş olduğum gibi Yüce Bey, hem babacan hem otoriter, hem böyle sevecen hem de böyle kulak çekici, böyle nasıl söyleyeyimse tatlı sert tavrıyla çocuklar üzerindeki, yani oyuncularımız üzerindeki hakimiyetini görmek de umutlarımızı arttırıyor açıkçası. Ben çok umutluyum milli takımımızdan. Rusya'nın tekrardan sahalara dönmüş olmasından, uluslararası müsabakalarda yer alacak olmasından dolayı bir spor insanı olarak çok mutluyum. Ama ve lakin Rusya'nın bıraktığı yerden gelmesiyle 9.luktan 10.luğa inmesi suretiyle milletler FIVB dünya sıralamasında filenin efelerinin birazcık canımız sıkıldı tabii ki. Ama fark etmez, gidilecek yol belli, menzil belli. Birazcık daha fazla çalışacağız, orayı da geçeceğiz. İnşallah en büyük hedefimiz, nihai hedefimiz diyeyim, Avrupa Şampiyonası'nda alacağımız puanlar ve 2027 Milletler Ligi'nde alacağımız puanlarla birlikte filenin efelerinin, filenin sultanları ile birlikte olimpiyat oyunlarına gitmesi olacak inşallah.
1: Şimdi Rusya evet önemli bir virajda milli takımlar olarak katılıyor. Peki kulüp takımları olarak katılabilecek mi?
2: Şeyi alacaklar. 2027'deki Şampiyonlar Ligi'ni alacaklar. Çünkü kurallar çekildikten sonra evet. Yani Avrupa Kupalarında kurallar çekildikten sonra Rus takımlarına böyle bir hakkı iade ettiler. Dolayısıyla bir sonraki sezonda yani 2027-2028 sezonundaki Avrupa Kupalarında yer alabilecekler. Ama milli takımlar sezonunda önümüzdeki seneden itibaren yer alabilecekler. 2027 senesinden itibaren yer alabilecekler.
1: Şimdi gerçekten Rusların da Rusya'nın da kulüp takımları anlamında özellikle çok büyük bir açlığı var şampiyonluk için işte ve buralara büyük bir meblağ transfer bütçeleri de yatırabilirler. Bu bizim bize gelecek olan oyuncuları etkiler mi?
2: Şimdi Yüce Bey şöyle söyleyeyim. Rusya'da her ne olursa olsun daha önce de konuşmuştuk biz bunu sizinle. Hani bir kriz durumu söz konusu sporda siyasetin beraberinde getirmiş olduğu. Orada istemediğimiz bir an önce bitmesini arzu ettiğimiz savaşa rağmen orada bir diplomatik kriz yaşanacak sporda. Neden? Evet. Çünkü Polonyalılar oraya gitmek istemeyecek, Ukraynalılar oraya gitmek istemeyecek, Belaruslara tanınan bazı sıkıntılar olacak. Doğru. Vesaire vesaire. Halbuki düşünüldüğü zaman bugün baktığımız zaman ülkemizin alt tarafında Orta Doğu'da da savaş var ama İsrail hiçbir şekilde bir yerden men edilmedi. Düşünecek
1: evet.
2: olursanız.
1: Evet.
2: Bu bakımdan yani birazcık daha objektif, birazcık daha adaletli Avrupa yönetimine ihtiyacımız var. Her sporda olduğu gibi voleybolda da. Ama şurası da bir gerçek. Hani bizi etkiler bir spor olarak. Şimdi bakınız Rus Ligi gerçekten düşündüğünüzde çok sert bir ligdir. Sporcuların en elit sporcuların dahi çok kolaylıkla gidip orada lig müsabakasında yer almayı çok arzu etmediği bir ligdir. Neden? Çünkü çok uzak mesafelerde ya koskoca bir kıta düşünecek olursanız yani hem Asya'da hem Avrupa'da olan bir ülke Rusya. Böyle olunca da çok uzak yani saatlerce süren uçak yolculuğuyla gidilen deplasmanlar var. Bizdeki gibi yani en uzak deplasman işte ne bileyim Ankara'dan çıktığınız zaman ve İstanbul'dan çıktığınız zaman en uzak deplasman ne olacak? Çorum olacak. Sungurlu Belediyespor.
1: Evet.
2: Şimdi böyle olunca da bazı tercihler hem de maddi imkanların fazlalığı, sosyal yaşantının zenginliği ve renkliliği dolayısıyla oyuncuların Rusya'dan ziyade Türkiye'yi, İtalya'yı tercih etmesine sebebiyet verebiliyor. Ki Polonya bile gördünüz neler neler yaptılar Milletler Ligi'nde. İnanılmaz bir top oynadılar. Polonya'da neredeyse lig kalmadı.
1: Evet.
2: Yani 2-3 tane takımın dışında Polonya'da lig kalmadı. Böyle olunca da işte öne çıkan ülkeler ne oluyor? Türkiye, İtalya, Almanya, Belçika gibi ki Belçika'nın birazcık daha vakti var. Keza aynı şekilde Almanya'nın da birazcık daha vakti var. Bu bakımdan da Türkiye'nin yaşanabilecek ortamda olması, maddi imkanlarıyla çok daha fazla cazip olması Avrupa'nın elit voleybolcuların Türkiye'ye gelmesini kolaylaştırıyor Yücel'e.
1: Şimdi peki bunun yanında Fenerbahçe, Galatasaray, Ziraat Bankart ve Halkbank özellikle erkek voleybolunda ilk dörtte. Bunun dışında bu şampiyonluk mücadelesini etkileyecek takımlar var mı erkek voleybolunda?
2: Yüce Bey bahsetmiş olduğunuz şey gerçekten çok fazla yorum yapmaya müsait değil. Çünkü öyle bir ölçekte oldu ki Halkbank, Ziraat Bankart, Galatasaray ve Fenerbahçe öyle bir ölçeğe getirdiler ki bundan sonraki takımlar işte ancak 5-8 veya işte kümede kalma yani projeksiyonlarının maddi boyutuna göre ligde yer edinmeye çalışacaklar.
1: Evet.
2: Dolayısıyla şimdi Gebze Belediyespor'un keza aynı şekilde işte bu arada Sultanbeyli Belediyespor Efeler Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yarışma haklarını aldılar. Dün itibariyle benim elime belgeler de geçti. Zaten söylemiştik de.

0: Şimdi her ne olursa olsun, evet, gerçekten bir İstanbul Belediyesi Sultanbeyli gibi gerçekten ülkemizin en hızlı büyüyen ve ekonomik olarak en fazla çeşitliliğe sahip olan ilçelerinden bir tanesi. Ama hakikaten Efeler Ligi ölçeği artık o kadar kolay bir ölçek değil. Herkes ne derler, ekonomik gücü kadar takım yapacaklar. Ama bahsetmiş olduğunuz ölçekler, işte Halkbank olsun, Ziraat Bankart olsun, Galatasaray olsun, ki Galatasaray bana göre bu sene gerçekten çok değişik bir transfer politikası ilçe yaptı, uyguladı. Şöyle söyleyeyim, hem milli takımımızın yıldızlarını hem de gelecek vadeden milli takımda güzel işler yapan, kendilerini ispatlayan çok genç oyuncuları yerli rotasyonuyla aldı. Düşünecek olursanız Mike Maa gibi Türkiye'de çok sevilen, çok sempatik bir Amerika Birleşik Devletleri'ni pasörü aldı. Aslan Ekşi burada aynı şekilde. Aynı şekilde düşündüğümüz zaman orta oyuncuları milli takımımızın orta oyuncularıydı geçtiğimiz senelerde. Bu sebeple Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Ziraat Bankart'ın ve Halkbank'ın ölçeğinde üst sıraları zorlayabilecek bir 5. 6. takımı Kızlar'daki gibi görme şansımız olmayacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ellerine emeğine sağlık. Yarın tekrar birlikte olacağız. Savaş Eskigül'e kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Görüşene dek herkese mutluluklar diliyorum.
1: Sağ olun. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek ve Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı Erkek Milli Takımlar Sorumlusu Sayın Semih Oktay bizlerle birlikte oldu sevgili dinleyiciler. Saat 17'de haber bültenimiz var. Bu arada TRT Spor'dan da canlı olarak yayınlanıyor. Trendyol 1. Lig'de Bandırma Spor İstanbul Spor karşılaşması sevgili dinleyiciler. Dün bildiğiniz gibi Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü'ne kendi sahasında 2-1 yenilmişti ve sezon 2026-2027 sezonu dün başlamıştı. Biz de tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve maç TRT Spor'dan naklen yayınlanacak sevgili dinleyiciler. Ben de ara ara bu maçla ilgili detayları vereceğim. Saat 17 haber bülteninden sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız ve son 2 saatte yine sporu, özel de futbolu konuşacağız sevgili dinleyiciler.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Yaklaşık 18 saat süren görüşmede milletvekilleri partilerinin görüşlerini paylaştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül 367 imzayla sunulan teklif için Türk parlamento tarihinde görülmemiş mutabakat dedi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda 2 kat artırılabilecek. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma ve temiz siyaset söylemlerinin ardından yerel yönetimlere yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Belediyelerde olası hukuki sorunların erken tespiti için mevcut inceleme mekanizmasının yetkisi genişletilecek. Soruşturma altında olmayan CHP'li belediyelerdeki işleyişte yakından takip edilecek. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın takipçisi olduklarını ifade etti. Görüyoruz ki işin ucundan ciddi bir şekilde tutulmuştur diye Destici, şüphelerin aydınlatılacağına inandığını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan'ın düğününe katıldı. Bahçeli, 20 bin kişinin davetli olduğu düğünde nikah şahidi oldu. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması yalnızca saldırılara karşı ortak savunma değil, aynı zamanda savunma sanayinde işbirliğini de içeriyor. Türkiye anlaşmadaki iki ülkeye de savunma sanayi ürünleri ihracatı edebiliyor. Yeni dönemde finansal yük paylaşımı, ortak üretim veya teknoloji transferi gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan terörist Burkay Karatepe'ye yaptırılan keşif tamamlandı. Terörist Karatepe'nin gösterdiği yerlerde kaçarken gömdüğünü belirttiği silah ve mühimmata rastlanmadı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. Tahran'dansa diplomatik süreç kadar savaşa da hazırız mesajı verildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Umman'la anlaşmamız Hürmüz'ün açılması anlamına gelmiyor ifadesini kullandı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'daki göç krizi İspanya ile İtalya'nın arasını açtı. İtalya'nın İspanya'dan gelen yolculara karşı başlattığı sınır kontrollerine Madrid'den yanıt gecikmedi. İspanya hükümeti mütekabiliyet ilkesi gereği İtalya'ya yönelik sınır kontrollerinin devreye alındığını duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, UFO olarak bilinen tanımlanamayan hava fenomenlerine ilişkin 41 gizli dosyayı daha kamuoyuyla paylaştı. Gizliliği kaldırılan materyallerin en eskisi 1950, en yenisi 2026 yılına ait. Görüntülerde Umman Körfezi'nde kaydedilen 25 vakada yer alıyor. Hafta sonu sıcaklıklar güneyde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Karadeniz ve Marmara'da yağış, Ege'nin bazı illerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yeni haftada yağış azalacak. Salı günü sıcaklıklar güney ve batıda artacak. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklamlar.
6: Radyo 1.
7: Bağımlılık.
8: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
7: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
8: Unutma, bağımlılık kader değildir.
7: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
8: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
7: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Saatimiz 17.10'u gösteriyor sevgili dinleyiciler. Demin de söylemiştim haber öncesinde. Trendyol birincilikte karşılaşmalar dün başladı. Boluspor kendi sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 2-1 yenildi. Ve şu anda da saat 17'den itibaren TRT Spor'da Bandırma Spor İstanbul Spor karşılaşması oynanıyor. Ve Bandırma Spor 1-0 öne geçti İstanbul Spor karşısında sevgili dinleyiciler. Karşılaşmanın hemen başında Emirhan Ayhan ikinci dakikada golü attı Bacci'nin asistinde ve 1-0 önde Bandırma Spor 1 İstanbul Spor 0 dakika 9 sevgili dinleyiciler. Ve şimdi spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can hoş geldin.
1: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi hatta 15'teki bağlantıda dedin ki Beşiktaş'taki bazı değişiklikler var, güzel şeyler var, bunları da konuşalım dedin. Beşiktaş'ta Avrupa Kupalarında önemli bir karşılaşmaya çıktı ve kazandı. Ama Italiano gerçekten farklı bir şekilde intibak etti, güzel sonuçlar alıyor. 3 maçta 3 galibiyet ve gol yemeden gelen galibiyet. Nasıl değerlendiriyorsun Italiano'nun Beşiktaş'ını?
1: Ya öncelikle Beşiktaş'ın her şeyden önce tam transfer eksikleri olmasına rağmen bu dönem böyle hasarsız geçmesi çok önemli bir kazanım. Çünkü genelde bizim takımlarımız sezonu erken açtıklarında ve kupaları erken başladıklarında o transferlerden oraları hasarlı geçiyorlardı. Bir kere bunu en azından Beşiktaş şu an için bertaraf etti. Yani buraları bu şekilde geçmek çok önemli. Bununla beraber Beşiktaş'ın hala transfer ihtiyacı var ama Beşiktaş bir kere İtalyano bir teknik adam takımı yapmaya çalışıyor. Bunu söylemek
0: doğru,
1: lazım. Yani, mesela Trossard çok iyi oyuncu. Hatta çok iyi bir santrafor forvet ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bazı maçlar olacak ki çözüm üretmesi gerekiyor olacak oyuncuların. Yani teknik adam bazen ne yaparsa, yani bazı maçları teknik adam olur, bazı maçlarda bir oyuncunun çıkarı o maçı götürmesi lazım. Dolayısıyla ben İtalya

0: Yağmur'un bu şekilde devam etmesiyle ve bir iki oyuncu takviyesiyle yarışta çok önemli bir yer alacağını, çok önemli yer alacağını düşünüyorum. Hepsi aynı konuşuruz. Bu tek sıkıntı Beşiktaş'ın kadro derinliği yaratamaması olabilir. Beşiktaş yıllardır hep enerjisi bir yerden sonra, hani pil biter ya enerjisi bir yerden sonra, evet. Problemi orada yaşıyordu. Ama son maçta özellikle ben çok beğendim. Yani hem iyi oynadılar. Ya evet, rakip çok Beşiktaş'ın yanında bir oyuncu değil ama yani İtalyano gerçekten yani iki santrafor oyunu alıyor. Bir anda orada oyun şiddetini, pres gücünü arttırabiliyor. Bir kere çok dinamik oynamaya çalışıyorlar ki eksikleri hala var. Yani ilginç, yani mesela savunma oyuncusu almayıp forvet alacağım. Bu enteresan geldi bana. Bizde çok gördüğümüz şeyler değil. Yani sonucu kötü olabilirdi. Yücel, ama kafa bir değişik yani. Benim hoşuma giden teknik adım hareketleri bunlar mesela.
1: Özellikle Okancan, gerçekten programımızın başında Sayın Kıbrıslı'yla da konuştum. Gerçekten çok önemli çıkışları var, taktikleri var. Mesela Attara kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Dakika 71.
0: Hemen bir değişik. Kötü oynuyordu bence.
1: Evet, evet. Özellikle çok yakalandı bu kırmızı kartı, bağıra bağıra ikinci sarı kartı görerek attırıldı yani, kendisini attırdı. Şöyle diyelim, bir değişiklik yaptı 76. dakikada. Endili girdi, Rıdvan Yılmaz girdi, Semih Kılıçsoy girdi. Ve çıkan oyunculara baktığımız zaman Orkun Kökçü, Serni, İlhan Fakılı. Yani buna cesaret etmek ister ki Orkun Kökçü gerçekten biraz hayret etti çıkarken. Ve hemen de golü buldu. Büyük ihtimalle de hazırlanmış. Bir önceki maçta, Midland maçında yine bir değişiklik yaptı. Raşit Say'la golü buldu. Hani değişiklik yapan teknik direktörler gerçekten çok başarılı teknik direktörler. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya bir kere bence kafasında bir maç oynarken 2-3 farklı senaryo üzerine bir kafa yorduğunu görüyorsunuz. Yani o bence o anda alınmış bir karar değil. Yani evet. Yani spontane geçtiğini düşünmüyorum. Benim, sen de bugün ilk yaptığımız yerde konuşmuştuk ya, yani bizim ülkemizde maç içinde senaryolar çok değerli, yani planlanmıyor gibi geliyor bana. Ya belki hocalar planlıyordur ama biz buna çok denk gelmedik. Yani mesela Sergen Yalçın'ın tam tersi bir dokunuşları, teknik adam dokunuşları gösteriyor. Ben açıkçası çok ya çok keyif aldım. Ben böyle teknik adamları seviyorum. Yani çünkü bazen radikal davranmak gerekiyor. Ya bakın, bu sonuç tam tersi olabilirdi. Yani biz bunları gördük. Ama takımını tanıyor. Oyuna hakim. Bir kere bu oyunu oynatmak için yüksek enerji ihtiyacı var. Yüksek enerjiyi vermiş. Daha da verecektir. Yani çok erken konuşmak için ama Beşiktaş'ın teknik direktörünü oynatmak istediği oyunla yönetimin mutlaka paralel davranması gerekiyor. Bu oyun çok sürdürülebilir olmayabilir Yücel.
1: Yani, evet. Aynı kaygıları ben de taşıyorum.
0: Yani bu böyle her hafta bu oyunu oynayamaz Beşiktaş. Ya Valeri İsmail, hatırlar mısın? Valeri İsmail'in ilk gördüğümüz yüksek pres gücü, yüksek kondisyon ki oyuncular bir yerden sonra yapamadılar, olmadı. Dolayısıyla hocaya bu derinliği ve bu yönetim becerisini göstermek gerekiyor. Ben bir kere bunu birkaç defa Şenol Hoca'da görmüştüm. Çok takdir ettiğim özelliklerden biriydi. Yani mesela bizde ilk kere oyuncu değiştirme hastalığı var mesela. Yani evet. Benim en kızdığım şey, yani bir işe başlıyorsunuz veya bir plan yapıyorsunuz, o plan gitmiyor, 45 dakika ilerlemiyor, problem var, aksamalar var. Bir teknik adam 30 dakikada oyuncu değiştirebilir, 20 dakikada değiştirebilir, çünkü olmuyor, olmamış olabiliyor. Oyuncunun günü olmayabilir, oyuncunun enerjisi yetmeyebilir. Dolayısıyla bunları, bu kararı vermek, uygulamak aslında radikal olmayı gerektiriyor. İşte İtalyano hiç görmediği bir şekilde 10 kişi kaldıktan sonra oraya iki forvet, yani iki santrofor planına geçerek valla ben çok saygı duydum. Ben çok seviyorum teknik adamların böyle yani bu ezberin dışına çıkmaları çok hoşuma gidiyor. Çünkü Türkiye'de bizim futbol liginde ezber oyunlar çok fazla var. Yani dayanmışlar bir 4-2-3-1 sistemine Yücel. Hep aynı oyuncu seçimleri, ezberler hep aynı yerden gidiyor. Yani işte hep seninle konuşuyoruz ya, yani Dinliş oyunu açıklayan bir şey değil. Yani

0: oyun içerisinde çok fazla detay var ve siz o detaylar üzerinde kafa yorduğunuzda, hani diyoruz ya işte bağlantı yok, alan bir değil yani, onlar işin gerçekten bizim görebildiklerimiz. Ya onlar çok basit futbol yorumları bence bir yerden sonra. Orada sen de hatırlıyorsun, Fenerbahçe İsmail Kartal iki oyuncu çıkardı, takım geriye gitti. Evet. Fenerbahçe yaramadı. Bu adam da çok ters bir şey yaptı mesela. Şimdi mantıkla farkı bu. Yani bir Fenerbahçe'de teknik adamın dokunuşu mental açıdan bir kere yanlış bir karardı bence detayda. Bu hocada mesela bir kere rakibin tehditini arttırdı ve oyunların oyun kurma düzenini bozmak istedi ve orada hem oyuna da ortak oldu hem de çünkü 10 kişi kaldığınızda mental açıdan geriye yaslanıyorsanız ve oyunu kendi sahanızda kabul ediyorsanız artık hata yapmaya açık hale geliyorsunuz. Bir kere İtalyan mantık olarak bunu bir kere bertaraf etti. Ve gördüğünüz üzere Sergen Yalçın sonrası çok tam tersi teknik adam profili sergiliyor. Ama buradan konuşmak yine çökerken bunlar bir anda 3-5 maç sonra yerli ekran oluyor ve bir anda bir bakmışsınız bugün en çok övenler onu istifaya davet ederler ki biz bunu yıllarca yaşıyoruz. Böyle teknik adamlara, yani ben Telesco'ya da o açıdan inanan bir futbol severdim. Böyle teknik adamlara konfor alanı yaratmak zorundasınız. Yani bakın yıldız oyuncu getirmekten bahsetmiyorum Mücer.
1: Evet.
0: İstediği doğru oyuncuları, kadro yapılanması, kadro mühendisliğini bu tür adamlara sağlamak zorundasınız. Beşiktaş'ta sanki o irade var gibi, yani popülizme çok girmiyorlar. Bir kere muhteşem, yani çok iyi bir kaleci bulmuşlar. Ben seninle konuştuktan biz stopere bir geride iyi bir adamın ihtiyaçları olduğunu hala düşünüyorum. Bazı oyuncularla ayrılmaları gerekiyor. Kolay değil ama Beşiktaş'ın hep konuşuyoruz. 2 transfer dönemi, 3 transfer dönemi ihtiyacı var. Ama Beşiktaş bence kan uyuşmasını yakaladığı bir hocayla sezona başlayacak. Yani bu kan uyuşması önemlidir. Yani mesela Solskjaer çok değerli bir isimdir ama yani bazen de kulübeden enerji almamız gerekir ya. Coşku, tutku, sizi birine inandırması gerekir. İtalyan'da o hırs var. Ama tekrar söylüyorum, bugün kolayı övmektir, daha çok yol var, dikkatli olması gerekiyor Beşiktaş'ın, yoksa bu standart Beşiktaş'a yetmez yani önümüzdeki dönemlerde.
1: Özellikle hani kaleci Nübel gerçekten çok büyük bir kaleci ve hani benim dönemimde Sabri Dino'yu gördüm, Rasim Kara'yı gördüm ki Beşiktaş'ın kalesinde devleşen kalecilerdi ve Oscar Cordoba'yı gördük bu anlamda. Hani Rüştü son dönemleriydi ama bu üç kaleci de gerçekten devleşmişti kalesinde.
0: Yani güzel kaleci bulunabiliyormuş yani, bak Ederson'a dünya para veriyorsunuz, işte Uğur'dan 35 milyon alıyorsunuz falan. Yani çok büyük paralar harcıyorlar. Leo Kovic'ler. Ki ben Leo Kovic'i gelirken inanın karşıyım. Çünkü işte sosyal medya gazları bunlar. Dünya Kupası'nda 3-4 tane kurtarışı gösterip bir oyuncuya aşık oldu Fenerbahçe taraftarı. Ya o işler öyle olmuyor işte. Adamlar gitti. Kaleci indirdiler. Yani bu kadar basit. Bununla biliyor. İşte Lukaku'nun karşımısı da buydu yani. Yani ben mesela Silikçi Şerif varken bu paraların verilmesi bana hep lüks kaçıyor. Yani bir oyuncu bulunabiliyor Yücel. Yani İşte bunlar planlama, doğru gözlem, doğru oyuncuları seçebilme kabiliyeti. Bunlar yani yapan yapıyor. Dolayısıyla bu çok yani Nübel örneği muhteşem bir örnek. Yani sonuç 4 yıl içerisinde. Bakın kaleci buldunuz.
1: O zaman konuyu şuraya getireyim. Geçen hafta Hull City maçının ardından Sayın Acun Ilıcalı şunu söyledi. Dedi ki Premier Lig'de dedi 4-5 milyon pound'un üstünde futbolcu yok dedi. Ama Türkiye'de %90'ı bu şekilde dedi. Hani burası çok pahalı kardeşim dedi. Ama bir bakıyorsunuz şimdi Talisca'yı getiren Sayın Acun Ilıcalı. Bunun dışında birçok futbolcuyu getiren yine kendi ve bu paraları verdiren yine kendi. Peki ne oluyor? Kendi kulübünüz olduğu zaman yapmıyorsunuz bu transferleri ama Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor veya büyük takımlardan biri olduğu zaman bu parayı istediğiniz gibi harcıyorsunuz. Buna benziyor aynı zamanda Nübel'i Sayın Önder Özen çok güzel bir şekilde kafasına koymuş ve planlamış, almış getirmiş.
0: Ya şöyle bir şey, siz yönetim olarak iletişim açısından, aksiyon açısından bir kere kitlenizi ikna etmek zorundasınız. Siz sahaya çıktığınızda, ringe çıktığınızda seyirciye büyük laflar ve büyük vaatlerde bulunuyorsanız, orada Ederson mu, Nübel mi dediğinizde herkes Ederson diye ortalığı yıkacak. Yani günün sonunda bu biraz sizin kitleri de ikna etmenizle ilgili bir şey. Yani ben mesela ya bu geriden oyun kurulma takıntısıyla bir sürü futbolcu var. Ederson diye yeni tutuştu. Yani,
1: evet, evet. Çok doğru söylüyorsun.
0: Yani ister misin? Hep bu terimler bir şeylere saplanıp kalıyor. İşte topu oyuna işte kaptığında iyi sokan oyuncu. Yani şimdi 4-2-3-1'de hakikaten defansif forslar çok önemli. Ama mesela bence Fenerbahçe'nin 2 yıldır bek sorunu da var. Yani bekler de var. Yani topu kaleciden alıp ileri taşımanın sorun yaşıyordu. Dolayısıyla bu sorunu çözecek oyuncuyu bulamayıp 4-5 tane farklı oyuncu getirdiler. Yani günün sonunda tespiti yaptığınızda doğru oyuncuyu bulabiliyorsunuz. Bu açıdan Beşiktaş kitlesini de yani taraftarını da ikna etti. Tabii ki bu biraz da şeyden kaynaklanıyor. Yüce Ersin. Eğer oturup doğru konuşmak lazım. Yani Osimhen transferi çok psikoloji bozan bir transfer oldu. Yani bence Türk futboluna yani çok büyük renktir ama bence büyük takımlara ki şu anda Galatasaray'ın yaşadığı sıkışıklık biraz da bundan kaynaklanıyor. Standardı o kadar yukarı taşıdı ki Galatasaray şimdi oyuncu beğenmiyor Galatasaray taraftarı. Yani dolayısıyla bu standart yukarı gittikçe o standarda uymaya çalışıyor herkes. Yani bugün siz Ederson'u yani değer miydi ben değmez mi yani? Hani Livakovic'e Ederson'un çok büyük performans farkı var mı? Bence yoktu. Ama işte taraftar isim ve markaya odaklanıyor. Yani hatırlarsan bir çocukken hep marka takıntısı vardı ya çocuklarda. Bizde de olurdu. Evet. Böyle marka pantolonlar, ayakkabılar giydiğinizde kendi iyi hissederdiniz. Bu biraz da onu da benziyor. Beşiktaş iyi bir iş yapıyor ama dediğim gibi bu kesinlikle yetmez. Yani bu hayal kurduracak bir nokta değil, onu söylemem lazım. Yani orayı parantez açalım. Beşiktaş hala hayal kurduracak noktada değil. Beşiktaş hayal kurduracak noktaya doğru ilerliyor. Burada not olarak söyleyeyim.
1: Ancak Beşiktaş taraftarı şuna inanmalı. Önder Özen ve Vincenzo Italiano bu takımı çok daha üst düzeye taşıyacak. Hem Avrupa'da taşıyacak hem Süper Lig'de.
0: Kesinlikle. Hani
1: özellikle Muhammed Salah transferinden dolayı çok eleştirildi Beşiktaş Kulübü Başkanı.
0: Vallahi Beşiktaş doğrusunu yaptı bence. O konuyu konuşmak lazım. Yani Trabzonspor'un 2 yıldaki kazanımları bence çok risk altına girdi Yücel.
1: Yani, şöyle ki Trabzonspor bir hedef belirlemiştir. Bu hedefe göre almıştır futbolcuyu. Bu parayı da bu meblağda vermiştir. Bu ayrı bir şey. Ama Beşiktaş taraftarı Muhammed Salah gelmediği için burada gerçekten şu oynayan futbolculara hani ne diyeyim tabiri caizse haksızlık ediyor diyeyim.
0: Ya Yücel bence Beşiktaş taraftarı yönetimiyle gurur duyması lazım. Gerçek söylüyorum. Ben son yıllarda bu yani Salah transferindeki pozisyonunu sebebiyle ben Beşiktaş'ı çok takdir ediyorum. Şöyle bir durum var. Trabzon bir tercih yaptı. Trabzon geçen 2 yılda bir tercih yapmıştı. O tercihlerin bedelini oyuncu satarak doğru yolda rekabetçi kadar gider. Şimdi Trabzonspor'un yaptığı tercih şu her şeyden önce. Kimse konuşmuyor onu. Trabzon durup dururken kendini şampiyonluk baskısı altına aldı. Trabzon bundan sonra şampiyonlukta ciddi aday ve şampiyonluk yarışında olmak zorunda. Şampiyon olamadığında o baskıyı, o stresi yaşayacak. Geçen yıllarda bu stres baskı yok Trabzonspor'da. Siz sabah oynatıyorsanız artık diyorsun ki ben şampiyonu oynamak zorundayım. Yani,
1: tabii.
0: Dolayısıyla ben o tercihi de çok açıkçası... Yani çünkü kendi hikayesinde gidiyordu Trabzonspor. Kazanımlarını bir oyuncuya entegre ediyor şu anda. Bilmiyorum yani çok riskli bir transfer.
1: Ama oyuncunun orada stresten şöyle kurtarabilir. Kalede Onuachu var. Ardından gerçekten Salah var. Şimdi Darwin Nunez'i getirme durumu var. Şimdi o kadar tecrübeliler ki, o kadar baskı altında oynamış futbolcular ki bu. Sadece ben sıkıntının futbolcuların arasında alınan paradan dolayı olabileceğini düşünüyorum. Ama bunu da liderlik edecek olan Trabzonspor'a, saha içinde liderlik edecek olan kaptan ya da futbolcular ve teknik direktör Fatih Tekke ile bunu düzenleyebileceğini düşünüyorum.
0: Ama şöyle referans açalım. Şimdi Salah ya ben okuduğumuz rakamlar ki ben o rakamları az çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle
1: evet,
0: 3-5
1: evet.
0: milyon 10 milyon falan gibi rakamları olmaz o işler. Belli bayağı bir
1: yok yani açıkladılar belli. Zaten kapı açıklandı mı onun ne kadar olduğu?
0: Kapı açıklanmayan, biliyorsun bizim işte kap genelde bir de görünmeyen evet, bonuslar vardır. Evet. Oradaki sıkıntı şöyle olabilir. Şimdi Salah'ın transferi bence kimse rahatsız yaratmaz oyun takım içinde. Yani büyük bir kariyer. Salah tartışmaya kapalı bir isim. Ben büyük bir oyuncu. Sadece sıkıntı şu, 4-5 maç sallandığında böyle takımlar, böyle oyuncuları olan takımlar teknik adımını yerler.
1: Evet.
0: Yani ve orada teknik adam seçimi oyuncuların eline geçer. Yani Salah gibi oyuncuları, yani ya bunlar çok büyük oyuncular ve çok büyük kariyerden geliyorlar. Onları yani 3-5 maç sallandığınızda onların hassasiyetlerine göre hareket eder genel kulüpler. Biz bunları çok gördük yani. Dolayısıyla Fatih Tekin'in işi çok zor bu sene.
1: Bakalım lig başlayacak ve ligde göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum Okan Can. Kolaylıklar diliyorum, başarılar.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte oldu. Saatimiz 17.28'i gösteriyor.
2: Reklamlar. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklamlar.
7: Radyo 1.
8: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saat 13'teki ana haber bülteninin ardından beraberliğimiz başlamıştı. Yaklaşık 4 saattir sizlerle birlikteyiz ve 1,5 saatlik bir süremiz kaldı. Şimdi handbolu konuşacağız ama farklı bir tarzıyla konuşacağız. Farklı bir düşünceyi konuşacağız esasında. Bunu da handbol A milli takımımızın eski baş antrenörü Sayın Okan Halay'la konuşacağız. Okan Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar, teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok önemli bir analiz yaptınız esasında. Biraz aynaya baktık ve biraz aynada kendimizi gördük. Bu analizi bizimle, dinleyicilerimizle paylaşır mısınız? Analizi niçin yaptınız, hangi amaçla yaptınız ve bu analizde hangi çıkarımları elde ettiniz ve paylaştınız?
2: Ya şimdi Yüce Bey, ben şöyle söyleyebilirim. Tabii ki uzun zamandır handbolde, özellikle kendi sporculuk dönemimden sonra açıkçası hedefim kendi zamanında yakalayamadığımız, çok küçük farklarla kaçırdığımız şampiyonalarda, dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası yer alamamanın açıkçası belki de yani o kıskançlığını diyeyim o zamanlar.
1: Tabii,
2: biz o zamanlar kıskanarak böyle şey yapardık. O zamanlar o yaptığımız küçük hataları antrenörlük hayatımda telafi etmek için aslında antrenörlük hayatıma başlamıştım. O dönemde kendi dönemde oynadığım handbolle bu dönemki gençleri karşılaştırdığım zaman özellikle en büyük sorunlardan bir tanesi olarak handbolü bakış açıları. Handbol bizim geçen yani daha belki dönemlerdeyken yaşam felsefemizdi.
1: Doğru.
2: Fakat şu andaki gençlerde maalesef ona bir yaşam felsefesi olarak pek fazla oyuncularda çok net bir şekilde göremiyorum. Tabii ki gördüklerimiz var. Ama yani benim dönemdeki sporcu arkadaşlarımdaki bakış açısıyla şimdiki dönemdeki oyuncuların bakış açısı arasında farklılıklar olduğunu gözlemledim. O yüzden de böyle son zamanlarda Avrupa Şampiyonası'nda işte U20'ler, U18'ler, U16'larda dünya şampiyonlarındaki diğer takımlarla olan karşılaştırmayı kendime bir analiz yapmayı düşündüm. En sonunda U20 Avrupa Şampiyonası'nı tabii değerlendirdim. Ama öncelikle bu U20 Avrupa Şampiyonası'nı değerlendirmeden önce size şöyle bir bilgi vermek isterim özellikle. Biz şimdi handbol'e özellikle çocuklarımızı sporcu olarak çekme yaşımız birazcık daha Avrupa'ya göre geç.
1: Evet.
2: Yani orada daha erken yaşlarda başlıyorlar. Yani 8 yaşında başladı 20 şampiyonasına kadar. Şöyle bir değerlendirme yapacağız. 12 yıllık bir geçmişi örnek söyleyelim. Biz çocuklarımızı 13 yılda, 13 yaşında, 12 yaşında, 14 yaşında başlatmaya çalışıyoruz. Şimdi 8 yılla, pardon yani daha doğrusu tabii 12 yılla 8 yılın karşılaştırmanı yaparsanız antrenman sayılarını, antrenman kalitelerini,
1: doğru,
2: antrenör kalitelerini, kulüp yapılanmalarını, materyalleri düşünürseniz aramızda çok ciddi bir fark olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle böyle bir yaklaşmak gerekiyor.
1: Evet.
2: Yani en önemli şeylerden bir tanesi. Bizim şu anda altyapılarda en büyük sorunlarımızdan bir tanesi altyapılarda oyuncularımızın yeteri kadar maç yapamaması, maç tecrübesi edinememesi. Bu tabii maç tecrübesini edinemedikleri için de Avrupa Şampiyonası'nda da özellikle Avrupa ile maçlarda, Avrupa Şampiyonası'nda özellikle oyuncularımızın maalesef maç kaliteleri

0: ortaya çıkıyor. Belirli bir şekilde dayandıktan sonra, belirli bir zaman geçtikten sonra. Ben şu anda öyle yaptığım, özellikle ben bizim milli takımımız için çıkılacak bazı dersler vardı.
1: Evet.
0: Yani her orada Avrupa Şampiyonası'nda, özellikle Macaristan orada şampiyon oldu, U20 şampiyonasında. Turnuvanın genel eğilimlerini şöyle düşündüğümüz zaman kalecilerin artık orada tamamlayıcı bir rol olmadığını, belirleyici bir rol olduğunu gözlemledik. Yani kaleci bir takımın en önemli temel direği olarak değerlendirebiliriz. Takımların merkez, özellikle omurga kalitesi, savunmada arka orta savunma dediğimiz 3 numara savunmaları yapanların çok gerçekten hem fiziksel kapasitesinin hem kondisyonel anlamda çok daha iyi durumda olduklarını, orta oyun kurucularının özellikle oyunu yönetme ve yönlendirme kısmındayken çok etkin olduklarını, pilotların da özellikle maçın kırılma noktalarında takımlara çok büyük destek verdiklerini gördük. Yani böyle bir kaleden karşı kaleye doğru bir çizgi çekmeye kalkarsak, gözünüzle canlandırmaya kalkarsak, kaleci, arka orta savunma, orta oyun kurucu ve pivot. Yani
1: evet,
0: bu ana hat şu anda U20 şampiyonasında çok ön plana çıktı diye söyleyebilirim. Tabii ki burada en önemli şeylerden bir tanesi de bir tane daha tempo. Tabii
1: evet
0: ki fiziksel olarak tempoları çok yüksek. Bizim U20 şampiyonasında yani gördüğümüz en önemli şeylerden bir tanesi bizim takımımızın temposunun sadece ve sadece bir devre 40 dakika 45 dakikaya kadar dayanıklılığımız var, ama bunu 60 dakika yayma konusundayken çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz.
1: Sayın Halay, şöyle ki baktığımız zaman hani bu sizin yaptığınız analizi biz bir programımızda spor yazarı Okan Can'la yapmıştık. Özellikle basketbol anlamında U18 basketbol milli takımımız yarı finalde Sırbistan'da oynadı, finale kalma maçında. Ve Sırbistan'da 17-18 yaşında çocuklar var ve basketbolu gerçekten çok olgun oynuyorlar. Yani alın onu Euroleague'de bir takıma koyun o çocukları, o gençleri, aynı şekilde oynarlar. Şimdi bu başka bir bilinç, yani genetik mi diyeceksiniz, farklı bir alışkanlık mı? Büyük ihtimalle altyapıdan itibaren bu anlatılıyor ve bunu yaşıyorlar. Hani dediniz ya, 12 yıl ve 8 yıl antrenman, maç, onun idmanı, onun anlatımları, bunu yaşıyorlar. Biz o zaman, ki siz önemli bir nesilsiniz Türk handbolu açısından, bu nesli de biz iyi değerlendirmek zorundayız. Özellikle şu anda Handbol Federasyonu Başkanı ve onun yönetimindekiler hep eski handbolcular. Şimdi bu jenerasyonu, önümüzdeki jenerasyonu değerlendirmek için neler yapılabilir altyapıyla ilgili? Bir de öyle bir sıkıntı var ki futbol oynayanlar ve voleybol oynayanlar, basketbol oynayanlardan sonra artık handbola sporcu yetişmeye başladı. Oralardan yetenekli çocukları nasıl siz handbola yönlendirirsiniz?
0: Yani şimdi açıkçası bence en önemli şeylerden bir tanesi, şu andaki en büyük sorunlardan bir tanesi bizim kulüplerimiz.
1: Evet.
0: Yani en büyük sorunumuz, bence doğru bir analiz yapmak istersek, bizim kulüplerimizin sayısının daha fazla artması lazım. Özellikle altyapılara çok daha önem verilmesi gerekiyor. Kulüplerde altyapıya daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Yani altyapıyı sağlamadan üst yapıdaki başarının bence hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Şimdi ben dönüşümle ilgili, yani Handbol Federasyonu'na ilgili, daha evvelden de bunu Handbol Federasyonu'na da daha evvelden katıldığım antrenörlük seminerlerinde de söyledim. Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede bir plan çıkartmıştım. Dönüşüm için bir zaman planı çıkartmıştım mesela. Mesela kısa vadede, özellikle altyapılardayken, yani bir yıllık vadede fiziksel kapasite arttırma ve top kaybını azaltma konusunda altyapıda çalışmalar yapılması lazım.
1: Evet.
0: Orta vadede 1 ile 3 yıllık dönemlerdeyken analiz departmanlarının kurulması ve oyuncu profilinin buna doğru dönüştürülmesi lazım. 3 yıl ve 8 yıllık platformlardayken altyapı reformu, antrenör eğitimi ve veri tabanlı sistemin artık tamamen oturtulması lazım. Ancak ve ancak biz bu şekilde başarı sağlayabiliriz. Yani benim mesela nacizane bir örneğin, mesela olimpiyatlardan desek ki 2024, şu anda 2024'ten sonra biz 12 yıl 2036 olimpiyatlarına gidecek, o 2036 olimpiyatlarına,
1: evet,
0: hazırlanacak bir grubu

0: lazım. Federasyonun oradan gelen milli takıma handbolcuları var. O federasyonun da yapması lazım. Şimdi buradaki paydaşları nasıl bir araya getireceksiniz ve buna ikna edeceksiniz?
1: İşte bu tabii ki kolay bir şey değil. Yani şimdi zaten Avrupa kulüpleriyle aramızdaki fark nedir? Kurumsal yönetimden çıkıyor. Bir kere Avrupa modeliyle Türk modeli arasında Avrupa kulüpleri, kulüpler bağımsız, ticari işletmeler veya büyük spor kulüplerinin özel profesyonel yönetilen şubeleri, bizimkilerse belediyelerin veya handbolü seven kişilerin ikili ilişkilerle kurduğu kulüplerin bünyesinde yer alıyoruz. Şimdi onlarda altyapı ve entegrasyonu nasıl oluyor? Onlarda altyapı A takımın bir kopyası olarak çalışıyor. Bizde ise Türkiye genelinde özellikle altyapılarda her şey skor odaklı gidiyor.
0: Evet.
1: Yani skor odaklı gittiği zaman biz o köprüyü altyapıyla A takım arasında köprüyü oluşturamadığımız zaman, oyun felsefesini oluşturamadığımız zaman biz zaten başarı yakalama şansımız yok. Şu anda altyapılarda futbol takımları da, basketbol takımları da, voleybol takımları ne olursa olsun, çünkü genellikle özellikle bunu yani söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama kişiler, özellikle altyapıda çalışan antrenörler, işte Türkiye şampiyonasında aldıkları derecelerle başarı oldukları zaman antrenörlük yani doğru işler yaptığını düşünüyorlar. Ama ben bunu böyle ulusalda düşünmüyorum. Benim bakış açım, uluslararası alanda biz başarıyı yakalarsak ancak antrenörümüzün kalitesinin ben daha önemli olduğunu düşünenlerden.
0: Çok doğru. Şöyle ki Barcelona altyapısında işte Iniesta'nın bir kitabı vardı. İşte ne yaptınız, ne ettiniz? Çocuk yaşta alıyorlar ve bunlara soruyorlar. Ne yapıyorsunuz? Biz orta sahada 3-4 kişi paslaşıyoruz. Sadece paslaşıyoruz. İşte

0: o paslaşarak geldi. Yani başarı beklenmedi önce. Önce sistemi oturttular. Şu anda De La Fuente diye bir teknik direktörleri var İspanya'da. Altyapı, alt yaş gruplarından itibaren milli takım çalıştırmış. Alt yaş milli takımlarını. Şimdi büyük bir başarı. Buna Türkiye'de olsa belki de iş vermeyecekler. Çünkü 3. ligde çok başarısız olmuş. Başarısız olduktan sonra 18 ay işsiz kalmış. Şimdi bir zihniyet de değişmesi lazım. Yani bizde evet Avrupa gibi kulüplerimizin çalışması lazım, altyapılarımızın ve uluslararası anlamda. Bunun bu diyaloğu sağlayabilecek bir ortam oluştu mu?
1: Yani oluşturulmaya çalışılıyor. Evet. Ama ben Türk handbolu için ben 3 tane temel dönüşümün kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Bir, sizin dediğiniz gibi zihniyet devrimi, evet. Ne olursa olsun altyapı şampiyonluklarının bir amaç değil, A takıma oyuncu hazırlamak bir laboratuvar gözüyle bakmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Skor odaklı baskı yerine handbol IQ'sunun gelişimine bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben böyle bakıyorum olaya. Metodolojik süreklilik diye ikinci şeyim var, tanımım var. Kulüpler kişilerden bağımsız, yazılı ve denetlenebilir oyun felsefelerine sahip olmalıdır. Antrenörlerimiz değişse bile sistem mutlaka ve mutlaka baki kalmalıdır.
0: Doğru.
1: Yani 10 yaşında bir çocuk A takımın DNA'sını taşıyarak büyümelidir. Ben olaya böyle bakıyorum. Bir de özellikle yapısal köprüler dediğimiz kısım var. Özellikle genç oyuncularımız bazen kayboluyorlar. İşte yani A takımda gerçekten hani 17-18 yaşına geldiği zaman belki kendini kanıtlayabilecek, ispatlayabilecek oyuncularımız olabiliyor ama işte kulüpler işte hedefleri daha büyüdüğü zaman işte ne bileyim Avrupa'larını derece almak istediği zaman yabancı oyuncular geldiği zaman bazen o çocuklarımızı kaybedebiliyoruz. Onların yerine işte onları daha rezerv takımlar, ikinci bir rezerv takımlar oluşturarak onların oynamalarını sağlayacak yeni platformlar oluşturulmalıyız diye düşünüyorum. Yani ben olaya biraz daha yani altyapıda sistemi yani skoru değil sistemi oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki bunu ikna da etmemiz lazım. Evet sistemi oluşturacağız ama şimdi bir kulüp başkanı geliyor. Ben böyle oynatmak istiyorum diyor. Futbol için konuşuyorum. Ben handbolu fazla bilmiyorum. Evet. Böyle oynatmak istiyorum. İşte biz önde baskı yapacağız. Şimdi teknik direktör de evet çalışmaya ihtiyacı var ve çalışmak istiyor. Biz de önde baskı yapacağız. Daha sonra o teknik direktörle vedalaşıyorlar. Daha sonra başkan da evet ben yeter artık ben kenara çekiliyorum diyor. O başkan da başka bir zihniyette veya teknik direktör de başka bir zihniyette. Yani bu öyle bir şey ki hani herkesin birbirini ikna etmesi ve sistemi oturtması lazım.
1: Valla Yüce Bey şöyle söyleyebilirim. Almanya'da bununla ilgili bir sürü çalışmalar yazıyor. Yani bakılıyor. Ben Almanya'yla daha evvelden bir tane daha yazım da vardı hatta. Yazı yazmıştım. Türkiye handbolu için bunun desteği ve modeli mümkün olabilir mi diye Türkiye handbolu için de böyle bir şey de yazmıştım. Altyapılardaki çalışmalarını, altyapılarda çocuklara mesela neden önemli mesela Bundesliga'da? Çünkü onlar sürdürülebilir bir oyuncu üretmek için, A takım için Bundesliga'da altyapı önemli. Bir takıma kaliteli oyuncu kazandırmak için önemli. Transfer maliyetlerini azaltmak önemli. Kulübün uzun vadeli sportif kimliğini oluşturmak. Bakın bu çok önemli bir şey. Uzun vadeli sportif kimliğinden bahsediyorum. Yani eğer hani hiçbir takım istiyorum mesela diyelim ki Fenerbahçe takımı handbol takımı oldu veya Beşiktaş'ın handbol takımı olduğunu düşünelim. Uzun vadeli sportif kimliğini oluşturması için altyapıdan devamlı oyuncularını devam ettirmesi gerekiyor. Yani onun A takımdaki başarısı belirli bir yere kadar ama altyapıyı istediğiniz kadar doldurmadığınız sürece sadece ve sadece taşıma suyuyla değirmen döndürmek gibi bir şey olur. İleride oyuncu satışından da ekonomik gelir elde etmek istiyorlarsa altyapı önemli diye düşünüyorum.
0: Peki şöyle diyelim bu evet şu anda hani dediniz ya şu anda bakıyorum hani evet bazı yerlerde uygulanıyor bazı yerlerde uygulanmıyor. Bu siz A Milli Takım'ın da eski teknik direktörüsünüz. Bu anlamda biz hani 12 yıllık bir hamlemiz de var gerekiyor. Mesela Beşiktaş'ta bir sistem uygulanmaya başladı. İspanyol teknik direktörle, baş antrenörle. Ardından milli takıma yansıması oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Türkiye'deki özellikle birçok oyuncunun Beşiktaş'ta toplanıp ardından ki Bursa'da bir çıkış var. Bursa handbolu da çok önemli. Erkeklerde ve kadınlarda gerçekten çok önemli bir hamle yaptılar.

0: Türkiye'deki kulüplerin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi ben İspanyol modeliyle ilgili şunu yani bence şöyle sormak lazım. Tohum mu sorumlu bizde, toprak mı sorumlu? Yani bizim ilk önce buna cevap vermemiz lazım. İspanyol antrenörler gerçekten diğer ülkelerin antrenörlerinden daha mı başarılı? Yoksa başarının temellerinde farklı dinamikler mi bulunuyor? İlk önce bu soruyu cevaplamak
0: gerekiyor. Evet, doğru.
1: Yani en önemli şeylerden bir tanesi.
0: Cevaplayalım o zaman hemen.
1: Tamam. Antrenör mü başarılı, sistem mi başarılı sizce?
0: Evet.
1: Şimdi İspanyol antrenöründe oyuncu havuzu, kulüp sistemi, altyapı organizasyonu, antrenör eğitimi, federasyon politikaları, zaman unsurlarının hepsinin birlikte işlemesiyle zaten İspanyol handbolü bu hale geldi.
0: Evet.
1: Ama Türkiye'de de yaklaşık 3 yıldır yani Türkiye Handbol Federasyonu hem kadın hem erkek milli takımlarında birçok yaş kategorisinde İspanyol teknik ekibinde insanlarla çalışıyorlar. Şimdi biz onlardan ne bekliyoruz? Bir, oyuncu gelişimi. Ne? İki, oyun kimliği. Üç, savunma organizasyonları farklı. Dört, hücum teknikliği. Beş, bireysel teknik gelişim gibi alanlarda onlardan bir beklenti içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Ben kendim bir antrenörlük bakış açısıyla. Ama bunu İspanyol oyuncular yılda çok fazla kaliteli maç oynayarak yapabiliyorlar. Yüksek tempolu ligde oynuyorlar. Kulüpler arasında kalite farkı bize göre yani onların arasında çok az. Bizde çok yüksek. Onlarla bizim aramızda kulüpler arasında.
0: Doğru.
1: Ve oyuncular milli takıma, bizim oyuncularımız milli takıma çok farklı eğilimlerle geliyorlar. Yani bir temel bir model üzerinden gelmiyorlar. O yüzden de İspanyol'la yani bizi şu anda bağdaştırmak bana göre ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü bizim yapımız şu anda İspanyol modeline uygun olmadığını düşünüyorum. Ben sen olarak antrenör olarak başkasının elbisesini giymek mi kendi terzimiz olmak mı diye cevaplandırabilirim sizin sorunuzu. Ben kendi terzimiz olmamızdan gerektiğini düşünüyorum.
0: Şimdi gerçekten çok önemli. Esasında bunu İspanyollar da İspanya'da zaten spor 1992 Barcelona Olimpiyat oyunlarıyla bir ivme kazandı. Hatta öncesinde tenisinden futboluna, futbolundan basketboluna kadar kadın erkek bir anda fışkırmaya başladı ama karar verdiler ne yapacaklarını. Hiç kimsenin yaptığını yapmadılar esasında. Hani peki biz bunun için bir kurultay veya bir şura handbolun bu anlamda kimliği İspanyol mu yoksa kendi kimliği mi veya bu kendi kimliğini nasıl değerlendirebilir, nasıl yönlendirebilir altyapıdan kulüplere kadar? Bunun nasıl şura ya da kurultay gibi bir şey yapmayı da düşünüyorlar mı kulüpler ya da handbola emek verenler?
1: Şimdi o konuyla ilgili açıkçası hiçbir bilgim yok. Ama evet, ben Türkiye'nin ihtiyacı nedir diye sorarsanız Türkiye'nin ihtiyacı İspanyol modeli değildir derim. Kendi şahsım adına bunu söyleyebilirim.
0: Evet.
1: Türk handball modeli oluşturmaktır. Yani bu model nasıl olmalıdır? Türk oyuncusunun fiziksel ve teknik özelliklerini, kulüplerin ekonomik yapısını, antrenör eğitim sistemini, altyapı liglerini, performans analizini, oyuncu gelişim basamaklarını aynı çatı altında birleştirmemiz gereken bir sistem oluşturmak. Bu benim kişisel düşüncelerim.
0: Evet.
1: Yani bizim İspanya'dan alınması gereken en değerli unsur ise oyun sistemi değil, oyuncu geliştirme kültürü olmalıdır. Ben bunu savunuyorum. O antrenörle hiçbir zaman yatmıyorum. Çok büyük hizmetleri var.
0: Tabii.
1: Ama diyorum ki oyuncu geliştirme kültürü olmalıdır diye düşünüyorum.
0: Peki bu gerçekten bu modele karar vermek lazım önce. O kararı verecek olan da handball camiası. Peki sizinle aynı fikirde olan bir kesim var mı? Veya baş antrenörler, yani, antrenörler olarak?
1: Yani onu tam detaylı olarak bilmiyorum ama ben sadece birkaç şöyle söyleyeyim. Yabancı antrenör getirmek handball'de her zaman çözüm üretmeyebilir. Futbolda da biliyorsunuz üretemeyebiliyor. Yabancı teknik adamlar ne yapıyorlar? Bize bilgi getiriyorlar. %100 kabul ediyorum. Vizyon kazandırıyorlar. %100 kabul ediyorum. Eğitim veriyorlar. %100. Metodoloji oluşturuyorlar. Kesinlikle A takım seviyesine. Ama onlar oyuncu yetiştirmiyorlar. Oyuncuyu yetiştirecek olan kulüpler. Eğer kulüplerimiz uzun vadeli oyuncu gelişimini temel hedef haline getirmemişse dünyanın en başarılı teknik direktörlerinin bile başarı şansı bence sınırlıdır. Bilmiyorum, yanlış düşünüyor muyum sizce?
0: Şöyle ki o zaman bu tartışmalar uzunca süre devam edecek. Hani İspanyol metoduyla, eğitimiyle gidiyoruz şu anda. Bakalım

0: sizler nasıl karar vereceksiniz? Çünkü sizler kendi aranızda da konuşuyorsunuzdur bunları. Konuştukça anladığımız kadarıyla bir noktaya getireceksiniz. Çünkü handbola çok emek verdiniz. Gerçekten çok önemli bir noktadan bu noktaya geldi.
1: Yani ben şöyle düşünüyorum. Milli takım güçlü bir kulüp sisteminin sonucudur. Onun yerine geçen bir yapı değildir. Yani milli takımda biz başarı elde etmek istiyorsak güçlü kulüplere ihtiyacımız var. Onların sistemlerine ihtiyacımız var. Eğer bu bir sistemi kurabilirsek İspanyol da olur, Danimarkalı da olur, Alman da olur. Kesinlikle ve kesinlikle bununla ilgili hiçbir yani kimseyi yatsıyamayız bu konularla ilgili. Yani bu arkadaşlarımızın mutlaka katacakları çok şeyler vardır.
0: Tabii.
1: Mesela Alman handbolünde veya Danimarka handbolünde onların bir modelleri var. O modellerin üstüne devam ediyorlar. O sistemi ona göre inşa ediyorlar. Biz alt tarafta bir model inşa etmemiz gerekiyor. Bu modeli de inşa etmemiz için bizim farklı şeyler, aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç elde edemeyiz. Biz şu ana kadar hep maalesef aynı şeyleri yapıyoruz. Farklı sonuçlar bekliyoruz. İnşallah farklı bir şeyler deneyeceğiz. Yakın zamanda inşallah sonuçlarını da alacağız.
0: Gerçekten bunun konuşulması lazım. Ben de bunu özellikle sizin yazınızın üzerinden bunu konuşmak için sizinle bağlantı kurdum. Bunu çok konuşacağız çünkü handbolda önemli bir çıkış var ama yeterli bir çıkış değil. Çok emek veriliyor ama çok küçük adımlarla gidiliyor. Hani bu anlamda sizinle konuşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar size. Kolaylıklar diliyorum.
0: Sevgili dinleyiciler, handbol amili takımımızın eski baş antrenörü Sayın Okan Halay bizlerle birlikte oldu ve Türk handbolunu konuştuk. Nasıl bir metot uygulanmalı? Altyapılardan kulüplere, kulüplerden altyapılara ve altyapıların kulüplerin birlikte milli takımı da önemli bir noktaya çekmesi anlamında, şehirler anlamında bunları konuştuk kendisiyle. Saatimiz 17.58'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Son bir saatin içine giriyoruz ve şimdi kısa bir reklam aramız var, ardından şarkı ve daha sonra sizlerle birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Kuru yemişlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-9 Ağustos tarihleri arasında markalı paketli kuru yemişlerde aynı ürünün ikincisi %20.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 18.03'ü gösteriyor. Sevgili dinleyiciler, saat 17'de TRT Spor'da Bandırma Spor İstanbul Spor maçı var. Trendyol 1. Lig'de 1. haftanın 2. karşılaşması ve Bandırma Spor Emirhan Ayhan'ın 2. ve 15. dakikalarda attığı gollerle 2-0 üstün İstanbul Spor'a karşı karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi sevgili dinleyiciler. Ve şimdi teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte. Sayın Şentürk, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yüce Bey, hoş bulduk, kolay gelsin.
1: Sağ olun. Trabzon'da mısınız?
2: Evet, Trabzon'dayım.
1: Muhammed Salah transferi Trabzon'da büyük ihtimalle sizin o taraflara da yansımıştır. Neşesi, sevinci. Nasıl değerlendiriyorsunuz Muhammed Salah'ı ve Trabzon'daki etkilerini?
2: Valla bence bu bir kere her şeyden önce net bir şekilde söylemeliyim ki olağanüstü bir transfer. Evet. Çünkü Muhammed Salah'ın futbolcu kimliği, dünya futbolu üzerindeki etkisi, isminin çok bilinir olması ve en son olarak da Premier Lig'in en önemli takımlarından biri Liverpool'dan transfer edilmesi elbette bu transferi çok önemli bir transfer haline getiriyor. En azından sportif anlamda ne vereceğini hep beraber göreceğiz. Mutlaka o da kariyerini sıkıntıya sokmayacak bir performans içinde olmak isteyecektir. Yaşı her ne kadar 34'e de gelse dünya futbolunda artık bu yaştaki oyuncuların neler yaptığını görüyoruz. Ama onun dışında bunun birçok başka etkisi de olacak. Ben bunun Trabzon'da ekonomik anlamda etkisinin çok yoğun olacağını, hatta bunun Türk ekonomisine de olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ama daha ziyade Trabzonspor adına işte forma, ürün satışları, sponsorluk gelirleri gibi, hatta maç günü gelirleri gibi. Biliyoruz ki artık sosyal medyada dijital yayınlar var. Buralardan elde edeceği gelir.

0: şirketlerle çok ciddi bir ekonomik katkı sağlayacaktır. Birkaç saat önce okuduğum bir habere göre de şu ana kadar 3 gün içinde 12 milyon euroluk bir gelir elde edilmiş ki bu son derece önemli miktar. Ama tabii diğer taraftan baktığımızda Mehmet Salah'a verilen ücretin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Ama ülkemizde artık 30-40 milyon bonservis bedellerinin ödendiğini ve 10-15 milyon civarında oyunculara kendi maaşlarının ödendiğini düşünürsek bu o kadar abartılı olmamakla beraber geriye dönüşünün de yani ekonomik anlamda geriye dönüşünde çok kolay olacağını bugünlerde gösterdi. Trabzon'da insanlar çok mutlu. Herkesin gören belki de biz mesleki olarak bu mesleği yapmak için teknik direktör olmamız hasebiyle sokakta 3 gündür herkes bana Mehmet Salah soruyor. Sormaktan öte herkes benden daha fazla bilgiye sahip onun hakkında ama benim fikrimde merak ediyor. Dolayısıyla bunun birçok etkisi var tabii ki. Sosyal etkileri de olacaktır. Trabzonspor'un dünya çapında tanınmasına neden olacaktır. Her hafta Trabzonspor'la ilgili bir takım haberler mutlaka olacaktır. Ve özellikle işte İslam ülkeleri, Müslüman ülkeler, Orta Asya'da, Kuzey Afrika'da birçok ülkenin yakından ilgileneceği bir takım haline geldi Trabzonspor. Bunun yanı sıra hemen Kahire Trabzon arasında direkt hat sanırım organize etti Türk Hava Yolları. Yani ekonomik anlamda da çok ciddi bir yatırım, sosyal anlamda da etkisi çok olacaktır. Yani zaten Trabzon ve Karadeniz bölgesinde çok ciddi bir Asya, Orta Asya kökenli insanların yoğun ilgisini gösterdiği bir turizm akışı var. Bu bunu biraz daha belki tetikleyecektir. Ama Trabzonspor açısından bize teknik direktör olarak benim bakış açımdan da tabii ki bir de sportif yanı var. Mehmet Salah'ın background'una baktığımızda bu gelmeden önce özellikle Liverpool'daki son 8-9 yıl içinde elde ettikleri Premier Lig gibi dünyanın en zor ve en kaliteli liginde 4 kez gol kralı olmak, Liverpool'la şampiyonluklar yaşamak, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmak, Dünya Kulüpler Şampiyonu olmak ve bunlarda da hepsinde başrol oyuncusu olmak. Böyle baktığımız zaman çok önemli bir ikon Trabzonspor transfer etmiş durumda. Takımın oyununu organize eden teknik direktörün işi kolaylaşmıyor bana göre. Daha da zorlaşacaktır. Çünkü elinde eğer Mehmet Salah varsa organizasyonunu buna göre daha sağlıklı ve yeniden gözden geçirerek yapması gerekiyor. Ama aynı zamanda Trabzonspor'un diğer futbolcularının özellikle hücum bölgesinde oynayan oyuncuların, benim ilk aklıma gelen sol kanatta oynayacak olan Aral Şimşir'in önünün daha açılacağı, çok daha etkili olacağı, dikkatlerin Salah'a kaydığı durumlarda bu oyunun yönünü hızlı değiştirmeyle çok becerili olan Salah'ın da ve diğer ön oyuncularının da Mehmet Salah etkisiyle, Aral'ın da pardon, Mehmet Salah etkisiyle çok daha avantajlı bir oyun oynama şansını ve daha büyüme şansını elde edeceğini düşünüyorum. Trabzonspor bu organizasyonu saha içine doğru taşıdığında, teknik adam biraz daha fazla kafa yorarak Mehmet Salah'tan daha çok yararlanma hesabını iyi analiz edip uyguladığında, zaten iyi bir iletişim kuran bir teknik adam futbolcularıyla, bunun Trabzonspor sportif katkısının da çok büyük olacağını düşünüyorum. İnsanların şehirde gördüğüm kadarıyla zaten özgüveni yüksek insanlardan oluşur Karadeniz, özellikle Trabzon insanı. Biraz daha özgüvenli, biraz daha meydan okur şekilde yürüyen ve bu mevzuyu konuşan insanlarla karşılaştım. Moral motivasyonu açısından da şehri bir anda biraz daha yukarıya çekti diyebilirim.
1: Peki Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş Avrupa kupalarında bir karşılaşma oynadı. Deplasmandaydı ve Kralove'yi deplasmanda 1-0 yendi ki Kralove kendi sahasında ilk kez yenildi tarihinde Avrupa kupalarında. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle bu maçın İtalyano her yaptığı değişiklikte bir gol atmaya başladı son iki maçta. Bu bir teknik direktör olarak, teknik direktör gözüyle teknik direktörü nasıl yorumlarsınız?
0: Evet, şimdi Beşiktaş takımının bir kere İtalyano ile birlikte cesareti arttı, bunu söylemeliyiz.
1: Evet, çok doğru.
0: Sahadaki organizasyonu, yerleşme düzeni ve dengeli oyun, ben geçen hafta da programımızda söylediğim gibi özellikle orta sahadaki oyuncu yapısından ve birbirini tamamlayan bu üçlünün saha yerleşiminden özellikle Salih Özcan'ın oradaki üstlendiği rol ve diğer arkadaşların hem Olaytan'ı hem Orkun'u çok iyi oynamamalarına rağmen, yani görevlerini sonuna kadar yaptılar ama yani yıldız özellikle ortaya koyamayan bir Orkun vardı. Buna rağmen çok dengeli oynayabilen bir takım haline getirdi. Artı İtalyano'nun bu cesaretinin yanı sıra ve takımını cesur oynatmasının yanı sıra çok iyi bir kaleciye sahip artık Beşiktaş takımı. Bu
1: evet,
0: maçı Nübel'den ayrı düşünemeyiz. Nübel'in yapmış olduğu kurtarışlar, çok kritik anlardaki performansını göz ardı edersek Beşiktaş'ın yarınlarını yanlış yorumlamış oluruz. Dolayısıyla almış olduğu skor harika. Hem galibiyetle dönüyorsun, üstelik 10 kişi kaldıktan sonra bu galibiyeti alıyorsun. Ve bu galibiyeti alırken teknik adamının o anda yapmış olduğu değişikliklerde özellikle ön bölgeye bir oyuncu daha sokarak, ki ben bunu Midland maçının ilk maçında oyundan çıkıp Salih'in girmesini, Semih'in girmesini eleştirmiştim, belki hatırlarsınız. Oysa evet, ikisi de birden sahada olmalıydı çünkü rakip 10 kişiydi demiştim. Şimdi bu maçta ikisini birlikte oynatmaktaki amacı aslında çok akıllı bir savunma oyunuydu. Biri biraz daha önde, biri biraz daha arkada ve sağa yaklaşarak oynadı ve rakibin oyuna rahat gelmesi, rahat girmesi, öne çıkması ve Beşiktaş'ın savunmasının üzerine oyunu yıkmasını engelleyen çok önemli ama cesur bir hamleydi. Bunun karşılığında da Semih ile golü atması da bunun kaymağı oldu bana göre. Ama Beşiktaş'ın hataları var, Beşiktaş'ın eksikleri var. Özellikle sol bek sıkıntısı hat safhada devam ediyor bana göre. Ottara'nın oyundan atılmadan önce oyundan değiştirilmesi gerekiyordu. Bana göre bir teknik adam bakışı olarak, ben maç esnasında bunu zaten yanımdakilere söyledim. Yani inanılmaz bir çalım yedi. Bir seferinde oyundan düştü. Hatta kayarak hamle yaptı, oyundan düştü kaldı. Rakip çok net bir pozisyonda Nübel'in kurtarışıyla önlediğimiz bir pozisyon vardı oyun 0-0 devam ederken. O esnada artık oyundan düştüğü, yorulduğu, kontrolü kaybettiği, güvenini kaybettiği anda oyundan alınmalıydı ki 5-6 dakika sonra kırmızı kart gördü. Çünkü bu tür durumlardan sonra oyuncuların hamleleri biraz daha kontrolsüz olmaya başlar, daha agresifleşir. O bir önceki olayın son derece etkisinde kalabilir bu tür genç oyuncuların. Nitekim Mottara da bana göre Beşiktaş'ın sol beki olabilecek kalitede henüz değil. Belki yarınlarda olacaktır. Rıdvan da bu konuda bana göre biraz eksik kalıyor. O da oradan çok boşluk veriyor. Bütün bunlara rağmen Nübel'in çok iyi oyunu, teknik adamın oyuncu değiştirirken çok cesur bir şekilde başkası savunmaya oyuncu alırken öne oyuncu alıp rakibi geriye ittirmek için, üzerine gelmesini engellemek için savunmayı düşünüp ve gerektiğinde de arkalarına gidebilecek bir oyuncuyla galibiyeti alması da gerçekten takdir edilecek bir durum. Buna şans diyemezsiniz. Yani oyuna sonradan giren oyuncuların gol atarak Beşiktaş'a galibiyetler kazandırması asla şans olarak yorumlanamaz. O oyuncuların da en azından psikolojik ve mental olarak oyuna hazır olduğunu ve oyuna aç bir şekilde girdiğini, hocanın bunu tespit ettiğini ve zamanı geldiğinde bu görevleri üstlenmeleri adına onları önceden hazırladığını gösterir. Bütün bunlara baktığımızda Beşiktaş çok iyi yolda ama bana kalırsa sorunları var. Çerni eksik kalıyor, zayıf, güçsüz, yani fizik olarak yeterli değil, olsa çok kaliteli bir oyuncu. Hem sağ ön oyuncusu hem sol bek kısmındaki sorunlarını çözmeli ve özellikle de santrfor pozisyonunda Oh'tan daha iyi bir santrforla takımını desteklerse transferde Beşiktaş takımı sadece Türkiye Ligi'nde değil Avrupa'da da çok önemli noktalara gidebilir. Çünkü artık organizasyonunu çok iyi uygulayan cesaretli bir teknik adama sahip ve futbolcular da buna uyum sağlamış durumda.
1: Peki burada Semih Kılıçsoy'u biraz değerlendirelim. Sizinle 2 senedir yayın yapıyoruz ve gerçekten özellikle Beşiktaş'ın kampındaydı 2 sene, 2,5 sene evvel ve o zaman biz bir yıldız adayı olduğunu düşünmüştük. Bu noktaya yeni gelmeye mi başlıyor, yoksa neler yapılması lazımdı bu 2 seneyi kaybetmemek için Semih Kılıçsoy konusunda?
0: Ben Semih Kılıçsoy'la ilgili o zamanki Beşiktaş yönetiminin ve Beşiktaş'ın futbol akıllarının yanlış hamlelerle hem milli takım teknik direktörü Montella'ya hem de milli takıma, federasyona yaklaşım biçimlerinin çok yanlış olduğunu, bunun oyuncuya çok zarar vereceğini defalarca söyledim. Belki hatırlayacaksınız.
1: Evet.
0: Semih için de ligde attığı gollerde bireysel becerisini kullanabilen ve önünü açtıktan sonra

0: sonra çok iyi bir şütör olduğu için de bu özelliğiyle sonuçlar alabilen, üst üste bunları da yaptığı için hem moral motivasyonu yükselen hem de özgüvenle bu işleri yapmaya devam eden bir oyuncu olarak gördüm. Ama Semih Kılıçsoy'u tam bir santfor olarak yorumlayamadım. Bir kanat oyuncusu olarak oradaki özelliklerin önemli bölümünü taşımıyor ama sol tarafta oynadığı zaman içeriye doğru dribbling yapıp kaleye yaklaştığında ceza alanı civarından çok etkili şutlar atabilen ve bunu olumlu sonuçlandırabilen bir oyuncu. Ama santfor pozisyonu için oradaki gereklilikleri yapabilen, arkası dönük oyunda topu saklayan, arkadaşlarıyla beraber oynayabilen, yüksek stoperlerin arasında kaybolmadan kafaya çıkabilen özelliklere sahip değil. Yani bana kalırsa 2 yıldır Semih Kılıçsoy'la ilgili tam pozisyonu belirlenip burada ısrar ederek devam etmesi gerekiyordu. Nitekim İtalya'ya da gitti. Orada da çok enteresan birkaç golü var. Yani attığı goller de çok herkesin atabileceği goller değil. Bu özelliği var zaten. Ama tam takım oyuncusu olamadan çok az süreler alarak ve kritik durumlarda takımın ondan yararlanması adına da sahaya girip elinden geleni yapan evet çalışkan, iyi niyetli, hedefleri olan bir oyuncu. Kendi dünyasında bunu doğru kurgulamış. Ama bana göre oynadığı pozisyon itibarıyla tam netleşmemiş, hangi pozisyonlu oyuncusu olduğuna doğru karar verilemediği için de, net karar verilemediği için de biraz muallakta kalmış bir oyuncu olarak yorumluyorum doğrusu.
1: Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe hafta içinde Sturm Graz'la karşı karşıya geldi ve Sturm Graz maçı öncesi biraz basın özellikle Gornik Zabrze karşılaşmalarının ardından Fenerbahçe'nin evet rakibinin iki karşılaşmada 6 gol attığını ve bu 6 golün sonunda Fenerbahçe'yi biraz zorluk çıkaracağını söylemişti. Bu karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir Fenerbahçe gördünüz?
0: Bir kere sizin söylediğiniz gibi algılamış Fenerbahçe takımı ve teknik heyeti de rakibin çok ciddi bir rakip olduğunu, önemli olduğunu ve eğer ciddi alınmazsa sorun yaşatabilecek bir takım olduğunu biz de gördük izlediğimiz maçta. Yani oynadığı iyi oyunu yani özellikle maçın başından itibaren ilk 20 dakika ve devamında da ilk yarının tamamında bunu göz ardı edemeyiz. Gerçekten çok olgun, tecrübeli Gendouzi ve Kante'nin orta sahada alanı paylaşması ve topa sahip olduklarında bunu doğru, çabuk kullanarak öne doğru gidip rakibi sıkıntıya sokacak hamleleri yapma başlangıcı olması, özellikle Skriniar ve Ake'nin savunmanın merkezinde çok iyi oyunları, bu maça özel artık inşallah bundan sonra hem Fenerbahçe'de hem milli takımda bu anlayışta olmasını dilediğim Kerem Aktürkoğlu'nun takım savunmasına olağanüstü katkısı ve ön alandaki hücumlarda da daha soğukkanlı ve daha az top kaybeden oyunu, ki ben Kerem'i eleştirirken çok top kaybetmesi, iyi niyetle savunmaya çok iyi yardım ediyor, desteğe çok geliyor, öndeki baskıyı başlatan ve sonuna kadar kovalayan, hiç yılmayan bir oyuncu, ama bu onu fazla yoruyor ve basit oynaması gerektiği yerlerde kendini kanıtlamak adına çok şey yaparken de bunları yapamayıp çok sayıda top kaybediyor. Fenerbahçe takımının ön alanda ya da herhangi bir pozisyonda oynayan oyuncusunun bu kadar top kaybetmesi asla kabul edilemez. Yani top kaybının en aza indirmesi gerekiyor ki bu müsabakada Kerem adına çok mutlu oldum, bunu söyleyebilirim. Zaten Talisca gibi, Greenwood gibi, Asensio gibi çok özel oyunculara sahip Fenerbahçe'nin çok önemli bir kadrosu var. Ama şunu da göz ardı etmeyelim. Bu kadroyu zaman zaman eleştirdiğim ama daha çok başka yönleriyle eleştirdiğim teknik adam İsmail Kartal'ın kendine has düşüncesiyle sahaya çok önemli bir düşünceyle çıkarttığını görüyorum. Birlikte oyunu bir hayli mesafe kat etmiş bir şekilde uyguladılar. Karşılarında 23 yaş ortalamalı ve Avrupa'nın en dinamik takımlarından biri var. Yani bu takımların bir ekolü var. Burada bu genç oyuncularla oynadıkları bu dikine, sert, mücadeleci ve geçiş oyununu etkili oynayan bir takım. Ama Fenerbahçe takımı rakibine bu şansı tanımadı. Hem doğru analiz hem de sahaya yerleşirken Gendouzi ve özellikle Kante gibi çok özel oyunculara sahip olması, ön bölgedeki oyuncuların antrenmanlılık düzeyi arttığında özellikle Greenwood'un, Asensio'nun yani maçın 90. dakikasına kadar sahada diri ve dinç kalabilecek konuma geldiklerinde Fenerbahçe takımının hem Türkiye'yle

0: Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarak orada çok özel ve önemli işler yapacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'de bu sene geçen yıllardan daha farklı bir ışık görüyorum doğrusu. Yani oyuncuların bütünleşmesi, birlikte hareketi, belki tabii ki başkan değişiminden, Aziz Başkan'ın deneyiminden, onlara yansımasından kaynaklanıyor olabilir. Burada İsmail Hoca'nın da biraz kendi doğrularının dışına çıkarak zaman zaman belki de camia içinden gelen önerileri dinleyerek daha kısa yoldan doğruya yöneldiğini düşünüyorum. Israr ettiği bazı oyuncuları bu sefer daha sonra oyuna katarak yine onlardan vazgeçmeden yararlanmayı düşündü. Sonuç olarak çok zor bir ikinci karşılaşma bekliyor Fenerbahçe'yi. Son dakikalarda kaçırdığı iki pozisyon var. Hele hele bir tanesi çok barizdi. Keşke onu da atabilmiş olsaydı ama 2-0'da Fenerbahçe gibi çok güçlü, tecrübeli, olgun oyunculardan kurulu bir takım için büyük avantaj. Ben zorlanacağını düşünüyorum. Kritik anlar olacağını düşünüyorum ama bu deneyim, bu tecrübeli takımın yine sahaya iyi yerleştirdiğinde rakibine üstünlük sağlayacağını, hatta yine galip gelerek oradan dönme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Peki özellikle eski futbolcular dediğimiz veya ne diyelim, İsmail Kartal'ın daha evvel çalıştığı futbolcular, eski futbolcular yanlıştı. Fred, İrfan Can Kahveci gibi futbolcuları daha çok bu kez son dakikalarda aldı. Daha güvenli olarak düşündüğü için takıma koymuş olabilir mi? Yani çünkü herkesin bir güvendiği oyuncuları var, oyuncusu var. Böyle bir şeyden dolayı oynatmış olabilir mi? Yani performans değil, güven odaklı.
0: Katılıyorum. Yüce Bey, şöyle bir şey hatırlatayım ben size. Fred sakatlandığında geçmişte, 2 hafta oynamayacağı açıklandığında kıyamet kopuyordu. Fred o kadar değerli bir
1: çok
0: oyuncu.
1: Çok doğru.
0: Fenerbahçe için bunları unutmamak lazım. Tabii ki bu oyuncular yaş alıyor. Yaş alırken kas yapılarında tabii ki olumsuz anlamda değişimler oluyor, olabiliyor. Ama diğer taraftan da deneyim ve tecrübeleri daha da artarak sahada doğru konumlanma adına daha becerili oluyor. Yeter ki futbolcu sahaya her şeyini vermeye, ortaya koymaya, fedakarlık içinde oynamaya hazır olsun. Dolayısıyla bence İsmail Hoca, İrfan Can için de aynı şeyi söylemediğim, Fenerbahçe'nin sağ kanadından çok sayıda asist yapan, kritik maçlarda oyunu çözen, içeri girip sol ayağıyla mükemmel goller atan, hatta çok özel frikik golleri atan, Avrupa Kupalarında 2 frikik golü atarak tur atlamasını sağlayan, bunları hatırlıyorum yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu oyuncularla İsmail Hoca'nın bu birlikteliğinden onların en iyi durumdaki bu özelliklerini o aklından silip atamaz. Şu anda onlar yine çok istekli ve arzulu olarak bu mücadeleye devam ederken eminim İsmail Hoca'ya da daha çok yardımcı oluyordurlar ve onlara olan güvenini oyunun herhangi bir anında da olsa sürdürdüğünü görüyoruz. Ve bence böyle yapmakla da doğrusunu yapıyor. Çünkü sadece bir 11 oyuncusuna değil, 11'in dışındaki oyuncuları da moral motivasyon olarak yüksekte tutup her zaman hazır olmalarını sağlamak lazım.
1: Peki şimdi bir de seyirci, özellikle Fred ve İrfan Can Kahveci oyuna girdikten sonra biraz mırıldanmaya başladı tezahüratlarında ve bir hani bir memnuniyetsizlik mırıltısı olur ya statta, öyle bir şey hissettik. Bu acaba gösterdikleri performans bunun karşılığı mıydı?
0: Bence öyle değil. Burada yani kamuoyunda çok farklı bir takım insanların yaptığı yorumlarla bu oyuncuları refüze ediyorlar, aşağıya çekiyorlar. Bunların yetenekleriyle de kapasiteleriyle de ters orantılı sözlerle futbol, Fenerbahçe futbol taraflarını da olumsuz etkiliyorlar. Yani burada bir taraftan da İsmail Hoca'ya protestodur bu.
1: Evet.
0: Yani onları aldığı için. Dolayısıyla oyuncuları refüze ederek bir şey elde etmiyorlar. Diğer taraftan şöyle bakmak lazım. Hem Asensio hem Greenwood geri kalan bölümü çok zinde tamamlayacak durumda değildi. Rakip o dakikalarda 3 tane oyuncu değiştirdi ve dinamizmini arttırdı. Zaten genç ve dinamik bir takım. Yani her an o geçişte etkili olabilecek bir ekip. Ama özellikle Fenerbahçe takımının savunmasının merkezi harika oynuyor ama onların önünde de biraz önce bahsettiğim gibi 2 tane çok usta oyuncu var. Buna rağmen sıkıntı yaşanabilirdi ama çok başarılı bir şekilde doğru düz pozisyon vermeden maçı tamamladılar. Burada belki topla oyun

0: oyunu çok daha iyi olmayabilir. Ben yetenek olarak İrfan Can'ın kimseden aşağı olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Yani evet. Daha önce de söyledim, belki bir daha söyleyeyim. Keşke orta saha oyuncusu olarak merkezde devam etseydi. Çok daha farklı bir boyutta olabilirdi. Ama kanat oyuncusu özelliklerinin bir kısmını taşımadığı için, orada sorunlu bir hızlı olmadığı için, savunma arkasına sprinter koşu yapamadığı için taraftar bu anlamda başka türlü düşünüyor. Yani taraftar öyle düşünebilir. Taraftarları engelleyemeyiz ama bunları galeyana getiren bir yorumcu kitlesi var ki Fenerbahçe'ye zarar veriyorlar bence. Ben hem Fred'in ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu, Brezilya milli takımının değişmez oyuncusu olduğunu çok iyi biliyorum. Yani Shakhtar'dan Manchester United'a gidişini, Fenerbahçe'ye girişini, Fenerbahçe'deki performansını, ha dün dündür diyemeyiz yani. Bugün de bu oyunculara güvenirseniz, ki İsmail Hoca güveniyor, eğer onun o güvenine siz sadece izleyerek destek verirseniz, bu oyunculardan Fenerbahçe takımı yararlanacak. Yani hep Greenwood oynamayabilir, sorun yaşayabilir, hasta olabilir, inşallah olmaz ama sakat olabilir veya diğer oyuncular. Onun için kadrodaki her oyuncunun çok değerli olduğunu, taraftarların bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca teknik adamın vermiş olduğu kararlara bu kadar eleştirel yaklaşıldığında, Fenerbahçe'nin bu milyonlarca taraftarının önünde teknik adamın da güveninin sarsılabileceğini düşünüyorum ki zaten benim naçizane tavsiyem İsmail Hoca'nın her şeye kulağını kapatıp sadece kendi inandıklarını yapması ve fazladan alışılmış süslü cümlelerle oyununu analiz edip onun yorumunu basın mensuplarına yapmaması. Çünkü o net bir oyunu var, ben onu görüyorum, bunu uygulamaya çalışıyor ve oyuncular da buna uyum sağladı ve başarılı oluyor, daha da olacaktır. Bu oyun artacaktır, bunu görüyor. Yani Kante'nin, Greenwood'un, Gundogan'ın, Asensio'nun, Kerem'in, Talisca'nın bu kadar devrede olduğu bir oyunda yarın öbür gün gelecek santrforlar, oynayacak santrforlarla çok daha zengin, güçlü ve sahada hemen sonucu alabilen Fenerbahçe olacaktır. Şunu da ekleyeyim. Fenerbahçe takım bu maçı rahat götürmesinin sebebi bu kadar enteresan ters bir rakibe karşı erken gol bulması ve ikinci golü de ilk yarı bitiminde bitmeden hemen önce bulup 2-0'a gelmesi. Eğer ikinci yarıya daha farklı bir skorla gitmiş olsaydı bu rakip karşısında Fenerbahçe'nin işi zorlaşabilirdi ki her rakibin işini zorlaştırabilecek bir rakip Sturm Graz, bunu da söylemeliyim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Kolaylıklar diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız.
0: İnşallah.
1: Kolay gelsin. Gelsin. İyi günler. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte oldu.
2: Reklamlar. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 18.35'i gösteriyor. Bildiğiniz gibi 13 ana haber bülteninin ardından saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız dedik ve son

0: 25 dakika içine girdik. Ve TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte. Erhan Seven, hoş geldin.
1: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Şimdi biraz transferlerle girelim. Çünkü haftaya maçlar başlayacak. Avrupa Kupası maçları var. Özellikle şu anda Fenerbahçe için Lukaku ismi biraz böyle konuşuluyor. Bu gerçek mi?
1: Lukaku ismi aslında Fenerbahçe'nin devre arasında santrfor transferi yapıldığı yapılamadığı tırnak içerisinde söylüyorum, ikisinde neden hani eldeki santrforlar çıkartılıp da orta saha takviyesi yapılıp işte Şerif'in geldiği dönemde Fenerbahçe'nin listesinde olan ya da menajerler tarafından da Lukaku önerilmişti. Belçikalı oyuncu o dönemde de transferle Fenerbahçe'nin ismi anılmıştı. Tabi orada yaşanan sıkıntıların başında oyuncunun sakatlık sonrasında tam anlamıyla ne kadar iyileştiği, ne kadar süre aldığı, alacağıyla ilgiliydi. Kendisi bu Haziran Temmuz ayında oynanan Dünya Kupası'nda Belçika forması da giydi.
0: Evet.
1: Oyun atılınca az önce son dakikalarda girip attığı gollerle de takımına katkı yapmış, Belçika yapmıştı ve belli oranda milli takımının ilerlemesine katkı yapmıştı. Ama Ocak'tan Haziran'a kadar, Mayıs'a kadar ne kadar süre aldı derseniz bir soru işareti. Süresi ilk 11'inde çok fazla olmadı. Toplam süresinde çok fazla olmadı. Bir gerçeği var. Böyle ağır, kilolu ve uzun boylu oyuncuların sakatlık sonrası dönüşlerinde
0: doğru,
1: çok çabuk ve kolay olmadı, zor oldu. Gerçeği de var. Belçikalı oyuncunun o dönüşüyle ilgili de süreç hala devam ediyor tırnak içerisinde. Tam anlamıyla belki hiçbir zaman o bildiğimiz 3-5 yıl önceki Lukaku olamayacak. Ama hani tam anlamıyla olmasa bile de hangi takımda oynarsa oynasın o takıma katkı yapacak, belli oranda katkı yapacak düzeye gelmesi için de belli bir zaman geçmesi gerçeği de var. Ama yine de Fenerbahçe'nin çok tipik bir 9 numara ihtiyacı var mı? Yani şu anda Vedat Muriç de o ihtiyaç giderilmiş gibi görünüyor. Ama Vedat birinci yüzde geçtiğimiz son maçtaki genç kadroda vardı ama oyuna da girmedi. Sağ kenarında yedek kulübesinde yerini aldı Vedat Muriç. Lukaku'nun da belli bir sakatlık süreci var. Onun da dönüşü ve sonrasındaki potansiyelleri yine Fenerbahçe tarafından her şeye rağmen değerlendiriyor profesyonel tarafından. Elde işte kimi zaman açık oynadı, kimi zaman 10 numara oynadı. Bir Talişka var ve Talişka'dan 4 gol 3'e de imza da koymuş durumda. Ama bir Talişka'ya da bir sezonun geçmesi santrfor anlamında mümkün değil. O nedenle Lukaku'yla ilgili olarak tekrar Fenerbahçe'ye menajerlerin teklif ettiği bilgisi var. Bunu biz dün akşam saatlerinde Fenerbahçe muhabirimiz sevgili Doruk Tecemer de TRT Spor'a bağlanarak da aktardı. Yani menajerlerin tekrar Fenerbahçe'ye önerdiği yönünde bilgimizi tazelemiş olduk. Ocak ayındaki Fenerbahçe ile ilişkisi şimdi Ağustos ayında tekrar ortaya çıktı. Tabii ki o günlere göre çok daha iyi, sağlıklı, çok daha iyi olma potansiyeli de var, gerçeği de var. Fenerbahçe'nin hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta cumartesi pazar Sayın Aziz Yıldırım demişti ki divan kurulunda önümüzdeki hafta arasında bir santrfor gelecek demişti. Henüz netleşmedi. O santrforun kim olduğu da belli değildi. Sonuçta o hafta geçti, bitti, bir hafta geçti sonuçta. Ama Lukaku üzerine biraz daha bir yoğunlaşma olduğu gerçeği de var. Netlik konusunda tabii transferde yani bu ıslak imzaları görmeden de bir şey söylemek mümkün değil ama Fenerbahçe Lukaku flörtü eskisi gibi başladı ve devam ediyor diyebiliriz.
0: Şöyle ki Sayın Aziz Yıldırım hani hiç kimsenin beklemediği anda Anelka'yı da Roberto Carlos'u da getirdi. Yani ne zaman ne yaptığını basın kolay kolay takip edemez. Hani böyle bir pazarlığın bilinmeyen bir sporcuyla, futbolcuyla bağlantıda bir pazarlığın unsuru olarak da kullanılabilir mi diye de düşündüm ben bu haberlerin. Çünkü sakatlık süreçlerini çok fazla atlatmıştı son bir senede.
1: Evet, yani Lukaku ismi öne sürülüp başka bir ismin getirmesi gibi işte tavşana bak tazıyı kovala işte kuşa bak hesabı olabilir. Bazen medya çalışanlarına gizlere yani tırnak içerisinde tatlı tuzaklar

0: olabilir. Beklentileri tuhaf bir yere çekmek anlamında olabilir. Deniz gibi önemli isimler geldiğinde pat diye geldi. Kimsenin Anelka'yı ya da Roberto Carlos'u alabileceğini düşünmediği bir anda Sayın Yıldırım o önemli isimleri dünya devlerini Fenerbahçe'ye getirmişti. Tabii şimdi o boyutlarda o kalibrede isimler var mı bilemiyoruz ama bir Vlahovic ismi de Fenerbahçe'de bir dönem alınmıştı ama Beşiktaş'ta da çok daha fazla alınıyor şu anda. Hani farklı bir santrforda profil ya da isim bazında ya da kalite bazında kim olabilir diye düşünüldüğünde hani aklına gelebilen çok da fazla farklı isim yok. Hani bahsettiğimiz kalibrede böyle
1: evet.
0: Sağ gösterip sol vurmak anlamında baktığınızda farklı bir isim ama gençlerden de olabilir. Potansiyeli olanlardan da olabilir. Ama Fenerbahçe'nin o tipik bir 9 numara ihtiyacı var. Eğer o karşılanmış olsaydı belki Ocak ayında Fenerbahçe şampiyonluk içinde bu Mayıs Haziran'da daha rahat elini kuvvetlendirebilir. Bir maç farklı Fenerbahçe sezonu geride kapattı. Evet, belki Galatasaray liderliğini belki şimdi hep şampiyonluğa doğru koşarken kaybetmemesi gereken bir iki maçta puanlar kaybetti. O zaman onları kaybetmeyip şampiyonluğu denebilir. Futbolda öyle bir şey artık ne kadar doğru bakılmaz ama realite bir maçlık farklı Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. Belki bir santrfor olsaydı atacağı bir golle atacağı kazandıracağı bir maçta da şampiyonluk gelebilirdi. O yüzden Fenerbahçe'nin iyi bir santrfora ihtiyacı olduğu gerçeği de göz ardı etmemek gerekir.
1: Peki siz gördünüz İsmail Kartal'ı da biliyorsunuz Sayın İsmail Kartal'ın da yönetimini oynattığı futbolcuları. Bu son olarak çıkardığı kadroyu ve çıkardığı kadrodaki evet santrofor için bir eksiği var diye düşünülüyor. Bunu eksiklerini nasıl görüyorsunuz? Özellikle çıkardığı kadroda sıkıntılar var mı?
0: Şimdi... Kerem Aktürkoğlu sol tarafta İsmail Hoca'nın vazgeçilmez durumda ofans hattında. Şimdi ön bölgede yani şartların getirdiği bir şekilde Talişko oynuyor. Arkasında oraya montajı Asensio ile yaptı ki ben orada iyi bir Asensio'nun 10 numarayı kaptırmaması gerektiğini düşünüyorum. Hem forma numarası olarak hem de belki olarak sağ tarafta da Greenwood oynadı. Sağ tarafta Greenwood, Jamaika asıllı İngiliz oyuncular kalitesini ortaya koydu. Arkalarında Kante ve Gündüz ikilisi. Ya bu 6 oyuncuya baktığımızda Fenerbahçe'nin kaliteli ve iyi bir ön bölge oyun ekibi olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ya yani sonuç itibariyle ama dedik ya biraz önce kendimizi inkar etmeyelim. Son 10 dakikada konuşup iyi bir 9 numara ihtiyacı var mı var. Yani o zaman şartlar nasıl olur? İsimler nasıl değişir? Ya da bu isimlerdeki saydırmalar olabilir mi? Yani,

0: baktığımızda elde şu anda takıma günden güne uyum sağlayan bir Greenwood gerçeği var. Formu durumunu artır. Formanın aslında artık aslında ağzına değil midesinde olduğunu farkında eden bir Kerem Aktürkoğlu gerçeği var. Ve sonuçta da iyileşen ve günden güne artan bilemem ama atılan 4 golünde 3'ünü sahada fileleri göndermiş bir Talisca gerçeği var. Kante oynamadı. Fransa milli takımında sakattı. Fransa milli takımında geç geldi. Kendini o kadar hızlı tutmuş ki maça çıktı. 11 yaptı ve 90 dakika oynadı. Zaten Gendouzi'yi artık konuşmak bile, övmek bile artık zor geliyor. Övemiyoruz. O yüzden Gendouzi ismini otomatik söylüyoruz. Arka dörtlüde günden güne uyum sağlayan bir şekilde yer. Akeyi de ben şöyle görüyorum. Bu kadar rahat, bu kadar 40 yıl bu takımda oynuyormuşçasına, forma giyiyormuşçasına olması da Akeyi için de Fenerbahçe için de büyük bir avantaj. Semedo'nun Dünya Kupası'ndan sonraki dönüşü hakikaten çok uyumlu oldu. Sol tarafta tabii orada bir soru işareti şöyle var. Ostalvolde sol stoperle alıştıktan sonra soldaki kaydırılmıştı. Attığı depordan sonra bir 6 haftalık uzak kalacak şekilde bir sakat konusu. Tabii sol tarafta şimdi Levent Mercan, Çıbra. Levent malum Avrupa listesinde yok. Arçı oyuna girdi ve iyi de oynadı. Öyle dedi. Mert ne eder sonrasında bir tercih olabilir mi? Şu anda formanın hakkı geçen hafta da konuştuk değil mi? Hatırlıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu maçta oynaması gereken ismin Mert olduğunu söylemiştim.
1: Doğru.
0: Forma adalet anlamında. Ve Mert'e formayı verdi İsmail Hoca. Bizi yanıltmadı. Bu da iyi maç çıkartmaya devam ediyor. Ya aslında bu işte 9 numara takviyeli. Kerem'in artı eksi. Bilim uyutusu. Asensio'nun sağda mı olur? Santifor arkası mı? Buraya Monteler'de Fred'le İsmail'de Ante Genduzi'yi zorlar mı? Ya bunlar tatlı sorunlar. Bu şekilde devam edecek gibi görülüyor. Fenerbahçe'de günden güne iyi giden bir süreç olduğunu da söyleyebiliriz.
1: Şimdi tabii ki hepimiz transferlere bakıyoruz ama Fenerbahçe'nin elinden göndermesi gereken futbolcular da var. Ve bunun yanında çok önemli bir mesaj verdi Sayın Aziz Yıldırım. Önümüzdeki senede 8+2. Fenerbahçe'nin şu andaki yerli futbolcularının 8+2 olduğu zaman yabancı futbolcu sınırlaması yeterli buluyor musunuz önümüzdeki sene için? Hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig için.
0: Tabii takviye yapılması gerekebilir. Fenerbahçe her zaman iyi yerli oyuncu oldu. Geçtiğimiz hafta da belirtmiştik. 8+3 yani 8 yabancı 3 yerli oyuncunun sahada hem 11 ve de ilerleyen dakikalarda da mutlak olması gerektiğine yola çıkarak 3 yerli oyuncu her zaman Fenerbahçe'de iyi bir karakter oldu. Neyi belirtmiştik geçtiğimiz haftalarda? İsmail Kartal döneminde özellikle 2-3 sezon önce sahada 5-6-7 ilk 11 oyuncusu 4 yerliydi. Ve iyi de sonuç aldı. O 99 puandan alınırken 99 golle alınırken burada Türk oyuncuların da çok büyük katkısı oldu. O oyuncular 2-3 var şu anda da aynı oyuncular benzer ama 2-3 yaş daha aldılar. Yaş aldılar ve sonuç itibariyle belli bir seviyede geldiler. Hem kalite anlamında hem de ama sonuç itibariyle yaş anlamında da. O nedenle ben mutlaka ihtiyaç olduğunu da düşünüyorum. Bazı oyuncular da elden çıktı tabii onları da hatırladım. İhtiyaç var diye düşünüyorum. Yerli piyasası zaman içerisinde yerli piyasası daralabiliyor. Çok fazla yabancı oyuncu olduğu için de takımlarda yerli oyuncu yetişmesiyle ilgili süreçlerde sorun yaşandığı gerçeği de var. Ama şöyle bir piyasa var. Fenerbahçe'nin elinde Avrupa'da özellikle Avrupa kıtasında yetişen, yaşayan futbolcu, Türk futbolcu kaynağı. Buralara gönderilir. Mesela şimdi Aral isminde, Aral Şimşek isminde yakın tarihlerde de bildiğimiz Trabzonspor'u gelmiş bir takımla. Böyle oyuncular da Mijilant'a önemli katkı yapmıştı. Böyle oyunculara da yönelebilir. Yani sonuç itibariyle ihtiyaç var mı var? Altyapıdan veya Türk futbolundan diğer unsurlardan ne kadar yetişiyor? Soru işaretleri de beraberinde ama hakikaten Türkiye'nin Almanya'da yaşayan 4-5 milyon nüfusu var. Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da yaşayan 1-2 milyon. Yani 10 milyona yakın bizim gurbetçimiz var. Yurt dışında bunda çocukları var. İkinci nesil bu isimler. Dördüncü nesile doğru gidiyor. Hatırlanca ilk 1960 yılında ilk gurbetçi kafilesi trenlerle Almanya'ya uğradık. O insanların da çocukları oldu. Ve

0: onlar ilginç bir menba, ilginç bir kaynak oldu. Bu da bir gerçek. Fransız milli takımına bakıyorsunuz, siyah oyuncuların çokluğu Kuzey Afrikalı oyuncularla, Afrikalı oyuncularla beraber çok fazla bir yer oluşturuyor ki milli takımdan bahsediyoruz. Biz kulüp takımından da bahsettiğimizde bu tür kaynakları değerlendirmek gerekir diye de düşünüyorum. Bu tür fırsatları da zaman zaman zaten hem Galatasaray, hem Beşiktaş, hem Fenerbahçe, hem de Trabzonspor ve diğer takımlarımızda biraz kolaycılık. İşte Avrupa'da iş ağzına düş hesabı da olabilir. Ama sonuç itibariyle böyle bir gerçek. Yetişecek olan Avrupa piyasasındaki Türk oyuncular da başta Fenerbahçe olmak üzere diğer takımları da kaynak olarak oluşturabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi son günlerde, özellikle son 1-2 gündür Fenerbahçe'nin çarşamba günkü karşılaştığı

0: yedek kalmasından ve gitmek istediği, gideceği takımı da buldu. Hatta Juventus'un adı da dolaşıyor. Böyle bir şey var ve Berke Özer'in Fenerbahçe'ye gelebileceği, hatta Semedo'nun da gönderilebileceği ve hemen ardından Arda Okan Kurtulan'ın da Göztepe'den alınacağı dedikoduları var. Bunun için ki altyapıda yetişmiş olan, Fenerbahçe'yi tanıyan iki oyuncu bu oyuncular. Bunlar isabetli olabilir mi?
1: Tabii şimdi sayının azaltılması mecburiyeti var, gerçeği var. Ederson ismine Sayın Az Yıldırım ta adaylığı sürecinde verdiği demeçlerde de Ederson'la kendisini bizzat bir görüştüğünü, kendisinin verileceklerini, oynatacaklarını ve bırakmayacaklarını söyledi. Bu yüzden de Ederson'un da takımda kalmıştı istediği söylenmişti. Yani Brezilya'nın takımı belki üst seviyede oynamadı ya da şöyle söyleyeyim, istediği zaman dilimini kullanamadı. Yani son maça ya da maçlara kadar kalamadı. Ederson da Brezilya'nın takımı ikinci kalitesi olarak ortamlarda bulundu tırnak içerisinde. Maçlara çıktı yedek olarak. Ve 5 sürede milli takımda oynadığı için de izin de tadil yapmak durumundaydı. Mert de belki denebilir. Çok da erken döndü milli takımla beraber. Türkiye'ye de daha erken kampa katılma şansı oldu. Ve orada da İsmail Hoca'nın da ona güvenini, karşını göstermesi, vermesi anlamında da iyi maçlar çıkardı. Ben şu anda Ederson'un bu formayı, benim adım Ederson, stil oyuncuyum, İşte Brezilya milli takım oyuncusu deyip de isteme hakkı olduğunu düşünmüyorum. Bunu da zaten bir baskıyla Aziz Bey'in ya da şahsın Oğuz Bey'in baskıyla İsmail Hoca verirse, İsmail Hoca'nın hocalığı da sorgulanabilir. Bunu da açıkça söyleyeyim. O başkanlar zamandan böyle şeyler ister mi ister. Ama sonuç itibariyle çok da doğru sonuçlar vermeyen bir dolu örneği var. Ben Ederson eğer yedek kalmayı göze almayıp da Fenerbahçe'ye gidiyorum derse, o zaman Ederson'un da kendisini de formunu ve özgüvenini sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'de kalmasından yana değilim Fenerbahçe'nin yararları açısından, ama geldiğimiz noktada ilk başlamak üzere Fenerbahçe bundan 7 gün sonra Ankara'da Gençlerbirliği ilk maçına çıkacak. Evet. 3. maçını oynadı. 4. maçını çarşamba hafta arasında oynayacak Avrupa'da. Yüksek ihtimalle yine Mert oynayacak. Şimdi bu kadar süre daraldığında da bir kaleci arayışına girmek zorunda kalması da sıkıntı yaratır tabii. Ama bahsedilen isim Berke. Berke de Fenerbahçe'yle bağlı olan bir isim. Ayrılırken de hatta bir başka takım ederken de alması gereken bonservis oranı bile var Fenerbahçe'nin hala. O çerçevede olabilir, neden olmasın. Berke milli takımda bir talihsizlik yaşadı. Gençliğin verdiği de büyük bir hata yaptı. Karadağ milli takımına döndükten sonra saat sabah 4'ünde Fenerbahçe milli kampından ayrılıp işte yedek kaleci oluyordan da yola çıkarak bir gereksiz bir iş yaptı. Gençliğin hata yapar, affedilir, ayrı konu. Ama potansiyel olan bir kaleci. Arda da bahsettiğiniz gibi Fenerbahçe altyapısından yetişmiş bir isim. Göztepe'de geçen 5'lerin sağında, zaman zaman 4 oranında sadık olarak da oynayan da bir isim. Hatta gençleşmiş bir takıma seçilmesiyle ilgili de beklentiler vardı ama olmadı. Arda da bir potansiyeldir. Mert abisiyle beraber de orayı götürebilir. Şimdi isim Mert ve yedek kaleci Tarık'ın yanı sıra öyle olduğu takdirde Ederson da giderse Berke de bu ihtiyacı karşılamak durumunda olup Fenerbahçe'nin o yabancılardan da ayrılma ve Türklere dönmesiyle ilgili süreçte işliyor olabilir. Ama sonuçta şunu söyleyeyim. Ben Semedo'yu bu maçlarda da takımın en iyi isimlerinden, 3 isimden biridirseniz Semedo'yu rahatlıkla sayabilirim. Onu da belirtmekte fayda var. Semedo'nun da form düzeyi oldukça yüksek.
0: Özellikle de Talisca'nın çıkışı, 3 maçta 3 gol atması, 4 golün 3'ünü atması, Talisca'nın da ileriye özellikle Beşiktaş'tan çok daha başarılı olması Beşiktaş döneminden. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe yaradı mı Talisca'ya?
1: 10 yıl önceden bahsediyoruz. 10 yıl geçti Beşiktaş'ta oynadığı dönemde. Beşiktaş'ta da başarılı işler imza atmıştı. O dönemde çok da ilginç ekstra bir işi de vardı. Onu da hatırladım. Talisca'nın kafa golleri vardı.
0: Evet.
1: Şu anda Fenerbahçe'de kafa golü sayısı ya da seviyesi Beşiktaş'ta kadar olmadığını söyleyebiliriz. O ekstraları Beşiktaş'ta yaşadı ve yaşattı ve karşılığında hem kendisi aldı hem de takımına katkı yaptı. Arabistan'a gittiğinde de yine o süreçleri yaşadı. Ama şu anda ben çok

0: olgun bir Talisca görüyorum. Çok net onu görüyoruz ama sıkıntısı nedir? Ağustos ayında oynanan bu maçlarda, Temmuz ayında oynanan bu maçlarda işte 10 yaş daha Beşiktaş dönemine doğru göre yaş almış bir Talisca'nın maç sonunda çıkarması. Yani bazen kenara vücut diliyle de hani beni çıkartabilirsiniz mesajda da veriyor. Hani öyle bir kamerada öyle bir zoom yapıyor ki taşına kadar gözün retinasına kadar zoom yapılabiliyor. O yüzden çok da fazla açık etmek istemiyorum ama ufak vücut dilleri beraber o kamerada zoom yaptığında da hani beni çıkarabilirsiniz mesajı da veriyor. O da haklı. Yani şöyle bir şey söyledi Asensio hatırlanacağı. Ben de hayatım işte resmi maç yapmadım dedi. Adam PSG'de oynamış, Real'de oynamış.
1: Tabii. Manchester City oynamış. Tabii.
0: Eylül 15'inde Avrupa maçı oynamış. Milli maçları da işte o tarihlerde değil de zaten Eylül'de sonrasında oynamış. Kolay da bir şey değil tabii ki. Ama Talisca'nın çok böyle dingin, kendine güvenen ve taraftara da güven veren bir özgüven görüntüsüyle birlikte katkılı olduğunu bilebiliriz. Ama o şunu da işte zaman zaman söylüyor, 10 numara diyor, 9 numara. Şu anda biraz da kendisinin 9 numara, yani santrfor mevkinde biraz da o kutunun içerisinde olup da orada oynamayı, işte birazcık yaya çıkıp biraz daha hafiften sağa sola vücuduyla 360 derece dönebileceği, biraz daha 180'e indirin dönebileceği konfor alanı bulduğunda, şut çekebilme alanı bulduğunda bunu da çok iyi değerlendiren bir isim. Maçın 2-0'dan sonra bulduğu da bir şut vardı hatırlanacağı üzere. İyi bir kontrol. Evet. Sol vole ayağın üstünde çok iyi tuttu. Kaleci ama çok iyi kurtardı. Attığı golü hakeza Kerem'in bıraktığı iyi pas. Ama o iyi pası da asiste çeviren de Talisca'nın güzel dönüşüne vuruşu. Yani top ayağını, ben dönme hissini, daha doğrusu dönme olayını gördüğümde gol hissini aldım. İlk evet. Golde. Doğru. Yani gol diye de hafifte böyle seslendiğim bir anda golle geldi, topla kaleye girdi. Ha, çok önemli katkı yapıyor. Şimdi tabii ki oraya 9 numara 9 numara diyoruz, Lukaku diyoruz, Vedat dönecek diyoruz ama Talisca'nın bu formu da her zaman İsmail Hoca tarafından da 9 numara mevkinde değerlendirecek bir isim diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Erhan Seven. Yarın tekrar birlikte olacağız. Kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkürler.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte oldu. Son konuğumuzdu sevgili dinleyiciler. Bu arada TRT Spor'da şu anda Bandırma Spor, İstanbul Spor maçının artık artı 6'nın içindeyiz. Özellikle 90 dakika bitti. Artı 6'nın içindeyiz. Ve şöyle diyelim, 90 artı 5. dakikadayız. Ve Emirhan Ayhan 2. ve 15. dakikalarda attığı gollerle 2-0 üstün tuttu Bandırma Spor'u. Ve bu arada İstanbul Spor'dan da Deniz Tuncer şiddetli hareketten dolayı kırmızı kartla cezalandırıldı ve bu kırmızı kartın ardından da 4 dakikadır 5 dakikadır İstanbul Spor 10 kişi oynamakta sevgili dinleyiciler. Ve bu arada bu karşılaşmanın ardından Trendyol 1. Lig'de bir de dün oynanan bir karşılaşma vardı. Bolu Spor kendi sahasında 2-1 mağlup olmuştu sevgili dinleyiciler. Ve bugün de saat 19'da Sivas Spor Esenler Erok Spor maçı var. Sivas Spor Esenler Erok Spor maçının aynı saatinde Ümraniye Spor Mardin 1969 karşılaşması da Trendyol 1. Lig'de oynanacak sevgili dinleyiciler. Ve Sivas Spor Esenler Erok Spor karşılaşması saat 19'dan itibaren Tabii Spor 7'den yayınlanacak sevgili dinleyiciler. Ümraniye Spor Mardin 1969 maçı ise TRT Spor'dan izlenebilir. Şu anda bildiğiniz gibi lig başladıktan sonra ve saat 21.30'da Antalya Spor Keçiören Gücü var. Keçiören Gücü maçı var. Bu karşılaşmayı da sevgili dinleyiciler TRT Spor'dan izleyebilirsiniz. Ve bugün de yayınımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Saat 13 ana haber bülteninin ardından merhaba dedik ve saat 19'a doğru geliyor, 18.59. Artık yayınımızın sonuna geldik. Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz önce Feyyaz İşleyendi nöbetini bitirdi. Daha sonra Ertuğrul Kaya bizlerle birlikte oldu ve sunucunuz ben Yücer. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Esen kalın.

0: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
1: Geleceğini şansa bırakma.
0: Yasa dışı bahise hayır de.
2: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 18 yaş altındaki suçlulara yeni düzenleme yolda. Tarihi Mekke Anlaşması dünya basınına yansıdı. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi ile Kapaklı Devlet Hastanesi hizmete açıldı. Ankara-Kayseri arası yüksek hızlı trenle 1 saat 45 dakikaya düşecek. UFO dosyalarında yeni perde açıldı. Amerika Birleşik Devletleri 41 gizli dosyayı daha kamuoyuyla paylaştı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Yaklaşık 18 saat süren görüşmelerde milletvekilleri partilerinin görüşlerini paylaştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül 367 imzayla sunulan teklif için Türk parlamento tarihinde görülmemiş mutabakat dedi. Teklifin pazartesi genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Silah bırakma süreci tamamlanıp Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edilmeden herhangi bir hukuki düzenleme yürürlüğe girmeyecek. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da 2 kat artırılabilecek. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması dünya basınının manşetlerinde geniş yer buldu. Amerikan CBS News Mekke Anlaşması'na ilişkin haberinde 3 bölgesel güç işbirliğini pekiştirdi cümlesine yer verdi. Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayinin önemi vurgulandı. İngiliz The Telegraph gazetesi Mekke Anlaşması'nı tarihi olarak niteledi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberinde ise Mekke Anlaşması dünyanın en güçlü 3 Müslüman ülkesi tarafından imzalandığı ifadelerini kullandı. Fransız Le Monde gazetesi haberini Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan Mekke'de eşi görülmemiş bir savunma ittifakına imza attı başlığıyla yayımladı. Anlaşmanın Orta Doğu'nun güvenlik dengelerinde bir dönüm noktasına işaret ettiği ifade edildi. Frans 24'te Mekke Anlaşması'na geniş yer verdi. Anlaşmanın uzun süredir devam eden ilişkilere dayandığına dikkat çekildi. Alman Jungwirth gazetesi de Mekke Anlaşması'na işaret ederek yeni bir bölgesel güç bloku ortaya çıkıyor ifadelerini kullandı. Anlaşma Yunanistan basınının da gündemindeydi. Pentabos Tagma gazetesi Mekke Anlaşması'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan için diplomatik bir zafer olduğunu yazdı. Katar merkezli El Cezire anlaşmanın bölgesel karışıklıkların ortasında imzalandığını vurguladı. Anlaşmanın bölgede farklı bir güvenlik mimarisinin başlangıcına işaret ettiği belirtildi. Hindistan merkezli The Indian Express'te anlaşmanın bölgedeki dengelerin tamamen değiştiği bir dönemde imzalanmasına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke Savunma Anlaşması bir kesime veya ülkeye tehdit değil dedi. Diğer ittifakları tamamlayacak nitelikte bir yapı olduğunu belirtti. Yılmaz katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: Dün gerçekten tarihi bir gün yaşandı. Mekke anlaşması son derece önemli. Bir ateş çemberi etrafımız. Jeopolitik gerilimler son derece yükselmiş durumda. İşte bu ortamda 3 ülke birbirini tamamlayıcı özellikleri olan 3 ülke arasındaki bu anlaşma çok kıymetli. Belli konularda gerilimler ortaya çıkmasın diye caydırıcılığı güçlendirmek için oluşturulmuş bir yapı. Bir defa bunun altını çizmemiz lazım. Bu bizim NATO'ya veya içinde bulunduğumuz herhangi bir ittifaka alternatif bir yapı değil. Diğer ittifaklık ilişkilerimize, ikili veya çok taraflı ilişkilerimize alternatif bir yapı değil. Onları tamamlayıcı, tahkim edici bir yapı olduğunu da ifade edebiliriz. Dolayısıyla bu yapı herhangi birine, bir kesime, bir ülkeye bir tehdit değil.
1: CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma ve temiz siyaset söylemlerinin ardından yerel yönetimlere yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Belediyelerde olası hukuki sorunların erken tespit edilmesi için mevcut inceleme mekanizmasının yetkisi genişletilecek. Soruşturma altında olmayan CHP'li belediyelerdeki işleyiş de yakından takip edilecek. Alt komisyon çalışmalarını hakkında soruşturma bulunmayan CHP'li belediyelerde yoğunlaştıracak. İncelemelerin tamamlanması ardından kurulun değerlendirmeleri kamuoyuyla da paylaşılacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın takipçisi olduklarını ifade etti. Görüyoruz ki işin ucundan ciddi bir şekilde tutulmuştur diyen Destici, şüphelerin aydınlatılacağına inandığını söyledi. Destici, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı öncesinde konuştu.
0: İlk günden itibaren bu sürecin tarafı ve takipçisiyiz. Bu süreç tüm şüpheleriyle aydınlatılıp ve bu elim hadisede kastı kusuru olanlar hukuk önünde tümüyle hesabını verene kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ve inanıyoruz ki, görüyoruz ki bu sefer işin ucundan ciddi bir şekilde tutulmuştur ve Allah'ın inayetiyle de şüpheler ortadan kaldırılacak, süreç aydınlatılacak ve kastı kusur olanlar hesabını mutlaka ama mutlaka verecektir.
1: İran'ın İsrail'deki casusluk faaliyetleri son dönemde dikkat çekici boyutlara ulaştı. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şinbet'in verilerine göre İran adına yürütülen casusluk faaliyetleri son 2 yılda %400 arttı. İran adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle en az 70 İsrail vatandaşı da tutuklandı. Şüphelilerin askeri üsler, kritik limanlar ve demir kubbe sistemleriyle ilgili görüntü ve bilgi topladığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump basına açıklamalarda bulundu. İran'ın yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalmak istemediğini söyledi. Bizimle anlaşma yapmak istiyorlar, bizim onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington yönetimi Tahran'a yönelik baskıyı da artırıyor. ABD Hazine Bakanlığı devrim muhafızlarını finanse ettikleri iddiasıyla İran bağlantılı kripto para borsalarına yaptırım kararı aldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Diplomatik süreç kadar savaşa da hazır oldukları mesajını verdi. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerinde sona gelindi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, sonuca çok yaklaştık dedi. Teknik ve hukuki karmaşıklıklar nedeniyle geçici bir güzergahtan bahsedilebileceğini belirtti. Arakçi, güzergahın belirlenmesinin Hürmüz Boğazı'nın açılması anlamına gelmeyeceğini vurguladı. İran devrim muhafızları da açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ABD'nin İran'ın şartlarını tamamen kabul etmesine bağlı denildi. Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'ne ait bir geminin Hürmüz Boğazı'nda füze saldırısına maruz kaldığını açıkladı. Geminin İran tarafından hedef alınması şiddetle kınandı. İsrailli işgalciler Batı Şeria'nın Beytül Lahim kentinde Filistinlilere saldırdı. Araçlar hedef alındı, 3 kişi yaralandı. İşgalciler yaralılara ulaşmaya çalışan ambulansa da taşlarla saldırdı. Sağlık görevlileri darp edildi. İsrail unsurları El Halil kentinde

0: Filistinlilere yönelik saldırılar düzenledi. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda kişiyi yaraladı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde baskınlar düzenlendi. Katil İsrail'in şiddeti Gazze şeridinde de sürüyor. İsrail unsurları Han Yunus'ta Filistinlilerin üzerine rastgele ateş açtı. 3 Filistinli yaralandı. Rusya Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenledi. Başkent Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Füzelerin isabet ettiği çok sayıda binada yangın çıktı. Bazı yapılar ağır hasar gördü. Biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Rusya Harkiv bölgesindeki Ivanovka yerleşim birimini de ele geçirdiğini açıkladı. Ukrayna ise Rus altyapısını vurdu. Sızran kentinde bulunan petrol rafinerisine drone saldırısı düzenlendi. Tesiste yangın çıktı. Krasnodar'daki İlski petrol rafinerisi de vuruldu. Ukrayna 1 Ağustos'tan bu yana 12 geminin imha edildiğini duyurdu. Rus dronları da Karadeniz'de bir Ukrayna gemisini vurdu. Tekirdağ'ın sağlık altyapısını güçlendiren dev bir yatırım daha tamamlandı. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sağlık sektöründe atılan milli teknoloji hamlelerinin çok daha büyük başarılara erişmenin anahtarı olacağını söyledi. Bakan Kacır, yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alana sahip modern hastanenin açılışında hitap etti.
1: Biliyoruz ki stratejik bir sektör olarak gördüğümüz sağlık endüstrilerinde atacağımız milli teknoloji hamlesi adımları çok daha büyük başarılara erişmemizin anahtarı olacak. Bu anlayışla son bir yılda sağlık endüstrisinde 102 yatırıma teşvik belgesi düzenledik. 64 milyar lira yatırımı harekete geçirdik. 3244 nitelikli istihdamın önünü açtık. Katma değerli üretimi teşvik etmek ve cari açığı azaltmak üzere hayata geçirdiğimiz teknoloji hamlesi programı kapsamında biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşdeğer ilaçlara toplam büyüklüğü 23 milyar lirayı aşan 36 yatırım projesini destekliyoruz. Bu 36 stratejik yatırım projesinin 5'i burada, Tekirdağ'da hayata geçiyor. Ülkemizin dört bir yanını büyüme ve kalkınma yolculuğumuzda yeni projelerle buluşturmaya, yeni eserlerle donatmaya kararlıyız.
0: Yozgat'ın Yerköy ilçesinden Kayseri'ye yüksek hızlı tren hattı inşa ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hat tamamlandığında Ankara-Kayseri arası seyahat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek dedi.
2: Saatte 250 kilometre hız yapabilen yine çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz. Yerköy yüksek hızlı tren garından Kayseri'ye uzanan bu hat tamamlandığında Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı ile birbirine entegre olacak. Böylece Kayseri doğrudan yüksek hızlı tren hattı konforuyla yüksek hızlı tren hattıyla buluşmuş olacak. Projemiz işletmeye açılmasıyla mevcut konvansiyonel demir yoluyla olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresini 7 saatten 1 saat 45 dakikaya inşallah düşüreceğiz. Yine İstanbul'a 5 saatte hızlı tren ve ekonomik ulaşım imkanıyla ulaşmış olacağız.
0: Hafta sonu sıcaklık yurdun güneyinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklık normal seviyede olacak. Bazı kesimlerde ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yarın Karadeniz ve Marmara yağışlı. Toroslarda da kısa süreli yerel sağanak geçişleri görülecek. Çanakkale, Manisa, İzmir ve Balıkesir'de kuvvetli rüzgar etkili olacak. Yeni haftada yağışlar etkisini azaltacak. Salı günü sıcaklıklar özellikle güney ve batı kesimlerde belirgin şekilde artacak ve 3 büyük ilde yarının hava durumu. Ankara'da hafta sonu yağış beklenmiyor. Sıcaklık 33 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da yağış var. En yüksek sıcaklık 30 derece olacak. İzmir'de yağış beklenmiyor. Hava hafta sonu rüzgar etkili olacak. Sıcaklık 37 derece civarında seyredecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Sancaktepe ve Kağıthane'de düzenlenen

0: Operasyonda 100 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiği 3 şüpheliyi yakalandı. Roma-Madrid hattında göçmen krizi derinleşiyor. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya binlerce göçmenin akın etmesiyle başlayan gerginlik yeni bir boyut kazandı. İtalya'nın İspanya'dan gelen yolculara karşı başlattığı sınır kontrollerine Madrid'den yanıt gecikmedi. İspanya hükümeti mütakabiliyet ilkesi gereği İtalya'ya yönelik sınır kontrollerinin devreye alındığını duyurdu. İspanya hükümetinin açıklamasına göre söz konusu uygulama 7 Eylül'e kadar devam edecek. UFO dosyalarında yeni perde açıldı. Amerika Birleşik Devletleri 41 gizli dosyayı daha kamuoyuyla paylaştı. Savunma Bakanlığı Pentagon'un tanımlanamayan uçan cisim ve tanımlanamayan hava fenomenlerine ilişkin yeni belgeleri yayımladı. Materyallerin en eskisi 1950, en yenisi 2026 yılına ait. Gizliliği kaldırılan belgelerde ABD, Brezilya, İsveç, Afganistan ve Orta Doğu'dan gelen açıklanamayan olaylar yer alıyor. Görüntülerde Umman Körfezi'nde kaydedilen 25 vakada yer alıyor. Sayın dinleyicilerimiz, 19 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 18 yaş altındaki suçlulara yeni düzenleme yolda. Tarihi Mekke Anlaşması dünya basınına yansıdı. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi ile Kapaklı Devlet Hastanesi hizmete açıldı. Ankara-Kayseri arası yüksek hızlı trenle 1 saat 45 dakikaya düşecek. UFO dosyalarında yeni perde açıldı. Amerika Birleşik Devletleri 41 gizli dosyayı daha kamuoyuyla paylaştı. Spor. Modern pentatlonda tarih yazıldı. İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa şampiyonu olan ilk Türk sporcu oldu. Muhammed Salah geldi. Trabzonspor'da tablo bir anda değişti. Dünya yıldızının transferi daha sahaya çıkmadan bordo mavidillere rekor getirdi. Mısırlı futbolcunun yaşattığı büyük heyecan kombine satışlarına da yansıdı. Trabzonspor 2026-2027 sezonu için 18 bin kombine satarak kulüp tarihinin en yüksek sayısına ulaştı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kırklareli'nin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklığı şöyle: Ankara ve Diyarbakır 19, İstanbul, Kocaeli, Aydın ve Gaziantep 24, İzmir, Denizli, Tekirdağ ve Çanakkale 25, Antalya, Adana ve Hatay 26, Niğde, Nevşehir, Ağrı ve Van 18, Samsun ve Ordu 22, Erzurum 16, Şanlıurfa 27 derece.
1: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. TAG Otoyolu'nun 6 ile 7. kilometreleri arasında Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar erteleme

süresi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay az subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay az subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay az subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralmainternet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Yine çok güzel bir şehirdeyim. Evet, vatanımızın her karış toprağı benim için kıymetli ve güzel. Bu konuda sizin gibi düşünüyorum. Ama bazı şehirler var ki baktığınız yerden gecesi ayrı, gündüzü ayrı hayranlık uyandırıyor insanda. Şöyle anlatayım. Sultanahmet'e, Topkapı'ya, Galata'ya, Eminönü'ne, Halice, Boğaz'a, köprüye aynı anda bakabiliyorum. Sanki bulutlara elim değecek. Karaköy'ün üst kısmında bir kuledeyim. Bildiniz. Galata Kulesi'ndeyim. Buraya kadar gelmişken size de anlatayım istiyorum bu kuleyi ve tarihini. Galata Kulesi 528 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından ahşap bir fener kulesi olarak inşa edilmiş. Dünyanın en eski kulelerinden biri. 1204'te 4. Haçlı Seferi esnasında büyük oranda hasar görmüş. 1348 yılına gelindiğinde Cenevizliler kuleyi bu kez yığma taşla Galata surlarına ek olarak yapmışlar. 14. yüzyılda Bizans'ın gücünün azaldığını hatırlatmak isterim. İşte bu İtalyan asıllı Cenevizli vatandaşlar da fırsattan istifade Galata'ya yerleşerek buralara yavaş yavaş sahip olmuşlar. O zamanlar adı İsa Kulesi'ymiş ve şehrin en yüksek binasıymış. Tabii bu yapıyı şimdiki Galata Kulesi'nin temeli olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü şu anki görüntüsünden oldukça uzak. Kulenin 2. Murat'ın desteğiyle tamamlanmış olduğunu da söyleyeyim. 1445-1446 yılları arasında ise Galata Kulesi yükseltilmiş. Demek ki o dönemde yaşayan insanlara yüksekliği az gelmiş. 1453'te Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle kule Türklerin eline geçmiş. Cenevizliler şehir fethedilince bu kulenin yıkılacağını zannetmişler ama Fatih Sultan Mehmet oldukça duyarlı davranmış ve bu yapıyı yıktırmamış. Onlar da kulenin anahtarını Osmanlı'ya teslim etmişler. İkinci Beyazıt döneminde gerçekleşen ve adı Küçük Kıyamet olan deprem esnasında kule zarar görmüş. Mimar Murat Hayrettin 1510 yılında kuleyi büyük oranda bir Türk eserine dönüştürmüş. Kule yıllar içerisinde farklı amaçlara hizmet etmiş. Cenevizliler döneminde gözetleme kulesi olarak, 16. yüzyılda ise Kasımpaşa tersanesinde çalışan harp esirleri için barınak olarak kullanılmış. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazılanlara göre 10 katlı zindan olarak kullanılmışlığı da var. Sonrasında gemi levazım ambar deposu olmuş. Yüksek konumda bulunduğu ve boyutlarından dolayı astronomi çalışmalarına da ev sahipliği yapmış. Galata Kulesi 18. yüzyıldan itibaren mehterhane ocağı yangın gözleyicilerine tahsis edilmiş. Ayrıca Hezarfen Ahmet Çelebi'nin meşhur uçuş denemesini Galata Kulesi'nden başlattığı rivayetler arasında. Ben de bir uçuş denemesi yapmak istiyorum, müsaade eder misiniz? Galata Kulesi'ne baktığımızda geçmişte bir araya gelmiş kültürlerin yansımasını görebiliyoruz. Galata Kulesi bugün yerli ve yabancı turistlerin en gözde ziyaret alanlarından. Ziyaretçiler içeriye girebilmek ve o manzarayı görebilmek için saatlerce bekliyor. Çünkü kulenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bazılarımıza kuleye dışarıdan bakmak bile yetebilir. İçerisine girdiğinizde ise gördüğünüz manzara sizi çok etkiler.

İneyecek. Buraları gezip gördükten sonra siz karar verirsiniz. Ben iki türlüsünü de çok seviyorum. Biz 5 kadın 1 olduk yola çıktık. Arif ve Azize'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: Akıl vermek gibi olmasın.
1: Tüketicilerin hakları, Türkiye olarak bizim de imzaladığımız evrensel tüketici haklarıyla, ilgili uluslararası başka antlaşmalarla, devlet tüketicilere koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder hükmünü içeren Anayasamızın 172. maddesiyle 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunla ve bunlara bağlı pek çok yönetmelik ve tebliğ ile korunmaktadır. Tüketici eğer haklıysa güçlüdür.

Sayın dinleyiciler, Gültekin Aydoğdu'nun yöneteceği Bayati Araban faslını dinleyeceksiniz. Programa sazlarıyla katılan sanatçılar: Şenol Dinleyen, Bayram Çağlaroğlu, İsmail Akdeniz, Ahmet Kuşgöz, Ekrem Vural, Tahir Aydoğdu, Emin Seyfelioğlu, Selçuk Sipahioğlu, Bayram Coşkuner, Ali Balak Babalar, Alper Sözmen, Muzaffer Çetin, Günay Durak ve Hüseyin İleri. Ara taksimini Ney'le Ekrem Vural yapacak.

0: Gültekin Aydoğdu'nun yönettiği Bayati Araban faslını dinlediniz. Programa sazlarıyla katılan sanatçılar: Şenol Dinleyen, Bayram Çağlaroğlu, İsmail Akdeniz, Ahmet Kuşgöz, Ekrem Vural, Tahir Aydoğdu, Emin Seyfelioğlu, Selçuk Sipahioğlu, Bayram Coşkuner, Ali Balak Babalar, Alper Sözmen, Muzaffer Çetin, Günay Durak ve Hüseyin İleriydi. Ara taksimini neyle Ekrem Vural yaptı.
1: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Sinemalarda.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Müzik Kutusu.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Yaklaşık 18 saat süren görüşmelerde milletvekilleri partilerinin görüşlerini paylaştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül 367 imzayla sunulan teklif için Türk parlamento tarihinde görülmemiş mutabakat dedi. Dünya Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'na konuşuyor. Uluslararası basın anlaşmayı tarihi olarak niteledi. Anlaşmaya imza atan 3 ülkenin askeri, ekonomik ve bölgesel avantajlarına dikkat çekildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 7500 şahsın bu yılın ilk 7 ayında yakalandığını söyledi. Huzur ve asayişi sağlamaya yönelik saha operasyonlarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bakan Çiftçi İstanbul Esenyurt'ta Adalet ve Güvenlik İstişare Toplantısı'nda hitap etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara yöneleceklerini söyledi. Örgütlü suçla organize mücadele ettiklerini ifade etti. Suç örgütü ve çetelerine göz açtırılmayacağını vurgulayan Gürlek, asla meydanı boş sanmayın, devlet buradadır ve vatandaşının yanındadır dedi. Bakan Gürlek, İstanbul Esenyurt'ta Adalet ve Güvenlik İstişare Toplantısı'na katıldı. Yozgat'ın Yerköy ilçesinden Kayseri'ye yüksek hızlı tren hattı inşa ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hat tamamlandığında Ankara-Kayseri arası seyahat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek dedi. Hattın Yerköy kesiminde şantiyeyi ziyaret eden Bakan Uraloğlu projenin %50'den fazlasını tamamladıklarını söyledi. Tekirdağ'ın sağlık altyapısını güçlendiren dev bir yatırım daha tamamlandı. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sağlık sektöründe atılan milli teknoloji hamlelerinin çok daha büyük başarılara erişmenin anahtarı olacağını söyledi. Bakan Kacır yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alana sahip modern hastanenin açılışında konuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şehir hastanelerinin hem teknolojik hem de altyapı olarak dünyanın en üst seviye sağlık hizmet alanları olduğunu söyledi. Memişoğlu, 27 şehir hastanesi 39 bin hasta yatağıyla dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz dedi. Bakan Memişoğlu, yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin açılışına katıldı. Milyonlarca üniversite adayı için YKS tercih maratonu 10 Ağustos pazartesi günü sona erecek. Bazı adaylar tercih listelerini yapay zeka destekli platformlara hazırlatabiliyor. Uzmanlar son şekli verilen listenin muhakkak rehber öğretmenlere incitilmesini öneriyor. Tercihlerin son güne bırakılmaması tavsiye ediliyor. Hafta sonu sıcaklıklar güneyde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Karadeniz ve Marmara'da yağış, Ege'nin bazı illerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yeni haftada yağış azalacak. Salı günü sıcaklıklar güney ve batıda artacak. Spor. Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihroğlu İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu. İlke Özyüksel Türk spor tarihinde Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim olarak tarihe geçti. Şampiyonayı tribünden takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İlke Özyüksel Mihroğlu Türk kadınının gücünü gösterdi dedi. Haberleri sunduk.

0: Radyo 1.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

Fark yaratan hikayeleriyle örnek olabilecek engelli bireyler. Yaşamlarına ışık tutacak projeler ve çözümler Engelsiz Sesler'de sizlerle buluşuyor. Engelsiz Sesler her perşembe 17 haberlerinden sonra TRT Radyo 1'de.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Önden gidenler karlar altında kaldılar. Onlara yazık oldu. Onların hikayesi orada terek davan ağzında bitti. Geridekiler bir karlı geçide, bir arkalarında kalan uçsuz bucaksız yollara baktılar. Başlarını eğdiler ve kargılarını yere saplayıp karların erimesini beklediler. Karlı geçitlerde akşam oldu. Ay ışığı karların üstüne kargıların gölgesini düşürdü. Kadırgan dağları ve Pamir istikametinde 3 ay 3 kere büyüyüp küçülmeden terek davan yol vermedi. Attan çocuktan donanlar oldu. Onların da hikayesi orada bitti. Onların yarım kalmış hikayesine kadınlar ağladılar. Yıllardır köşelerini bekleyen ak sakallı ihtiyarlar yazık deyip başlarını salladılar. Onların hikayesi söylenirken yollara bakan bir delikanlı günlerce düşündü. Günlerden sonra bir gün dile gelip dedi ki, karlar altında kalmış yolcular için kargılarını yere saplayıp geçitlerin yol vermesini beklemiş yiğitler için, dağların karı erimeden gözleri yumulmuş ana, kardeş ve yavuklu başları için bir destan söyleyeceğim. Orada terek davanın adı Karlı Terek Davan diye geçecek. Destanımdan karlı geçidin kayalarına mısralar kazacağım. Mısralarımı sağanaklar ıslatacak, güneşlerle rüzgarlar kurutacak ve yolcular görmeden geçip gidecek. Mısralarımı karlar altında kalmış yiğitler kalkıp okuyacaklar. Evet diyecekler, öyle olmuştu. Aklımda kalan bu satırlar Arif Nihat Asya'nın Kubbeler adlı kitabından, Ötüken Yayın Evi'nden.
0: Aklımda kalan satırlar.

Londra, acımasız Kasım havası. Sokaklarda sular yeryüzünden yeni çekilmiş gibi çamur var. Bacalardan inen duman, kar tanelerine benzeyen büyük kurum parçacıklarıyla dolu simsiyah bir yağmura benziyor. Belki güneşin ölümüne yas tutuyorlar. Köpekler çamurdan ayırt edilemez halde. Atlar da pek farklı değil, gözlüklerine kadar çamur içinde kalmışlar. Yayalar huysuzca birbirlerinin şemsiyelerini itiyor. Öte tarafta kayıp düşenler. Çamur kaldırıma inatla yapışmış ve biriktikçe birikiyor. Her yerde sis, yeşil çayırlar arasında akan nehrin yukarı kısımlarında sis, büyük şehrin kirli kıyılarında, aşağı kısımlarında sis, Essex bataklıklarında sis, kent tepelerinde sis, köprülerde korkulukların üzerinden aşağı bakan insanlar, gökyüzünde her tarafı sisle kaplı bir balondaymış gibi puslu bulutların arasında asılı kalmışlar. Charles Dickens Kasvetli Ev romanında Londra'dan böyle söz eder. Nasıl ki Joyce Dublin'siz, Kafka Prag'sız düşünülemezse, Dickens de Londra'sız düşünülemez. 19. yüzyıl Victoria çağı Londra'sını en çarpıcı sahneleriyle gerçekçi bir biçimde önümüze serer Dickens'ın romanları. Sanayi devrimi yıllarında yoksul halkın çektiği acıları, şehrin kasvetli ve korkulu havasını en iyi o betimler. Londra pek çok eleştirmenin kabul ettiği gibi Dickens romanlarında başlıca roman karakterlerinden biridir. Charles Dickens Türkçe'ye en çok çevrilen yazarlardan biridir aynı zamanda. Onun çocuk kahramanlarıyla birlikte ne çok okur seyahat etmiş, acılar çekmiş, maceralar yaşamıştır. Büyük umutlarla köyden kente göç eden Pip, yetimhanede büyüyen masum Oliver Twist, yazar olma hayalleri kuran David Copperfield pek çoğumuzun yakından tanıdığı isimlerdir. 1812'de dünyaya gelen Charles, henüz 3 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'ya taşınır. Babası ödeyemediği borçlar sebebiyle hapse atılınca, küçük Charles 12 yaşında ağır şartlar altında çalışmak zorunda kalır. 15 yaşında avukatlık bürosunda çalışırken stenografi öğrenir ve bir gazetede iş bulur. Burada takma adla küçük yazılar yazmaya başlar. Yaşadıkları kenar mahalle Dickens'ın yoksulluğu bütün çıplaklığıyla görmesine, yakından

tanımasına sebep olmuştur. Onun çocuk ve genç yaşlarda tanıştığı Londra, kapkara, tozlu, suçluların kol gezdiği umutsuz bir şehirdir. Mutsuz çocukların şehri. İşte bu yoksulluğu kimsenin görmek istemediği yönleriyle apaçık anlatacaktır ileride. Bizi de o dünyanın, o karanlık ve korkutucu sokakların içine çeker yazdıklarıyla. 1800'lerin Londra'sına götürür, meydanlarında gezdirir, çamurlu yollarda atlı arabalara bindirir, fabrikaların soğuk tezgahlarının başına getirir, köprülerden geçirir, izbe yollardan yürütür. Zenginlerle yoksullar arasındaki uçurumun büyüdüğü sancılı bir çağdayızdır. O tedirginliği iliklerimize kadar hissederiz. Charles Dickens karanlık yüzünü her yönüyle dile getirse de Londra'dan hiç vazgeçmedi. Yaşamını Londra'da geçirdi. Şehre bir saat uzaklıkta bir kır evi satın alıp oraya yerleşse de Londra'ya gelip gitmeyi sürdürdü. Mezarı Londra'da Westminster Abbey Kilisesi'nde. Kahramanlarının ruhuysa Londra sokaklarında dolaşmayı sürdürüyor belki de. Umutlar romanından Küçük Philip'in Londra'ya geldiği günkü izlenimlerini Charles Dickens'ın satırlarından aktararak son verelim sözümüze. Yazmana Mr. Jaggers'ı beklerken biraz dolaşıp hava almak istediğimi söyledim. Köşeyi dönünce kendimi Smithfield'da bulacağımı söyledi. Ben de oraya gittim. Kirden, pastan, yağlı köpükle kandan geçilmeyen bu sefil yerin yüz kızartıcı havası bana yapışıp kaldı sanki. Bu pislikten bir an önce kurtulmak için bir yan sokağa sapınca St. Paul Katedrali'nin koca kara kubbesi karşımda bitiverdi. Önünde de asık yüzlü bir yapı vardı. Yanımda duran biri Newgate Zindanı olduğunu söyledi. Zindan duvarı boyunca yürümeye başladım. Büyük bir kalabalık toplanmıştı orada. Demek ki duruşmalar hala sürüyordu. Durmuş etrafa bakınırken pis suratlı bir adliye görevlisi yanıma sokularak birkaç duruşma izlemek isteyip istemediğimi sordu. Yarım altın karşılığında bana en önden yer verebileceğini söylüyordu. Başkasına sözüm var deyince beni zorla avluya sokarak dar ağacının yerini gösterdi. İnsanların halk önünde kamçılandığı yeri, asılmaya giden hükümlülerin avluya çıkarıldığı kapıyı gösterdi. Bu tüyler ürpertici kapıyı daha da ilginç kılmak için yarın sabah saat 8'de 4 kişinin asılmak üzere buradan çıkacağını bildirdi. İnsanın kanını donduran bir şeydi bu. Londra hakkındaki ilk izlenimim ürpertici, itici olmuştu. Adliye görevlisinin kılığı içimdeki ürpertiyi daha da artırıyordu. Çünkü adam şapkasından çizmesine dek kendinin olmadığı belli olan giysiler içindeydi. Bunları belli ki ucuz fiyata cellattan satın almıştı. Sonunda bir şilin vererek adamı başımdan savdım ve derin bir oh çektim. İngiliz besteci Ralph Vaughan Williams'ın Londra Senfonisi'nden bir bölümle veda ediyoruz bu akşam. Londra Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Geniş Zaman programıyla huzurlarınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğumuzu stüdyomuzda misafir ediyoruz. Profesör Doktor Suat Kolukırık, Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Kendisi hem Irak'ta hem de Suriye'de önemli toplumsal incelemelerde bulundu. Saha çalışmaları yaptı. Hocamız aynı zamanda uygulamalı sosyoloji diyebileceğimiz, daha önce büyüklerimizin tecrübi sosyoloji dediği saha çalışmalarını, gözlemleri, nitel araştırmaları, nicel söylemleri de bilimsel araştırmalarında en yaygın kullanan, daha modern sosyoloji yorumuna sahip olan bir isim. Hem kültür sosyolojisi hem toplumsal gelişmeleri yakinen takip ediyor. Kendisiyle bugün Irak ve Suriye Türkmenlerini merkeze alarak, Türkiye'nin Irak ve Suriye politikasını merkeze alarak Irak'ın ve Suriye'nin yeni toplumsal dinamiklerini konuşacağız. Çünkü Irak'ta bir ciddi bir seçim söz konusu oldu. Merkezi hükümette önemli bir değişiklik var. Bu anlamıyla hem bölgesel Kürt yönetimiyle Bağdat arasında hem gerilim hem de yeni ilişkiler söz konusu. Türkiye'nin Irak politikası yeniden şekilleniyor. Aynı zamanda Suriye'de de geride bıraktığımız 2 yıl içerisinde, devrim sonrasında, Suriye inkılabı sonrasında da yepyeni bir siyasal iklim söz konusu. Her iki tarafta da Türkleri yakından ilgilendiren önemli siyasi ve sosyal gelişmeler var. Aynı zamanda İran Savaşı, Körfez'e yayılma ihtimali ve Türkiye'nin politikasını enine boyuna konuşacağız. Değerli hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Hem gözlemlerinizle hem notlarınızla, saha tespitlerinizle başlayarak, isterseniz önce Irak'ı konuşarak söze başlayabiliriz ve bu anlamıyla adım adım Suriye'ye geliriz. Çünkü kaderleri birbirine benziyor. Türkiye ile komşuluk ilişkileri bağlamında, jeopolitik etkileri bağlamında, burada Türklerin ve Türkmenlerin konumlanması bağlamında da benziyor karakterleri.
1: Aslında bizim de kaderimiz benziyor. Tabii. Çünkü bir ve beraber bir coğrafyanın uzantıları, evet, olarak Irak ve Suriye'yi, evet, değerlendirirsek, evet, konuyu daha doğru anlamak mümkün olabilir. Gittikçe küreselleşen, birbiriyle iletişimi artan bir güncel ortamda, bir günümüz dünyasında komşuların hem savaş ortamında olması, komşularla beraberinde iyi diplomatik ve, evet, uluslararası ilişkilere sahip olmamak hiçbir ülkeye kazandırmaz. Hı hı. Bugün Avrupa Birliği açısından baktığımızda, Avrupa Birliği'ni oluşturan ulusların kendi içerisindeki işbirliklerinin Avrupa Birliği'ne sunmuş olduğu refahı, kalkınmayı ve demokratik imkanları görmek gerekiyor. Temel sorun da burada şu: Anadolu coğrafyasının dondurulmuş olması, Anadolu, evet, coğrafyasının donmuş olması.

0: Tabii bu bir eleştiri değil, yanlış anlaşılmasını istemem ama üç tarafımız denizlerle, dört tarafımız düşmanlarla çevrili, evet, gibi bir yanlış algının, bir ön yargının aslında bugün kırmamız gereken en önemli sorun alanı olduğunu, evet, öncelikle bir ifade etmek gerekiyor. Irak dediğiniz, Suriye dediğiniz yer bizden çok uzak olan, bizden kopuk bir coğrafya değil. 100 yıl önce en azından birlikte yaşadığımız, müktesabatımızın olduğu, akrabalıklarımızın olduğu, tarihsel geçmişimizin olduğu ve belli bir sürede en azından bir arada yaşadığımız, hakimiyet kurmuş olduğumuz topraklardan bahsediyoruz. Dolayısıyla özellikle petrol, doğalgaz ve 1900'lü yılların hemen öncesinde başlayan bu enerji jeopolitiğinin çizmiş olduğu yeni sınırlar, Osmanlı'nın beraberinde getirmiş olduğu o geri çekilme süreçlerinin hem ana bünyede, yani Anadolu coğrafyasında ve onunla ilintili coğrafyalarda neler ürettiğini aslında görmüş olduk.
1: Evet, evet.
0: Dünya bu noktada kuzey ve güney gibi, hı-hı, neredeyse ikiye ayrıldığı bir dünyayı yaşadık. Bir tarafta zenginlik, refahın, demokratik imkanların daha üst seviyede olduğu, bunun karşılığında da güney olarak tanımlayabileceğimiz bölgede işte çatışmalar, kabileleşme, demokratik imkanlardan uzaklaşma, diktatöryal rejimler gibi süreçlerle karşı karşıya kaldık. Şimdi sosyolojik olarak dünyadaki gelişim ya da dönüşüm noktasında saha gözlemleri önemli. Yani tabii, benim Irak ve Suriye'ye yapmış olduğum ziyaretlerin aslında ardında yatan temel etken şu: akrabalık bağları var ve bir ana kara olarak belirlersek, bu ana karayı besleyen,
1: evet,
0: tali ve yardımcı adacıklar var. Yani bu adacıklarla biz bir bütün ve birlikte oyun oynayabiliyoruz, evet, ya da sistem, evet, kurabiliyoruz. Bu sistemleri ana karadan kopardığınızda aslında her sistem kendi içerisinde bu sefer dondurulmuş oluyor.
1: Evet,
0: kapalı toplumsal yapılar oluşturuyor ve bunu yaparken de terörize edilmiş yapıları kullanıyorsunuz. Beraberinde bazı farklı dini grupları, aşırı, beraberinde daha farklı düşünce iklimlerini kurguluyorsunuz ya da bir takım ekonomik yaptırımlar uygulayarak toplumların bir aradalıklarını ortadan kaldırıyorsunuz. Dolayısıyla bugün aslında Irak meselesi Türkiye'nin kendi meselesidir. Yani bizden çok ayrı değildir. Yani
1: bizden Irak değil diyorsun.
0: Tabii yani, hiç Irak değil. Evet. Yani Irak olma şansı da yok. Zaten, evet, Irak dediğimiz bölge aslında Basra'dan, Bağdat'tan ibaret, evet, olan bir bölge ve, evet, Musul var. Yani, tabii, benim bildiğim kadarıyla ve tarihte, evet, okuyabildiğim, evet, kadarıyla Osmanlı oradaki yapılanmasını bu üç şehir üzerinden tesis etmiş. Mesela Kutul Amare diye bir zaferimiz var.
1: Evet. Bunu Kutul bile, bölgesinde, Fav bölgesinde, evet, kazanılmış. Evet.
0: Ve bunu bile belki son yıllarda kamuoyu, evet, fark, evet, etti ve böyle bir zaferimizin olduğu yavaş yavaş ifade edilmeye başlandı. Ve Musul ve Kerkük petrolleri mesela hiç savaşılmadan verilmiş olan, evet, bölgelerdir. Evet. Yani konuyu çok farklı taraflara götürmek istemem ama, evet, şimdi özü itibariyle baktığımızda Kutul Amare'yi kazandıktan sonra Musul ve Kerkük'ü ne için verdiniz, hangi koşullarda verdiniz, bunları da bir konuşmak gerekiyor. Ve beraberinde aslında bir sosyolog olarak beni en çok heyecanlandıran taraf şu: Osmanlı gerçekten müthiş bir miras bırakmış. Filistin'e kadar inmiş. Hatta yetinmemiş, işte Tolunoğulları sülalesini götürmüş. Anadolu'dan bir sürü Türkmeni götürmüş. 1538 Preveze Deniz Savaşı'ndan sonra Akdeniz hakimiyetini sağlamak için Ürdün'de, Lübnan'da ve beraberinde Suriye'de, hatta Libya'da, yani Akdeniz'in bir sürü bölgesine bir Türk nüfusu, Müslüman, evet, nüfus, evet, götürmüş, evet, beraberinde. Yani şimdi dolayısıyla geri çekilmeyle beraber aslında miras bıraktığımız ve bugünü bekleyen, belki yeniden kavuşmayı bekleyen bir sürü bir kutup yıldızı bırakmışız, evet, geride. Şimdi ben aslında bu saha ziyaretlerimde hem Irak'ta neler oluyor, Türkmenlerin durumu ne, bu yeni oluşum süreci içerisinde işte Bağdat hükümetiyle Irak, Kürdistan bölgesel yönetim arasında farklılıklar var mı? Musul'daki işte yeni yönetim ne gibi sonuçlar ortaya çıkartıyor? Bir kapsayıcılığa sahip mi? Ya da işte Musul, Erbil bir tarafta dururken Süleymaniye kim kontrol ediyor? Yani bir takım saha gözlemleri yaptım aslında süreç içerisinde ve o bölgenin Türkiye ile olan entegrasyonu ve gelecekteki senaryoları yerinde tespit etmeye çalıştım. Tabii buradaki hedef şu aslında: birlikte kazanabiliriz ve birlikte, hı hı, aslında daha sağlıklı ve, evet, dengeli adımlar atabiliriz. Dolayısıyla yapmış olduğum ziyaretler farklı paydaşlar, farklı grupları içeriyordu ama şunları da tespit ettiğimi hemen söylemek gerekiyor. Aslında bölge gerçekten İstanbul ve Ankara merkezli. Adana merkezli, Mersin merkezli, Şırnak merkezli, çok ilginç gelebilir, Batman merkezli, Mardin merkezli ve
1: Gaziantep merkezli.
0: Gaziantep merkezli.

0: gözü özellikle bu üretim noktasında ve mesela Irak'a gittiğinizde neredeyse ticaretin büyük bir kısmının Türk firmaları tarafından yürütüldüğünü görüyorsunuz. Bu aslında çok hoş ve insanı mutlu eden bir şey. Çünkü bu bir bölgesel entegrasyonu da yansıtan bir şey. Buraya kadar aslında her şey çok normal ve güzel. Yani burada bir problem yok Sinan Bey, ama esas problem şu. Irak'ın geneline baktığınızda iki temel özellik karşınıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi bir petrol zenginleşmesi var kavramsal olarak. İki, bir betonlaşma var. Üç, bir tüketim var.
1: Evet hocam.
0: Yani yeni Dubai dedikleri, özellikle Empire dedikleri bölge var.
1: Evet.
0: Son derece Dubai'ye benzer yapılar, bir şehir hayatı, her şeyiyle küresel standartlara sahip bir Erbil var.
1: Evet.
0: Öbür tarafta da eski Erbil, özellikle bizim Türkmenlerin bulunduğu, Türkmenlerin çünkü kendisini korunaklı alan gördüğü ve meşru alan kabul ettikleri yer aslında Erbil, Erbil Kalesi. Onun etrafında bir araya geliniyor, toplanılıyor. İşte Kayseri'ye caddesi dedikleri, sokağı dedikleri, çarşısı dedikleri, o bölge içerisinde bir araya geliniyor. Aslında halkın kendi içerisindeki Türkmen olsun, Kürtler olsun, Araplar olsun, beraber eğlenebildikleri de bir araya gelebildikleri yerler. Evet, kent kendi içerisinde böyle farklı kompartımanlara ya da bölümlere ayrılmış olsa da genel anlamda baktığımızda aslında bir, o özellikle petrol zenginleşmesinin getirmiş olduğu bir kopuk katmanlaşma da yaşanmaya başlamış.
1: Evet.
0: Temel problem o. İkinci olarak da temel sorunsal, yine özellikle Irak bölgesel Kürt yönetim açısından baktığımızda devletin henüz tam oturmamış olması ve kaynağı belli olmayan gelirlerin varlığı.
1: Evet.
0: Yani bazı kaçak petrol kuyularından bahsediliyor. Bu petrol kuyularının doğurmuş olduğu haksız kazanç ve beraberinde gümrüksüz ürün ithalatının içerideki ticaret dengesini bozduğu bir Erbil ya da işte bir Musul Kerkük bölgesiyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu bölgedeki iç dinamizmi aslında bozuyor gözüküyor. Ama öbür taraftan baktığınızda yine beraberinde bölgenin Türkiye ile entegrasyonu aslında çok istekli ve hevesli grupların olduğunu söylemek gerekiyor. Tabii. Fakat Türkiye komşu olarak orada belki bulunması son derece normalken, birden fazla ülkenin okulunun eğitim amacıyla Erbil'de olduğunu, hastanelerinin Erbil'de olduğunu ve onların da kendi varlıklarını ya da hakimiyetlerini göstermeye çalıştıklarını da söylemek gerekiyor. Dolayısıyla bir güçler mücadelesinin de olduğu bir Irak'tan bahsetmek gerekiyor. Tabi bu Irak dediğim daha çok kuzey bölgesiyle alakalı. Çünkü aşağıdaki Basra ve Bağdat zaten Irak bölgesel Kürt yönetiminden tamamen korkmuş durumda. Ama şunu da ifade etmek gerekiyor. Irak bölgesel Kürt yönetimi Türkiye dışında her ne kadar kendisine bir partner ya da yardımcı arası da aslında bunun mümkün olmadığını da söylemek gerekiyor. Çünkü petrol ihracatının ana kaynağı ya da yolunun geçtiği bölge Türkiye.
1: Mutlaka Mersin üzerinden çıkıyor.
0: Yani Türkiye üzerinden bu çıkış olmadığı sürece bölgedeki huzurun gelmeyeceğini söylemek gerekiyor.
1: Evet,
0: fakat küresel ekonomi Kuzey Irak'ı çok farklı bir alana dönüştürmüş. Yani çalışanlar özellikle Endonezya'dan, Filipinler'den, Malezya'dan gelen ev işlerinde çalışan, otel sektöründe çalışan bir grup oluşmuş. Öbür taraftan tabii ucuz vergi politikası müthiş bir teknolojik ürün ithaline imkan sunmuş. Dolayısıyla Kuzey Irak'a giriş çıkışlarda çok daha farklılaşmış bir yapı var. Ama Kuzey Irak'ın bu mevcut durumu da aslında bölgedeki diğer ülkeler için de cazip hale gelmiş ve müthiş turist çeker hale dönüşmüş durumda.
1: Evet.
0: Oteller sürekli dolu, sürekli tur düzenleniyor, bir yabancılar geliyor ve buna uygun da aslında bir hizmetler sektörü gelişmiş. İlginç bir şekilde. Fakat gelen anlamda baktığımızda kent altyapı üretme noktasında o bahsetmiş olduğumuz Empire dediğimiz bölgenin, işte uluslararası bazı şirketlerin bulunduğu bölgenin dışındaki alanlarda süreç çok da normal çalışmıyor ve Orta Doğu koşullarını henüz barındırıyor. Fakat buna rağmen aslında Kuzey Irak bölgesi entegrasyon ve hem küresel sistemle hem Türkiye ile entegrasyonda çok iyi bir ivme almış pozisyonda olduğunu söylememiz gerekiyor. Fakat işte hukuk sistemindeki problemler, para sistemindeki bir takım belirsizlikler, ödemeler konusunda biraz uluslararası ticaret yapımını engelleyen hususlar olarak karşımızda duruyor diyebiliriz. Bununla birlikte halkın Türkiye'ye karşı ilgisi çok yüksek.
1: Evet.
0: Türk dizileri çok yüksek oranda izleniyor. Bölgede Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne ait 16-17 tane okulun olduğu söyleniyor. YTB bursiyerlerimiz var, bir marif okulumuz var orada. Yani Türkiye ile ilişkiler o noktada son derece başarılı ve hızlı bir şekilde gidiyor. Daha görünür olmanın Türkiye açısından bence daha büyük projelerde yer almanın bölge huzuru, terörün en azından pasifize edilmesi ve ortadan kaldırılması noktasında kıymetli olduğunu düşünüyorum. Elbette terörü bir yenmek birinci öncelik ama tabii beraberindeki kültürel eğitim ve sosyal ilişkileri de artırabildiğimiz ölçüde Irak'la olan ilişkilerimiz çok daha ileri bir düzeye gelebilir diyebiliriz.
1: Evet hocam, önemli bir konu tabii. Irak Türkmenlerini ve Türkleri, Irak'ta yaşayan diğer toplulukları genel olarak konuşacağız, konuşmayı hedefliyoruz ama Erbil'de de önemli bir Türkmen kitlesi var. Siz bahsetmiştiniz çünkü Erbil eski Erbil Atabeyliği'nin, Musul Atabeyliği'nin önemli merkezlerinden birisi. Nurettin Zengi burada bir devlet kurdu, bir Türkmen devleti kurmuştu. Irak Türklerine ait olan bir devlet kurmuştu. Orada da intibalarımız oldu. Erbil'de nasıl yaşıyorlar? Yani bölgesel Kürt yönetimi içerisinde, yani Irak'ın kuzeyindeki bu siyasal oluşum içerisinde bir özerk yapı bu tabii yani.
0: Sevindici taraf şu, Irak Türkmen cephesi içerisinde bir bakanlık verilmiş durumda.
1: Evet.
0: Özellikle bu etnik azınlıklardan sorumlu bir bakanlığımız var ve Sayın Aydın Maruf Bey şu anda bakan olarak hükümette görev alıyor ve aslında son derece başarılı çalışmalar da yapıyorlar ve bir toplumsal karşılığının olduğunu da ben gördüm en son. Özellikle bu Türkmen Kalesi, Türkmenlerle ilgili bir takım ziyaretlere de katılmıştım.
1: Evet.
0: Fakat bölgede birden çok Türkmen Partisi'nin olması da
1: tabii
0: zaman zaman bazı rekabetlere yol açabiliyor ve bu rekabetler de bölgedeki Türkmen hareketinin önünde engel oluşturabiliyor.
1: Neredeyse aklı başında Türkmen bunu ifade ediyor. Yani bu yoğun siyasal parçalanmışlığın önüne geçmek.
0: Evet, bunu geçmek lazım. Daha merkezileşmek ve daha güçlü olan siyasi partinin de Türkmenleri kapsayacak bir mekanizma inşa etmesi gerekiyor aslında. Yani bir halk meclisi gibi onlara söz hakkını verebiliyor pozisyonda olması gerekiyor. Onu yapabildiğimizde bölgedeki Türkmenler üzerine süreç çalışabilir. Aslında evet, bahsetmiş olduğunuz gibi Erbil'de Türkmenlerin bir tarihselliği var ama özellikle 1950, 60, 70 işte ve 2000'li yıllardan sonra yavaş yavaş Türkmenlerin bir çözülme sürecine girdiğinin de altını çizmek gerekiyor. Evet. Bunun bir ekonomik nedeni var. Gerekçesi şu: dil meselesi, dil bariyeri, iş edinebilme çabası. İki, örgütlenmede karşılaşılan problemler. Üç, günümüz koşullarına adapte olamama. Yani ve dört, kentsel dönüşüm. Yani Türkmen mahallesi olarak bilinen mahallelerin yavaş yavaş çözülüp daha heterojen hale gelmeye başlamış olması. Dolayısıyla o bölgede ki Türkmen kardeşlerimizi daha güçlü bir arada tutabilecek çalışmaların, faaliyetlerin, bir aradalıkların, projelerin yürütülmesinin elzem olduğunu altını çizmek gerekiyor. Çünkü gerekçesi şu, yani yanlış bir şey ifade etmek istemem ama bölgede bir Araplaşma ve beraberinde bir uluslararası göç dalgasının olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bölge bir el tarafından sanki bir Araplaştırma sürecine doğru da itiliyor diyebiliriz.
1: Evet, o da o yüzden Türkmenlerin kendi milli kimlikleriyle, örfüyle, adetiyle ve yalnızca Türkiye ile bağları değil, bütün Türk dünyası içerisindeki bütünleşmeleri, entegrasyonlarıyla var olmaları lazım. Türkiye ve özellikle Azerbaycan, iki ülke yakından takip ettiğimiz faaliyetler kapsamında özellikle Irak Türklerinin de büyük Türk dünyası ailesi içerisine entegre edilmelerini, bütünleştirilmeleri konusunda büyük gayretler sarf ediyorlar. Evet. Yani
0: sermaye üretme mümkün değil
1: tabii.
0: Sinan hocam. Yani her bölgedeki Türkmenler bu tip örgütlenmelerde sermaye, belli bir sermaye üretebilir pozisyonda tabii ya da iş piyasasında belli bir işi en iyi şekilde yapabilir olabilmek de önemli. Dolayısıyla herkesin kendi varlığını öncüllediği bir sistem içerisinde bunu gerçekleştirmek mümkün değil.
1: Evet.
0: Belki kooperatifleşme diyeceğim ama onun da daha üstünde, daha büyük yapılar üzerinden bir sermaye birikimi etrafında, işte kültür merkezleri etrafında bunu yapabildiğinizde süreç çok daha anlamlı hale gelebiliyor. Mesela bunun sembolik tarafları da var. İşte Erbil'li, şimdi ismini unuttum, bir Türkmen beyinin yapmış olduğu cami var. Mesela hemen şehir merkezinde. Evet. Cuma günleri dolup taşıyor. Hı-hı. İstanbul'da işte Sultanahmet Camii'nin tabii bir benzerini yapmaya çalışmış. Bu tip sembolik yapıların, hı-hı, bu tip beraberinde bu sembolleri besleyen kültürel havzanın, hı-hı, arka planın oluşturulması ve beraberinde de özellikle Türk şirketleri noktasında vazgeçilmez olabilecek alanları üretebilmek gerekiyor. Yani bu, hı-hı, tıptan temizliğe, taşımacılıktan enerji hatlarına, çelikten mobilyaya, tekstilden başka bir tarafa doğru olabilir. Yani bunu üretebildiğiniz ölçüde çok daha güçlü bir hale gelebilirsiniz diye düşünüyorum Irak'ta. Çünkü aslında

0: Irak'ta olmak beraberinde Irak'la beraber olan diğer bölgeler üzerinde de oluyor. Şimdi buradaki bu Türkmen kardeşler, Türk varlığı noktasında konuştuğumuzda işte romantizmin dışına da bu şekilde çıkmış oluyorsunuz. Yani ürettiklerinizle, yaptıklarınızla bunu üretmeyi öncülediğimiz bir dayanışma ağının daha kıymetli olduğunun altını çizmek gerekiyor.
1: Evet, değerli dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de Geniş Zaman programında Profesör Doktor Suat Kolukırk'la Irak ve Suriye Türkmenlerini, Irak ve Suriye ve Türkiye ilişkilerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Hocam bu son 15 dakikamızda da biraz Suriye sahasını konuşalım ama şey eksik kalmasın. Yani yalnızca Erbil'den ibaret konuştuk değil. Irak'taki Türkmenleri. Doğru. Büyük bir Türk coğrafyası var orada.
0: Musul
1: bir
0: var.
1: Bir Türk
0: var.
1: Türkmeneli kuşağı var. Evet. Terafer'den Menderi'ye.
0: Doğru.
1: Bu anlamıyla Taze Hurmatu'dan Tusurmatu'ya ve Kerkük'ün merkezinde yer almış olduğu geniş bir coğrafya. Onlar hoyratlarıyla bütün Türk dünyasının tanıdığı, muazzam türküleriyle Türk dünyasının tanıdığı, ninnileriyle, manileriyle, özdeyişleriyle, halk kültürleriyle gerçekten Türk dünyasının en medeni, en kültürel, sanata en uyumlu, ticareti gayet iyi bilebilen ve bu anlamıyla ben konuya vakıf olduğum ilk dönemden beri vurgularım, Irak'ın medenileşme misyonunda, yani Irak'ta bir demokrasi söz konusu olacaksa, demokrasinin geçiş topluluğu bence Irak'ta Türkmenler, aynı şey Suriye Türkmenleri için de geçerli. Çünkü demokrasiyi çok uzun yıllardır, birlikte yaşama forumlarını, kültürel zemini ve hoşgörüyü çok uzun yıllardır bir devlet genel olarak yaşatan bir topluluk bu anlamıyla. Daha savaşma eğiliminde değil, bir arada yaşamayı ve paylaşmayı, Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde kendi kültürel kimliklerini öne almayı tercih eden bir topluluk. Belki de elinde silah olmayan tek Iraklı topluluk, Irak Türk topluluğu.
0: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Kültür konusunda Iraklı Türkmenlerin, tabii hep biz Erbil üzerinden konuştuk ama başkent orası olması hasebiyle işte Süleymaniye, Musul, Kerkük kendi içerisinde farklı problemleri olması nedeniyle çok fazla oraya konuşmadık. Onun hemen altını çizelim ama öbür taraftan çok güzel bir şey işaret ettiniz. Kültür ve medeniyetin temsili noktasında Irak Türkmenlerine ilgisi olan herkesin yeniden bir bakmasını da ben öneriyorum. Aslında konuştukları Türkçe'ye baktığınız zaman biraz bizim Azerbaycan Türkçesi dediğimiz ya da Elazığ Türkçesi dediğimiz şive men işte ya da ben değil de ve türkülerine ya da ritimlerine baktığınızda çok büyük bir benzerliklerin olduğunu söylemek gerekiyor. Hoyratlar diyorsunuz. Son derecede anlamlı, derin ve bir geçmişi hatırası olan bir kültürün temsilcisi ve taşıyıcısı olduklarını da burada ifade etmek gerekiyor. Çok derin hususlar var ama en azından yine de Sinan Bey, Irak konusunda dosyasını şöyle kısaca kapatabiliriz Suriye'ye geçmeden önce. Yine de geçmiş dönemlere oranla baktığımızda aslında Irak bir noktada yeni bir sürece başlamış. Yeni bir kapı aralamaya çalışan, yeni bir toplumsal yapı inşa etmeye çalışan bir bölge görünümü de diyebiliriz. O da 2018 ile başlayan sürecin bir uzantısı. Türkiye'nin bu noktada çok ciddi desteklerinin olduğunu ifade etmek gerekiyor. Aslında Türkiye gerçekten uluslararası politikada üzerine yük bindirilmiş olan bir devlet, yani bir imparatorluğun devamı olarak büyük bir sorumlulukla karşı karşıya kaldığını da ifade etmek gerekiyor. Hem Irak'ta, hem Suriye'de, hem İran'da, yani bölge noktasına baktığımızda bütün Balkanlar, Kafkaslar, Türkiye sadece Türkiye için değil aslında. Burada hem çok güçlü olmak hem de komşularımızla yeni bir toplumsal düzen için birlikte çalışmak zorunda olduğumuzu ifade etmek gerekiyor. Suriye konusuna da geçecek olursak, savaş
1: hem
0: gözlemlerinizi bitti.
1: Dinleyelim değerli hocam. Evet. Suriye Türkmenlerinin yeni siyasal yapı içerisindeki rollerini dinleyelim.
0: Aslında Suriye Türkmenleri noktasından hemen ifade edeyim. İyi ki aslında Suriye'deki bu savaş yaşandı. Yani nasıl böyle bir cümleyi söylüyorum? Şundan dolayı en azından biz Suriye'de Türkmenlerin varlığını daha görünür hale getirdik. Belki de Suriye'deki Türkmenler yok olup gideceklerdi. Bu şekilde yeniden onlar için bir kendilerini ifade etme, Irak Türkmen Cephesi gibi bir Suriye Türkmen Cephesi'ni inşa etme,
1: Suriye Türkmen Meclisi gibi 2011'den beri
0: ve işte 2024'ün Aralık ayında başlayan Suriye'deki yeni süreçle birlikte, Şara dönemiyle birlikte kendilerini bir ifade etme fırsatı bulduklarını ben düşünüyorum. Öbür taraftan tabii Türk kamuoyu için aslında bu hemen yanı başımızda yaşanan savaşın bence en büyük kazanımı Suriye'deki Türkmen kardeşlerimizden haberdar olmamız. Oysa onlar zaten bizi biliyorlardı. Benim Halep'te yaptığım bir görüşmede bana 1. Selim'den, Mimar Sinan'dan, Abdülhamit'ten, Hicaz Demiryolu'ndan, Bayırbucak Türkmenlerinden bahseden bir Arap'la sohbet etmiştim. Bir Arap vatandaşla sohbet etmiştim. Onlar Türkiye'yi çok iyi takip ediyorlar. Bir tarih bilgileri var. Evet, evet. Aslında ortaya konmuş olan mücadeleler var. Bunlar aslında son derece iyi. Ama öbür taraftan ifade etmek gerekiyor ki gerçekten savaş Suriye'yi mahvetmiş.
1: Maalesef.
0: Yok etmiş.
1: Tarumar oldu, evet. Çok.
0: Ve Türk kamuoyuna ben bir araştırmacı, bir profesör, evet, bir akademisyen olacak sadece şunu söyleyeyim. Görmeden aslında konuşmamak ve, evet, yargılamamak gerekiyor. Gerçekten adım başı denetimin olduğu, polis noktalarının olduğu, farklı grupların şekillendiği,
1: evet,
0: işte özellikle cilve gözü sınır kapısından girdikten sonra İdlib, Hama, Humus, Şam, oradan biraz Akdeniz tarafına, evet, doğru çıktığınızda Tartus ve yukarıda Laskiye'ye doğru gittiğinizde savaşın ortaya çıkarmış olduğu manzaranın gerçekten içler acısı olduğunu söylemek gerekiyor. Altyapısının tamamen yok edildiği, internetin neredeyse çekmediği, suyun tankerlerle taşındığı, beraberinde çocuk işçiliğinin, hurda motorların, sağlık hizmetinin aksadığı, İnsanların sadece hayatta kalabilmeyi içselleştirmiş olduğu bir manzaranın Suriye'de bizi beklediğini hemen ilk fırsatta söylemek gerekiyor. Yani neredeyse sağlıklı bir konaklama, sağlıklı bir hizmet almanın mümkün olmadığı, belediye hizmetlerinden zaten bahsedemediğimiz, her yerin çöp, her tarafın kirlilik, her tarafın hijyen sorunu barındırdığı, insanların kapılarını, pencerelerini kapattığı, dışa doğru kapandığı bir toplumsal yapı bırakılmış karşımızda.
1: Maalesef.
0: Şimdi, evet, dolayısıyla bu artık Fransa'nın ya da Macron politikalarının, evet, 1920'lerden falan bahsetmek yerine,
1: evet,
0: yeni bir insan merkezli, bir sevgi merkezli, bir medeniyeti nasıl inşa edebiliriz? Bence bunları konuşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu parçalanmış toplumsal yapılar Suriye özelinde hem bölge demokrasi için bir problem, evet, oluşturur nitelikte, hem de Türkiye'deki geri dönüşleri engelleyen bir husus olarak yer alıyor. Çünkü şimdi zaman zaman işte Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin geri dönüşü, motivasyonların artırılması konusunda ne yapılabilir diye konuşuluyor ama mesele buradaki Suriye kökenli bir vatandaşın ya da kişinin Suriye'ye dönmesi değil, oradaki istihdamı, sağlıklı bir gelire sahip olması, ekonomik koşulların yerine oturup oturmadığı, eğitim koşulları, sağlık koşullarının koşulması gerekiyor. Bu noktada Sinan Bey, belki Sinan Hocam şu, evet, söylenebilir.
1: Evet.
0: Savaştan yeni çıkılmış 1,5 yıl, hala güvenlik atmosferinin egemen olduğu, beraberinde ulaşım, altyapı hizmetlerinin tam olarak sunulamadığı ve ciddi anlamda da bir ekonomik yük ve maliyet faturanın karşımızda durduğunu ifade etmek gerekiyor. Bu tabii Suriye görünümünün ekonomik boyutu. Evet. Ama bir de zihin haritalarındaki özlemler, kayıplar, kızgınlıklar, rövanş meseleleri, yani beraberinde kadınlar, çocuklar, yerinden yurdundan edilen insanlar noktasında baktığımızda savaşın Gazze'den sonra,
1: evet,
0: en acımasız yaşandığı bir alandır diyebiliriz
1: burada
0: Suriye için.
1: 2011'den itibaren Suriye iç savaşı, yani yaklaşık 2 milyon insanın hayatını kaybetmesine ve hemen hemen 8 milyon Suriyelinin de mülteci durumuna, sığınmacı olarak dünyanın farklı yerlerine dağılması sonucunu beraberinde getirdi. Bir daha Suriye'nin yeniden imarı ve yeniden ihyasında sizin de ifade ettiğiniz gibi çok büyük sorunlar meydana getirmiş oldu ve zaten Fransız manda mirasının, sömürge mirasının geride bırakmış olduğu bu etnik ve mezhebe dayalı büyük çatlaklar, büyük kırılmalar da maalesef hem Hafız hem Beşer Esad dönemlerinde çok kaşınmış durumdaydı. İran politikaları buraya müdahale etti ve Suriye'yi kolay onlamayacak bir mezhep temelli ayrışmaya da itmişti. Türkiye buna mani olmak için bugün bütün gruplarla temas eden ve bu anlamıyla Suriye Türkmen Meclisi'nin merkezini almak suretiyle genelde geçiş hükümetinin ve geçiş parlamentosunun, geçiş meclisinin Suriye'deki bütün halklara dayalı olarak kurulmasını sağlayacak bir üniter ve milli Suriye istiyor. Bakın bu, yani Suriye'nin yalnızca takdir edersiniz ki üniter kimliği yeterli değil. Aynı zamanda milli bir devlet olması da gerekiyor. Çünkü her üniter devlet tek parça olmayabilir. İçinde federasyonlar barındırabilir, özellikle içerebilir. Türkiye'nin temel tezi üniter ve milli bir Suriye. Son 3 dakikamızda burada Suriye Türkmenlerinin yerini nasıl gördünüz? Nasıl gözlemlediniz hocam bundan?
0: Sizin bitirmiş olduğunuz, evet, noktadan hemen, evet, kısa bir, tabii, ekleme yapayım müsaade ederseniz.
1: Tabii.
0: Türkiye'nin Suriye için önermiş olduğu yeni yönetim devlet modeli son derece doğru. Ama temel bir problem var. Parçalı, evet, bir toplumsal yapı üretmek isteyenler Laskiye, tabii, Tartus noktasında.
1: Tabii.
0: Bu parçalılığı da, evet,
1: dürzüler, o,
0: aynı dürzüler, tabii, üzerinden.
1: Tabii.
0: Yani oranın o noktaya da çok dikkat etmek gerekiyor. Aslında tüm Suriyeliler noktasında baktığımızda Türkiye'nin yapıcı politikası herkes tarafından biliniyor. Ama bu esas temel problemin diğer devletlerin bölge üzerindeki hakimiyetlerinin ne tip sonuçlar çıkaracağını da dikkat etmemizde fayda var. Bunu hem Suriye kamuoyu hem Türk kamuoyu olarak izlemekte fayda var diyebiliriz. Öbür taraftan Türk plakasını bile görmüş olmak,
1: evet,
0: Türkmenler için bir sevinç, bir mutluluk. Hı hı. Özlemleri, beklentileri devam ediyor. Biraz önce Irak'taki Türkmenler için hoyratlar demiştik.
1: Evet.
0: O zaman baraklardan bahsetmek gerekiyor.
1: Tabii.
0: Özellikle Bayır Burak, Bucak Türkmenleri. Ama tabii biz Anadolu kamuoyu olarak ya da Türkiye kamuoyu olarak daha çok Bayır Bucak Türkmenlerinden bahsettik. Ama aşağıya Golan Tepelerine kadar indiğinizde yaklaşık 40'tan fazla yerleşim bölgesinde
1: var,
0: Türkmen nüfusunun olduğunu ve Türkiye'ye karşı hasretle kavuşmayı beklediklerini ve selamlarını buradan iletmiş olayım.
1: Bu anlamıyla yani sayıları 2.5 milyonun üzerinde Türk ve Türkmen var.
0: 3.5 diyen, evet, diyen de var. 4 milyon diyen de var.
1: 3 milyondan aşağı olmamak kaydıyla tabii yeni nüfus sayımları yapılacaktır. Evet. Bu anlamıyla sizin söylediğiniz iç savaşı kimse kabul etmez. Yani iç savaş bir yürek acısı meydana getirdi ve milyonların ölümüne vesile oldu ama Suriye Türkmenlerinin kimlik politikasını biraz kuvvetlendirmiştir diyebiliriz.
0: Kesinlikle.
1: Siz onu sahada gözlemlediniz.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü Araplaşan Türkmenler de vardı.
0: Tabii ki.
1: Bunu biliyoruz. Sahada 1960'lı 1970'lerden itibaren bilinen gerekçeler. Dilini kaybeden. Yani yoksa evet, Türkmen olduğunu biliyor. Soyadı Türkiye, soyadı Türkmani, soyadı Türk soyadı ama tamamen Arapça konuşmaya başlamışlar. Türkçeyi yitirmeye başlamışlar.
0: Çünkü müthiş baskı vardı.
1: Tabii.
0: Türk bayrağı asmak, konuşmak.
1: Tabii.
0: Yani o dönem yaşanan mezalimi de ayrı çalışmak
1: tabii
0: gerekiyor. Bu noktada da sosyoloji bölümlerinin, sosyal bilimlerin bakış açılarını, hı-hı, biraz değiştirmeleri.
1: Tabii.
0: Kendi kültürel varlıklarımız noktasında ya da miras noktasında neler yapabileceklerimize de odaklanmasının, bu konudaki yüksek lisans doktora tezlerini artırmalarının, veri sağlamlarının, hı-hı, kayıt altına almanın kıymetli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Tabii, kesinlikle hocam ve bu anlamıyla uzun yıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir güvenlik sahası aynı zamanda. Kardeşlerin yaşamış olduğu bir topluluk, hem Türkmenlerle hem Araplarla hem Kürt kardeşlerimizle, Dürzilerle, hiç fark etmez Nusayrilerle her biriyle bir kardeşlik politikası var. Türk dış politikasının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ama buradaki kültürel topluluklarımız ve kardeşlerimizin de siyasi ve kültürel temsillerinin son derece önemli olduğunu vurgulamak gerekiyor. Çok teşekkür ederim hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bize sağdan sıcak verileri, intibalarınızı, gözlemlerinizi, karşılaştırmalarınızı aktardınız. Sağ olun, var olun, ayaklarınıza sağlık kıymetli
0: teşekkür
1: hocam.
0: Teşekkür ediyorum bu fırsatı sunduğunuz için.
1: Efendim ses kayıtta Ayşe Koyuncu, montajda Necmiye Şahin, yapımcımız Yaşar Sarıhasanoğlu, spikeriniz ben Doktor Sinan Demirtürk. Hepinize Geniş Zaman programından hayırlı geceler diliyoruz.
2: Geniş Zaman.

TRT Radyo 1'in Sabah Kuşağı'nda yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6:10-6:30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Ne diyorsunuz siz Lebedev? Aynen öyle oldu. Bir akşam yemeğinden dönüşte arabadan düştü. Sokağın kenarındaki sınır taşına çarptı başı ve oracıkta bir bebek gibi can verdi. 73 yaşında öldü diye geçti kayıtlara. Ak saçlı, pembe yüzlü bir ihtiyarcıktı. Hep hoş kokular sürünürdü. Durmadan tıpkı bir çocuk gibi gülümserdi. Odasında kendisiyle görüştüğümü hatırlayınca şöyle der Piotr Zaharıç: senin içine doğmuş. Prens gitmek için ayağa kalktı. Onun gitmek için hazırlandığını görünce şaşırdı Lebedev. Hatta telaşlandı. Yaltaklanır bir tavırla, anlattıklarımı ilginç bulmadınız dedi. Prens yüzünü ekşitip, doğrusu kendimi iyi hissetmiyorum da diye karşılık verdi. Yolculuğun etkisinden olacak, başım ağrıyor. Lebedev çekingen, yazlığa gitseniz efendim dedi. Prens dalgın, ayakta duruyordu. Lebedev ekledi, 3 gün sonra ben de bebek için evdekilerle birlikte yazlığa taşınacağım. Bu arada evin eksikliklerini gidereceğim. Yani biz de Pavlovsk'a gideceğiz. Birden sordu prens, sizde mi? Ne o, burada herkes Pavlovsk'a mı gidiyor? Demek orada sizin de yazdığınız var. Petersburg'da yazda herkes Pavlovsk'a gitmez. Petis'in ucuza düşürdüğü bir evi bana devretti. Hem güzel, hem yüksekçe bir yer, hem yeşillikler içinde, hem ucuz ve kibar bir çevre, hem müzik var. Herkes bunun için gidiyor işte Pavlovsk'a. Aslında ben bahçedeki ek yapıda kalıyorum. Evde ise... Evinizi kiraya mı verdiniz? Ha, hayır, vermedim de... Prens birden, bana verin dedi. Lebedev'in sözü buraya getirmeye çalıştığı belliydi. 3 dakika önce gelmişti aklına bu. Oysa kiracıya ihtiyacı falan yoktu. Evini kiralamak isteyen biri vardı ve evi belki kiralayacağı haberini yollamıştı ona. Lebedev bunun belkisinin falan olmadığını, adamın evi kesin tutacağını çok iyi biliyordu. Ama şimdi birden aklına kendisi için çok yararlı olacağını düşündüğü bir fikir gelmişti. Önceki kiracı adayının kesin konuşmamasından yararlanıp evi prense kiralayacaktı. Ansızın şöyle düşünmeye başlamıştı. Tam bir kargaşadan sonra işler bambaşka bir yön aldı. Prensin bu önerisini neredeyse coşkuyla karşıladı. Öyle ki prensin ne kadar kira istediği sorusuna kolunu sallayarak cevap vermişti. Nasıl isterseniz öyle olsun. Ne kadar olmalı sorar öğrenirim. Fazla istemem. Bu arada bahçeden çıkıyorlardı. Lebedev yaltaklanırcasına dönüp duruyordu prensin çevresinde. Ben size çok sayın prens, isterseniz bu konuda oldukça ilginç bir şeyler daha anlatabilirim size. Prens durdu, Lebedev sürdürdü konuşmasını. Darya Alekseyevna'nın yazdığı da Pavlovsk'ta. O bayan da arkadaşıdır ve doğal olarak sık sık ziyaretine gelecektir. Elbette bir amaçla. Aglaya Ivanovna. Prens acıyan yarasına dokunulmuş gibi hiç de hoş olmayan bir sabırsızlıkla kesti Lebedev'in sözünü. Öf, yeter artık Lebedev. Bütün bunlar hiç de sizin dediğiniz gibi değil. İyisi mi? Siz bana oraya ne zaman gideceğinizi söyleyin. Ne kadar erken olursa benim için o kadar iyi. Çünkü otelde kalıyorum. Konuşarak çıktılar bahçeden ve eve uğramadan avluyu geçtiler. Avlu kapısına geldiler. Sonunda şöyle dedi Lebedev. En iyisi otelden hemen bugün doğru buraya benim yanıma taşının. Yarından sonra hep birlikte Pavlovsk'a gideriz. Bakarım dedi prens. Kapıdan çıktı. Lebedev arkasından baktı. Prensin ani dalgınlığı şaşırtmıştı onu. Giderken hoşça kalın demeyi bile unutmuştu. Hatta vedalaşmak anlamında başını bile eğmemişti ki bütün bunlar Lebedev'in çok iyi bildiği prensin kibarlığına, inceliğine tersti. Saat 12 olmuştu. Prens yapan Çinler'de sadece görevi gereği kentte kalmış generali bulabileceğini biliyordu ki o da kesin değildi. Generalin onu belki hemen alıp Pavlovsk'a götüreceğini düşünüyordu. Ama bu arada başka bir ziyaret daha yapmayı çok istiyordu. Prens yapan Çinler'e geç kalmak tehlikesini de Pavlovsk'a gitmeyi yarına ertelemeyi de göze alıp uğramayı çok istediği evi arayıp bulmaya karar vermişti. Ancak bu ziyaret bazı bakımlardan onun için tehlikeliydi de.

Karar vermekte zorlanıyordu. Bu evin Sadova'ya yakınlarında Grohova sokağında olduğunu biliyordu. Oraya vardığında evin hangi ev olduğunu anlayabileceğini umuyordu. Grohova ve Sadova'ya sokaklarının kesiştiği dört yol ağzına geldiğinde duyduğu olağanüstü heyecana kendi de şaştı. Kalbinin öyle acıtırcasına çarpacağını hiç beklemiyordu. Bir ev, belki de özel dış görünüşüyle daha uzaktan dikkatini çekmeye başlamıştı. Öyle ki prens daha sonra o anda içinden bu ev olacak diye geçirdiğini hatırlayacaktı. Doğru tahmin edip etmediğini anlamak için büyük bir merakla eve yaklaştı. Tahmini doğruysa bunun kendisi için nedense hiç iyi olmayacağını hissediyordu. Kocaman, dış görünüşüyle insanın içini karartan, üç katlı, mimari açıdan herhangi bir özelliği olmayan, kirli yeşil boyalı bir evdi. Geçen yüzyılda yapılmış bu çeşit evlerin bazıları, her şeyin hızla değiştiği Petersburg'da, özellikle bu sokaklarda günümüze kadar kalmıştır. Duvarları kalın, pencereleri çok az, sağlam yapılardır bunlar. Alt katlarının pencerelerinin bazılarında parmaklıklar vardır. Bu alt katlarda genellikle döviz dükkanları bulunur. Dükkan sahibi Skopes evin üst katındadır. İçeriden de dışarıdan da sanki konuk sevmez, soğuktur bu evler. Gizleniyor, saklanıyor gibidirler. Yalnızca dış görünüşleriyle insanda neden böyle bir izlenim bıraktıklarını anlatmak çok zordur. Mimari çizgilerinin birleşiminin de kendine özgü bir gizli olduğu kuşkusuzdur. Bu evlerde büyük çoğunlukla yalnızca tüccarlar oturur. Dış kapıya yaklaşıp yazıyı okudu prens. Köklü ve saygın Rogojin ailesi. Aradığı evi bulmuştu. Arkasından gürültüyle çarparak kapanan cam kapıyı açıp içeri girdi. Geniş merdivenden üst kata çıkmaya başladı. Kaba bir işçiliği olan taş merdiven karanlıktı. Duvarlar kırmızıya boyanmıştı. Prens, Rogojin'in annesi ve kardeşiyle bu kasvetli evin ikinci katının tümünde oturduğunu biliyordu. Prens'e kapıyı açan uşak, içeriye kimin geldiğini haber vermeden önüne düşüp uzun süre götürdü onu. Duvarları yalancı mermer kaplı, döşemesi meşe parke, 20'li yılların kaba, ağır mobilyalarıyla döşeli geniş bir salonu geçtiler. Sonra zikzaklar çizip dönerek 2-3 basamaklı merdivenler inip çıkarak sonunda bir kapıyı çaldılar. Kapıyı Parfyon Semyonovich Rogojin kendi açtı. Karşısında prensi görünce yüzü öylesine bembeyaz kesildi ki donuk ve korku dolu bakışıyla dudaklarında prensin bu ziyaretinde bir olağanüstülük, hatta inanılmaz bir mucize görüyormuş gibi son derece şaşkın gülümsemesiyle kıpırdanmadan dururken bir an mermer bir heykeli andırmıştı. Prens her ne kadar böyle bir karşılamayı bekliyorduysa da şaşırmıştı. Neden sonra şaşkın bir tavırla "Parfyon, galiba uygunsuz bir zamanda geldim," dedi. "Öyleyse gidelim." Rogojin bir an duraksadıktan sonra kendine gelmiş gibi karşılık verdi. "Hayır, hayır, rica ederim, içeri buyur." Senli benliydiler. Moskova'da sık sık ve uzun süreli görüşmüşlerdi. Bu görüşmelerinde karşılıklı, son derece içten oldukları dakikalar bile olmuştu. 3 ayı aşkın bir zamandır da görüşmemişlerdi. Rogojin'in yüzündeki beyazlık ve hafif, belirsiz heyecan hala gitmemişti. Konuğunu içeri buyur etmesine karşın aşırı şaşkınlığı devam ediyordu. Prensi koltuğa götürüp masanın başına otururken prens bir ara dönüp Rogojin'e bakmış, onun son derece tuhaf, ağır bakışı karşısında duralamıştı. Sanki bir şey dank etmişti prensin kafasına ve o anda yakın bir geçmişteki ağır, üzücü bir şeyi hatırlamıştı. Koltuğa oturmadan, kıpırdamadan durdu olduğu yerde. Bir süre Rogojin'in gözlerinin içine baktı. Rogojin'in gözleri ilk anda olduğundan daha güçlü parlıyordu sanki. Nihayet gülümsedi Rogojin. Ama bu gülümsemesinde biraz hüzün, biraz şaşkınlık vardı. "Ne diye öyle dikkatli bakıyorsun gözümün içine?" dedi. "Otur hadi." "Parfyon," dedi prens. "Açıkça söyle, bugün Petersburg'a geleceğimi biliyor muydun, bilmiyor muydun?" "Geleceğini tahmin ediyordum. Gördüğün gibi yanılmadım da." Acı acı gülümseyerek ekledi Rogojin. "Peki ama geleceğini nereden bilebilirdim?" Rogojin'in cevap yerine sorduğu sorudaki keskin, tuhaf asabiyet prensi daha da şaşırtmıştı. Prens çekinerek alçak sesle sordu. "Diyelim ki bugün geleceğimi biliyordun. Bu kadar sinirlenecek ne var bunda?" "Peki neden soruyorsun bunu?" "Bugün trenden inerken demin bana arkadan

Baktığın gibi bakan bir çift göz gördüm sanki de. Merakla mırıldandı Rogojin. Vay, kiminmiş o gözler? Bunu söylerken Rogojin hafifçe ürperdi gibi gelmişti prense. Bilmiyorum, kalabalığın içinden bakıyordu. Belki de hayal görmüşümdür. Bu aralar hep hayaller görüyorum çünkü. Sana bir şey söyleyeyim mi Parfyon dostum? 5 yıl önce nöbetlerin başladığı zamanlardaki gibi hissediyorum kendimi. Belki de öyle gelmiştir sana, bilmiyorum diye mırıldandı Parfyon. Yüzündeki sevecen gülümseme o anda hiç yakışmıyordu yüzüne. Sanki kırılgan bir şeyler vardı bu gülümsemede ve Parfyon çok uğraşsa da düzeltemiyordu onu. Ne o, yine yurt dışına mı gideceksin diye sordu. Sonra birden ekledi. Hatırlıyor musun, sonbaharda Piskov'dan trenle buraya geliyorduk. Üzerinde bir yağmurluk vardı. Ayağındaki potinleri hatırlıyor musun? Birden gülmeye başladı Rogojin. Bu kez açık seçik bir öfke vardı gülüşünde. Ve öfkesini sonunda herhangi bir şekilde gösterebildiğine de sevinmiş gibiydi. Prens odayı gözden geçirirken sordu. Yerleştin mi buraya? Evet, evim burası artık. Başka nerede olabilirim? Uzun zamandır görüşmedik. Seninle ilgili öyle şeyler duydum ki sanki sözü edilen sen değilsin. Rogojin soğuk bir tavırla karşılık verdi. Elin ağzı torba değil ki büzesin.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Tarihi Mekke Anlaşması terörsüz Türkiye hedefine katkıda bulunacak. Dışişleri Bakanı Fidan Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Mekke Savunma Anlaşması'nın teknik olarak NATO'nun 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçti. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi ile Kapaklı Devlet Hastanesi hizmete açıldı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye bölgesel güvenlik mimarisi açısından stratejik bir adım daha attı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la üçlü savunma ittifakı kuruldu. Anlaşma ile ülkelerden birine düzenlenen saldırı tüm ülkelere yapılmış sayılacak. Saldırıya uğrayan ülkeye askeri, siyasi ve lojistik destek verilecek. Siber güvenlik ve istihbarat alanında işbirliği yapılacak. Savunma sanayinde ortak projeler geliştirilecek. Terörle mücadele Belediye işbirliğini içeren Mekke Anlaşması'nın terörsüz güvenliği tahkim edilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma Anlaşması'nın teknik olarak NATO'nun 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi.
2: Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor. Destekalanmak için burada bir sıkıntı yok, ortak tehdit diye bir husus yok. Biz artık Türkiye'de ister bölge içinden ister bölge dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması yalnızca saldırılara karşı ortak savunma değil, aynı zamanda savunma sanayinde işbirliğini de içeriyor. Türkiye, anlaşmadaki iki ülkeye de savunma sanayi ürünleri ihracat edecek. Yeni dönemde finansal yük paylaşımı, ortak üretim veya teknoloji transferi gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Yaklaşık 18 saat süren görüşmelerde milletvekilleri partilerinin görüşlerini paylaştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, 367 imzayla sunulan teklif için Türk parlamento tarihinde görülmemiş mutabakat dedi. Teklifin pazartesi genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Silah bırakma süreci tamamlanıp Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edilmeden herhangi bir hukuki düzenleme yürürlüğe girmeyecek. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddeli kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artırılabilecek. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Düzenleme ile risk altındaki çocuklar için tedbir mekanizması da kurulacak. Ağır bağımlılık, psikolojik rahatsızlık ve bulaşıcı hastalık gibi durumlarda acil koruma kararı alınması amacıyla 24 saat içinde rapor düzenlenecek. 15 yaş altında adli sürece dahil olan çocuklar için de sosyal inceleme raporu tutulması zorunlu olacak. AK Parti 25. kuruluş yılına özel iki klip hazırladı. Her sayfanın rengi, her bölümün hikayesi farklı. AK Parti bir Türkiye kitabıdır sloganıyla paylaşılan klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarına yer verildi. Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla paylaşılan klipte de Erdoğan'ın yönetiminde Türkiye'ye kazandırılan eserler yer aldı. CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma ve temiz siyaset söylemlerinin ardından yerel yönetimlere yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Belediyelerde olası hukuki sorunların erken tespit edilmesi için mevcut inceleme mekanizmasının yetkisi genişletilecek. Soruşturma altında olmayan CHP'li belediyelerdeki işleyiş de yakından takip edilecek. Komisyon çalışmaları CHP'li belediye denemelerin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta hareketli geçecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genel Merkez'de yürütülecek çalışmaların odağında terörsüz Türkiye süreci ve parti içi yeni görevlendirmeler olacak. Kılıçdaroğlu milletvekillerinden meclis çalışmalarına ilişkin bilgi alacak. Parti yönetimi ise kurultay hazırlıkları için mesaisini sürdürecek. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan terörist Burkay Karatepe'ye yaptırılan keşif tamamlandı. Terörist Karatepe'nin gösterdiği yerlerde kaçarken gömdüğünü belirttiği silah ve mühimmata rastlanmadı. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe keşif sonrasında tekrar cezaevine götürüldü. Adalet ve güvenlik bürokrasisi mega kentte buluştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çetelerine yönelik mücadelenin kapsamının genişletileceğini açıkladı. Suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara yöneleceğiz, dedi.
0: Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, uyuşturucu, sokak çeteleri, sanal kumar suçlarıyla mücadelede suç zincirinin bütün halkalarının sorumluluğunu ortaya çıkaran organize bir mücadele yöntemini esas alıyoruz. Buradan devlet ve millet düşmanlarına bir kez daha seslenmek istiyorum. Adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır. Örgütlü suç yalnızca bir asayiş meselesi değildir. Aynı zamanda devasa kayıt dışı bir ekonomi ve kara para meselesidir. Bu nedenle bundan sonra da suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara yöneleceğiz. Uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çeteleri torbacısından baronuna, tetikçisinden azmettiricisine, bireysel ve organize sanal kumar yapılanmalarının faillerine kadar herkes şunu bilsin ki peşindeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına hukuk çerçevesinde mutlaka hesabını soracağız. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşımızın yanındadır.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 7500 şahsın bu yılın ilk 7 ayında yakalandığını söyledi. Huzur ve asayişi sağlamaya yönelik saha operasyonlarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bakan Çiftçi İstanbul Esenyurt'ta Adalet ve Güvenlik İstişare Toplantısı'nda hitap etti.
3: Özel Harekat Başkanlığımıza ait bir müdürlüğümüz, Özel Harekat Müdürlüğümüz ve Çevik Kuvvetimiz de yine Esenyurt ilçesi içerisinde konuşlandırılacak. Bu da ilçemizin emniyetine, asayişine olumlu manada katkıda bulunacak. Bu sene Esenyurt ilçemizde araç sayımızı 2023 yılına göre %96 arttırmış olduk. Bu sahadaki görünürlüğümüzü, hizmetlerimizi daha da etkili hale getirecek. Personel sayımızı yine 2023 yılına göre %40 arttırmış durumdayız. Diğer ilçelerden daha fazla arttırdık personel sayımızı. Bunlarla beraber bunların bu hizmetlerin neticesinde hem araç sayısını arttırmamız hem personel sayısını arttırmamız neticesinde yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız. Terörsüz Türkiye ile ilgili çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Adalet Komisyonu'ndan da geçti. Yarın bir gün inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de görüşülecek ve bu konu kanun olarak meclisimizden de geçmiş olacak.
1: Türkiye sağlık ve sanayi altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'yla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır hastane açılış töreninde hitap etti. Kemal Memişoğlu şehir hastanelerinin hem teknolojik hem de altyapı olarak dünyanın en üst seviye sağlık hizmet alanları olduğunu söyledi.
4: Sağlıkta büyük yatırımlar yaparak 25 senede dünyaya örnek olacak bir sağlık hizmeti sunmaya başladık. Baktığınız zaman bugün dünyanın örnek alacağı şehir hastaneleriyle, koruyucu hekimliğiyle, aşılama programlarıyla ve en önemlisi de buradaki gibi, Tekirdağ'daki gibi, Kapaklı'daki gibi çalışan, üreten insanların emeğiyle sağlık teknolojisini, üretimini ve hizmetini onlara sunuyoruz. Bugün dile kolay geliyor ama 27 tane şehir hastanesiyle 39 bin hasta yatağıyla dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bugün 11 tane şehir hastanemizin inşaatını bitirme aşamasındayız. Samsun Şehir Hastanesi'yle hasta almaya başladık. Ordu Şehir Hastanesi'ni taşıdık, ilk hastaları. Çok net söylüyorum arkadaşlar. Şehir hastaneleri teknolojik olarak da, altyapı olarak da dünyanın en üst seviye sağlık hizmet binaları ve alanlarıdır.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise sağlık sektörünün stratejik önemine değindi. Sektöre sağlanan teşvik ve destek paketlerinin detaylarını paylaştı.
5: Biliyoruz ki stratejik bir sektör olarak gördüğümüz sağlık endüstrilerinde atacağımız milli teknoloji hamlesi adımları çok daha büyük başarılara erişmemizin anahtarı olacak. Bu anlayışla son bir yılda sağlık endüstrisinde 102 yatırıma teşvik belgesi düzenledik. 64 milyar lira yatırımı harekete geçirdik. 3244 nitelikli istihdamın önünü açtık. Katma değerli üretimi teşvik etmek ve cari açığı azaltmak üzere hayata geçirdiğimiz teknoloji hamlesi programı kapsamında biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşleyen ilaçlara toplam büyüklüğü 23 milyar lirayı aşan 36 yatırım projesini destekliyoruz. Bu 36 stratejik yatırım projesinin 5'i burada, Tekirdağ'da hayata geçiyor. Ülkemizin dört bir yanını büyüme ve kalkınma yolculuğumuzda yeni projelerle buluşturmaya, yeni eserlerle donatmaya kararlıyız.
1: İçişleri Bakanlığı İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump basına açıklamalarda bulundu. İran'ın yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalmak istemediğini söyledi. Bizimle anlaşma yapmak istiyorlar, bizim onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington yönetimi Tahran'a yönelik baskıyı da artırıyor. ABD Hazine Bakanlığı devrim muhafızlarını finanse ettikleri iddiasıyla İran bağlantılı kripto para borsalarına yaptırım kararı aldı. ABD Başkan Yardımcısı Vance de Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrol ve doğalgaz miktarını en üst seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. İran'ın gerekli değişiklikleri yapmaması halinde diplomatik, ekonomik ve askeri araçların yanı sıra baskının da süreceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Diplomatik süreç kadar savaşa da hazır oldukları mesajını verdi. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerinde sona gelindi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, sonuca çok yaklaştık dedi. Arakçı, güzergahın belirlenmesinin Hürmüz Boğazı'nın açılması anlamına gelmeyeceğini vurguladı. İran ordusu sözcüsü de Hürmüz Boğazı'nda oluşturdukları yeni düzenin geri döndürülemez olduğunu savundu. ABD'nin mevcut durumu kabul etmekten başka seçeneği yok dedi. İran devrim muhafızları da açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ABD'nin İran'ın şartlarını tamamen kabul etmesine bağlı denildi. Katliamcı İsrail'in Filistinlilere saldırıları sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde farklı noktalarında Filistinliler hedef aldı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Yaralılardan 3

0: Kent Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Füzelerin isabet ettiği çok sayıda binada yangın çıktı. Bazı yapılar ağır hasar gördü. Biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski 24 saatte Rus saldırılarında ülke genelinde 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD'nin Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini belirtti. Füzelerin Ukrayna'da da üretilebilmesi için gerekli lisans konusunda da ABD ile anlaştıklarını açıkladı. Rusya Harkiv bölgesindeki Ivanovka yerleşim birimini de ele geçirdiğini açıkladı. Ukrayna ise Rus altyapısını vurdu. Sızran kentinde bulunan petrol rafinerisine drone saldırısı düzenlendi. Tesiste yangın çıktı. Krasnodar'daki İlski petrol rafinerisi de vuruldu. Ukrayna 1 Ağustos'tan bu yana 12 geminin imha edildiğini duyurdu. Rus dronları da Karadeniz'de bir Ukrayna gemisini vurdu. Sayın dinleyicilerimiz, 23 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Tarihi Mekke Anlaşması terörsüz Türkiye hedefine katkıda bulunacak. Dışişleri Bakanı Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Mekke Savunma Anlaşması'nın teknik olarak NATO'nun 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçti. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi ile Kapaklı Devlet Hastanesi hizmete açıldı. Spor. Modern pentatlonda tarih yazıldı. İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa şampiyonu olan ilk Türk sporcu oldu. Muhammed Salah geldi. Trabzonspor'da tablo bir anda değişti. Dünya yıldızının transferi daha sahaya çıkmadan bordo mavililere rekor getirdi. Mısırlı futbolcunun yaşattığı büyük heyecan kombine satışlarına da yansıdı. Trabzonspor 2026-2027 sezonu için 18 bin kombine satarak kulüp tarihinin en yüksek sayısına ulaştı. Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının heyecanı sürüyor. Bugün 4 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle: Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0, Eminevim Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 Spor 0, Ekenler Beton Sivas Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 0. Türk çalıştırıcı Ferhat Akbaş'a büyük onur. Akbaş, Asya'da yılın voleybol baş antrenörü unvanına layık görüldü.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kırklareli'nin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklığı şöyle: Ankara ve Diyarbakır 19, İstanbul, Kocaeli, Aydın ve Gaziantep 24, İzmir, Denizli, Tekirdağ ve Çanakkale 25, Antalya, Adana ve Hatay 26, Niğde, Nevşehir, Ağrı ve Van 18, Samsun ve Ordu 22, Erzurum 16, Şanlıurfa 27 derece.
1: Yol durumu.
0: Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle İnegöl Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Artvin Şavşat yolunun 62. kilometresinde sanayi kavşağı yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 696. Marmara Denizi Yat ve Yelken Yarışları 10-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında saat 10'dan saat 19'a kadar Fenerbahçe Caddebostan Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere yerel bildiri numarası 697 Marmara Denizi.

ve yelken yarışları 11 ve 12 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 19'a kadar Fenerbahçe Koyiçi Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere yerel bildiri numarası 703 Marmara Denizi. Yat ve yelken yarışları 15 ve 16 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 19'a kadar Fenerbahçe Koyiçi Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere yerel bildiri numarası 785 Ege Denizi. 37 derece 10 dakika 25 saniye kuzey, 27 derece 27 dakika 2 saniye doğu mevkiindeki Bodrum özel işaret şamandırası C3.1 geçici olarak sönmüştür. Denizcilere yerel bildiri numarası 786 Karadeniz. 41 derece 57 dakika 16 saniye kuzey, 35 derece 10 dakika 13 saniye doğu mevkiine 9-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında hedef platform tesis edilmiştir. İki deniz mili açık geçilmesi denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: İyi geceler sevgili dinleyicilerimiz. TRT Radyo 1'de Gecenin İçinden programı başladı. Başkente Ankara'ya programımıza hoş geldiniz. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Programımızda konuşacağımız, yine ilgileneceğinizi umduğumuz pek çok konumuz var. Bunlardan biri yine Anadolu toprakları ile ilgili sevgili dinleyiciler. Anadolu'nun binlerce yıl öncesine, yazının henüz bilinmediği, insanların toprağa ilk kez yerleşmeye başladığı zamanlara doğru bir yolculuğa çıkacağız. Anadolu bugün bile izlerini toprağın altında aramaya devam ettiğimiz sayısız kültürün ortak hafızası. Bu hafızanın en dikkat çekici halkalarından biri de Eskişehir ve çevresinde izlerine rastlanan eski çağ tarih öncesi porsuk kültürü. Yaklaşık 8000 yıl öncesine uzanan bu kültür, insanın yerleşik yaşama geçişini, üretimi, doğayla kurduğu ilişkiyi ve Anadolu'nun tarih sahnesindeki ilk toplumsal örgütlenmelerinden birini anlamamız açısından büyük önem taşıyor. Anadolu'nun henüz tam anlamıyla keşfedemediğimiz tarihini ve toprağın altında bizi bekleyen büyük hikayeleri konuşacağız konuğumuzla. Konuğumuz Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ali Umut Türkcan olacak. Gecenin içinden programında bir başka konuysa dünya nüfusuyla ilgili dünyanın ve Türkiye'nin değişen nüfus yapısını ele alacağız sevgili dinleyiciler. Dünya bugün yaklaşık 8,2 milyar insanın yaşadığı bir gezegen. Bir yanda nüfus artış hızının giderek yavaşladığı ülkeler, diğer yanda hızla büyüyen genç toplumlar. İklim değişikliği, gıda güvenliği, kentleşme, göç hareketleri ve ekonomik kalkınma gibi pek çok küresel mesele aslında nüfus dinamikleriyle doğrudan bağlantılı. Türkiye'de bu büyük dönüşümün tam merkezinde yer alıyor. Bu önemli konuyu nüfus coğrafyası ve demografi alanındaki çalışmalarıyla yakından tanıdığımız Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Şahin'le konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, biliyorsunuz dijital çağda artık yalnızca kendimize ait bir dijital kimliğimiz yok. Çocuklarımızın dijital kimliği de çoğu zaman onlar daha konuşmayı bile öğrenmeden oluşmaya başlıyor. İlk ultrason görüntüsünden ilk adıma, ilk doğum gününe, okulun ilk gününe kadar birçok konu ve özel gün ebeveynler tarafından paylaşılıyor. Hem de farkında olmadan çocuklarının geleceğe taşınacak dijital ayak izlerini oluşturuyorlar. Bugün artık uzmanlar çocukların çevrim içi ortamda bıraktıkları dijital izin onlar adına verilen bir karar olduğunu, bu nedenle paylaşım kadar rıza, mahremiyet ve dijital haklar kavramlarının da konuşulması gerektiğini vurguluyor. Bu konuda da dijital medya, sosyal medya ve yeni iletişim teknolojileri üzerine çalışmalarıyla tanıdığımız Profesör Doktor Ali Murat Kırık konuğumuz olacak. Ve bugün Gecenin İçinden programının geçmişten kalan bölümünde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Edip Cansever'e yer vereceğiz.

0: Gecenin İçinden programında sevgili dinleyicilerimiz, çoğu zaman ele aldığımız konularda geçmişi anlamlandırabilmek, gizemli ve bilinmeyen unsuru barındıran geçmişi anlamaya çalışmak belki en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri. Bugün programımızda özellikle yapmış olduğu pek çok çalışma, kazılarla, araştırmalarla, tarih öncesi çağlar üzerine yapmış olduğu bu çalışmalarıyla tanınan Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ali Umut Türkcan'la birlikteyiz. İyi geceler efendim, hoş geldiniz programımıza.
1: İyi geceler, Hafize Hanım, teşekkürler.

0: Biz özellikle geçmişi ve bugünü anlamlandırabilmek için geçmişten geleceğe uzanan bir bu yolculukta, insanın yolculuğunda nereden geldik, nereye doğru yol alıyoruz? Sanıyorum biraz gidebildiğimiz kadar eskiye gitmeyi seviyoruz ama bu kez daha da eskiye gidiyoruz. 8000 yıl önceye, değil mi?
1: Evet, evet doğru. Bu yerleşmeler milattan önce 6. bine. Aslında bildiğimiz Çatalhöyük diyebiliriz biz genelde 7. binin. Hı hı. Tam o dönemin sonu ve aslında Avrupa'ya doğru hareketin başlangıcına gelen bir dönemde.
0: Şimdi biz bugün sevgili dinleyicilerimize söyleyelim. Tarih öncesi Porsuk kültürünü. Yukarı Porsuk. Bu kalkolitik dönem nedir? Prehistorik dönem dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? Konuşacağımız Kanlıtaş Höyüğü nerede konumlanıyor? Öğrenebilir miyiz efendim?
1: Tabii tarih öncesi, prehistorya tarih öncesi yazılı olmayan bu dönemlere biz tabii ki hatta yani neredeyse bu birinci bin dediğimiz Anadolu'nun neredeyse Hititlerin sonuna kadar, batı bölgelerine kadar yazısız dönemler olarak adlandırabiliriz. O nedenle çok geniş bir zaman dilimi ve dünyada da çok özel bir yeri var. Taştepeler, Göbekli Tepe ile beraber dünyanın en eski yerleşimleri, ilk çiftçilerinin olduğu bir coğrafya olması itibariyle önemli. Ve tabii ki Çatalhöyük gibi çok büyük bir kentin öncüsü olabilecek bir merkez ve daha sonrasında da Avrupa'ya doğru hareket eden, Ege ve Balkanlar'da hareket eden Anadolu kültürlerini görüyoruz.
0: Peki bu sözünü ettiğimiz kültürün keşfi, şimdi biz yıllardır Hititleri konuşuruz, Sümerleri konuşuruz, Frigleri konuşuruz, Lidya, Likya derken birçok medeniyeti konuşuyoruz ama biz bu tarih öncesi Porsuk kültürünü, bu kalkolitik çağa gittiğimiz bu dönemi nasıl keşfettik? Yani bu keşif nasıl gerçekleşti?
1: Evet ya, şimdi tabii bir yandan da aslında bu tarih öncesinde Neolitik biz biliyoruz daha çok ama kalkolitik dönem çok uzun bir dönem. 3000 sene süren bir dönem ve Mezopotamya'da kente ve erken devlet sistemlerine ulaşılıyor. Ve hemen arkasından Sümerler başlıyor. Yani aslında kültürün devlete doğru, kente doğru gittiği adımın başlangıcı ve Kanlıtaş'ta zaten bir yerde de bu sistemin başlangıcında. İlk araştırma burada aslında değerli hocamız İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Turan Efe'nin Eskişehir, Kütahya, Bilecik illerinde yaptığı bir yoğun araştırma var. Kendisi de o dönemde Troya kazıları da çalışıyor ve duayen hoca Manfred Korfman tarafından da destekleniyor. Çünkü Korfman hoca bu bölgeye yakın Demircioğuk adını verdiğimiz çok önemli bir yerleşme kazıyor. Ki bu Troya'dan sonraki Batı Anadolu'daki kazılan ilk yerleşmedir. Eskişehir, Bilecik arasında ve dikkatlerini bu bölgeye veriyor. Neolitik, kalkolitik ve tüm çağlarının gelişimine Anadolu'nun iç kısımlarına Marmara'dan çıkarak bu bölgeye vermek istiyorlar. 85 yılında Kütahya girişinde şehrin, Eskişehir Kütahya şehrinde kazı kepçeyle dolgu, Porsuk Nehri'nin dolguları temizlenirken yol inşaat sırasında 3 tane kap geliyor müzeye. Bunu hocaya bildiriyorlar ama yeri o sırada bulamıyorlar. 87'de yeniden araziye gittiklerinde hocayla ekip şaşırıyor. Çünkü bu Anadolu'ya çok yeni bir kültür olduğunu görüyorlar. Bugüne kadar bilinmeyen bir çanak çömleğin ortaya çıktığı görülüyor. Ve hatta iyice araştırıldığında bu çanak çömleğin eski Yugoslavya diyelim, daha çok Sırbistan, Tuna ve Sava nehirlerin oluşturduğu Orta Balkanlar'da Vinča adlı büyük bir kültür var. 6. binde çıkan, evet. Daha biraz daha geç. İşte o kültürün öncüsü olduğu dikkat çekiyor. Ve daha sonrasında da alınan izinlerle 90 fidanlığı kazısı yapılıyor. Bu kazılar sırasında çok ilginç, sadece çanak çömlek değil, figürinler, mermer bilezikler çıkıyor.

0: Ama çok dar alanda kazılıyor. Çünkü yerleşme bir kaya üstü yerleşme. Kaya üstü derken biz genelde höyükler dediğimizde ovalarda böyle yükseltiler görürüz. Ama burası bir vadi tabanında, bir kayalığın üstünde, çok da dikkat çekmeyen yerleşmeler. Ki bunun gibi benim de daha sonra kazdığım Kanlıtaş, Keskaya gibi yerleşmeler gerçekten kayanın üzerine yapılmış. Bu meseleleri çok kısa, o dönemde çok ciddi bir su taşkınının olduğunu, su kotuyla ilgili bir problem olduğunu düşünmekteyiz. Aslında yakın zamana kadar Eskişehir Kütahya Havzası'nda çok ciddi su taşkınları var. Orada tabii bir Porsuk Nehri'nden de bilgi vermem lazım. Tabii. Genelde dilimizde çay olarak adlandırılıyor ama bu çay aslında 448 kilometre ve Murat Dağı'ndan, Murat ve Aksu Dağları'ndan çıkarak Kütahya'da, Kütahya-Uşak sınırından 3 ili geçiyor. Kütahya'dan kuzeye doğru gidiyor, Eskişehir kentine doğru kıvrılıyor. Kıvrıldıktan sonra da Ankara'nın Gordion antik kentinin orada Sakarya'ya kavuşuyor. Yani fena değil. Uzun bir nehir.
1: Evet.
0: Ve bugün Porsuk Barajı adı verilen barajda aslında kontrol altında tutuluyor. Çünkü çok azgın. Özellikle de Eskişehir'i 1950'lerde zaman zaman şehrin içini de taşıran, büyük sel felaketlerine sebep olan bir nehir olduğunu söylememiz lazım.
1: Peki evet, aslında yani o dönemde bu kadar azgın bir nehir, geçmişte daha da azgındı belki. O dönemin yaşam koşullarını evet, zorlaştırdığıyla bile karşılaşabiliriz herhalde, değil mi, yapılan kazılarda?
0: Evet, evet, paleocoğrafya çalışmaları var. Bu çalışmalarda derinleşmek istiyoruz aslında ki bazı araştırmalarda bu bölgede çok ciddi sel dolguları var. Ben sadece örnek vereyim. Orman fidanlığını bulamamaları, yani kazılmasının zorluğu şu: üzerinde 8 metre bir sel dolgusu var. Yani, çok büyük bir sel dolgusu. Ben de hayatımda ilk defa görmüştüm. Yani görünce anlıyorsunuz. Büyüğün yerleşmenin üzeri neredeyse mühürlenmiş. Yani eğer bir kepçeyle yol kazılmasa bizim burayı keşfetmemiz de mümkün değil. Bir dolgunun altında kalmış.
1: Evet.
0: Ama ben daha sonra 2013'te Kanlıtaş, ki en korunmuş yerleşmesiydi İnönü ilçesinde. Orası kaya üstü ama onun etrafı da su taşkınıyla kapanmış bir vadide. Üstünde bir kazdığımızda baktık ki terk edilmiş mekanlar. Orada da yangın ve çöküntü izleri vardı. Hatta depremin izlerini biz burada çok kuvvetli olduğunu gördük. İzmir'den özellikle Mahmut Durav Hoca ile yaptığımız çalışmalar vardı. Anadolu'daki nadir depremin izlerinin düşünüldüğü yerleşmelerden bir tanesi. Burada işte dörtgen birçok mekan vardı. Ama bazı mekanların gömüldüğünü de gördük. Hatta buraların kapatılırken içlerine başları alınmış kadın heykelciklere konmuş olduğunu gördük.
1: Belki sonradan kırılmış olamaz mı o başlar?
0: Yok. Sonradan kırılmış olabilir tabii ki mutlaka ama bunlardan 3 tanesi çok bilinçli şekilde konmuş. Başları da bulunamadı.
1: Evet.
0: Orman fidanında da başları yok. Bu aslında daha da eski bir hikaye. Yani Çatalhöyük'e kadar giden bir hikaye. Başları koparılmış. Genelde bu kadın heykelcikleri bu mekanlarda serpilebiliyor. Ama biz kazıya başlamadan önce burada en dikkatimizi çeken inanılmaz bir mermer bilezikle ilgili yoğunluk ve aletleri. Daha sonra kazılardaki bütün alet takımlarını bulduk. Ona da şaşırdık. Alet takımları ağırlıklı olarak bölgede madenciliği yapılan manyezitten yapılmış. Dünyada eşi yok. Yani ciddi bir mermer bilezik üretimi olduğunu gördük. Hatta daha sonradan bölgedeki en eski insan olarak düşündüğümüz derken bunların hepsini radyokarbon dediğimiz tarihlendirmelerle 10-12 sene önce Amerika'da tarihlendirmiştik. İşte o zamanlar 5800'e kadar falan gittik. Öyle tarihlerimiz yoktu orman fidanlığında. Bir sezon sonunda da bir kadın geldi. O kadının bütün, yani neredeyse kemiklerinin bir kısmı kırılmış, kafatası çatlamış. Ama kolları çok dikkat çekiciydi.
1: Ya iskelet buldunuz, öyle mi?
0: Tabii. Evet. Bazı küçük hediyelerle beraber bulduk. Ama bu kadının sürprizi şu oldu. Kadının özellikle omuza bağlanan bu humerus dediğimiz uzun kemiği

0: Mi'nin. Şunu söyledi. Bu kadın hayatı boyunca devamlı şekilde yoğun bir dairesel hareketle tıknaz vücuduna göre çok kuvvetli bir kol geliştirmiş. Yani, burada bir anormal bir büyüme olduğunu görüyoruz. Evet. Bu tek bir kadın. Yani ilginçtir. Çünkü bu dönemde mezarlar da dışarı çıkmaya başlıyor. Genelde ev altında görüyorduk ama bu kadın açıkçası bir ocağın kenarında bulundu. Bir de tabii açıkçası ilk kazarken dikkatli bir şeken 1,5 metreye bulaşan çok büyük ocaklar vardı. Yerleşmenin etrafını çeviriyordu ve ocakların etrafında da dikkati çekecek şekilde de bilezikler, öğütme taşları ve bir de boya endüstrisi. Çok yoğun bir boya endüstrisiyle meşgul olduklarına ve çanak çömleklerini de kendilerini boyamış olduklarını görmüş olduk. Bu anlamda ilginçti. Ve Kantaş'tan da gelen çanak çömlek açıkçası bize Tuna Havzası, Balkanlara giden bir kültürün öncüsü olduğunu gösteriyor. Evet. Ama bunun Trakya'da öncüsü yok. Bu Avrupa'da da çok fazla daha tartışılamadı açıkçası. Çok da kabul görmedi belki. Ama bunun yeniden konuşmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi efendim söz konusu özellikle toprak altında rastlanılan arkeolojik kazılarla elde edilen buluntular olduğunda kanlı taş diğer kazı çalışmalarına göre son derece geç yapılmaya başlanan kazı çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Ya da eski porsuk kültürü diyelim. Evet. Özellikle burada karşılaşılan şimdi arkeolojik buluntularda hemen dikkat çeken bazı eserlerle karşılaştığımızda büyük objelerle ya da büyük buluntularla karşılaştığımızda etkilenme daha yoğun olabiliyor. Ama siz tarih öncesi çağda belki bu alet edevatla çalışıyorsunuz. Evet. Çok küçük buluntular, çok dikkat çekici el aletleri gibi görünmese bile hakikaten belki de üretim zincirinde çok önemli olan, çünkü tarım var belli ki orada. Ve az önce sözünü ettiğiniz iskeleti bulunmuş kadın dediniz. Sürekli aynı hareketi yapmaktan kaynaklanan, evet, bir takım deformasyonlar oluşmuş bedeninde, kolunda. Dolayısıyla burada sözünü ettiğimiz bu aletleri bulmakla, onların kullanım alanlarının belirlenmesiyle günlük yaşamın işleyişi hakkında bilgilere ulaşabiliyor muyuz Sayın Türkcan?
0: Ulaşabiliyoruz. Hatta yani biz sistemli bir kazı çalışması yaptığımız için multidisipliner hemen hemen bütün, yani fauna ve flora dediğimiz bütün bitki kalıntıları ve hayvan kalıntılarını çalışıp bitirdik. Ama çok ilginç sonuçlar çıktı diyelim. Tohumlarla beraber zaten bu bölgede yapılmamış şu ana kadar Eskişehir, Kütahya, İç Batı Anadolu'daki en eski tarım bulguları bizde. Bu çok yoğun bir tarımcılık olduğunu görüyoruz. Bir yandan da hayvancılıkta avcılığın da sürdüğünü görüyoruz. Ama ilgi çekici, at tüketimi çok yüksek diyelim.
1: Evet.
0: Ki bu bölge aslında geleneksel Frigya bölgesinin içinde. Ki Frigya bölgesi de Herodot'a göre atların yetiştirildiği bir yurt olarak geçer. Ki orman fidanında da dikkat çekici şekilde at tüketildiğini görüyoruz. Burada köpek de tüketilmiş. Bir yandan da çok yüksek sayıda da koyun ve keçi gibi tüketimler var. Bunları besledikleri belli. Ama sığır özellikle bizim için çok önemli. Hatta bir müjdemizi çalışan uzmanımız, bir genetik olarak şeyi bulabiliyorlar. Her kemikte bulunmuyor ama bizim sığır kemiklerimizde genetik izin bulunabildiğini ve analize gireceğini. Ha, bu niye önemli? Sığırın son evcilleşme yeri tahminen bu Marmara'ya doğru, Doğu Marmara ve İç Anadolu arasındaki yaylalarda olduğunu biliyoruz. Çünkü çok hızlı bir şekilde Trakya'dan Balkanlara doğru geçtiğini biliyoruz. Bir herhangi bir öncüsü yok. Yani bu sığır ki Avrupa prehistoryasında özellikle çok önemli bir hayvan. Bu hayvanın özellikle evcilleşme süreci için belki at içinde bize çok güzel bulgular verdi kanlı taş öykü.
1: Bu gerçekten çok ilginç. Şimdi son zamanlarda çok konuşuyoruz. Eskişehir ve yöresi, özellikle Eskişehir'i kapsayan o geniş ova, vadi.
0: Evet.
1: Değerli madenler, değerli elementlerle günümüzde yeniden gündemde.
0: Evet.
1: Ve sizin yapmış olduğunuz bu çalışmalarda ulaştığınız aletler, sözünü ettiğimiz tarımsal üretim zincirinde belki

0: ki öğütücü aletler, ezici aletler. Çünkü insanlar karın doyurmak için
1: Evet.
0: tahıllarla baş başalar, tahıl üretimindeler ve onların işlenmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunları görüyoruz. Bu aletlerin malzemesi nedir? Taş sadece
1: Şimdi
0: taş değil herhalde.
1: burada kanlı taş çok ilginç. Orman fidanında diyelim bu yok. Çok zengin bir çevreye sahip ve hepsini tüketmişler. Diyelim öğütme taşları için bazalt. Bazalt içinde o bölgede genelde çok bilinmiyor ama

0: değirmen taşı gibi, yani öğütme taşları yapılmış. Bunun yanında mermer İnönü'nün tepelerinde bulduk. Çakmak taşı inanılmaz yoğunlukta ve çeşitlikte. Boya mineralleri, hematit dediğimiz demir, bunları da bulduk. Çok şanslıydık. Açıkçası iyi uzmanlarla çalıştık belki şansımız. Onlar bize yeri buldu. Ki zaten bölgede çok ciddi bir tektonizm olduğunu ve bulunabileceğini söylemişlerdi. Açıkçası biraz da metalin işlenip işlenmediğiyle ilgili de sorularımız vardı. Bir pota olduğunu düşündüğümüz bir şey var. Çünkü aslında kalkolitik dönem bir yerde bakır. Bakırın artık yavaş yavaş eritilmeye denendiği, daha öncesinde tavlanarak dediğimiz böyle, bakır yumuşak bir madendir. Böyle yaklaşık 400 santigratın üstünde tavlanarak, vurularak bir boncuk haline getirilebiliyor. Baktığımızda kanlı taş neredeyse bir böyle büyük bir kayaç ve mineral coğrafyasında ve hepsini bilerek işlemişler. Ve tahminimizde bunların özellikle Bilecikler başta olmak üzere bir takas ekonomisinin içine girdikleri dikkatimizi çekiyor.
1: Takas ekonomisi değil mi? O dönemde evet. En çok dikkati çeken bu.
0: Evet.
1: Şimdi tabii bu tarih öncesi porsuk kültürü hakkında belki çözülmeyi bekleyen çok sayıda soru var. Pek evet. Çok konunun açıklığa kavuşması gerekiyor. Mesela en çok üzerine düştüğünüz, en çok merak edilen, araştırmaları hala devam eden, çünkü sadece arkeolojik çalışmalar kazıyla bitmiyor. Kazı sonrası laboratuvar ortamında son derece önemli çalışmalar var. Belki de en zoru da orası değil mi? Sınıflandırma aşaması ve anlamlandırma aşaması.
0: Yıllardır sürüyor. Evet. Şimdi hala bazı, özellikle diyelim Çanak Çömleği'ni ayrı bir kitap olarak yayınlayacağız. Ki ben de bir fırsat olamadı aslında. Belki oradaki Sırbistan'daki meslektaşlarla bir malzemeye yeniden bakmak istiyoruz. Zaman geçtikçe taş aletlerin de özellikle benzediğini, heykelciklerin de benzediğini gördük. Yani burada bizim en azından şunu kanıtlamış olduk. Bizim bulgularımız Vinça kültürünün çok öncüsü olduğunu gösteriyor.
1: Hı hı.
0: Ve bu nedenle bu bağlantı ve gidişin tabii ki yolunu zaman içinde daha iyi anlayacağız. Maalesef Trakya'da da tabii çok fazla kazı yok. 2-3 tane öncü kazımız var. Ama buradan bir hızlı bir şekilde Tuna Havzası'na doğru yaklaşık bir 300-400 sene sonra benzer kültürel öğelerin orada olduğu dikkat çekiyor. O mermer bilezikler de var bu arada. Az da olsa kullanılmış. Bunlar tabii bizi çok dikkatimizi çeken örnekler. Madenle ilgili o bir şans. Sadece bir potamız vardı. Daha da ileride kazıldığında belki de bizim düşündüğümüzden çok daha geniş bir yerleşim. Küçük bir yerleşim gibi gözüküyor ama bunların hepsi çok vakit alan örnekler. Bir de dediğimiz gibi siz de, yani genelde anıtsal yapılar, antik dönem yapıları, antik dönem kentleri dikkat çekiyor. Ama Anadolu'daki bu her gün belki yanından geçtiğimiz, özellikle şehir dışı yollarda hep o gördüğümüz öyküler birçok kodu barındırıyor. Yeter ki bunların doğru şekilde araştırılmasıyla bizi Anadolu'nun ve dünya kültür tarihinin harika örneklerini verdiğini söyleyebilirim.
1: Sayın Türkcan, bu sözünü ettiğimiz özellikle Kanlı Taş Höyüğü'nde kaç katmana rastladınız? Kaç tabaka var?
0: Biz 3 tabaka rastladık. Hatta bizi şaşırttı. Ben açıkçası başlarken kısa bir sürede bitirebileceğimi düşündüm. 8 sene kazdık, 7 sene kazdık. Çünkü kaya üstünde herhalde dedim böyle bir fazla derin olmayan bir mimari var derken neredeyse kayada 2 metrelik oyuntular. Bu arada kayayı oyarak mekanlar yapmışlar ki Anadolu'daki en eski örneklerinden. Daha sonra Hititlere kadar gelişecek bir şey bu. Bir mekan işleme örneği. Burada ciddi şekilde kayalar işlemişler. Bu arada ateşi çok yoğun kullanmışlar kayaları kırmakta. Çünkü üstünde bulundukları kaya da işlenmesi zor bir kaya. Ama aletleri de gördük. Ya aslında bir yerde şanslıydık. Niye?

0: Çünkü gerçekten orman fidanlığında bir taş, bizde ise tepenin üzerinde düğümüz içinde. Yani depolarımız çok hızlıca doldu ve şanslıydık ki tepenin üzerinde de Porsuk kültürüne ait mimari ve yerleşim biçimini görmüş olduk. Çünkü orman fidanlığında açıkçası çok geniş kazılamadı. Tehlikeliydi de birazcık hocamızın söylediğine göre. Çünkü oradaki sel dolgusu ne kadar kazdıkça mıcırlı ve çökmeye başladığını görüyoruz. Biz burada yaklaşık 500 metrekare üzerinde çok iyi böyle birbirine dayanan bir mekan, birbirine dayanan böyle dörtgen mekanlar gördük. Bir de işte Çatalhöyük'ü de andıracak gibi içine ataklar konmuş. Sadece figürinler değil, böyle çene kemikleri gibi daha geçmişten gelen örneklerle mekanların bir kısmının kapatıldığını, bir de üzerlerine kül dolguları dikkat çekiyordu. O yüzden şimdi herhalde önümüzde birkaç tane kitap var. Bir kazıyı ayrıntılı anlatan kitabımızı çıkarmak istiyoruz. Bir de daha belki de popüler kamunun dilini de, yani sizlerin de ilgisini yakalayabilecek ve bu bölgenin nasıl geliştiğini, ilk yerleşimlerin nasıl olduğunu anlatabilecek bir yayında düşünüyoruz.
1: Gerçekte biz aslında çok şanslıyız. Bizim arkeologlarımız, uzmanlarımız, araştırma yapan bilimsel kadromuz gerçekten elinin altında muazzam bir malzeme var. Bu toprakların neresine dokunsanız gerçekten çok büyük bir değerle, hikayelerle karşılaşıyorsunuz. Çok heyecan verici. Sizler kazarken ve o buluntuları anlamlandırırken, sınıflandırırken daha da belki bu heyecan artıyor. Bizse sizinle konuşup bu bilgilere ulaştıkça nasıl bir değerin üzerinde yaşadığımızı tekrar tekrar hatırlıyoruz. Çok önemli çalışmalara imza atıyorsunuz Sayın Türkcan.
0: Teşekkürler.
1: Size, ekibinize, çalışmalarınızda gösterdiğiniz bunca emeğe gerçekten çok minnettarız.
0: Ben de bütün ekip üyelerime ve uzmanlarıma teşekkür ediyorum ve herhalde son olarak da şunu söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de antik kentlerden daha çok özellikle Anadolu'nun ve dünya kültür tarihinin çok özel kodlarını barındıran bu büyüklerin daha fazla, daha sistematik anlaşılması önemlidir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Ben yıllar önce Mersin'de Yumuktepe Höyüğü üzerine yapılan çalışmaları izlemiştim ve onunla ilgili konuşmuştuk. Yumuktepe'de evet, olağanüstü bir hazine değerinde gerçekten. Ama hala Mersin'de bile bunun çok ayırdına varmadı insanlar. Yanından geçip gidiyorlar. Umut ederim ki biz bu güzellikleri hiç olmazsa toprak altında kalmış haliyle korumaya devam edelim. En azından gelecekte belki çok fazla aydınlatılacak konu ortaya çıkacak.
0: Kesinlikle.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yemiştepe'de
0: tarihi çok derine giden bir yerleşmemizdir.
1: Evet, bir günde onu konuşuruz. Bir günde onun üzerinde
0: duruyoruz. İnşallah.
1: İyi geceler diliyoruz
0: efendim. Çok sağ olun Hatice Hanım. İyi geceler diliyorum.
1: Hoşçakalın.
0: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, tarih öncesi Porsuk kültürü bize o kadar çok şey anlatıyor ki ortaya çıkacak olan kitap belki de o hikayeleri günümüze taşırken nice aydınlatılması gereken gerçekliğin daha çokça önümüzde durduğunu da gösterecek. Profesör Doktor Sayın Ali Umut Türkcan'a tekrar teşekkür ediyoruz.

0: Bugün gecenin içinden programında Ankara'dasınız ve şu anda saatimiz tam gece yarısını gösteriyor. Artık cumartesi ve pazarın buluşma anındayız. Stüdyomuzda ise Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Salih Şahin ile birlikteyiz. İyi geceler, hoş geldiniz efendim.
1: Çok teşekkür ederim davetiniz için. Hoş bulduk.
0: Sayın Şahin, sizinle özellikle nüfus üzerine, dünyanın ve Türkiye'nin değişen nüfus yapısı üzerine konuşalım istiyoruz. Şimdi 8 milyarı aşan bir nüfusu var dünyanın ve sürekli hareket halinde mobil bir nüfus söz konusu. Oradan oraya göçler, zorunlu göçler, tercihli göçler, isteğe bağlı ya da işte mecburen yapılan göçler bir tarafa, hakikaten dünya nüfusu anlamlandırmak açısından bize şu anda hareketliliğiyle birlikte çok fazla şey anlatıyor belki. Özellikle biz sürekli nüfus üzerine çalışmalar yapıldığını, nüfus üzerine konuşulduğunu görüyoruz ama dünya nüfusu hiçbir zaman önemini yitirmiyor sanıyorum. Geldiğimiz bugün de bu noktada dünya nüfusunu genel anlamda nasıl ele alıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Çok teşekkür ederim. Nüfus tabii şu anda gündemde olan konular içerisinde düşünüldüğünde belki de diğer konulardan bir tık daha ön plana geçmiş durumda. İlk olarak dünya üzerinde nüfus 1804 yılında 1 milyar olduğu zaman insanoğlu önemli bir dönüm noktası yaşamıştı. Fakat öyle ki son 200 yılda 1 milyardan şu anda 8 milyar 3 milyon civarında, 8.3 milyar gibi bir rakama karşılık gelen bir nüfusa sahip dünya nüfusu. Öyle ki insanoğlu tabii dünyada hep gelişme, yeni bir şeyler icat etme, bilgi iletişim teknolojilerinde gelişme, sağlık koşullarında iyileşme ve bir taraftan da neslinin devamını isteyen bir durumda. Böylece son 200 yılda dünya nüfusu bu kadar çok hızlı bir artış seyrini içine girince insanoğlu bir taraftan da telaşlanmış ve nüfus artışının sorun oluşturacağı endişesinden hareketle aşırı nüfus artışını nasıl önleyebilirim telaşına düşmüş.
0: Aslında buradaki telaş herhalde kaynak kullanımı ile ilgili değil mi? Çünkü kaynaklar sınırlı ama nüfus çok yoğun.
1: Aynen öyle. Tam da onu belirtmeye çalışıyordum. Çok teşekkür ederim bu yol için, bu yolu açtığınız için bana. İnsanoğlu tabii kıt kaynakları bir taraftan tüketirken bir taraftan da neslinin devamını istiyor. Fakat nüfus dinamik bir konu.
0: Tabii.
1: Öyle bir hassas bir konu ki çok müdahale ederseniz nüfus hiç artmıyor. Hiç müdahale etmez, kendi haline bırakırsanız nüfus aşırı artıyor. Hı hı. Günümüz koşullarında dünyada eski dönemlerden, yani günümüzden 50-100 yıl öncesinden farklı bir nüfus sorunu ile karşı karşıyayız. Ülkelere göre de bu durum değişiyor. Hı hı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Eskiden nüfusun artışı ve özellikle de sadece artışı değil, aşırı artışı sorun olarak kabul ediliyordu. Ancak günümüzde, özellikle günümüzün gelişmiş ülkeleri olarak adlandırdığımız ülkelerde yaşlı nüfus ve nüfusun yaşlanma sorunuyla karşı karşıyayız. Dünyanın özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkesinde artık şu anda nüfusun aşırı artışı değil, tam tersi, pek çok ülkede yaşlanma sorunuyla karşı karşıyayız.
0: Evet, artış artık sınırlanmış durumda demek.
1: Sadece Afrika ülkelerinde, bazı Afrika ülkelerinde, Çad gibi, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde artmaya devam ettiğini görüyoruz. Evet. Ancak Avrupa ülkelerinde, pek çok gelişmiş ülkede nüfus artık artmıyor, hatta eksi duruma geçmiş durumda ve nüfusun özellikle yaşlanma sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.
0: Peki Türkiye söz konusu olduğunda?
1: Evet, tam aslında geldiğimiz noktada üzerinde durulması gereken noktalardan birisi Türkiye'nin giderek, eskiden hep şununla övünürdük biz. Dünya üzerinde genç nüfus yapısına sahip bir ülkeyiz. Çünkü nüfusun genç ve dinamik olması, üretken bir nüfusa sahip olmamız, sadece üretim

0: açısından değil, güvenlik açısından ya da genç dinamik beyinlere sahip olmamız avantaj olarak görülürdü. Hala da aslında günümüzde Türkiye nüfusu açısından durum bu şekilde devam ediyor. Ancak son yıllardaki özellikle 2024-2025 yılı pandemi sonrasındaki dönemdeki Türkiye nüfusunun doğurganlık durumu ve nüfus artış hızımıza baktığımızda Türkiye'de de giderek nüfusun yaşlı bir yapıya büründüğünü görmeye başladık. Ve önümüzdeki 20-30 yılda yaşlı bir nüfus yapısına sahip olacağız. Aslında bugünlerde henüz çok da korkulacak bir şey olmadığını söyleyebilirim.
1: Türkiye açısından.
0: Evet. Ancak gerekli önlemler alınmak koşuluyla. Şu anda bu önlemler hızla alınmaya çalışılıyor ve doğurganlığın artırması ve evliliklerin ve onun içinde zaten şu anda nüfus ve aile yılı ilan edildi. Önümüzdeki 10 yılda nüfus ve aile yılı olarak kutlanmaya devam edecek. Yaşlı nüfusun bir nevi önüne geçmeye çalışmak için.
1: Şimdi tabii az önce vurguladınız, Türkiye daha önce genç nüfusu çok olan bir ülke olmakla övünürdü ve öyle tanımlanırdı. Ama özellikle nüfus artışı ya da genç nüfusun çok olması her zaman bir avantaj mı gerçekten?
0: Aslında tabii biraz önce de söylediğim gibi nüfus dinamik bir olgu. Sadece artışı açısından değil, nüfus yapısına da, cinsiyet yapısına da, nüfusun yer değiştirmesine de, göçüne de, yaşadığı yerleşim birimi bakımından durumu, kırsal nüfus, şehir nüfus gibi çok fazla müdahale ederseniz bu size nüfus konusunda başka sorunları beraberinde getirebilir.
1: Mesela tam da burada şunu sormak isterim. Örneğin bir takım yönetmelikler, yasalar değişiyor ve köyden kente nüfus göçü çok fazla. Bizimki gibi ülkelerde, özellikle bizde çok yoğun olduğunu görüyoruz. Bu tarımsal üretimden artık yavaş yavaş çekildiğimizi de gösteriyor. Tarımsal üretim yapamayan nüfus artık kentlere doğru kaydıkça istediği kadar genç olsun ya da istediği kadar yaşlı olsun, eğer nitelik olarak, güç olarak, yoğunluk olarak istenilen düzeyde işlevi yoksa herhalde gençlik ya da yaşlılık çok fark etmiyor olabilir.
0: Çok teşekkür ederim. Konuyu çok güzel bir noktaya getirdiniz. Aslında Türkiye'nin nüfus artışındaki bu dönüşüm dünya ülkelerinin pek çoğunun yaşadığı bir süreç. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Nüfus yapısı, doğurganlık hızı ya da nüfus artış hızındaki bu dönüşüm dünya ülkelerinin hemen hemen hepsi nüfus değişimini bir dönem boyunca bir şekilde yaşayacaklar. Bunu yaşamak zorundayız.
1: Doğal yani.
0: Köyden kente göç de bunun bir sonucu. Fakat tabii köyden kente göç ederken bir taraftan da özellikle kadınların daha çok iş gücüne katılması gibi nedenlerle evliliklerin gecikmesi, genel anlamda toplumsal bir dönüşümün yansıması olarak bu evliliklerin gecikmesi veya kadının daha çok iş gücüne katılması bir taraftan da doğumların azalmasına ve nüfus artış hızımızın düşmesine neden oluyor. İzin verirseniz bir iki rakamdan söz etmek istiyorum.
1: Buyurun lütfen.
0: Türkiye'nin şu andaki nüfus yapısıyla ilgili olarak net olarak belirtmek gerekirse Avrupa Birliği ülkelerinde 65 yaş ve üzeri nüfus hala onlarda onlarda %20'lerin üzerinde, yani toplam nüfusun üzerinde, toplam nüfusa oranlandığı zaman 65 yaş ve üzeri nüfusun %20'nin üzerinde. Bu nüfus yapısı açısından çok istenen bir durum değil. Türkiye'nin ise henüz şu anda onlar civarında. Son 1-2 senedir biraz arttı. Bu durum, yani 65 yaş ve üzeri nüfusun oranının artması ülkede üretim yapacak nüfusun azalması anlamına geliyor ve teknik bir terim olarak belirtmek gerekirse yaş bağımlılık oranı ya da bağımlılık oranı dediğimiz bir sorunu karşıya bırakıyor bizi. Yani yaşlı nüfusun artması 15-64 yaş grubu olarak kabul ettiğimiz, aktif olarak çalışan ve üreten nüfus olarak bilimsel anlamda kabul ettiğimiz nüfusun omuzları

0: duvarındaki yükü biraz artırıyor. Bu da çok istenen bir durum değil. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi genç ve dinamik bir nüfus her zaman ülkeler için bir avantaj mıdır? Aslında evet. Ama bu genç ve dinamik bir nüfusun hem sosyal, hem kültürel, hem ekonomik bakımdan gerekli yatırımların yapılması, gerekli eğitimin alması ve istihdamın sağlanması koşuluyla bu nüfusu yapısının her zaman daha iyi olduğu gerçeği ortadadır.
1: Evet.
0: Bir rakamı daha paylaşmak istiyorum. Buradaki şu anda Türkiye'de nüfusla ilgilenen hemen herkesin aslında birazcık telaşlandıran ve etkin nüfus politikaları üretmemizi zorunlu kılan, bu konuda tartışmaya açan husus temel olarak şu: istenen bir ülkenin, bir toplumun ya da herhangi bir yerde nüfusun kendini yenileyebilmesi için gerekli olan rakamın 15-49 yaş kadın nüfus, ki doğurgan yaştaki kadın nüfus başına 2,1 rakamının üzerinde bir rakam olması gerekiyor. Daha açık ifade etmem gerekirse 2,1 rakamı 15-49 yaş kadın nüfus başına bu rakamdan fazla bir rakam değer varsa orada nüfus kendini yenileyebilir. Şimdi Türkiye açısından bunu düşünürsek maalesef son dönemde bu rakamın birazcık altına düşmüş durumdayız.
1: Neredeyiz?
0: Şu anda 1,48 gibi bir rakam, 1,48, 1,51 gibi bir rakamla karşı karşıyayız. Bunun için şu anda mevcut yönetim politika geliştirme ve nüfus konusunda etkin kararlar almak durumundaki, işte bunun için nüfus ve aile yılı ve 10 yılı ilan edilmiş durumda.
1: Sayın Şahin, şimdi sözünü ettiğimiz nüfus oranlarına baktığımızda bize elbette insanlar sadece verilerden oluşmuyor. Her birey kendi başına çok değerli. Teknolojiyle ve uzayan yaşla değil, eskiden bundan 100 yıl önce şimdi ömürler uzadı. Hatta bilim diyor ki 2030'dan sonra bu çok daha fazla olacak. Dolayısıyla bambaşka sorunlar ya da bambaşka çözümler çıkacak karşımıza. Biz eskiden genç nüfusu farklı değerlendirirken ya da yaşlı dediğimiz, mesela son açıklamalarla 65 yaşında orta yaşlı oluyor insanlar artık yeni tanımlarla. Demek ki eski bilgilerle yeni dünyayı açıklamak yetmiyor artık. Bilgileri de güncellemek gerekiyor. O zaman belki yönetsel anlamda başka bir takım çözümlerin de peşine düşmek gerekiyor. Siyasetin de bakışının yenilenmesi gerekiyor nüfusa ve yaşa. O zaman bir takım kurumlar devreye giriyor. Bir takım yaklaşımlar, yeni öneriler devreye giriyor. Dünya nüfusu ve dünyada yaşanılanlar, örneğin Avrupa'daki yaşlı nüfusla Türkiye'deki yaşlı nüfus aynı haklara sahip değil. Gençlik açısından da öyle. Türkiye'deki gençlik ile dünyadaki ya da Avrupa'daki gelişmiş ülkelerdeki gençlik aynı haklara sahip değil. Bütün bunlara bakışımız nerede, nasıl? Onunla ilgili de bilgiler rica edebilir miyiz?
0: Evet, çok teşekkür ederim. Yine çok güzel bir konu, nüfusla ilgili dikkat çekici hususlardan bir tanesi bu. Türkiye'de ya da genel anlamda dünyada nüfusun yaşlı sayılabilmesi için 65 yaş ve üzeri nüfusun %10'u geçerse nüfus yaşlı nüfus olarak kabul ediliyor. Fakat buradaki farklılık şu: Türkiye açısından düşündüğümüzde henüz %10'lar civarında, biraz önce de ifade ettiğim gibi. Ama mesela Finlandiya ve Almanya'da, Norveç'te düşündüğümüzde %40'ın üzerinde bir yalnız yaşama gibi bir şey var. Niye bu konuyu açtım, yalnız yaşama konusunu? Çünkü yaşlı nüfusun özellikle ortalama ömrün de artmasıyla birlikte yalnız yaşama gibi bir eğilimi var ve bu gelişmiş ülkelerde önemli bir sorun. Türkiye açısından düşündüğümüzde henüz dediğim gibi yaşlı nüfus sahip bir ülke değiliz ama giderek oraya doğru bir eğilimimiz var. Bir hususa dikkat çekmek isterim. Yine sizin belirttiğiniz konuyla ilgili olarak ortalama ömür de uzuyor. Ortalama ömür İnsanoğlu çünkü daha uzun yaşamak istiyor. Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi, sağlık koşullarındaki iyileşmeler her geçen gün.

0: Türkiye açısından düşündüğümüzde burada sevindirici bazı rakamlardan söz etmek gerekir. Ortalama ömür kadınlarda 81.1, erkeklerde 75.9 gibi bir şey. Ve Türkiye ortalaması da 78. Dünya ortalaması bakımından da, yani doğan her kişi de beklenen yaşam süresi bakımından dünya ortalamalarının pek çok ülkeye göre iyi durumdayız. Hı hı. Bu tabii beraberinde başka bir şeyi getiriyor. Buna yönelik politikalar üretmemizi zorunlu kılıyor. Japonya'da şu anda tam tarihini hatırlamıyorum ama artık yaşlı bezil satışının bebek bezi satışından fazla olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla ülkemizde de nüfusun farklı bir yapıya bürünmesi, yani genç nüfusun fazla olması, yaşlı nüfusun fazla olması yeni iş sahalarını ve sizin belirttiğiniz gibi farklı bir nüfus yapısı ortaya çıkınca buna yönelik bir politika geliştirmenin zorunluluğu ortada. Hı hı. Örneğin bundan 20-30 sene önce Türkiye'de yaşlı bakımı falan denilse bizim kültürel yapımızdan da dolayı aslında böyle bir şey çok değildi. Ama şimdi üniversitelerde buna yönelik bölümler açılmaya başladı. Evet. Bu bir yeni bir istihdam alanı. Hı. Buna zorunluyuz. O zaman burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Nüfus yapısı bize nüfusun doğurganlığı, ölümleri, sağlık koşulları, cinsiyet durumu, göçü, hareketliği, yaşlı nüfusu az olması, çok olması bizim ortaya koyacağımız politikaların belirlenmesinde de bize yön veriyor.
1: Evet, etkili.
0: Çünkü nüfus dinamik bir konu ve biraz önce ilk başta söylediğim gibi nüfus konusu ne kendi haline bırakılacak kadar bir önemsiz konu, ne de sürekli onunla çok oynayarak onun farklı boyutlarda sorunlar yaşamamızı. Çünkü zincirin halkaları gibi beraberinde başka sorunları ortaya çıkartma ihtimali var. Ama bir gerçeği özellikle vurgulamak gerekir. Ne kadar nasıl politika geliştirirseniz geliştirin, nüfus artışı tümüyle kontrol edilir bir şey değil. Yani mekanik bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama bu demek değil ki nüfus konusunda etkili politikalar geliştirmeyelim. Zaten ülkemizde durumun farkında ve nüfusun gerçekten önemli bir konu olduğunu, yine sizin satır arasında belirttiğiniz göç konusu da dolayı eskiden insanlar bu kadar çok hareket etmiyordu. Ama gelişmekte olan ülkeler olarak ya da pek çok ülkede eskiden daha farklı olarak İnsanlar kırdan şehir özelliğindeki yerleşmelere, kentsel yerleşmelere göç ediyor. Tabii böyle olunca da şehir yaşamının getirdiği çeşitli özellikler, yaşam tarzı, kültürel özellikler nüfus yapısını ve nüfusla ilgili de sorunları beraberinden etkiliyor.
1: Ama şarkılara, türkülere bile geçiyor. Hadi gelin köyümüze geri dönelim demeye başladı insanlar, biliyorsunuz. Yani o hareketlilik ya köyden kente ya kentten köye, herkes sıkıldığı, bıktığı yerde özlemini duyduğu noktaya doğru gitmek istiyor. Gençlik eğer bir ülkede gelecek göremiyorsa başka ülkelerde yaşamaya ve orada kök salmaya çalışıyor. Bu hareketlilik bütün dünya küçücük bir köye dönüştüyse bu devam edecek demektir. Teknoloji gelişiyor, ulaşım çok daha kolaylaşıyor. Ama bir taraftan da savaşlar, çatışmalar, güvenlik gerekçesiyle sınırlar daha da tahkim edilmiş durum haline alıyor. İşte görüyoruz Avrupa Birliği'nde yaşanılan süreci.
0: İspanya'daki örnek. Çok yakın örneği.
1: Evet, İspanya mesela son zamanlarda çok tartışılıyor. Ama her şekliyle görünen o ki işin içinde insan varsa çok da siz ne olacağını, gelecekte nasıl bir şeyle karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Mesela Covid döneminde, Covid salgını döneminde biz, bütün dünyada da vardı bu ama biz bunu çok yoğun duyduk kendi ülkemizde. 65 yaş üstü yaşlılar diye diye insanları eve hapsederek olumsuz, son derece negatif bir dil kullandık. Evet, ötekileştirdik ve biz bu insanları, ben hep şunu söyledim, Covid'den ölmedilerse psikolojik olarak çöktüler. Moralleri bozuldu. Yani bu insan nüfusundan söz ederken insanın olduğunu, insanın duygularının olduğunu, insanı ötekileştirirken yaş konusunun bile ötekileştirmek

0: için çok önemli bir kavram olduğunu unutmamak gerekiyor. Siz koruduğunuzu zannederken çok büyük zarar da verebiliyorsunuz. İnsan konusu söz etmiyorsunuz çünkü. Canlı canlı insandan ırk yaratma peşine düşen Hitler'in yaptığı hatanın başka başka versiyonları sürekli önümüze çıkıyor. Çıkmaması lazım. O halde gelecek için umutlu olabilir miyiz diye son olarak size bu soruyu yöneltmek isterim.
1: Çok teşekkür ederim. Ben özellikle bu noktada şunu vurgulamak isterim. 2003'ten beri Erasmus projeleri dolayısıyla 46 sefer yurt dışına gittim. Bir coğrafyacı olarak dünyanın pek çok ülkesini, Amerika'sından Kazakistan'ına, Avrupa'daki çok çeşitli ülkeleri gördüm. Öyle bir konumdayız ki ülke olarak, bütün sorunlarına rağmen, çeşitli sorunlar yaşıyor olabiliriz ama pek çok ülkeden bulunduğumuz konum itibariyle coğrafi açıdan düşündüğümde belki de dünyanın en güzel ülkelerinden birisinde yaşıyoruz. Evet. Bunun farkında olmamız gerekiyor.
0: Tabii.
1: Gençler olarak bunu özellikle öğrencilerime de bunu ısrarla söylemeye çalışıyorum ve bunun özellikle altını çiziyorum. Ama bu ülkeyi güzelleştirecek olan ve daha iyi bir yaşanabilir hale getirecek olan bizleriz, gençler. Gençlerimize nüfusla ilgili düşündüğüm zaman hepimiz dünyanın herhangi bir en gelişmiş ülkesinin
0: tabii.
1: Bunda da hiçbir sorunumuz yok. O halde bize düşen, bu ülkede yaşayan her birey olarak buranın hakikaten zorlu bir bölge olduğunun farkında olarak hareket etmek, bunun bilincinde olarak hareket etmek. Herkesin gözü üzerimizde, buna muhakkak. Bana bir gün sorsalardı, bir daha dünyaya gelsen nerede yaşamak isterdin diye, herhalde yine Türkiye derdim. O yüzden de güzel bir ülkemiz var. Zaman zaman tabii ki kendi halimize bırakılmayacak kadar güzel bir ülkemiz var aslında. O yüzden de nüfus konusunda da özellikle bilinçli hareket ederek politikalar üretmek, gençliğe daha yaşanabilir bir ülke bırakabilmek adına uygun olacaktır diye düşünüyorum. Nüfus konusuyla ilgili özellikle şunu belirterek belki sonlandırabiliriz. Nüfus kendi haline bırakılmayacak kadar önemli bir konu. Ama sürekli gündemde tutarken ona göre etkin politikalar geliştirmenin gerekli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, umarız gelecekte teknolojiyle beraber ortaya konulacak olan her çalışma insan nüfusunun ya da canlı nüfusunun, sadece insan nüfusu değil, biyoçeşitliliğin de ne kadar değerli olduğunu biliyoruz doğada.
1: Evet.
0: O nüfusun da üzerinde o değerleri birbirine kırdırmayacak kadar güzel bir geleceğe doğru yol alabiliriz. Çok teşekkür ederiz efendim.
1: Ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: İyi geceler diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyiciler, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Salih Şahin'le birlikteydik.

0: Efendim gecenin içinden programımızdasınız, Ankara'dasınız ve saatimiz gece yarısını 26 dakika geçiyor. Bu dakikalarda Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ali Murat Kırık'la birlikteyiz. İyi geceler, merhaba Sayın Kırık.
1: Sağ olun Sayın Okan. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Dijital çağ, gelişen teknoloji bize gün geçmiyor ki yepyeni kavramlar sunmasın. Bugün yine bir başka kavramı öğreneceğiz. Doğrusu ben ilk defa duydum. Dijital çağın görünmeyen tehlikesi. Bu kavramın ne olduğunu sizden öğrenelim.
1: Evet efendim. Şehir aslında İngilizce paylaşım. İşte parent da ebeveyn anlamına geliyor. İşte bu kavram sharenting olarak karşımıza çıkıyor. Yani anne ve babaların özellikle çocuklarına ait olan fotoğraflarını, videolarını, okul bilgilerini, konum bilgilerini, doğum günlerini ve günlük rutin ve benzeri kişisel detayları özellikle internet ortamında, sosyal medyada düzenli olarak paylaşması anlamına geliyor. Tabii aslına bakarsanız ilk bakışta masum gelebilir. Ne olacak ki çocuğumu paylaşıyorum, güzel mutlu anlarını işte etrafımla, eşimle, dostumla aslına bakarsanız paylaşmış oluyorum gibi görünse de aslında biliyorsunuz sürekli defaatle vurguladığımız dijital ayak izinin üzülerek söylemek gerekir ki ortaya çıkması ve aslında çocuk kendi kararını verebilecek yaşa gelmeden önce bu sistemin devreye girmesi, anne ve babanın bu tarz paylaşımlar yapması ciddi bir sorun. Birazdan neden ciddi sorun olduğunu anlatacağım. Çünkü çocuğun hangi fotoğrafının paylaşılacağına, kimlerin göreceğine ya da yıllar sonra bu içeriklerin karşısına çıkıp çıkmayacağına maalesef bu sharenting. Ama buradaki en temel sorun da tabii ki çocuğun mahremiyetinin onun rızası dışında dijital ortamda. Şu an 7-8 yaşında. Hiçbir şeyden haberdar değil. Ama o fotoğrafı belki 15 sene sonra görmek istemeyecek. Ama dijital ortamda birisi ya da birileri bunu alabilir. Hatta daha ciddi sorunlar var. Bunlar müstehcen ve pedofili sitelerde de yayınlanabiliyor. Zaten sharenting'in yani işte bu anne ve babanın çocuğun fotoğraflarını internet ortamında, sosyal medyada sürekli paylaşmasının en büyük risklerinden biri maalesef çocuk hakkında farkında olmadan çok kapsamlı bir kişisel profil oluşturulması söz konusu oluyor. Yani bu fotoğrafın yanında çocuğun adının olduğunu görüyoruz. Mesela doğum günü örnek verelim. Çocuğun ismi Çınar. İşte mutlu yıllar Çınar. Bu gözüküyor. Yaşı gözüküyor. Beşe girdi. Doğum tarihi işte gözüküyor. Yaşadığı bölge. Hatta konum, lokasyon ve etiketleme gerçekleştiriliyor. Gittiği okul, okul arkadaşları bunlar da etiketleniyor. İlgi alanları, günlük yaşama ilişkin bilgileri de yer alıyor. Ne oluyor? Bu bilgiler farklı paylaşımlardan bir araya getirildiğinde kötü niyetli şahıslar için çocuğun nerede yaşadığından tutun, hangi saatlerde okulda olduğuna, hangi güzergahları kullandığına dair çok ciddi ve ayrıntılı bir

0: tablo çıkartmış oluyor. Ve belki tek başına bu bilgi önemsiz gözükebilir. Diyebilirsiniz ki ya okul bilgisi ne olacak, ama bunların hepsi o dijital ayak izleri Sayın Okan bir araya geldiğinde güvenlik açısından çok önemli bir veriye dönüşüyor. Paylaşılan içeriklerin kontrolünün zaman içerisinde kaybedilmesi. Çünkü ebeveyn, anne baba bir fotoğrafı kendi hesabından silebiliyor. Ama ne oluyor? Bu fotoğraflar biliyorsunuz başkaları tarafından ekran görüntüsü alınmış olabiliyor, indirilmiş olabiliyor. Hatta başka hesaplarda paylaşılmış olabiliyor. Özellikle ben burada açık profil kullanan anne ve babalara seslenmek istiyorum. Yayınlanan çocuk fotoğrafları, kendi çocuklarınızın fotoğrafları maalesef çok geniş bir kitleye ulaşabilir. Hatta bugün sevimli ve masum görünen bir fotoğraf çocuk büyüdüğünde onun açısından utandırıcı ve rahatsız edici bir hale de gelebilir. Dijital dünyada biliyorsunuz unutulma hakkının uygulanması maalesef kolay olmuyor. Niye kolay olmuyor? Çünkü bu dijital mecralar, sosyal medya platformları yurt dışı menşeili oluyor ve maalesef bu ciddi sorunlarla bizleri karşı karşıya bırakıyor ve hakikaten bu sharing kötü niyetli kişilerin çok işini kolaylaştırdı, evet. Bir bilgi kaynağı haline geldi. Çocuğun okulu, kursu, yaşadığı mahalle, işte evinin ya da düzenli olarak bulunduğu yerlerin paylaşılması çok ciddi sorunları beraberinde getirmiş oluyor. Yani aslında orada sadece fotoğraf değil, fotoğrafın arka planı ve açıklamasında verilen bilgiler de maalesef kötü niyetli şahısların, istismarcıların, belki pedofillerin de eline gitmiş oluyor. Çünkü unutmayın, sosyal medyada her takipçi arkadaşınız, dostunuz değil.
1: Şimdi efendim buraya kadar bu uyarıların tümü bizi şu anda dinleyen dinleyicilerimiz tarafından eminim büyük bir teyakkuz halinde dinlendi. Evet. Fakat şunu söylemeden edemeyeceğim. Ebeveynlerin çocuklarıyla gurur duyması, mutluluklarını paylaşmak istemesi son derece doğal, çok insani bir duygu. Ve doğal olarak tabii biz bugünün insanları olarak belki 20 yıl 30 yıl öncesinin alışkanlıklarıyla bugünün dijital reflekslerini yargılıyoruz ve bu biraz ebeveynlere de büyük bir haksızlık gibi oluyor. Neye dikkat edeceğini şaşırdı bu insanlar hakikaten. Çünkü teknoloji geliştikçe tehditler artmaya başladı. Doğal olarak bu dijital çağın içine doğan bu bebeklerin annelerini, babalarını bu dijital dünyada çocuklarını korurken bir taraftan gerçekten yani kendi akıl sağlıklarını da nasıl korumaları gerekiyor? Yani bunun için tavsiyeleriniz var mı?
0: Evet efendim, çok güzel söylediniz. Güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü hakikaten baktığımızda bunlar akım haline geliyor. Sayın Okan bakın, herkes paylaşıyor, ben neden paylaşmayayım? Demek ki herkes paylaşıyorsa bu güvenli algısını oluşturuyor. Hatta bazı anne ve babalar bilinçli bir şekilde çocuklarını işte farklı firmalardan almış oldukları sponsorluklar vasıtasıyla, maalesef ki bu özellikle Instagram'da da çok fazla karşımıza çıkıyor. Instagram anneliği dediğimiz bir kavram ortaya çıkmaya başladı ya da Instagram ebeveynliği dediğimiz bir kavram ortaya çıkmaya başladı. Siz çok güzel söylediniz. Evet, dijital bir dünyada var. Bu da aslına bakarsanız bize denge kurulması gerektiğini gözler önüne seriyor. Tabii ki ebeveynlerin çocuklarıyla yaşadığı mutluluğu paylaşmak istemesi oldukça doğal. İnsanlar artık güzel bir an yaşadığında fotoğraf çekiyorlar, yakınlarıyla paylaşmak istiyorlar. Bu refleks. Ama bu tabii ki biraz da hedonistik yapı, yazıcı bir yapı. Yani arkadaşım yaptı, ben de yapayım. İşte Ayşe'nin annesi yaptı, Veli'nin babası yaptı, ben de yapayım. Şimdi evet, doğru söylüyorsunuz. Ben şimdi istediğim kadar kıymetli ebeveynlerimize hiçbir şey paylaşmayın desem de, bu sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekçi bir yaklaşım olmayacak. Bence burada sağlıklı bir sınır oluşturmak ve dijital okuryazar olmanın ben biraz vurgusunu yapmak istiyorum. Özellikle bu noktada ebeveynlerin kendilerini sürekli suçlu hissetmemesi de önemli. Tamam, her fotoğraf paylaşımını bir güvenlik tehdidi olarak görmek belki önemli, ama özellikle bu sürekli gereksiz yere kaygılı hale gelmemize de sebebiyet verebilir. Farkındalık bu noktada önemli. Ebeveyn şunu soracak: çocuğumun fotoğrafını paylaşabilir miyim sorusundan önce. bu paylaşım çocuğum hakkında ne kadar doğru bilgi veriyor diye düşünür. Ya da bu

0: Bunu paylaşmak zorunda mıyım? Bunu paylaşırsam faydaları ya da zararları bana ne olacak demesi lazım. Çünkü ailelerin de, ebeveynlerimizin de kendi ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarını da takdir edersiniz ki göz ardı etmemesi gerekiyor. Çocuk sahibi olmak, insan arkadaşlarıyla, ailesiyle, sosyal çevresiyle iletişimini tamamen ortadan kaldırmak anlamına da gelmemeli. Evet, ebeveynler güzel anlarını paylaşabilir, yakınlarıyla iletişim kurabilir ama bunu herkes açık hesaplar üzerinden yapmak zorunda değillerdir. Kilitli profil, gizli profil kullanarak da bunu gerçekleştirebilirler. Ya da onlar için önemli bir detay söz konusuysa bunları dijital olarak kendi fotoğraf albümlerinde saklayabilirler. Bununla birlikte işte bulut bilişim sistemleri var, biliyorsunuz artık Drive Cloud gibi sistemler var. Bunlarda da yapabilirler. Yani neden illaki paylaşalım algısı ön plana çıkıyor? İşte bu hedonistik ve narsistik yapı, ben de buradayım diyebilmek için en azından, yani Sayın Okan, çocuğun günlük rutinini, okulunu, bulunduğu yeri, özel anlarını paylaşmamak lazım. Mesela işte karne dönemiydi, biliyorsunuz. Okulunu paylaşmış, TC kimlik numarasını paylaşmış. Bunlar kişisel veri aynı zamanda. Yani pedofiller, istismarcılar sanal ortamda cirit atıyorlar. Biz niye onlara bu imkanı bir anne baba olarak vermiş olalım? Yani birilerinin takdirine gerek yok ya da işte karnesini beğenmesine insanların gerek yok. Mühim olan aile olarak bizim ne düşündüğümüzdür. Evet. Kimseye kendimizi sevdirmek ya da beğendirmek durumunda da değiliz. Zaten tabii, bu akımların ortaya çıkmasının sebebi de maalesef bu, yaygınlaşıp virüs haline gelip, viral hale gelip herkes paylaşsın. Nedir dijital dünyada? Bu şirketler için veriye ihtiyaç var. Veri lazım ama bunlar biliyorsunuz çok ciddi cezalar ödemeye başladılar son dönemde. Çocukların kişisel verilerini maalesef koruyamadıklarından ötürü yıllar önce İrlanda Veri Komisyonu Meta şirketine $405 milyon bir ceza kesmişti efendim ve bu cezalar devam ediyor. Çünkü gerçekten bu sosyal medya platformları maalesef çocukların gizliliğini ve güvenliğini ikinci plana atmış durumdalar. Her şeyi kar algısıyla değerlendiriyorlar Sayın Okan.
1: Çok önemli noktalara dikkatimizi çekiyorsunuz. Dijital kimlikle gerçek anlamda karşı karşıya kaldığımızda unutmamamız gereken bir gerçek var. Demek ki dijital hafıza unutmuyor. Öyle bir çağda yaşıyoruz.
0: Doğru.
1: Bunun etkilerini de herhalde ilk kez bu dönemin nesli görecek. Dolayısıyla belki ebeveynler olarak şunu düşünmek gerekiyor sanıyorum. Ben çocuğumun bu fotoğrafını paylaşıyorum ama yarın yetişkin biri olduğunda o bu fotoğrafı gördüğünde ne hissedecek duygusunu da düşünerek fotoğrafı paylaşmak önemli galiba.
0: Evet, çok haklısınız. Az önce de ifade ettiğim gibi, az önce de söylediğim gibi efendim, bakın, siz belki o an mutlu olabilirsiniz. İnsanların beğenileri, yorumları sizi mutlu edebilir, bundan haz alabilirsiniz. Ama o çocuğun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Yıllar tabii sonra belki o fotoğrafı görmek bile istemeyecek ve bu sürekli onun önüne çıkartılmış olacak, etrafı tarafından, çevresi tarafından. Bu hem onun hayatını olumsuz bir etki etmiş olacak, hem de psikolojik olarak onun çöküntüyle karşı karşıya kalmasına sebebiyet verecek. Bir de biliyorsunuz çocukken daha fazla ilgi görüyorlar bu tarz akımlar sebebiyle. İşte çocuklar bazen firmalarla anlaşıyor, anne ve babalar işte önlükle anlaşıyorlar, mama firmalarıyla anlaşıyorlar, oyuncak firmalarıyla anlaşıyorlar ama daha sonra çocuk büyümeye başladıkça o ilgi ve alaka gitmeye başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Belli bir zaman sonrasında çocuk da istenen o en başta gösterilen sevgiyi, ilgiyi göremediği için efendim dışarıda farklı arayışlar, evet, dijital ortamda farklı arayışlara girmiş oluyor. Görüyorsunuz, yani bir paylaşımın çocuğun geleceğine çok ciddi zararları var, evet, diyelim efendim. O yüzden burada ben ailelerimizi de ebeveynlerimizi de sizlerin aracılığıyla uyarmak istiyorum. Lütfen o paylaş butonuna basmadan önce 5 sene sonrayı, 10 sene sonrayı ve fayda zarar ilişkisini düşünerek bunu gerçekleştirir. Çünkü bizim kaybedecek bir tane bile çocuğumuz yok. Onu, evet, özellikle söylemiş olayım.
1: Çok güzel söylediniz. Çok çok teşekkür ediyoruz bu değerli hatırlatmalar ve uyarılar için ve tekrar görüşmeyi diliyoruz Sayın Kırık. İyi
0: İnşallah
1: geceler.
0: Sayın Okan, ağzınıza sağlık. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sağ olun, hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler, özellikle içinde yaşadığımız dijital çağda görünmeyen bir tehlike, sharenting sözcüğünün kavramının anlamını konuştuk. Profesör Doktor Sayın Ali Murat Kırık.

0: Geçmişten kalan. Sevgili dinleyiciler, geçmişten kalan bölümümüzde bu gece Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Edip Cansever var. Şimdi 8 Ağustos 1928'de doğan, 28 Mayıs 1986'da aramızdan ayrılan şaire ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.
1: Sanat hayatına ortaokul yıllarında başladım. Yani 13-14 yaşlarım.

da. Elbette sanat sözcüğü yanlış bir sözcük burada. Her 13-14 yaşındaki çocuğun yazabileceği bir takım ufak tefek şiirlerdi. Sonradan belki benim için en ciddi yayınlama tarihi İstanbul Dergisi'nin çıkmasıyla başlar. İstanbul Dergisi'nde şiirim yayınlandıktan sonra bir takım edebiyat dergilerinde yazmaya başladım. Fakat bence şiirimin, daha doğrusu sanatın başlangıcı Yeditepe'li olmuş. Türk Dili, Yeni Dergi gibi bir takım dergilerde devam olarak yazdım. Bu arada kitaplarım çıktı. Sanat, buna genel bir karşılık bulmak, bir cevap bulmak oldukça güç. Çünkü şiirim çeşitli evrelerden geçmiştir. Örneğin Yerçekimli Karanfil yayınlandığı zaman oradaki şiirlerde de görüleceği gibi daha çok biçimci şiirler yazıyordum. Daha sonra tamamen özcü şiire, anlatan diyebileceğimiz şiire inandım. Ve dolayısıyla uzun şiirler yazdım. Daha sonra yavaş yavaş iyice özcü şiire önem verdim. Gene söz gelimi Tragedyalar kitabında olduğu gibi, Çağrılmayan Yakup'ta olduğu gibi. Burada trajedi unsurları ağır bastı. Daha sonra Yeni Dergi'de bazı şiirlerim çıktı, kısa ve uzun şiirler. Bunlar daha çok doğa şiirleri oldu. Ölüm dirim konularını ele alan şiirler oldu. Ve şimdilik de gene aynı biçimde şiirimi sürdürmekteyim. Benim genel olarak inancım, genel olarak demek gerekirse, şiirde mite, mit yaratmaya, bir giz yaratmaya, abartmaya, olağanüstülüğe,

Yağış, bu kadar uzaklardan nedir bu kadar gelen? Bir uzun çan kulesi bembeyaz Samatya'da, bir oğlan bir martıyla upuzun seviştiğinden, yassı bir kadın gibi gözleri kendine bakan, kendine baktıkça da çocuklara olan yüzünden. Belki bir söz yığını yıllar var konuşulmamış, çıkarlar kar yangını her biri duyduğu yerden, yüzleri, saçlarıyla bir de göz bebekleri, asılırlar boşluğa çocuksu seslerinden, bir takım dünyalar var önce ve güzel, kış güneşi sarmaşık kim ne anlıyor sanki ölümden. Oyanık ikindiler sonrasız loş gecelerden, üstlerinde bir sürü çocuk gözleri, tutuşur var ne zaman karların ateşinden, bir ölüm kadar şaştığımız onlar ve kendileri, yani bu dünyanın en yılgın havalileri, orada çan kulesi bembeyaz ördüğünden. Ben gidince hüzünler bırakırım, bu senin yaşadığındır. Bir ev sıkılır kadınlardaki, bir adam sıkılır kadınlardaki, seni sevmek bu kadar mı? O benim yaşadığımdır. Bazen de bir yerde kuşlar vardır, ne uçmak ne görünmek için. Bir karanfil pencereyi deler, bir kapı kendiliğinden kapanır. İstesek sevişirdik ama olmadı, biz değil yaşayan acı vardır. Gitsem de her yerde biraz vardır, hatırda zamansız bir plak, bir otel kapısı, biraz istasyon vardır o seninle birlikte olmak. Buluşur çok uzaktan ellerimiz ve nasıl göz gözeyiz ansızın bir infilak. Masada masaymış ha. Adam yaşama sevinci içinde masaya anahtarlarını koydu. Bakır kaseye çiçekleri koydu. Sütünü yumurtasını koydu. Pencereden gelen ışığı koydu. Bisiklet sesini, çıkrık sesini, ekmeğin, havanın yumuşaklığını koydu. Adam masaya aklında olup bitenleri koydu. Ne yapmak istiyordu hayatta? İşte onu koydu. Kimi seviyordu, kimi sevmiyordu? Adam masaya onları da koydu. 3 kere 3 9 ederdi. Adam koydu masaya 9'u. Pencere yanındaydı, gökyüzü yanında. Uzandı masaya, sonsuzu koydu. Bir bira içmek istiyordu kaç gündür. Masaya biranın dökülüşünü koydu. Uykusunu koydu, uyanıklığını koydu, topluğunu, açlığını koydu. Masada masaymış ha. Bana mısın demedi bu kadar yüke. Bir iki sallandı durdu. Adam hababam koyuyordu.

Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda yeni bir başlangıç vardır, diyordu Edip Cansever. Biz de program yapımcımız Ömer Polat, teknik yönetmenlerimiz Yıldıray Çetin, Ertuğrul Kaya ve ben Hafize Okan, yeni ve çok güzel başlangıçlara yol almanız dilekleriyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. İyi geceler.

Saat 1. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye, bölgesel güvenlik mimarisi açısından stratejik bir adım daha attı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la üçlü savunma ittifakı kuruldu. Terörle mücadelede işbirliğini içeren Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefine de katkıda bulunacak. Bölge güvenliği tahkim edilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma Anlaşması'nın teknik olarak NATO'nun 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, "Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil," dedi. Dünya, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nı konuşuyor. Uluslararası basın anlaşmayı tarihi olarak niteledi. Anlaşmayı imza atan 3 ülkenin askeri, ekonomik ve bölgesel avantajlarına dikkat çekildi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda 2 kat artırılabilecek. Adalet ve Güvenlik Bürokrasisi mega kente buluştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çetelerine yönelik mücadelenin kapsamının genişletileceğini açıkladı. Suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara yöneleceğiz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise Esenyurt'ta güvenlik hizmetlerinin güçlendirileceğini, ilçeye hükümet konağı ve yeni emniyet... Bakan Çiftçi, çerçeve yasanın da meclis yolunda olduğunu söyledi.

Türkiye sağlık ve sanayi altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır hastane açılış töreninde konuştu. Kemal Memişoğlu şehir hastanelerinin hem teknolojik hem de altyapı olarak dünyanın en üst seviye sağlık hizmet alanları olduğunu söyledi. Mehmet Fatih Kacır ise sağlık sektörünün stratejik önemine değindi. İçişleri Bakanlığı İlkay Çiçek'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklanmıştı. İngiltere'nin başkenti Londra'da pedallar Gazze'ye dayanışma için çevrildi. Filistin için büyük bisiklet turu İngiltere'de 9 şehirde düzenlendi, finali Londra'da yapıldı. Yüzlerce bisikletçi başkentte buluştu. Etkinlikte toplanan bağışlar Gazze'deki çocuklara ulaştırılacak. İsveç'te de İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi. Moskova-Kiev hattında tansiyon yükseliyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinelerini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'nin Patriot sistemlerinde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini açıkladı. Füzelerin Ukrayna'da da üretilebilmesi için gerekli lisans konusunda da ABD ile anlaştıklarını açıkladı.

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu İstanbul'da düzenlenen 2000'ler modern pentatlon şampiyonasında Avrupa şampiyonu oldu. İlke Özyüksel Türk spor tarihinde Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim olarak tarihe geçti. Şampiyonayı tribünden takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İlke Özyüksel Mihrioğlu Türk kadınının gücünü gösterdi dedi. Haberleri dinlediniz.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Radyo tiyatrosu. Bitmemiş senfoni. Billy Forst'un eserinden esinlenerek yazan Aliye Bökesoy. Mikrofona koyan Hamit Akınlı. Efekt Erol Tanülkü. Oynayan sanatçılar: Franz Schubert, Cüneyt Türel. Okul müdürü: Kani Kıpçak. Erkek: Ersan Barkın. İrinzer: Metin Çoban. Teresa: Candan Teksoy. Kontes: Gül Gülgün. Kont Esterhazy: Kayhan Yıldızoğlu. Öğrenci: Vedat Kosal. Agnes: Oya Seymen. Müdür muavini: Sükan Kahraman. Erlanger: Fadıl Garan. Protokolcü:

Gürel Gürel. Kadınlar Şevkiye May, Bilkay Tekben, Karolin Ani İpekkaya. Hizmetçi Fethiye Sezer, Vikont Hayoş Kazım Hün, Hans Selim Naşit Özcan, Kont Betlen İbrahim Delideniz.

0: Aferin çocuklar, çok iyi. Yarın yine söyleriz. Şimdi asıl dersimize, matematik. Derste nerede kalmıştık?
1: Bölmelerde efendim.
0: Tamam, bölmelerde kalmıştık. Bölmelerin çeşitlerini anlatacağım şimdi size. Önce kesirlerden başlayalım. İki türlü kesir vardır. Adi kesir, ondalık kesir. Şimdi tahtaya yazıyorum, bakın. 3/4. Bu nedir? Adi kesir. Şimdi başka bir örnek. 2/4.
2: Oturun. Erşubert. Erşubert.
0: Buyurun efendim. Buyurun sayın müdür.
2: Bu ne hal? Duymuyor musunuz?
0: Duyuyorum efendim.
2: Ne? Neyi duyuyorsunuz?
0: Müziği efendim.
2: Ben çocukların yaptığı gürültüyü soruyorum. Hı. Odama kadar gelen gürültüyü.
0: Evet efendim. Ama bakın susmuşlar artık. Onlara kesirleri anlatıyordum ben.
2: Yeter artık. Bıktım sizin bu müziği. Tahtaya bakın. Kesirler mi var yoksa kafanıza esince yazdığınız notalar mı? Ne olacak bunun sonu? Gürültüyü duymazsınız. Disiplini bozarsınız. Hem dersiniz matematik. Arada sırada çocuklara koro şarkıları öğretin diye rica ettikse matematik dersinde de...
0: Haklısınız müdür bey. Haklısınız. Kesirleri yazarken 2/4'lük ölçü işaretini görünce dalıp gitmişim. Dikkatsizlik işte.
2: Yok, bu böyle sürüp gitmez Her Şubert. Beste yapacaksanız çekilin. Öğretmenliği bırakın. Yo, ders verecekseniz bu disiplinsizlikler sürüp gidemez. Rapor edeceğim sizi. Zaten siciliniz hep başarısızlıklarla dolu. Sanki zorla öğretmenlik yapıyorsunuz.
3: Müdür bey, müdür bey. Kont Esterhazy'nin sekreteri gelmiş, odanızda bekliyor efendim.
2: Evet, Kont Esterhazy'nin sekreteri. Geliyorum. Evet Herr Schubert, bu böyle gitmez. Aklınızı başınıza devşirin artık, anlaşıldı mı?
0: Beğendiniz mi yaptığınızı? Sizlere tam bir matematik öğretmeni gerek. Hem daha yararlı olur, hem de sınıfta sus pus oturmayı öğrenirsiniz o zaman belki. Paydos ediyorum, çıkabilirsiniz.
1: Öğretmenim, çok üzgünüz hepimiz. Böyle şeyler olacağını düşünemedik. Doğru, iyi etmedik. Hata bizde. Onun için şimdi sınıf müvessili olarak müdür beye gideceğim. Kont Betlen'in oğlu da benimle gelecek. Sizden ayrılmak istemiyoruz. Gerekirse bizi cezalandırsınlar sizin yerinize efendim.
0: Susun, susun çocuklar. Olacak şey değil bu. Müdür bey haklı. Ben konuşurum onunla. Dikkat edip sizi susturmam gerekirdi. Ne yapalım? Girin. Ha, işte Hademe de geldi. Evet.
4: Müdür bey sizi rica ediyor efendim.

0: Özür dilerim efendim. Bütün kabahat bende.
1: Bırakın şimdi onu canım. Hı? Oturun Herr Schubert. Bakın Kont Esterhazy Hazretlerinin sekreterleri Herr Gisinger.
0: Çok memnun oldum efendim.
2: Ben de.
1: Kont canapları sizin bestelerinizi duymuşlar, pek beğenmişler.
2: Evet efendim. Özellikle liedlerinizi, senfonilerinizi çok severler. Sizi şahsen de tanımayı çok istediler. Bu cumartesi bir davetleri var.
1: Ya sizi de davet ediyorlarmış. Herr Gisinger işte bunun için de...
2: Evet efendim. Hem

0: Ant cenaplarıyla tanışma fırsatını bulacaksınız ve misafirlere eserlerinizi dinleteceksiniz.
1: Tabii şeref duyarım. Benim için büyük bir mutluluk. Hiç alışık değilim onun için.
2: Oldu mu ya? Hadi alışırsınız. Hem kendinizi tanıtmak için de bir fırsat bu.
0: Kont cenapları genellikle sanatı severler. Genç şairlerle yeni yetişen müzisyenlerle hep ilgilenirler. Siz ilk değilsiniz bu yolda.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Kıvanç duydum. Gelirim herhalde.

0: Teresa, Teresa. Ah bilsen ne kadar mutluyum. Eserlerimi tanıtacağım artık.
1: Ne var, yoksa son senfonin mi çalınıyor?
0: Hayır hayır, daha önemli. Bir bilsen artık her şey yoluna girecek.
1: Nasıl olacak Frans, söylesene kuzum.
0: Kont Esterhazy beni davet etmiş toplantıya.
1: Ne toplantısına?
0: İlahi Teresa, kardinaller meclisine çağıracak değil ya. Evinde bir şölen veriyormuş, beni de çağırıyor. Misafirlere eserlerimden parçalar çalacağım.
1: Kont Esterhazy. Hı-hı. Bütün Viyana orada olacak demektir
0: ya,
1: bu.
0: Ya artık tanınacağım. Herkes tanıyacak beni.
1: Çok sevindim. Hele para işi çok önemli. Yoksa müzik basımcıları eserlerini yok pahasına kapışıp giderlerdi.
0: Artık onlar benim peşimden koşsunlar. Düşün Teresa, Viyana'nın bütün kalbur üstü kişileri orada. Ya kontun ilgilenmesi?
1: Geleceğine de ününe de çok etkisi olacak.
0: Evet.
1: Biliyorsun ya, kontun sarayını dışarıdan görüp hayran olurdu.
0: Ya.
1: Kim bilir salonlar ne geniştir. Ya. Kadınlar, tuvaletler, mücevherler.
0: Ama Teresa... Ben gidemem ki oraya.
1: Niye?
0: Hangi kılıkla giderim ben?
1: Hangi kılıkla da ne demek canım?
0: Baksana üstümdeki partallara dökülüyorlar. Başka elbisem de yok.
1: Ya doğru. Ne yapmalı?
0: Hiç, maskara olmaktansa hiç gitmem.
1: Olur mu canım? Büyük fırsat bu senin için. Üne kavuşman, geleceğin buna bağlı.
0: İyi ama böyle de gidilmez ki. Adamı kapıdan kovarlar.
1: Bir arkadaşından alsan?
0: Benim öyle güzel elbiseli zengin bir arkadaşım yok ki. Hepsi benim gibi.
1: Doğru. Bu önemli işte. Ne yapmalı? Ne yapmalı? Buldum, Erlanger.
0: Kim Erlanger?
1: Şu eskici kira ile elbise veren adam.
0: Olur mu canım, kiralık elbiseyle?
1: Niye olmasın? Üstüne uygun temiz bir şeyler buluruz.
0: Ama hem bu adamlar kira da ister.
1: Ben Erlanger'i tanırım. Kızı arkadaşım. Senin gitarını rehine veririz.

0: Bas tamam, sanki ısmarlama.
1: Sahi iyi oturdu, hiç belli değil.
2: Öyle mi? Ama bakın gülünç olmayayım sonra.
1: Katiyen tas tamam, hem ütüsü falan da çok.
0: Ne ütü ne temizlik. Yeni temizlettim. Olduğu gibi giyebilirsin.

0: Comte de Comtesse Schwartstein.
1: Burada. Tabii.
0: Büyükelçi Cummings. Kızı.
1: Böyle benim gelses.
0: Müzisyen ve öğretmen Herr Franz Schubert.
2: Kont cenapları, tanışmayı arzu buyurduğunuz Herr Schubert'i takdim ederim.
3: Hoş geldiniz. Tanıştığıma çok memnun oldum.
4: Bana şeref verdiniz efendim. Aziz Kontes, saygılarımın kabulünü rica ederim.
5: Lütfedip geldiğiniz için teşekkürler. Liedlerinizi pek sevdim.
4: Benim için ne mutluluk. Buraya çağırmanız da büyük bir lütuf.
3: Asıl sizin gibi büyük bir müzisyenin toplantımıza katılması bizim için büyük bir mutluluk. Bize yeni bir şeyler dinletecek misiniz?
4: Nasıl emrederseniz. Yeni bir senfoni besteliyorum. İlk iki bölümü bitti.
5: Bize klavsende bazı parçalarını çalar mısınız lütfen?
4: Memnuniyetle aziz kontes. Ben meşgul etmeyeyim sizi. Misafirleriniz...
3: Görüşürüz Herr Schubert.
6: Kuzum, bu ne garip kılıklı adamlar.

0: Kot nereden bulur bunları? O enteresanlığı da geçti artık. Züppelik düpedüz yani. Bak bak adamın frağına bak. Polis mi nedir? Kadına yol vermeyi bile bilmiyor.
1: Bir dakika geçebilir miyim efendim?
2: Buyurun efendim. Başlayın.
1: Heykele bir şey takıldı. Devrildi.
2: Benim eteğim mi acaba?
1: Etiğiniz değil. Etiğinizdeki etiket. Bakın sicimle bağlı. Ben alayım.
2: Zahmet buyurmayın. Bir dakika ben alırım.
1: Evet, neymiş acaba? Eskici, temizleyici, Franz Erlanger, Waschstrasse 34.
3: Sayın misafirler, sevgili dostlarım, şimdi günün sürprizi. Sizlere bir müzik ziyafeti verecek olan genç ve değerli bestecimiz Herr Franz Schubert'i takdim ederim. Eserlerinden bir şeyler hatırlarsınız herhalde hepiniz. Buyurun Herr Schubert.
2: Teşekkür ederim. Bana bu şerefi bağışlayan Sayın Kont Esterhazy'ye minnettarım.

0: yapmış?
1: Sayın pederiniz çok beklediler sizi Fräulein Katrin.
0: Yoruyorsun, tepesi atmıştır.
1: Benden sordu, küçük hanım buradaydı dedim.
0: Ben yavaşça bir yere ilişeyim.
2: Neredesin Karolin? Beni üzmek için mi böyle bekletirsin?
0: Sorma sorma Gustav. Terziden kurtulamadım. Bu genç kim kuzum?
2: Bilmem, babanın yeni buluşları işte. Ha. Tanınmamış bir dahi. Ahdemin olanları bir görmeliydin. Adam eskiciden bir frak almış. Hı? Ondan sonra bir adam.
3: Kabalık bu efendim.
4: Ama kızının yaptığı da.
3: Olsun. Yine de dayanılmaz bu harekete.
4: Bir müzisyen için de.
3: Unutma ki Viyana'da nezaket dahadan önce gelir. Hoş bu senin Schubert'in dahi olduğu da pek belli değil ya.
0: Gustav, neydi adamın adı?
2: Schubert. Franz Schubert.
0: Schubert.

0: Teresa! Teresa!
1: Abi merhaba Frans, geliyorum.
2: Merhaba, nasılsın?
1: Çok iyiyim, sen nasılsın? Ne zaman çıktın derste?
2: Biraz önce, sonra kahveye uğradım ama sana haber vermeden de edemedim.
1: Hayırlısı, gene bir davet olmazsın.
2: Nasıl da bildin, ama bu başka davet. Kont Esterhazy beni...
1: Hay Allah, bu kont seninle iyice ilgileniyor.
2: İlgileniyor da söz mü? Adamın gerçekten beni de müziği de sevdiğine inanıyorum artık. Bak, çocuklarına ders vermemi istiyor.
1: Bravo vallahi, senin o yaptığından sonra...
2: Ama Teresa... Bana yapılan hakaret.
1: Canım, konuklarından bir densizin yaptığı şımarıklığı sen nasıl ödetirsin adama?
2: Kendimi tutamadım. Bilmem işte, kan tepeme çıktı.
1: Bak yine adam soylu kişi. Hoş kalmaz kertede. Hadi bari bu kez bir aksilik çıkarma da.
2: Yok canım, olmaz artık öyle şey. Bu kez şansımı yeneceğim. Onlarda bir başladım mı öğretmenliğe, bütün soylular zenginler tutar artık beni.
1: Matematik öğretmenliğini de bırakırsın artık.
2: İstediğim gibi bestelerime de çalışırım. Kont Esterhazy çok kibar, babacan bir adam. Sanattan da anlıyor, müzikten de.

0: Müzikten, sanattan çok anladığımı söyleyemem ama sizin bestelerinizde bir duygululuk, bir şiir var ki...
1: Müzikten anlamam demekle büyük bir alçak gönüllülük göstermiş oluyorsunuz.
0: Bakın, siz Beethoven'a göre daha genç, daha yenisiniz. Onun sanatı daha sürükleyici, daha çok topluma sesleniyor. Devrimci yani. Ama siz daha şairsiniz. Duygululuk daha ağır basıyor sizde.
1: Beethoven'la benim adım ancak usta ve çırak olarak yan yana anılabilir. Ama yine de büyük bir övgü benim için bu. Teşekkür ederim. Çünkü o çağların az yetiştirebileceği büyük bir usta.
0: Muhakkak. Ama sizi onunla birlikte düşünmekle sadece alışılmış bir iltifat yapmış değilim. Size olan güvenimi şimdi çocuklarıma ders vermenizi rica etmekle de göstermek isterim.
1: Benim için büyük bir şeref, büyük bir mutluluk olur bu. Bütün gücümü onlara harcamaya hazırım kont.
0: Sanatçının, hele sizin gibi içli bir sanatçının böyle nasıl diyeyim, böyle günlük işlere, hani çocuklara ders vermeye falan vakit harcaması doğru olmaz. Sanatın zararı ne olur? Ama ne yapalım ki, dünyaya kendi görüşümüze göre bir düzen veremiyoruz. Siz aslında da öğretmensiniz galiba.
1: Evet, matematik öğretmeniyim üstelik.
0: Matematik bir noktada sanat ve felsefeyle birleşir galiba. Ama herhalde okul çocuklarına kerrat cetveli öğretmekle değil. Çünkü koskoca bir sınıfta zeki olanı da var, ahmağı da. Anlayışlısı da var, dar kafalısı da. Zor iş. Ama çocuklarımız sizi sıkmayacaklarını umarım. Usludurlar, oldukça da zekidirler.
1: Kont cenapları cüretimi bağışlasın. Eğer çocuklarınız babalarına çekmişlerse ben onlara ders vermekte çok güçsüz kalırım herhalde.
0: Ortalama ölçülere göre gerçekten zeki sayılırlar. Sanata karşı da epey yakınlıkları vardır, hele büyük kızımın. Aa, sahi, çağırayım da onlarla bir tanışın önce. Sonra da ders saatlerini falan konuşuruz. Kızlarımı çağırın Hans. Evet, küçüğe başka dersler için de öğretmen geliyor. 12 yaşındadır. Gel bakalım Agnes. İşte yeni müzik öğretmeniniz Herr Franz Schubert.
2: Günaydın efendim, çok mutluyum.
1: Günaydın küçük bayan. Ben de mutluyum sizinle çalışacağım için.
2: Bestelerinizin çoğunu biliyorum. Çok sevindim.
0: Bu da büyük kızım Caroline.
1: Günaydın. Ne? Siz ha? Şimdi anladım bu iltifatların neden yapıldığını. Çok özür dilerim kont cenapları.
0: Baş Schubert, bir dakika. Sinirlenmeyin.
3: Bir kontun huzurunda bir sarayda nasıl konuşulacağını bilmem belki. Ama verdiğiniz hizmeti kabul edemeyeceğim efendim, özür dilerim.
4: Sizden özür dilemek için, bağışlatmak için kendimi bu yola...
3: Rica ederim. Benim ne haldime? Ben bir müzisyenim nihayet. Bir kont.
0: Böyle konuşmayın Herr Schubert. Aramızda soyluluk gibi bir şey hatırlatacak bir şey oldu mu hiç?
4: Evet, bir hata yaptım ama özür dilememe rağmen bağışlamazsanız beni çok kırmış olmaz mısınız? Öyle üzülmüştüm.
3: Ya bu teklifi sırf benim gönlümü almak için yaptınızsa? Teşekkür ederim ama bu öğretmenliği bir sadakaymış gibi kabul ederim.
0: İlahi, çok duygulu insansınız Herr Schubert. Öyle olsa nihayet bir tanışma, bir özür dileme yeterdi değil mi? Kaldı ki kızımın dikkatsizliğine karşılık sizin yaptığınızda biraz fazlaca sert olmamış mıydı?
3: Saygısızlığı kendime değil, sanata karşı yapılmış saydım.
0: Ya işte, şimdi sanata daha çok saygı göstermek için sanatın iyice içine girmek istiyor.
4: Bestelerinizin hepsini buldurdum Herr Schubert. Gerçi hepsi tamam değil ama bunlar da çok düzensiz, dağınık da basılmış. Size hayranlığım gerçekten derin oldu. Benden bu mutluluğu esirgemezsiniz artık sanırım.

0: Ah, çok nefis, çok güzel. İnsan sizin sanatınızı övmek için böyle beylik sözler kullanmaya üzülüyor.
1: Ben de öyle seviniyorum ki alçak gönüllü davranıp estağfurullah filan demeyi doğru bulmuyorum o yüzden. Sizin iştenliğiniz bu.
0: Bilmiyorum, sanat zevkim az mı çok mu ama öyle duygulanıyorum ki. Bir de...
1: Evet, bir de...
0: Ama bilmem ki, ayıp olur belki.
1: Niçin? Hem niye ayıp olsun?
0: Size böyle güzel, çok yüce aşk eserleri ilham edenleri, duygularınıza konu olanları öyle merak ettim ki.
1: Yok. Belli kimselere karşı duymuş bestelemiş değilim ki onları. Bu apayrı bir şey. Düşler, duygular seslendi sadece.

0: ama hiçbir zaman çehrelenmedi.
1: Böyle derin duygular, böyle başarılı içten aşk sesleri, bunlara ilham edenlere imreniyorum doğrusu.
0: Yok, öyle büyük bir aşk filan geçmedi başımdan. Var öylesine güçlü, sarsıcı duygular, yerini bulamamış heyecanlar ama...
1: Kız arkadaşlarınız, sevgilileriniz falan.
0: Evet, evet. Çocukken oldu kimi gönül maceralarım. Sonra kız arkadaşlarım da oldu. Sadece arkadaş. Şimdi de var, Teresa. Her derdimi açarım ona. Ya. Birlikte müzik yaparız. Kardeşlerimin de arkadaşı. Ama önemli değil bunlar. Böyle büyük bir aşk, fırtına falan. Hayır, hayır. Belki yaşamım da fırsat vermedi buna. Ailem, 4 kardeş, yaşama sıkıntıları. Sonra arkadaşlarımın hepsi bohem. Her şeye boş veren, her şeyi alaya alan sanatçılar. Kısacası yaşama koşulları işte.
1: Koşullarla ilgisi yoktur herhalde bunun. Bütün kuralları, bütün öteki duyguları silip götüren bir fırtına.
0: İşte ona biz yaratıyoruz biraz da. İnsanın Allah'la birleştiği yer bu nokta. Putumuzu kendimiz yaratıyoruz biz. Esinlerimizle, düşüncelerimizle ona biçim veriyoruz. Sanatta böyle oluyor bu. Aşkta da herhalde.
1: Böylesine derin düşünüp duygulandığınıza göre... bu duyguları bir kanala sürükleyen kişinin ortaya çıkmaması garip.
0: Belki ben bilerek bu yola girdim. Romantik kalmak istedim. Bir kırılmadan, bir çatışmadan da yaşama koşullarım beni önledi. Zengin değilim. Soylu değilim. Yakışıklı da değilim.
1: Aa, nasıl söz o? Bunların hiç bilgisi yok ki o türlü duygularla. Hele siz kendinize iftira ediyorsunuz. Yakışıklılık, dünya nimetleri öylesine değersiz şeyler ki...

0: Çok üzüldüm, bağışla Gustav. Öyle dalmışız ki.
1: 45 dakikadır bekliyorum Caroline.
0: Ya çok üzüldüm. Herr Schubert'le tanışıyordunuz değil mi?
1: Görüşmemiştik ama kendilerini tanımak şerefine ermiştim.
2: Sizinle tanışmak benim için de büyük bir şeref oldu efendim. İyi geceler Korn.
0: Ben öğretmenimi geçireyim. Bir dakika Gustav.
2: Ama rica ederim Sayın Fräulein, mahcup olurum.
0: Hayır hayır, sizi kapıya kadar geçireyim.
2: Gerçekten mahcup oluyorum Fräulein Caroline. Adamlar ne der sonra?
0: Ne derlerse desinler. Sizinle biraz da.
2: Ama ben de çok üzülüyorum buna.
0: Öyle bir çevre olmalı ki, öyle bir dünya, insanlar hiç ayrılmamalı.
2: Ne yazık ki olmuyor. Ben de sizin çevrenizden olsam şu.
0: Size kaç kere söyledim bir daha çevremden söz etmeyin diye. Biz iki aydın insanız. Öğrenciyle öğretmen ya da müzik ustasıyla müzik aşığı.
2: Usta mıyım değil miyim bilmem ama çoğu zaman bir soylu olmadığıma çok üzülüyorum.
0: Artık bunun üzerinde durmayacaktık ya Herr Schubert.
2: Şu Herr Schubert sözü bile beni tedirgin ediyor. Öğretmenim deseniz ya da yalnız Schubert deseniz, arkadaşlarım gibi.
0: Hı? Peki doğru ama siz de bana Fräulein demeyin artık Franz.
2: Caroline.
0: İyi geceler Franz.
2: İyi geceler Caroline.
3: Vay vay vay vay. Bu ne uzun yolcu etme, ne tantanalı ayrılma sahnesi böyle.
0: Çok iyi insan, çok seviyorum öğretmenimi. Ne var bunda? Kapıya kadar geçirdimse.
3: Kontes Caroline von Esterhazy ile müzik hocası.
0: Herr Schubert çevremdeki pek çok soyludan, soylu ailelerin çocuklarından çok daha saygıdeğer bir kimse. Üstelik de büyük sanatçı.
3: Ya size böyle devrimci düşünceler ne zamandan beri çekici olmaya başladı Kontes?
0: Devrimci düşünceler falan değil bunlar Kont. Bunun böyle olması gerekir sanırım. Büyük bir sanatçı soyluluktan da yüce katlarda olanlardan da daha üstün görünüyor bana.
3: Bunların en ustası diye bilinen Haydn sizin amcanızın uşaklarıyla yatar kalkar ısmarlama beste yapardı değil mi?
0: Ama Beethoven da Teplitz kaplıcalarında Goethe ile birlikte gezerken yanlarından geçen imparatora selam vermeyip şapkasını kulaklarına kadar geçirmişti değil mi?
3: Oo, dehşet dehşet. Sen neredeyse Prater kahvelerindeki devrimcilere katılacaksın. Bu ne hızlı gelişme Caroline. Bütün bunlar Sayın Schubert'in etkisi olmasın sakın.
0: Olabilir, niye olmasın?
3: Caroline, sen ne dediğinin farkında değilsin. Herhalde bu çalgıcı parçasıyla ciddi.
0: Rica ederim Gustav. Asıl sen dikkatli konuş. Benim saygı duyduğum kimselere senin de saygılı olman gerek.
3: Ben bu adama saygı duymasam hiçbir şey gerekmez. Ama seni bu konuda uyarmam
0: gerek. Beni uyarmak sana düşmez Gustav.

0: Ben davranışlarımı ölçüp biçecek durumdayım.
1: Şaşıyorum, bu ne değişme. Neredeyse kavga çıkaracaksın. Bu kadar ilgi, bu kadar terslik.
0: Terslik falan değil. Ben düşüncelerimi olduğu gibi söylüyorum. Alışılagelmiş kurallardan bir an sıyrıldın mı hemen şaşıyorsun.
1: Bu işe tarafsız kalamam elbet. Bir müdahale etmem gerekecek.
0: Bu konuda sana hiçbir hak, bir yetki verdiğimi hatırlamıyorum.
1: Caroline, ne biçim sözler bunlar? Biz resmen nişanlı falan değiliz belki ama bütün Viyana bizi nişanlı biliyor.
0: Viyana nasıl bilirse bilsin, bana ne?
1: Bu nasıl söz? Aramızdaki ilgiyi, bütün geçmişi bir solukta silecek kadar.
0: Ama bu ilgi benim duygularıma karışmana, beni tenkit etmene yetecek bir bağlılık, ne bileyim, bir hak derecesine gelmedi daha. Rica ederim, burada keselim. Bizi yemeğe bekliyorlar.

0: pek çok büyük bestecinin bu halk müziği temalarından esinlendiği fark edilebilir. Kimi temalardan yararlanmışlar ama bunları tam olarak ele alıp yararlanan besteci daha çıkmadı henüz. Elbette çıkacak ileride.
1: Bunları çok seviyorum ben. İnsanın içine işliyor. İlkel bir görünüşleri var ama temelde bir yerlere dayanıyorlar. Büyük lokantalarda falan arada bir çalarlar herhalde.
0: Bunların tipik örneklerini, gerçek çıgan müziğini çalan gazinolar, lokantalar var. Zaman zaman ben de gider dinlerim.
1: Sahi mi? Ne yazık, biz hiç gitmedik.
0: Arada sırada soylu kişilerden de gelenler olur. Ama herhalde sadece züppelik olsun diye.
1: Niye öyle olsun? Pekala seve seve dinleyebilir insan. Bu lokaller öyle gidilemeyecek falan yerler mi?
0: Yo, temiz güzel yerler de var elbet.
1: Kuzum Franz, ne olur gidelim bir gün.
0: Biz mi? İkimiz mi Caroline? Ama nasıl olur?
1: Niye olmasın, ne var bunda?
0: Bilmem, hep aynı hikaye. Senin çevren, soylu kişilerin diyecekleri.
1: Hiçbirini düşündüğüm yok. Ne olur gidelim bir gün. Öğleyin gideriz. Öğleyinde var değil mi müzik?
0: Var elbet. Hem orijinal Macar yemekleri de yiyebilirsin.
1: Ah ne güzel. Hı-hı. Ne olur Frans, gidelim bir gün.

0: kusura bakma Franz. Senin Bach'ların, Mozart'ların başka. Onların yanında bunun sözü olmaz ama bunun da başka güzelliği var.
1: Elbette. Onlar ayrı. Ama bunların temel güzelliğini de kimse inkar edemez. Köklere dayanıyor.
0: Bayıldım, bayıldım. Nasıl gerçek duyguları belirtiyor. Nasıl sıcak.
1: Bunlardaki canlılık ilkel ama temelli bir canlılık.
0: Çok mutluyum. Şu anda bir kuş gibi özgürüm. Her türlü bağdan sıyrılmış, her türlü ön yargıdan uzak, sevdiğim müzik ve...
1: Ve? Ne olur V'yi de tamamla Caroline.
0: Sen de biliyorsun V'nin sonunu. Bunu içimden çoktan tamamladığımı.
1: Caroline, hayat beni öylesine vurdu, öylesine umutsuz etti ki... ...bir türlü inanamıyorum, kendime güvenemiyorum.
0: Franz, kuruntuyu bırak artık. Oh, öyle mutluyum ki... Doğada çok oluyor artık. Bu kadar da güzellik olmaz ki canım. Şu kırlara bak Franz.
1: Tarlaların altın sarısı nasıl da türlü türlü. Ya ardındaki yemyeşil ağaçlar?
0: Şu mutlu insanlar, şu güzel müzik, şu altın başaklar. Oh, kır kahvesini ne kadar sevdim bilemezsin. Şu tarlalar boyunca koşmak geliyor içimden.
1: Yaramaz çocuk. Kovalamaca oynayalım bari.
0: Hadi Franz, hadi koşalım. Başaklar arasında, toprakta.
1: Yok Caroline, yok sevgilim. Ya bir gören olursa ne der?
0: Umurumda değil. Hadi kalk Franz. Hadi kuzum, koşalım tarlalarda, ormanlarda gezelim ne olur.
1: Çekme ama bak, yaramaz. Çılgın kız seni.
0: Franz.
1: Caroline, çok koşma, yoruluyorsun. Alışık değilsin sen bunlara.
0: Çılgınlar gibi mutluyum Franz. Dünyaya geldiğimi şimdi anlıyorum. Koş Franz.
1: Caroline, yorulacaksın sevgilim. Caroline, kendimi tutamayacağım artık.
0: Franz, kim diyor sana kendini tut diye? Ne duruyorsun? Sevgilim.
1: Caroline, sevgilim. Bir tanem.
0: Franz, sarılsana bana. Öpsene beni Franz.

0: Demek aranızda karar verdiniz.
1: Estağfurullah konçenapları. Karar filan değil. Böyle bir dileğimiz var yalnızca. Kızınızla sevişiyoruz. Mutlu olacağımızı düşündük. Elbette bugünkü durumda, bugünkü koşullarda büyük bir cüret bu. Size gelip açılmam bile büyük bir cüret.
0: Hayır, ben o açıdan almadım sorunu.
1: İçinde bulunduğumuz dünya, koşullar, toplum kuralları, bütün bunlar benim sizden dilediğim şeye aykırı elbette. En doğrusu uşaklarınızı çağırıp beni kapı dışarı ettirmenizdir komutan.
0: Rica ederim, rica ederim. Bu görüşlere önem vermedik aramızda hiç. Böyle düşünmeyin.
1: Hayır, sizden böyle bir şey beklediğim için değil. Biliyorum, çok borçluyum bu konuda size karşı. Böyle davranmakla bana büyük bir değer vermiş oluyorsunuz. Ama ben olağan durumu düşünüyorum. Daha hayatını bile kazanmamış bir öğretmen, bir müzisyen, sonra koskoca bir aile, bir kontlar dizisi ve bu soylu ailenin çok güzel kızı. Elbette büyük bir cüret. Olacak iş değil bu.
0: Olmasına olur. Olur. Düşünceleriniz de yanlış değil ama bu dünyanın kuruluşu başka. Çevrenin tutumu, gidişi hiçbir zaman bizim duygularımıza, isteklerimize uymuyor. Zor iş bu delikanlı. Hadi bugün ben razı oldum. İçimden geldiği gibi mutlu olduğum karar da verdim diyelim. Yüreklilik gösterip ikimiz de çevreye baş kaldıralım ama yine de sıkıntılardan, zorluklardan kurtulamayacaksınız.
1: Hepsini düşündüm. Günlerce kafa yordum. Bütün bunları yenebilecek gücü buluyorum kendimde. Tepkilere karşı savaşacağım. Kızınız da yüreklidir, dayanıklıdır da.
0: Ne de olsa benim kızım, yürekli olmazsa yazık. Duygularına gereken değer veriyor. Ama ah, bu çevre, bu toplum kuralları insanın çabucak bir karar vermesine engel oluyor.
1: Ama üstesinden geleceğim. Bütün bunları, toplum geleneklerini yeneceğim hepsini. Sevgi bana büyük bir güç veriyor. Çatışma gücü. Engellerle karşılaşmaktan yılmayacağım. Topluma, çevreye baş kaldıran bir ben değilim.
0: Elbette insanoğlu ta Prometheus'tan beri baş kaldırmış. Var olan güçleri aşmak istemiş. Ben de bu işte elimden geleni esirgemeyeceğim elbette. Sizin şu sevginiz, şu savaşmak isteğiniz bile yaşamanın değerini arttırıyor. Başarınız için ben de çalışacağım ama sonunda hep yeniliyor insan. Bu kördüğüm düzen, bu kendi çarkı içinde her üstün değeri, her üstün duyguyu öğüten toplum değirmeni.
1: Sizi yanımızda başımızda bildikçe daha da güçleneceğiz. Bu değirmenin temel taşından birisiniz siz de çünkü.
0: Evet, ama yalnız birisi. Gücüm yetecek mi bakalım?

0: tabii.
1: Tenor çok iyiydi bu akşam.
0: Orkestra arada bir aksadı ama.
1: O şef zaten sakarın biridir. Sanki tenoru sabote ediyor.
0: Koro kurtardı durumu. Ah, bak Veliaht Prens de çıkıyor.
1: Aman, karısı da ne soğuk ne validir. Hiç hoşlanamadım.
0: Alman asıllı değil mi? Elbette soğuk olacak. Oo, bak Kong Etlenler.
1: Ne kurumlu adam. Soyluluksa herkes soylu. Karşısındakileri karınca gibi görüyor adam.
0: Oo, bak torunu Caroline Esterhazy de burada. Yanında da yeni flörtü müzisyen Schubert.
1: Kim bu Schubert kuzum?
0: Halktan, alelade bir adam. Bir öğretmen. Müzisyenmiş de. Ara sıra liitlerini dinliyoruz.
1: Ünlü bir kişi değil. Ama evleneceklermiş sözde. Duydum dedikodusunu.
0: Nasıl olur canım? Bir kere onlardaki toplantıda dinlemiştim onu. Bu adam düpedüz bir...

0: halk adamı. Öyle yakışıklı filan da değil.
1: Caroline aşıkmış ama dayatmış. Kont Hayoş hastalar olmuş.
0: Olacak şey değil. Bu işin sonu gelmez. Koskoca Esterhazilerin kızı bir çalgıcı öğretmenle. Üstüme iyilik sağlık.
1: Kont Betlen ne diyormuş?
0: Ona gelinceye kadar vakit akşam olur. Annesi dünyaları birbirine katar.
1: Şşt, buraya geliyorlar.
0: İyi akşamlar Caroline.
2: İyi akşamlar Lia, nasılsın? Merhaba Baron Weininger.
1: Saygılar Kontes Esterhazi. İyi akşamlar efendim.
2: Size arkadaşımı tanıtayım. Besteci Franz Schubert. Lia von Gettel, Baron Ernest Weininger.
3: Tanıştığımıza memnun oldum efendim.
0: Sizdeki konserde görmüştüm Herr Schubert'i. Ama tanışmamıştık. Birden fark edemedim. Çok değişmişsiniz. Çok da şıksınız.
3: Evet sayın bayan. Kiralık frak yerine yenisini aldım. Epey değişiklik. Ama ben sizi hemen tanıyamadım. Çünkü insan başını değiştiremiyor ne yapsa.

0: dikkatli ol. O at çok tehlikelidir.
1: Anladım ama yola getireceğim ben onu.
0: Frans, ne olur inat etme. Niye ısrar ediyorsun?
2: Atın suyuna gidilmez. Yumuşak gitti mi o seni yener.
0: Ama sen de gittin mi? Frans! Frans, bir şey oldu mu?
1: Yok canım yok. Ne olacak?
0: Ama
1: o hızırı bir yakalarsan.
0: Acemi biniciyi at çabuk anlarmış.
1: At teper de düşürür de. Ama sonunda biniciliği öğrenebilir insan. Gel gelelim kadına yaraşan inceliği ne yapsanız öğrenmekle edinemezsiniz madam.
0: Frans,

0: Ama Frans, çok üzülüyorum ben.
1: Nedenmiş o hayatım?
0: Sen bütün çalışmalarını yüzüstü bıraktın.
1: Nereden biliyorsun bakalım?
0: Hep benimle berabersin. Derslerin falan da var. Geceleri de geziyorsun. Bestelerini ihmal ettin gibime geliyor.
1: Ben öyle derli toplu çalışan bir adam değilimdir. Şurada esinlenir, burada bestelerim. Çoğu zaman lokanta listelerine, gazete arkalarına yazmışımdır bestelerimi.
0: Olmamalı işte hayatım. Bir düzene sokmalısın çalışmanı.
1: Sevsinler. Daha evlenmeden beni kılıbıklaştırmaya kalkıyorsun. Biliyor musun ki ben 7. senfonimi bitirmek üzereyim.
0: Uğursuz, ne tameli senfoni. Ama bence kutsal senfoni demeliyiz ona.
1: Hani orkestranın üstünde kuş gibi dolaşır. Bir umut teması, bir ışık teması.
0: Evet, bütün gürültüler diniyor. Değişik olaylar arasında bir an. Sonra o umut şarkısı duyuluyor. Sonra da siliniyor.
1: İşte o temayı işliyorum. O umut havası genişliyor. Sonunda tam bir mutluluğa varıyor. Güçlü bir final. Bir çeşit zafer marşı. Bir insan mutluluğu marşı.

0: neden böyle oldu bilemiyorum Tereza. Birdenbire hepsinde bir gevşeme, bir soğukluk.
1: Dersler devam etmiyor mu şimdi?
0: Bir takım bahaneler, özür dilemeler. Hani armudun sapı var, üzümün çöpü var hikayesi. Ders verdiğim bütün aileler boş vermeye başladılar. Bunda bir bit yeniği var ama.
1: Evet, işi karıştıran birileri olmalı.
0: Kim olabilir? Benim düşmanım yoktur ki. Bu aileler çocuklarına ders vereyim diye kendileri koştu peşimden. Esterhazilerin çocuklarına ders verdiğim duyulunca moda oldum birdenbire. İyi kötü kazancım da arttı. Ama şimdi...
1: Hepsi birden mi oldu?
0: Canım, bir gün birisi özür diliyor, öbür gün öteki. Yok, geziye gidiyorlarmış da. Aradan birkaç hafta geçiyor, bir başka aile. Yok, çocukların öteki dersleri geri kalıyormuş da.
1: Bestelerinden biraz bir şeyler geliyordu. Belki onlar bu açığı kapatır.
0: O işte de garip bir durgunluk var. Hepsi bir şeyler uydurmaya başladı. Ben sıkıntıya alışık adamım. Paraya hiçbir zaman önem vermedim ama işte bu durum can sıkıyor.
1: Ah Franz, öyle temiz insansın ki. Öyle romantiksin ki olayların arkasındaki şeyleri bir türlü göremiyorsun. Belli artık bunların ardından...

0: Ya bir parmak var.
1: Canım kim olabilir? Benim kimseye kötülüğüm yok ki.
0: Nasıl anlatayım? Bunlar açık belirli şeyler değildir ki. Bir şey düşündüğümden de değil hani. Öyle söyleyiverdim işte.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim. Saygılar Herr Schubert. Evde yoklar.
0: Ya, bir programları yoktu halbuki. Bir haber, bir pusula falan bıraktılar mı?
1: Evet efendim. Hı. Fräulein Caroline bıraktı. Büyük babaları Kont Bettlenlere gittiler topluca.
0: Böyle ansızın gitmezlerdi. Bir hastalık falan mı var yoksa?
1: Benim bilebildiğim kadarı öyle bir şey yok. Fräulein Caroline'in pusulası bu efendim.
0: Peki. İyi geceler.
1: İyi geceler Herr Schubert. Saygılar.
0: Neymiş acaba böyle birdenbire? Hı? Sevgili Franz, bu akşam buluşamayacağımıza üzgünüm. Acele büyük babamlara gidiyoruz. Sevgiler, yarına Caroline. Allah Allah, neymiş böyle? Ama ailece bir şeydir elbet.

0: Bütün aileyi ilgilendirir bu. Johan, ben senin kayınbaban değil, amcan da sayılırım. Hatta babanın yerine bile geçebilirim. Bunun üstünde tartışma bile saçma.
1: Ama efendim, böyle şeylere artık her gün rastlanıyor. Olağan şeyler bunlar. Çağımızın görüşü değişti. İnsanlar daha bir geniş görüşlü oldu. Evet, normal bir şey değil bu ama iki genci mutsuz bırakacak kadar sert davranmayı gerektiren bir şey de göremiyorum ben ortada.
0: Bu sivri fikirlerin entelektüel planda kaldığı sürece bir şey demedik. Soylu bir kişi için bu kadarcık züppeliği belki değişiklikte sayabiliriz. İngiliz lordlarında da olur bu. O aziz düşünürleriniz, Fransız modası, Voltaire'ler, Montesquieu'ler etkiliyor sizi diyelim. Bir salon tartışması...
1: Yanılıyorsunuz efendim. Ben bunları gösteriş olsun diye edinmiş değilim. Benim artık salon edebiyatı, fikir züppeliği yapacak yaşım da durumum da yok. Bunlar benim içten, düşünüp tartarak katıldığım fikirler.
0: İyi evladım, istersen git Napolyon'un ordusuna gönüllü yazıl. Ben sadece kayınbaban ve babanın vekili olarak üzülürüm. Ama iş benim öz kızımın kızına gelince hiç laf dinlemem. Bu senin sivri düşüncelerinin başkalarının yaşayışını etkilediği anda iş değişir. Bir salon entelektüelinin moduya uyan düşünceleri başkadır. Torununu bir çalgıcıya vermeye kalkarak bu fikirleri uygulamaya çalışması başka. Hatta işin içinde benim torunum olmasaydı, ben soylu kişilerin, Avrupa'nın soylu ailelerinin bir ferdi olarak gene de karışırdım bu işe.
1: Bunlar, bu dar görüşlülük, iki gencin bütün bir ömür mutsuz kalmalarına yol açsa da mı? Onların insan olarak mutluluğa hakları yok mu? Bu soyluluk kurallarının kırılmazlığı mı var yani?
0: Sen ne diyorsun Johan? Kırılmazlığı değil, hatta dokunulmazlığı var. Değil bu evlenmeye razı olman, kızının bu çalgıcıyla gezip tozmasına göz yumman bile fazla.
1: Bir çağın dünya görüşü için doğru olabilir. Ama bu düşünceler yüzünden iki insanın bütün ömürlerini zehir etmeye kimsenin hakkı yoktur.
0: Vay vay vay vay. Şimdi de Russo sentimentalizmi. Bana bak Johan. Senin bu düşünceleri sürdüren devrimciler de, onlara bakıp devrim yapmaya kalkan sivri akıllı Fransızlar da günümüzün kılına bile dokunamadan geçip gidecekler. Onun için de ben 200 yıllık soylu ailenin içine çalgıcı sokamam. Senin de Betlen adı kadar yüce Esterhazy adını kirletmene müsaade edemem.
1: Peki ya torununuzun çekeceği acı, mutsuzluğu?
0: Bırak oğlum bu safsataları. Ne devrimci düşünceler bunlar. Kadının da bir kişiliği varmış. Mutlu ya da mutsuz olması kendi elindeymiş. Yok efendim yok. Kadın seçmez, boyun eğer, istenene uyar. Eğer ben bu ailenin reisiysem istediğim şeyler yapılacak. Bugünden sonra Caroline evleninceye kadar evden dışarı çıkmayacak, bir. Kont Gustav Hayoş'la evlenecek, iki. İşte bu kadar.

0: Merhaba Hans, ne haber?
1: Merhaba Herr Schubert, dönmediler efendim.
0: Bir pusula filan bırakmadılar mı?
1: Yok efendim, yalnız uşaklar gelip eşyaları götürdüler. Bütün aile Balaton'daki yazlık köşke gitti.
0: Ne demek, daha mevsim gelmedi ki?
1: Bu sabah yola çıktılar efendim, kimse kalmadı.
0: Fräulein Caroline'de bir haber göndermedi mi?
1: Hayır efendim, göndermemiş.
2: Frans, çok safsın, çok iyi insansın.

0: Olayların arkasındaki şeyleri anlamıyorsun. Sana anlatmak istedim bunu ama bilmem ki.
1: Ama nasıl olur Teresa? Aptal değilim ben. Kendi durumumu da, Caroline'in ailesini de, çevremizi de bilirim. Ölçer, biçer, tartarım. Ama bizim durumumuz başkaydı.
0: Öyle gelir insana hep. Bizim durumumuz başkaydı der.
1: Caroline'i bir görseydin, nasıl kararlıydı. Benim çekingenliğim karşısında nasıl ataktı. Nasıl söz dinlemez bir tutumu vardı bir görsen.
0: Öyledir öyle, inanırım. Ama şu çevre yok mu? 18. yüzyıl bitmedi daha. Caroline de Viyana'nın en ünlü soylu ailesinin kızı. Üstelik koskoca Kont Betlen'in torunu.
1: Ben düşünmedim mi bunları sanki? Ama her şeyi hesaplamıştı Caroline. Dayanacaktı, kararlıydı.
0: Olamaz Frans, olamaz. Niye hep böyle düşler içindesin? Tut ki gerçekten onunla evlendin, mutlu olabilir miydiniz? Sen 3-5 kuruş kazanan bir müzisyen, bir öğretmen. Caroline evde bulaşık yıkayıp ömür mü tüketecekti? Yoksa onun parasını...
1: Hayır, o nasıl söz Teresa? Ama kazancımla pekala geçinebilirdik biz. Çünkü Caroline sanıldığı gibi züppe bir kız değildir. Yaşayışı da...

0: olsun belli bir yaşama düzeyine alışmış.
1: Bu kadar insan mutlu oluyor da bizim mutlu olmaya hakkımız yok mu yani?
0: İşte hep romantik, çevreyi, ortama hesaba katmayan düşünceler. Acama gerçek şu Frans. Dedim ya, birleşseydiniz de her gün yeni bir çatışmayla, bir acıyla yıkılıp gidecektiniz.
1: Ama ben babasıyla konuştum. Adam pekala uygun görmüştü bu işi.
0: Adam senin yüzüne karşı dobra dobra bu iş olmaz diyemez ya. İşi zamana bıraktı belki de. Sonra o da senin gibi bir romantik olabilir. Gerçekleri iyi gördüğü nereden belli? Asıl önemlisi, hadi kont istedi diyelim. Ya kontes?
1: Annesi mi?
0: Evet, Caroline'in annesi. Baba yönünden onlardan daha soylu bir aileden çünkü. Ben seni uyarmak istedim ama

0: kont istedikten sonra.
1: Yok, iş o kadar basit değil. Kont elbet karısının fikrini merak edecek. Onun etkisinde kalacak. Asıl önemlisi de kontes perde arkasından bir entrika çevirmiş olabilir. Önce ders verdiğin soylu ailelerden ya, seni koparmak, evet. Sonra seni hor görmeleri, ufak tefek istiskeller.
0: Hepsine ağzının payını verdim ama.
1: Mesele o değil ki. Mesele seni saf dışı etmekti. Sen bir ortamda yaşıyorsun. Onlarca hor görülür, değersizlenirsen elbette durumun sarsılacaktı. Psikolojik bir savaş bu.
0: Kont hepsini önleyebilirdi bunları.
1: Ya Kont Betlen? Her şey apaçık ortada artık. En son ona gittiler. Adam etkili adam, dik kafalı, eski görüşlü dayattı demek ki.
0: Ama canım, Kont Esterhazy okul çocuğu mu?
1: Asıl okul çocuğu sensin şimdi. Her topluluğun kendine göre bir tutumu var. Sen bir şairsin, bir sanatçısın. Şunu bir türlü anlayamıyorsun. Kont Esterhazy senin güzel hatırın için kayınbabası Kont Betlen'le çatışmaya mı kalkacak yani?
0: Evet, evet. Her yandan kuşatılmış gibiyim. Peki ya Karolin? Karolin imkanı yok, baş eğmez buna.
1: Ah Frans, kadınları da tanımıyorsun sen. Hem gerçekten üzülse, dertlense de bir gün alışır. İnsanoğlu her şeye alışıyor. Her kırılışı gün geçtikçe sineye çekiyor. Evet, seni sevdiğine inanıyorum. Ama hayat akıp gidiyor, o da alışır buna. Bak, günler geçti, bir haber çıktı mı? Çıkmaz da.
0: Haber çıktı Teresa. Çıkmaz dedin ama çıktı. Bak, düğün davet.
1: Değil mi?
0: Yaranın üstüne tuz biber ekme derler ya. O işte. Bu kadar da küstahlık artık. Kont Hayoş'la Karolin'in düğününe davet etmek.
1: Ver bakayım. Sahi delilik bu. Muhakkak kontes yapmıştır bunu.
0: Bilmem. Ama sanmıyorum. Kont Esterhazy beni çağırıp konuştuğunda çok üzgündü. Çok nazik davrandı. Sanatın yüceliğinden filan söz etti. Ama bu defterin artık kapandığını da belli etmişti. Peki şimdi ne oluyor bu?
1: Basit bir nezaket daveti. Bir de ne de olsa çevrede epey dedikodu oldu. Sen derse gittin, gezdin filan. Elbette çok söylenti dolaştı dillerde. Bunu kapatmak gerek.
0: Ben gösteririm onlara nezaketi. Gideceğim, bak göreceksin.
1: Elbette gideceksin. Ama senin gibi yüce duygulu bir insana yakışır biçimde davranacaksın. Karolin'in de sevdiğin kızında bir onuru var. Çevrede bir itibarı var. Sen de bütün gücünle bu durumu kurtarmaya, bu onuru sağlamaya çalışacaksın.
0: Benden öteki yanağımı da uzatmamı istiyorsun.
1: İnsan acılarını güleç bir yüz arkasında saklamayı bilmeli Frans. Tıpkı ilk gittiğin günkü gibi. Bir sanatçı, bir müzik hocası olmalısın. Hiçbir şey geçmemiş gibi.
0: Bilmem, dayanabilecek miyim acaba?
1: Dayanırsın Frans, dayanırsın. İnsanoğlu taştan daha sağlam galiba. Nelere dayanmıyor ki?

0: konuklarımız, aziz dostlarım. Şimdi toplantımızın sanat yönüne geliyoruz. Bu mutlu günümüzde de aramıza katılan değerli müzisyen Herr Franz Schubert bize bir şeyler çalarak törenimizi şenlendirme lütfunda bulunacak. Kendisine candan teşekkürler ederim. Buyurun Herr Schubert.
1: Birbirine gerçekten layık, soylu ve değerli bir çifti bu mutlu günlerinde kutlamak benim için büyük bir şeref. Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar dileğimi son senfonimi onlara ithaf etmekle yerine getireceğim. Onlara verdiğim tek hediye bu naçiz dost yüreğinden kopan nameler olacak.
2: Karolin dayanmalısın, çok ayıp olur.
3: Dayanamayacağım. Keşke yapmasalardı.
2: Karolin, sen yürekli soylu bir kızsın. Tut kendini. Bak, herkes seni gözlüyor.
3: Gustav, bilemezsin. Bağışla beni. Bu bir sana karşı değil. Bu...
2: Kendimi düşünüyorum ben Karolin. Senin gururun, onurun.
3: Gustav,

0: Herr Schubert. Herr Schubert.
1: Kontay hoş.
0: Karım Caroline bir dakikanızı rica ediyor.
1: Benim mi? Benim?
0: Çok üzgün ama size muhakkak teşekkür etmek istiyor. Sizinle görüşebilecek. Bir dakika.
1: Caroline.
2: Franz, görüyorsun bitkinim. Çok bitkinim. Kendimi tutmak için bütün gücüm.
1: Caroline. Caroline, nasıl olur? Sen de seviyorsun beni. Şimdi anladım bunu. Nasıl olur? Nasıl ayrılırız Caroline? Haksızlık mı, isyan ediyorum? Ben sanırdım ki...
2: Franz, senfonini ilk seferinde gülerek kesmiştim. Şimdi de hıçkırarak. Ama sen dayanmalısın. Sen güçlü olmalısın.
1: Ama değer mi bir hayat için? Değer mi bunca acı? Neden dayanayım?
2: Bizim kaderimiz bu Franz. Bütün insanlığın kaderi belki de. Bu düzene dayanacağız. Belki ileride daha mutlu, anlayışlı kuşaklar gelecek. Ama biz şimdi kahramanca göğüs germeliyiz buna.
1: Ben... Hayır. Saçma bütün bunlar. Bu dalaca bir oyun. Benim mutluluğum elden gitmiş, hayatım zehir olmuş.
2: Senin sanatın var Schubert, o yaşayacak. Bak, senfonin başarıyla bitti. Daha nice senfoniler, eserler...
1: Bizim aşkımız yarıda kaldıktan sonra... Senfonim de yarıda kalsın. O bitmemiş olsun.
2: Ne yaptın Franz? Bizim senfonimiz de o.
1: Artık sanata da, müziğe de hiçbir şeye inanmıyorum.
2: Hayır
1: artık.
2: Franz, hayır. Büyük bir sanatçısın sen. Ben herhangi bir genç kız. Hatta senin ölümlü varlığın da bir şey değil. Franz Schubert adındaki genç de göçer, yok olur. Ama senin adın, sanatın hiçbir zaman ölmeyecek.
1: İnanmıyorum. İnanamıyorum. Bütün dayanaklarım sarsıldı artık. Toprağın ayaklarımın altından çekildiğini duyuyorum.
2: Sen yere tanrılar gibi basıyorsun. Şimdiki heyecanın bile sanatçılığının gücünü gösteriyor. Bunlar bizim günlük yaşantımızın üstünde, günlük değer ölçülerinin ötesinde yüce şeyler. Sanat var yalnız. Hepimiz gideceğiz. İnsanlar, sevgi, hepsi. Yeneceksin umutsuzluğu. Sen anlatmadın mıydı bana Beethoven'in Nail Gençtad değirmeni kararını? O bile bir sarsıntı geçirdi. Ama bak ne demiş? Kaderi gırtlağından yakalayacağım. O kadere karşı devler gibi savaşacaksın. Biz hayatla kavgamızda yenildik. Çevreyle çatışmamızda da. Ama sen kaderi yeneceksin. Ben eminim. Hadi Franz, yolun açık olsun. Sanat bizim geçici acılarımızın çok üstünde. Sen ona vereceksin artık kendini.
1: Elini ver Caroline. Seni hiç, hiç unutmayacağım.
2: Seni bütün insanlık, dünya durdukça unutmayacak Franz.

0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Bitmemiş senfoni. Billy Forst'un eserinden esinlenerek yazan Aliye Bökesoy. Mikrofona koyan Hamit Akınlı. Efekt Erol Tanülkü.
1: Radyo 1.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. İrfan Meclisi.
3: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Zahide Ağırel. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde, Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün farklı bir program yapacağız. Programımızda genç bir arkadaşı konuk ediyoruz. Özellikle genç arkadaşların neler yapabileceğini, neler yaptıklarını görmeniz açısından son derece önemli bir iş yaptığımı düşünüyorum. Sebebi şu, genelde şöyle bir kanı var, bunu da konuşacağız tabii program sırasında. Bu Z kuşağı hiçbir işe yaramaz. Z kuşağı. Tabii konuğumuz Z kuşağı, ona da bakacağız, kendisinden dinleyeceğiz. Daha doğrusu gençlerin neler yaptıklarını görerek biraz daha umutlanacağız. Gençleri dinlemek için ettik. Muhammed Furkan Karataş. Furkan kardeşim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk hocam.
3: Nasılsın, iyi misin?
4: İyiyim hocam, siz nasılsınız?
3: Allah razı olsun. Girişte de dediğim gibi yani bugün bizim için önemli olan genç bir arkadaşı konuk etmek ve genç arkadaşlarının neler yaptığını, üniversitede neler yaptıklarını yakından bilmek, görmek hem beni hem de dinleyicilerimizi umutlandıracaktır diye düşünüyorum. Kaldı ki siz çok önemli, özel bir üniversitede okuyorsunuz. Hem üniversiteyi konuşacağız hem sizin eğitim hayatınızı konuşacağız. Ama biz usulen genelde programa girerken konumuzu dinleyicilerimize tanıtmak istiyoruz. Furkan Karataş kimdir? Nerelidir? Nerede doğmuştur? Annesi babası ne iş yapar? Bunları bir anlatalım, sonra İbn Haldun'a yavaş yavaş geleceğiz. Buyurun.
4: Tamamdır hocam. Ben Mehmet Furkan Karataş. Gaziantep doğumluyum Şahin Bey. Yani 21 yaşındayım şu anda. Gaziantep'te ikamet ediyor ailem. Ben İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi'nde eğitim öğretimime devam ediyorum. Şehit Cuma Akıl İmam Hatip Lisesi'nden mezunum. Babam şu anda bir market işiyle uğraşıyor. Annemse ev hanımı.
3: Maşallah. Nasıl kazandın İbn Haldun Üniversitesi'ni? Üniversite hazırlık çalışmaları mı yaptın? Kursa mı gittin? Dershaneye mi gittin? Yani Gaziantep'ten çıkıp İbn Haldun'u kazanmak kolay olması gerek değil mi?
4: Hocam o kısım biraz karışık. Şu şekilde. Biz normalde proje imam hatip okulu olduğumuz için tamamen akademi üzerine bir 12. sınıfta bir yol izliyoruz. Hı. Ama benim girdiğim dönem 2023 dönemi. Tam böyle biz ara tatilde bir kamp yapıyorduk. Bir sabah kalktık, deprem olmuş. Deprem olunca bizim bir aylık bir çalışmaya ara verme gibi bir durum oldu. Bir STK ile sosyal faaliyetler kısmında hem yemek yardımı hem aynı yardım hem maddi yardım kısmında onlara yardım ediyorduk. Bir ay boyunca Maraş'a git gel yaptık vesaire. O akademik açıdan biraz geri oldu. Ama bunun hayrı olarak diyebiliriz, biz seçim yaparken bir depremzede kontenjanı olarak bir bölüm açıldı. Her okulla özel okullaşması gereken bir depremzede kontenjanı açıldı. Normalde biz zaten iyi bir şekilde ilerliyorduk. Ben ilk tercihlerde tercih yapmamayı düşünüyordum. Aslında iyi bir puan almıştım ama İbn Haldun gibi bir üniversite gelmiyordu. Daha sonra ilk tercihler bitti, bir ek yerleştirme süreci başladı. Ek yerleştirmede benim bir arkadaşım İbn Haldun'a yerleşmişti ilk yerleştirmede. O dedi bir boşluk var, bir kontenjan boşluğu var. İstersen sen mi düşün? Normalde ben işletme istiyordum ilk başta. Ama daha sonra hem okulun çap imkanı olduğunu duydum. Çap çift anadal programı ile birlikte okula yerleşim, daha sonra bir işletme ile ikinci bir dil bölümü okurum diye düşünüyordum. Daha sonra baktım ek yerleştirmede İbn Haldun Üniversitesi bütün programlarda olmuş. Diğer programların da hem ek yerleştirmesi hem normal yerleştirmesi dolmuştu. Sadece sosyolojide bir kişilik kontenjan vardı. Ben de ilk sıraya onu yazdım. Depremzede kontenjandan sosyolojiye giriş yaptık.
3: İlginçmiş. Bak bu hikayeyi duymam iyi oldu. Yani siz deprem döneminde üniversiteye hazırlanırken birden kendinizi biraz depremzede, biraz da depremden etkilenen insanlara yardım eder halde buldunuz yani.
4: Evet hocam.
3: Yani eğitim hayatını bırakıp cepheye koştunuz yani.
4: Bir tık öyle oldu hocam.
3: Evet, hani biliyorsun Birinci Dünya Savaşı'nda cephede asker kalmayınca insanlar askere davet ettiler. Bazı liselerin, öğrencilerin büyük bir kısmı geri dönemedi. Hatta bazı liselerin hep öğrencisiz kaldı falan da denir yani. Dolayısıyla sen böyle bir tecrübe yaşamışsın. Aslında tarih değişmiyor yani. Bazen depremzede olabilir, bu deprem dönemi olabilir. Bazen savaş olabilir. Tebrik ederim. Yani bunun karşılığında da yapmış olduğunuz hizmetler karşılığında ödüllendirilmiş oldun aslında yani.
4: Ben öyle değerlendiriyorum evet, hocam.
3: Bu sene Allah'ın bir ödüllendirmesi olmuş. Bu da güzel bir şey. Sonra sosyolojiye geldiniz. ÇAP yapıyor musun? Yandal yapıyor musun?
4: Hocam bu sene inşallah siyaset bilimi ve kamu yönetiminde açık öğretimden kaydımı yaptırdım. Aynı zamanda Yandal'a başvurumu yaptım. Şu an açıklanmadı. İşletme Yandal'a başlayacağız inşallah.
3: Ha, güzel. Yani hedefini de yakalamış olacaksın inşallah. Evet. Peki ortamı nasıl buldun ilk geldiğin zaman? Gaziantep'ten çıkmış gelmiş bir genç. İbn Haldun Üniversitesi sonuçta İstanbul'da biraz daha elitist bir ortam gibi duruyor.
4: Evet.
3: Uyum sağlamakta zorlandın mı?
4: Aslında uyum sağlamakta hocam çok zorlanmadım. Hem benle beraber giden bir arkadaşım vardı onunla kaynaklı. Hem de arkadaşlarımızın tamamı bir kardeş ortamı yaratıyor. Hı. Herkes birbirini tanıma gibi bir durum oluyor ilk başta. Çünkü hem oryantasyon programlarıyla hem kişi bazlı hem de aldığımız hazırlık eğitiminde öğrenci ayrımı yapılmıyor. Mesela diğer okullarda şey olur. İslami İlimler yerleştiyse bir öğrenci, İslami İlimler öğrencilerle birlikte, sosyoloji yerleştiyse sosyoloji öğrencileriyle birlikte bir hazırlık eğitimi alırken, bizim hazırlık eğitimimizde bütün bölümlerdeki öğrenciler her kur 2 ayda olacak şekilde karıştırılıyor ve herkes birbirini o İngilizce eğitimi sırasında zaten tanımış oluyor. Bundan dolayı da bütün üniversite hem kendi dönemini hem de bütün üniversitedeki öğrencileri bir süre sonra etkileşime girerek tanıyorsunuz.
3: Bu arada İbn Haldun Üniversitesi demişken unutmadan söyleyelim. İbn Haldun Üniversitesi kurucu rektörü Profesör Doktor Recep Şentürk hocayı da anmadan geçmeyelim. Selam çünkü olsun. Kuruluş aşamasında çok emeği geçti ilk rektör ve onun felsefesi gerçekten çok hem Doğu'yu iyi bilen hem Batı'yı iyi bilen hem İslam ilimler geleneğinden çıkmış birisi. Aynı zamanda Amerika'da sosyolojide doktora yapmış. Batı'yı da Doğu'yu da iyi bilen bir kardeş olarak iyi bir konsept oluşturduğunu düşünüyorum. Onun için İbn Haldun Üniversitesi'nin kurucusu Recep Hoca'nın olması da bir şanstı. Öyle değil mi sizce? Siz Recep Hoca'ya yetişebildiniz mi?
4: Biz hocam maalesef yetişemedik. 2023 girişliyim ben. Sanırım 2021 veya 22 yılında Recep hocamız ayrıldı. Tam olarak yetişemedim.
3: Eyvallah. Peki İbn Haldun Üniversitesi'nde hangi bölümler var?
4: Bu sene yeni açılacak bir lisans programımızla birlikte 12 tane programımız var. Hı. Bunlardan bazıları İslam ilimler, sosyoloji, hukuk, yeni medya ve iletişim, tarih, psikoloji, rehberlik, psikolojik danışmanlık, işletme, iktisat ve yeni açılacak bölümümüz olan felsefe ve yapay zeka bölümü.
3: Bunlar içerisinde sen sosyoloji seçtiğin için tabii ki sosyoloji senin için anlamlıdır, önemlidir. En kaliteli fakülteler hangisi desek böyle bir cevap vermek imkan olur mu?
4: Hocam bizim eğitim ve hem öğrenci hem akademisyen kadrosu olarak değerlendirdiğimizde sosyoloji tabii ki benim için ilk sırada yer alan bir bölüm. Ama bunun yanı sıra hem psikoloji hem de hukuk alanında üniversitemiz Türkiye genelinde bir sıralamada. Yani hukuk alanında ilk 5'te diyebiliriz. Sosyoloji alanında bu sene ilk 7'deydi. Biz inşallah bu sene de ilk 5'e girecektir.
3: Neye göre belirleniyor kriterler?
4: Alış sıralamasına göre bir kriter belirleniyor. Ama biz hem sıralamanın yanı sıra hem öğrenci kalitesine hem de akademisyen kalitesine baktığımızda da bu sıralamayı görebiliriz diye düşünüyorum. Eğer bazı araştırma programları olur, oradan bakarsanız bu benim dediğim sıralamalar tam olarak gözükmeyebilir. Çünkü oradaki ana husus öğrencilerin yaptığı test çalışması ve o test çalışmaları üzerinden bir değerlendirme, onun puanlama üzerinden. Ama İbn Haldun Üniversitesi butik bir üniversite olduğu için az sayıda öğrencimiz var. Kaliteli bir üretim yapılıyor. Lakin az sayıda olduğu için öğrenci sayısından kaynaklı olarak o sıralamalarda dediğim rakamlarla uyuşmayabilir tabii ki.
3: Şimdi az sayıda öğrenci deyince bildiğim kadarıyla üniversite aslında bir sosyal bilimlerde uzman üniversite gibi görünüyor. Lisanstan çok master doktoraya ağırlık veriliyor, doğru mu?
4: Evet.
3: Nasıl oluyor bu?
4: Hocam normalde zaten üniversitenin ana kuruluş amacı lisans üstü yüksek öğretim bazında eğitim vermek. Ama lisans öğrencilerimiz de yine aynı şekilde o eğitime hazırlanması için az sayıda bir lisans eğitimi öğretim de veriliyor. Yüksek lisansta öğrenciler yerleştiği zaman çok kısıtlı bir kontenjanla yerleşiyor onlarda. Yüksek lisans programlarında 12-13 kişi alırken doktora programları 4-5 kişiye maksimum derecede olacak şekilde öğrenci alımı yapılıyor. Daha sonra
3: bölümlere tabii, her bölüme tabii.
4: Her bölüme ve her bölümde yine bulunmuyor. Sadece yine sosyal bilimler alanında bölümler bulunuyor ve bunun yanı sıra Türk Hava Yolları ile anlaşmalı bir yüksek lisans bulunuyor. Ayrıca Türk Hava Yolları Taşımacılığı bölümü diye. Ama onun haricinde herhangi bir sayısal bölüm diyeyim en azından bulunmuyor.
3: Lisans döneminde özellikle sosyal bilimlere teveccüh nasıl? Çünkü sosyal bilimler genelde ekonomik anlamda çok anlamlı olmadığı için, evet, az para kazandırdığı için genelde bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil, insanlar mühendislik ve tıbbı falan tercih ediyorlar. Belki hukuk fakültesini. Yani meslek edinme, iş bulma aslında. Ama gördüğüm kadarıyla İbn Haldun Üniversitesi en iyi öğrencileri seçmeye çalışıyor ve Türkiye yüzdeliğinde ilklere girmiş öğrenciler alıyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Nasıl başarıyorsunuz?
4: Hocam bu biraz da şöyle oluyor. Öğrenciler sıralama yapıyor. Zaten başarılı öğrenciler. Hem sayısal alana yerleşecek öğrencilerde hem eşit ağırlık ve sözel alana yerleşecek öğrencilerde. Ama şöyle bir durum söz konusu. Öğrenciler sıralama yaptığında birbirlerinden etkileniyorlar. Bir öğrenci hukuk düşünüyor ve hukuk istiyor diye derece yapıyor. Diğer arkadaş da hukuk istiyor. Ama bu arkadaşlar sosyoloji alanından, tarihte nasıl ilerleyebileceklerini ve daha önce önlerinde Türkiye'de en azından sosyolog kavramı daha önce muhtemelen duymadıkları için tam olarak bilmiyorlar. Biz de bundan kaynaklı olarak bir sosyal bilimler 101 ders programları gerçekleştiriyoruz.

0: Ne demek o 101?
1: 101 bu derslerimizin giriş programı. Öğrencilerimiz, özellikle hem derece yapan öğrencilerimiz hem de diğer öğrencilerimizi bir sosyal sorumluluk projesi olarak bir tercih festivali düzenliyoruz. Bu tercih festivalinde Türkiye'nin 81 ilinden öğrencilerin hem bütün masraflarını karşılayıp uçak bileti, konaklaması, yeme içmesi her şeyini karşılayarak 3 günlük İstanbul'da o kafasındaki soruları gideriyorlar. Üniversiteye yerleştikten sonra pişman olan öğrenci sayısı genelde çok fazla oluyor ve yatay geçişle, dikey geçişle öğrenciler bölümlerini değiştiriyorlar. Çünkü seçerken bu algıya kapılıyorlar. Bölümün içeriğinden çok bölümün ismi olduğu için seçilen bölümler.
0: Sizin üniversitede mi bölüm değiştiriyorlar?
1: Hayır, bu normal.
0: Normal üniversite. Normal. Yani siz bunu yaptığınız için bölüm değiştirmiyor öğrenci.
1: Öğrenci.
0: Bilerek geliyor.
1: Öğrenci geldiğinde ne ders alacağını, hangi içeriklere erişeceğini bölüme yerleşmeden, o bölümü tercih etmeden öğrenmiş oluyor. Hukuk düşünen öğrenci bazen psikolojiye, psikoloji düşünen öğrenci sosyolojiye kayma gibi durumlar varken tamamen aklında işte ağırlıktan bir bölüm veya sözelden bir bölüm olmayan derece yapmış sayısal öğrencisi tıpa veya mühendisliğe yerleşebilecekken gelip hukuka yerleştiğinde oluyor bu program sayesinde.
0: Yani siz aslında böyle seçkin öğrencilere üniversiteyi kazanmadan üniversite eğitim veriyorsunuz.
1: Evet.
0: Ne kadar sürüyor bu 101 dersleri diyelim?
1: Hocam 3 günlük bir üniversite deneyimi yaşıyorlar. Bu 3 gün boyunca 2 günde hem normal oturumlar, atölye programları hem de zirve konuşmacılar olarak zirve programları gerçekleştiriliyor. Geçen seneki programımızda Türkiye 100 yılı mottolu bir program gerçekleştirilmişti. Hakan Fidan, Selçuk Bayraktar gibi isimlerin gelip katıldığı ve öğrencilere sunumlar yaptığı bir programdı.
0: Sizin bir özelliğiniz de sosyal faaliyetlerin fazla olması üniversitenin içerisinde. Sosyal faaliyetler olarak neler yapılıyor üniversitede?
1: Sosyal faaliyetler olarak bir öğrencilerin kendilerinin yaptıkları bir faaliyet kısmı var. Bir de okulun öğrenciler için oluşturduğu sosyal faaliyetler kısmı var. Öğrencilerin kendi yaptığı faaliyetler açısında kulüp etkinlikleri bunların başına geliyor. 25 gibi bir kulüp kontenjanı var hocam. Okulda 25 tane farklı tematik kulüp bulunuyor. Bu tematik kulüplerin içinde gezi kulübü, İslam medeniyeti kulübü, edebiyat kulübü, siyaset, psikoloji, hukuk gibi kulüpler bulunurken doğa kulübü de, perspektif kulübü de bunların yanında yer alıyor.
0: Eyvallah.
1: Diğer üniversitelerden farklı olarak öğrencilerin aktif olmasının bir sebebi ise herhangi bir maddi şeyleri olmuyor. Maddi bir
0: külfeti olmuyor.
1: Külfeti olmuyor çünkü üniversite öğrencilere bu sosyal faaliyetleri yapması için yıllık bir bütçe veriyor ve kulüpler bu bütçe üzerinden her şeyini giderebiliyor.
0: Çok güzel. Yine sizin üniversitenin bir başka özelliği çok fazla yabancı öğrenci var bildiğim kadarıyla.
1: Evet hocam.
0: Kaç ülkeden öğrenci vardır yaklaşık?
1: Yaklaşık bence hocam tam olarak istatistiği bilmemle beraber 40 diyebilirim çünkü benim en azından arkadaşım olan bir 15-16 ülkeden tanıdığım kişiler var. Bu öğrenciler de gelirken şöyle bir durum söz konusu oluyor. Okul öğrencileri alırken ilk olarak bir YÖS sınavımız var. Şu anda sistem biraz değişti ama bazı öğrenciler YÖS sınavıyla geliyor. Bazı öğrenciler ise kayıt yaptırarak geliyor. Genelde master programlarında yurt dışı eğitimi için Türkiye'ye geliniyor ve Türkiye'de İbnal Üniversitesi'ne geliyorlar. Genel olarak bu şekilde hocam.
0: Bu öğrencilerin hepsine burs veriliyor mu yurt dışından gelenlere? Yoksa paralı mı sizin üniversite?
1: Normalde hocam her lisansüstü programlarımız için geçerli her bölümün bir ücreti bulunmuyor. Ama şöyle bir süreç işliyor bu konuda. Öğrenciler başvuru yaptıktan sonra bir bilimsel değerlendirme sınavı gerçekleştiriliyor. Ana bilim dalı heyetinin katılmış olduğu dilerlerse sözlü dilerlerse yazılı bir şekilde bir mülakat yapıyorlar. Bu mülakatta hem diploma notları hem ALES sınavı hem YDS puanını baz alarak bir burs oranı belirleniyor. Genelde şu istatistiği verebilirim. Lisans üstündeki okuyan öğrencilerimizin %82'si tam burslu olarak eğitim alıyor. Bunun yanı sıra maddi olarak da nakdi burs şeklinde yardımcı da oluyorlar. Ve ekstra şöyle bir durum oluyor. Eğitim bursu aldı mesela öğrenci ama nakdi bursu yok. Bizim ortak derslerimizde öğretmenlik yaparak bir maddi gelir de elde edebiliyorlar. Yani
0: master doktor öğrenci.
1: Evet, master doktor öğrenci. Mesela ben sosyoloji öğrencisiyim. Benim bir tane discussion sınıfıma yüksek lisanstan bir abimiz ders veriyor.
0: Dolayısıyla hem ekonomik hoca bulmuş oluyor.
1: Evet.
0: Hem de o da belli bir bursun üzerinde bir katkı yapmış oluyor kendisine. O da çok güzelmiş. Sizin bana daha önce de anlattığın çok ilginç bir projeniz var aynı zamanda üniversite olarak. İngilizce'de head hunting diye bir kavram var, kelle avcılığı. Siz Türkiye genelde kelle avcılığı yapıyorsunuz. Üniversiteniz öyle yapıyormuş en azından. Yani bir yıl boyunca Türkiye'deki bütün okullar taranarak en iyi öğrencilerin bir şekilde listesini çıkarıyorsunuz. Sonra da bunlardan üniversite sınav sonuçlarını tespit edip bunlarla uğraşmaya çalışıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bu kadar büyük bir çalışmayı? Yani üniversite nasıl yapıyor?
1: Hocam bu da yine tanıtım faaliyeti. Bence dışarıdan gelen personeller ile yapılabilecek bir durum olmuyor. Çünkü bir üniversiteyi en iyi anlatacak olan yine kendi öğrencisi oluyor. Süper. Kendi deneyimini aktarıyor öğrenci. Ve öğrenci geldiğinde hem tanıtım günlerine geldiğinde hem normal okula geldiğinde akademisyenle konuşuyor, kurumsaldaki çalışanlarla konuşuyor, rektörle konuşuyor. Ama gün sonunda yine bir öğrenciyi yakalıyor ve öğrencinin koluna girip bu anlatıyorlar ama bunlar gerçekten doğru mu diye öğrenciye soruluyor.
0: Evet.
1: Biz bu dediğiniz şeyi nasıl yapıyoruz? Kurumsal İletişim Daire Başkanlığımız kendi bünyesinde öğrencileri çalıştırıyor kısmi zamanlı olarak. Hmm. Ben part time olarak orada çalışıyorum. Sene içinde biz iki ayrı kol ayrılıyoruz. Bir Anadolu tarafına bakan bir ekibimiz var. Bir de İstanbul tarafına bakan bir ekibimiz var. Anadolu kısmında iki tane personel bütün Türkiye'yi gezerek seçkin okullarda okul tanıtımımızı gerçekleştiriyor. Ve okul tanıtımına katılan öğrencilerden bir data bilgisi alıyor. İsim, soy isim, telefon numarası gibi. Biz de aynı şekilde bu bahsettiğim sosyal bilimler dersini İstanbul'daki kampüsümüzde gerçekleştiriyoruz. O İstanbul'daki seçkin liselerden öğrenciler okulumuza gelerek orada yine bölüm hocalarımızdan derslerini alabiliyorlar ve biz de bir tanıtım gerçekleştiriyoruz. Onun haricinde liselerin kendi düzenlediği kariyer fuarları oluyor. Bu kariyer fuarlarında üniversite okullara gidip tanıtım yapıyor. Yine biz mesela orada hepsi personelken biz öğrenci olarak gidip orada tanıtım yapıyoruz. Hem oradaki hocalar çalıştırıyor hem de öğrenciler şaşırıyor. Ama gün sonunda öğrenciler diğerlerine bilgilerini vermek istemezken biz öğrenci olduğumuz için bize hem isim, soy isim, telefon numarasına kadar güvenerek verebiliyor.
0: Bir de yaş farkı olmadığı için öğrenciler herhalde...
1: Samimi olarak iletişim mi
0: kuruyorsunuz? Tabii daha rahat iletişim kuruyorsunuz ve size işlerini döküyorlar. Siz onlara içeriden bilgi veriyorsunuz. Bak bizim üniversitede şöyle problemleri de var. Evet. Ona göre dikkatli gelin falan. Çünkü öğrenci yani kendi kurumu da olsa kolay kolay yani abartmaz. Neyse odur yani. Onun için öğrenciye ben çok güvenirim yani.
1: Eyvallah.
0: Değil mi? Genelde öyle oluyor. Peki sizin üniversitenin bu kadar güzellikleri var. Bir öğrenci diyelim ki İstanbul'da kalkıp gelse ve bir grup öğrenci üniversiteyi ziyaret etmek istese ne yapması gerekir?
1: Ziyaret etmek isteyenini hocam öğrenciler için bu sene Başakşehir Belediyesi ile anlaşmalı bir tercih merkezi üniversitemiz. Öğrenciler gelmek istediği zaman okulumuzu gelip 22 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında ziyaret ederek hem tercih danışmanlarıyla tercihlerini gerçekleştirebilir hem de bölüm hocalarımızdan bölüm hakkında bilgileri alırken bizimle beraber de kampüsü gezebilir. Okula ulaşım zaten M11 metrosu açıldıktan sonra metroya binince direkt okulun önünde iniyor. Bunun yanı sıra Başakşehir'de oturanlar için de belediye belli noktalardan servisler kaldırarak okula gelmelerine yardımcı oluyor.
0: Tercih değil de ben lise 3 öğrencisiyim, lise 2 öğrencisiyim. Bir grup arkadaşla ya şu İbn Haldun'u biz ziyaret edelim desek nasıl irtibat kuracak, nasıl görüşecek? Yani onlara da böyle imkan sağlıyor musunuz?
1: Hocam güvenliğe gelip okulu gezmek istiyorum diyen herkese biz yardımcı oluyoruz.
0: Öyle mi?
1: Evet, okula geldi, ben okulu gezmek istiyorum. Lise 2 öğrencisiyim, lise 3 öğrencisiyim. Bana yardımcı olabilir misiniz dediklerinde biz zaten öğrenci olarak orada hem staj olarak çalıştığımız için hem de onları kardeşlerimiz olarak gördüğümüz için gidip kapıda karşılıyoruz, ziyaretçi girişini oluşturuyoruz. İçeri alıp hem okulu gezdiriyoruz hem bir çay kahve ısmarlıyoruz gelen öğrencilerimize.
0: Çünkü sizin orası böyle kapalı devre kale gibi yani böyle evet. Çok korunaklı. Dolayısıyla içeri girmek oldukça çok zor gibi görünüyor. Dışarıda güvenlikler var sanki site gibi daha doğrusu. Dolayısıyla bu da güzel oldu. Yani önceden randevu alma falan gerek var mı?
1: Herhangi yok hocam. Bilimi.
0: Güvenliğe gelmesi yeterli diyorsun.
1: Evet.
0: Yani. Ama herkes gelirse ne olacak? Nasıl yapıp baş edeceksiniz? Şimdi bu programı dinleyen yüzlerce öğrenci sizi ziyarete gelecek. Nasıl baş edeceksiniz?
1: Özellikle tanıtım dönemlerinde gelmeleri onlar için çok daha kolaylık sağlar hocam. Çünkü ders dönemlerinde olduğunda belli bir yoğunluk olabiliyor.
0: Hangi tarihler bir daha söyler misin ona?
1: 22 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arası hem tanıtım hem tercih dönemi olduğu için okulun kapısı herkese açık dışarıdan gelen. İçeri girip selam vermeleri yeterli oluyor. Kapıda zaten bizim bir öğrenci ekibimiz onları karşılıyor. Ve golf arabalarıyla birlikte kampüsü turluyorlar zaten. Rahat bir şekilde.
0: Eyvallah. Peki üniversitenin kütüphanesi var mı?
1: Üniversitemizin kütüphanesi bulunuyor hocam.
0: Nasıl? İyi mi yani kütüphanesi?
1: Bence kütüphanemiz gayet iyi. Dışarıdan baktığınızda diğer kütüphanelere göre küçük bir kütüphane olarak gözükebilir. Hem basılı kitap sayısı açısından. Ama biz genel olarak zaten üniversitedeki dijital kütüphaneyi kullanıyoruz. Biz dijital kütüphane hesapları var bütün öğrencilerin. O hesaplar üzerinden bütün akademik makalelere, bütün kitaplara PDF şeklinde ulaşabiliyor. Zaten okula geldiği zaman okul öğrencilerimize bir MacBook hediye ediyor.

0: ve onun üzerinden bütün kütüphaneye ulaşabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra şöyle bir şey de imkanı sunuluyor. Bir Lab AI dediğimiz bir laboratuvarımız var hocam. Yapay zeka laboratuvarı. Öğrenciler buraya giderek premium hesaplı yapay zekaları kullanarak kendi araştırmalarını kolayca yapabiliyor.
1: Peki bu kütüphane üzerinden dünyadaki dijital kütüphanelere ulaşabiliyor muyuz? Mesela diyelim ki ben sizin orada master yapıyorum. Tamam, hesabı da verdiniz bana, ben oradan girdim. Yani sadece sizin kütüphanedeki kitaplara, dijital kitaplara mı ulaşabiliyorum? Yoksa Amerika'daki, İngiltere'deki, Kanada'daki bütün kütüphanelere rahat ulaşabiliyor muyum? Yani böyle bir anlaşma var mı acaba?
0: Benim bildiğim kadarıyla hocam bazı anlaşmalar var ama tam olarak kimlerle, hangi üniversiteler aracılığıyla anlaşma var ondan emin değilim. Ama Türkiye'de yayınlanmış olan bütün makallere erişim olduğunu kesin biliyorum. Yurt dışında da yayınlanmış ve Açık, Dergi Park gibi sitelerde yayınlanmış makalelere yine erişimimiz kolayca olabiliyor.
1: Çok güzel. Peki size yabancı hoca var mı?
0: Yabancı hocalarımız tabii ki var hocam. Hem bölüm bazlı hem de hazırlık eğitiminde hocamız var. Hazırlık eğitiminde zaten Türk hocalarımız bizim ana derslerimize girmiyor. Main derslerimize yabancı hocalarımız giriyor. Çünkü öğrenciler ilk başta geldiklerinde Türkçe konuşmaya daha eğilimli oluyorlar. Türkçe bilen bir hoca olduğunda da öğrencilerle Türkçe bir iletişime girinmesi söz konusu oluyor. Ondan dolayı bizim hazırlık sınıfımızda özellikle daha çok yabancı öğrencilere eğitim veriyor. Destek dersleri var. 2 haftada 2 veya 3 ders olacak şekilde. Ona Türk hocalarımız giriyor.
1: Destek, yani aynı dersin destek hocası mı oluyor?
0: Evet.
1: Mütalaa, müzakere, etüt yapmak
0: Evet.
1: gibi bir şey.
0: Onun gibi hocam. Onlara support teacher dediğimiz hocalar gelip destek veriyorlar. 2 hocamız oluyor ama biri ana hocamız, biri destek hocamız. Ödev kısımlarını falan o hocamız ayarlıyor. Bölümde ise her bölümün kendi içinde değişkenlik göstermekle birlikte bütün bölümlerimizde yabancı hoca var. Benim kendi bölümde 10 hoca varsa 5'i yurt dışından gelen hocalarımız.
1: Siz İngilizce mi eğitim yapıyorsunuz?
0: Bizim bütün bölümlerimizde
1: Sosyolojide.
0: sosyolojide %100 bir şekilde İngilizce eğitimimiz var. Hukuk ve İslami ilimler haricinde daha doğrusu bütün
1: Anladım.
0: eğitimlerimiz İngilizce.
1: Peki yani genelde İngilizce eğitim yapıyoruz diyen fakültelere büyük bir kısmı Türk hocalar derse girdi mi Türk öğrenciye Türkçe konuşmaya başlıyorlar ama sözde İngilizce eğitim yapmış oluyor. Sizde buna benzer şeyler oluyor mu bazen?
0: Hocam bizde genel olarak böyle bir şey olması mümkün olmuyor. Çünkü bizim derslerimiz şu şekilde gerçekleşiyor. En azından birinci sınıf öğrencilerinki bir ana dersleri var. Amfi ders dediğimiz. Bütün ortak dersler kısmında hocalardan aldıkları ders. Bir ana profesör geliyor, ders anlatıyor. Orada bütün öğrenciler orada dinliyor. Daha sonra bizim bir de bölümlere ayrılmış sınıflarımız var. O bölümlere ayrılmış sınıflarda biraz önce bahsettiğim gibi yüksek lisanstaki öğrencilerimizin verdiği dersler ve yüksek lisanstaki öğrencilerimiz özellikle yabancı öğrencilerden seçiliyor. Onlar da Türkçe bilmediği için dersi Türkçe anlatamıyor, İngilizce olarak veriyorlar. Aynı zamanda Türkçe anlatmaları da eğer Türk de olsalar imkanı olmuyor. Çünkü sınıflarımızda yabancı öğrencileri var. Bir kısım ders anlarken bir kısım ders anlayamayacağı için dersler kesinlikle İngilizce olarak veriliyor.
1: Sen üniversiteye gelmeden önce İngilizcen var mıydı?
0: Ben hocam üniversiteye gelmeden önce bilmiyordum.
1: Bilmiyordun. Peki bir yıl mı hazırlık yaptın?
0: Benim hazırlığım biraz uzadı hocam. Dediğim gibi ek yerleştirmeyle yerleştiğim için. Hem de tam olarak üzerine eğilemedik. Çünkü hiçbir altyapı olmadan direkt derste anlaşamadığın bir ortama gelebiliyorsunuz. Daha sonra bir kur sarktığı için ikinci senede hazırlık aldım.
1: Yani şu anlama mı geliyor? Yani aslında sıfır gelen bir öğrenci için bir yıl hazırlık yetmiyor.
0: Bir yıl hazırlık hocam genelde çalışan öğrenci için yetiyor ama ben Gaziantep'ten hemen İstanbul'a geldiğimde biraz daha dışarıdaki sosyal aktivitelere de katıldığım için hem de ortama alışmaya çalıştığım için biraz benim için yetmedi en azından. Bir de ayrıca şöyle bir durum oldu. Ben geldiğimde bütün oryantasyon programlarımız bitip ana dersler başlamıştı. Biraz o konuda biz talihsizlik yaşadık.
1: Anladım. Bir de siz Türkiye'nin genelde yani ilk bine giren, ilk 5000'e giren, 3000'e giren öğrenciler alıyorsunuz. Üniversite böyle alıyor yani. Aynı
0: Evet hocam.
1: zamanda da bunlara iyi burslar veriyor bildiğim kadarıyla, değil mi?
0: Evet.
1: Peki şeyi merak ediyorum. Mesela bir öğrenci ilk yüze girmiş ama bir şekilde İbni Haldun'u tercih etmiş. Siz de aslında deprem çocuğu olarak gelmişsiniz. Veya işte sizin gibi ilk bine girerek değil de bir şekilde oraya kazanmış gelmiş öğrencilere var. Bir zaman içerisinde sınıfta bu fark devam ediyor mu? Yoksa zamanla onlar da normalleşiyorlar mı? Veya siz onlara mı geçiyorsunuz? Nasıl oluyor?
0: Hocam bu biraz daha şöyle devam.

0: devam ediyor. O ilk bine giren öğrenci diğer öğrenciden çok daha zeki olduğundan dolayı ilk bine girmiyor. Çok
1: Ha.
0: daha çalıştığı için, bir program oluştuğu için, oturduğunda o dersi başarılı bir şekilde yaptığı için o öğrenci ilk bine giriyor ve kendi azmi ve gayretini gösteriyor. Ama bazı öğrenciler özellikle lisede üniversiteye geçeceğiz, bir rahatlayacağız, şimdi çalışıyoruz
1: Ha.
0: kafasında oluyorlar. Üniversiteye geçince onlar aslında çok daha zor bir eğitim hayatı bekliyor. Eğer üniversiteye geçtiğinde bu ilk yüzdeki öğrenci aynı tempoda çalışmayı devam ettirmeyip daha fazla sosyal aktivite, daha fazla dersleri boşlama gibi bir durum sergilerse eğer, bu öğrencinin tabii ki diğer öğrenciler gibi gerileme
1: Aşağı.
0: kısmı olabiliyor.
1: Eyvallah. Peki bunlara ilk bine girdikleri için burs veriyorsunuz. Sonra da onlar geriliyor. Burs almaya devam ediyorlar mı?
0: Hocam bizdeki burs olanakları şu şekilde. Öğrenci diyelim ki aylık 12 bin lira burs alıyor. Diğer sene bursu enflasyonla geriliyor. Ama bizde her sene mütevelli kararıyla birlikte burslarımız tekrar zamlanıyor.
1: Onu kastetmiyorum. Mesela diyelim ki çok başarılı diye öğrenciyi aldık ama üniversite içerisinde aynı performansı gösteremedi. İlk bine girdiği performansı gösteremedi. Bunu bursu azalıyor mu, çoğalıyor mu, nasıl yani?
0: Hocam
1: Orada da bir kriter var mı?
0: oradaki kriterimiz aslında yok. Çünkü üniversitede herhangi bir başarı veya başarısızlık duruma göre burs kesilme olayı veya ücretli eğitime dönme olayı söz konusu değil. Sadece devamsızlık durumunda burs kesiliyor. Öğrenci dersleri gelmediği zaman şöyle bir şey oluyor. Öğrenci derse geldiğinde herhangi bir başarısızlık söz konusu olmuyor. Bunu bu
1: Ha.
0: şekilde halletmiş oluyorlar.
1: Ha, devam zorunluluğu var zaten.
0: Evet, %70 gibi bir devam zorunluluğumuz var.
1: Sizin kampüsün içerisinde yurt var mı?
0: Evet, yurtlarımız kampüsün içerisinde bulunuyor.
1: Yüzde kaçı öğrencilerin kampüste kalıyor yaklaşık?
0: Lisans öğrencilerinin, şehir dışından gelen bütün öğrenciler zaten kalıyor. Lisans öğrencilerimizin de %80'i yurtlarda kalıyor. Erkeklerden bütün isteyenler kalıyor. Kızlardan ise bazıları yeterli olmuyor ve çok yakınımızda bir Katipatmaca kız yurdu var. Oraya yerleştiriliyor.
1: Peki şey var mı? Evli öğrenciler var mı sizin üniversitede?
0: Evet hocam, bizim üniversitemiz küçük bir üniversite olduğu için, bir de herkes birbirini tanıdığı için evlenme oranları biraz daha yüksek.
1: Yüksek.
0: Evet.
1: Peki evlenen öğrenciler ilave burs veriyorlar mı?
0: 9 aylık bursları varsa eğer hocam 12 aylığa tamamlanıyor.
1: Böyle bir pozitif ayrımcılık yapılıyor yani.
0: Evet,
1: Süper.
0: normalde sadece biz prestij bursu ilk 100'le giren öğrencilere veya eşit
1: Ha.
0: ağırlıkta ilk 250 ile giren öğrencilere 12 ay burs veriyoruz. Onun dışındaki öğrenciler 9 ay burs alıyor. Ama eğer evliyse o öğrenci 12 aya tamamlanıyor burs.
1: Şimdi bu konuyla ilgili birkaç konu anlatacağım ama bir şey daha sorayım. Evli öğrenciler yurdu var mı bu kampüsün içinde?
0: Çok yakında olur hocam inşallah.
1: Şimdi bunları niye soruyorum? Çünkü Türkiye şu anda ciddi anlamda bir nüfusla ilgili güvenlik krizi yaşıyor. Yani önümüzdeki gelecek 20 yıl içinde ciddi nüfus gerilemesi, hatta şu anda durmuş durumda nüfus. Hep eskiden işte Avrupa'da nüfus yaşlanıyor falan filan diyorduk. Şimdi Türkiye'de nüfus yaşlandığı gibi bir de gerileme sürecine girdi. Dolayısıyla teşvik edici önlemler almak gerekiyor. Bunun en güzel örneğini iki ülkeden biliyorum. Birincisi Kazakistan'da. Nüfusun %42'si Rus'tu. Kazak devletinde %42 Rus. Dolayısıyla bir pozitif ayrımcılık yaparak devlet Kazak öğrencilere daha üniversitedeyken evlenirse çok yüksek miktarda burs veriyor. Ben Kazakistan'da bir öğrencim tıp fakültesi mezunu olacaktı. Onun diploma törenine gitmiştim Kazakistan'da. Baktım kız öğrencilerin neredeyse %50'si hamile olarak diplomalarını alıyorlar. Belli yani hamile oldukları. Ben önce biraz şaşırdım. Nasıl oluyor bu falan filan dedim. Dediler ki devlet çok fazla yüksek miktarda burs verdiği için öğrenciler daha fakültedeyken evleniyorlar. Çoluk çocuk sahibi oluyorlar dediler. Çok ilginç bir tecrübeydi. Bir de şeyde Moğolistan'da 3 çocuk yapana devlet nişan veriyor. Yani birinci çocuk yapana maaşını artırıyor, ikinci ilave maaş veriyor. İkinci çocuk falan yapana da fazla maaş veriyor. Ama 3 çocuk yaparsan devlet nişanı veriliyor ve yüksek miktarda ayrıcalıklar elde ediyor. O çocukların eğitimiyle ilgili falan filan ileride. Böyle nüfus politikaları var. Ayrıca bir başka ülkede bir şey daha görmüştüm. Evli öğrenciler yurtları yapmışlar. Yani öğrenci evleniyorsa teşvik ediyorlar. Evlenenlere ayrı yurtlar yapıyorlar. Orada kalan öğrencilerin yemekleri, içmeleri, o ailenin, kızlar da öğrenci zaten. Yemeleri, içmeleri tamamen şeye ait. Yani üniversite kendisi sağlıyor. O da bir teşvik edici olmuş oluyor. Yani böylelikle meşru bir zeminde bir arada kalmış oluyorlar. Aynı zamanda da ülkenin nüfusla ilgili problemini çözmüş oluyorlar. Belki bir aşama sonra da kreşler açmak zorunda kalacaklar. Çocuk bakıcıları oraya koymak zorunda kalacaklar. Ki kızlar da hanımefendiler de eğitimlerine devam etsinler. Üniversiteyle kampüs yan yana olduğu için zaten evli öğrenciler kampüsün içerisinde olduğu için evli öğrenciler yurdu. Teneffüs aralarda gidip çocuğuna bakabiliyor icabında. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet
1: Yani
0: hocam.
1: böyle modeller

0: var dünyada. Bunu özellikle paylaşmak istedim. Peki bir başka şey sorayım. Öğrenciler lisansı bitirdikten sonra master doktora için üniversitenin sağladığı imkanlar var mı?
1: Hocam yurt dışında. Bazı imkanları söz konusu oluyor. Hı. O da şu şekilde, mesela doktora bursu için lisansa giren bir öğrenci doktora bursunu daha lisansa girerken üniversite zaten teyidini yapıyor. Şu şekilde, öğrenci eğer ilk 250'de ise veya Sözen'de ilk 100'de ise prestij bursu dediğimiz bir bursta yararlanıyor. Bu bursta da yurt dışı doktora bursu olarak lisansa girerken o bursu elde etmiş oluyor zaten. Daha sonra yurt dışında diyelim ki bir ülkede yüksek miktarlardaki doktoraya başlayacakken üniversiteye bunu iletiyor ve üniversite onun ücretini ödüyor. Diğer açılardan da lisans öğrencileri başvuru yaptığında üniversitenin yine belli bir burs olanakları var. Bunlara başvurarak yeterli görüldüklerinde o bursları da elde edebiliyorlar.
0: Erasmus'a giden öğrenci var mı sizden?
1: Bizim Erasmus'a giden öğrencilerimiz genelde hocam diğer şeylere göre daha farklı. Butik bir okul olduğumuz için
0: gerek kalmıyor mu Erasmus'a gitmeye?
1: Yok hocam. Daha sayıda öğrenci olduğu için Erasmus'a gitmek çok daha kolay oluyor. He. Başvuran herkes Erasmus'a gidebiliyor oluyor. Diğer üniversitelerdeki gibi bir rekabet ortamı oluşmuyor.
0: He, bu da güzelmiş. Peki üniversitenin mottosu nedir? Niçin kuruldu İbn Haldun Üniversitesi diye sorsam?
1: Hocam üniversitemizin ana mottosu, hatta üniversitenin her yerinde yazan fikri bağımsızlık dediğimiz bir mottosu var. Bazen bu fikri bağımsızlığı üniversite özellikle yeni gelen öğrenciler ilk başta tam olarak ne olduğunu anlamıyorlar ve onlara için bazen şey olabiliyor. Her düşündüğümü söyleyebilirim gibi bir motto olarak değerlendirebiliyor ama fikri bağımsızlık dediğimiz motto tam olarak öyle değil.
0: Nedir o zaman?
1: Fikri bağımsızlık mottomuz hocam hem batı eğitimini görmüş hem doğudaki klasik eğitimi görmüş ve bunu kendi içinde mukayese edip kendi fikrini üreten bir kişinin oluşturduğu bir fikri üretim. Fikri bağımsızlık olduğunu ben en azından böyle düşünüyorum.
0: Herkes seni gibi mi düşünüyordu? Herkesin farklı fikri bağımsızlık yorumu mu var yoksa?
1: Benim yorumum hocam bu şekilde ve üniversitemizin yorumunun da bu şekilde olduğunu düşünüyorum ben.
0: Eyvallah.
1: Üniversite öğrencilerimiz de bence bu şekilde düşünüyordur.
0: Peki niçin siz kendinize üreten üniversite diyorsunuz? Ne üretiyorsunuz sizi? Siz bir kere sosyal bilimlerdesiniz.
1: Evet.
0: Sosyal bilim ne üretir yani? Teknoloji üretmezsiniz, bir şey üretmez. Üretim deyince bize hep böyle maddi üretim akla geliyor. Niçin hocam, üreten üniversitesiniz?
1: Biraz önce dediğim gibi fikir üretim kısmı.
0: Nasıl oluyor?
1: Sosyal bilimler kısmında gerçekleşiyor. Nasıl oluyor? Şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz hocam. Diyelim ki başka bir üniversitede 250, 300 hatta 500 kişilik fakülte programları var. Bir öğrenci oraya girdiğinde sadece o hocasının verdiği bilgiyi tüketiyor. O bilgiyi tekrar bir değerlendirme süreci olmuyor. Ama burada İbn Haldun Üniversitesi'nde en azından bir üretme kısmı söz konusu oluyor. Öğrenci hem doğu hem batı eğitiminden alıyor ve bunları mukayeseli olarak karşılaştırıp kendi bir fikri altyapısını oluşturuyor. Okulda zaten bu fikri altyapıyı oluşturmak için zemini sunmuş oluyor. 12 kişilik sınıflarda hocayla birebir iletişime geçerek bir eğitim hayatı sürdürüyorsun. İstediğinle hocana sorabiliyorsun. Hocan seninle bir iletişime geçebiliyor. Benim masam zaten mesela hocamın kapısının önünde. Öğrencilerin bütün masaları hocaların katlarında. Öyle bir statü ayrımı da söz konusu değil.
0: Yani şunu mu demek istiyorsun? Siz hoca ders verirken aslında hocanın verdiği derslere sizler de katkıda bulunuyorsunuz. Sizler de üretim yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Siz de bir şekilde katkı vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla iki taraflı fikir üretmiş oluyorsunuz. Bazen hocayı da yetiştirmiş oluyorsunuz aslında.
1: Evet hocam tam olarak.
0: Öyle oluyor mu zaman zaman? Mesela hoca ders verirken bunu hiç düşünmemiştim. Arkadaşlar çok iyi bir şey söylediniz. Hemen not aldığı falan oluyor mu?
1: Hocam özellikle bazı yabancı hocalarımız da bu şekilde şeylerle oluyor. Hem kültürel açıdan hem de kendi bilgi birikimimizde en azından bir şeyler söylediğimizde bazen hoca hiç duymadığı bir şeyi böylemiş mi dediği zamanlar olabiliyor.
0: Şey oluyor mu mesela biz lisedeyken biraz anarşistik biraz böyle sıra dışı öğrencilik günlerimiz oldu bizim. Çok fazla kitap okuyorduk. Bazen iyi yetişmemiş hocalar, lise öğretmenleri sınıfa geldiği zaman çok tedirgin olurdu bizden. Siz böyle çok fazla okuyan gençler olarak hoca sınıfa geldiği zaman sizden
1: pek öyle olması
0: mümkün. Maşallah o da çok güzel. Sizin bir de şey projesi var üniversite olarak. Yurt dışı yabancı dil, yurt içinde yabancı dil köyleriniz var, programlarınız var,
1: evet.
0: Kamplarınız var. Mesela Halep Yabancı Dil Köyü nedir? Nasıl bir proje bu?
1: Hocam Halep Dil Köyü öğrencilerin burada öncelikle şuradan başlamamız gerekiyor bence.
0: Buyur.
1: Üniversitenin 3 dillik politikası var.
0: Ha, 3 dilli. 3 dilde evet. Eğitim yapıyorsunuz.
1: 3 dilli eğitim politikasından kaynaklı olarak hem Türkçe hem İngilizce hem

0: Arapça şeklinde her öğrencinin mezun olduğunda bilmesi gereken bu üç dil. Zaten
1: Yabancı öğrenciler Türkçe öğreniyor mu?
0: yabancı öğrenciler de Türkçe öğrenmek zorunda.
1: Öğreniyorlar mı
0: Evet.
1: lisansı bitirince?
0: Lisansı bitirince öğrenmiş oluyor hocam. Hem bizle iletişim kurarak hem de oradaki aldığı derslerden en azından belli bir seviyeye getirmiş oluyor
1: Eyvallah,
0: Türkçesini.
1: sonra.
0: Daha sonra hazırlığa geldiğinde bu öğrenci başarılı bir şekilde geçtiğinde İngilizce açısından Amerika'ya gidiyor. Amerika'da o aldığı eğitimi orada zorunlu hale getirildiği için
1: Amerika'ya mı gidiyor? Niye Amerika'ya gidiyor?
0: İngilizce hazırlığa geldiği takdirde başarılı bir şekilde İngilizce hazırlığı bitirdiğinde öğrendiği teorik eğitimi uygulamalı kısmını Amerika'da öğreniyor. Orada birebir iletişime
1: Hayır,
0: geçerek
1: sizin
0: zorunlu bir şekilde.
1: öğrencilerinizi Amerika mı gönderiyorlar, sizin İbn Haldun'u hazırlığı bitiren öğrencileri?
0: İlk 15'imizi gönderiyorlar hocam.
1: He, hazırlıktan başarılı
0: Evet,
1: olanlara.
0: başarılı olan ilk 15 öğrencimiz Amerika'ya gidiyor. Hatta şu
1: Aa.
0: anda 15 öğrenci Amerika'da. Daha sonra bir Arapça hazırlık programımız var.
1: He.
0: Onda da başarılı olan öğrencilerimiz Harep'teki dil köyümüze gidiyor. Alıyor. Hem de İslami ilimler öğrencilerimizin gerçekleştirilmiş olduğu bir akademik destek programı var. Klasik ilimler programı. Onlar da orada bu klasik ilimler alanındaki gelişmede bir yaz kampı gerçekleştiriyor.
1: Çok güzel. Bir de bunlar çok güzel bilgiler, gerçekten teşekkür ederim. Bir de Yalova'da dil köyü kurmuş İbn Haldun Üniversitesi. Onun hikayesi nedir?
0: Hocam Yalova'daki dil köyümüzde hem
1: Kaç dilli?
0: onda dil sınırımız yok hocam.
1: Öyle mi?
0: Yalova'daki dil köyünde Türkiye'nin ilk ve tek dil köyü olarak,
1: Yabancı dil köyü.
0: evet, yabancı dil köyü
1: Şöyle
0: olarak
1: diyelim.
0: dedi.
1: Yabancı dil tatil köyü. Hem tatil
0: Denilebilir hocam
1: yapıyor,
0: çünkü
1: hem
0: daha,
1: tatil yapıyor, hem
0: evet.
1: de dil öğreniyor. Evet.
0: O da şu şekilde hocam. Mesela hem liselilerde bir hazırlık eğitimi gerçekleştiriyor ve onlar da uygulamalı eğitim için diğer ülkelere gidiyor. Ya bizim yabancı dil köyümüzde öğrencilerin yurt dışına gitmesin, gelsin Yalova'da İbn Haldun Üniversitesi'nin dil köyünde eğitimini alsın diye kurulmuş bir dil köyü diyebiliriz. Hem bizim öğrencilerimiz için hem de dışarıdaki öğrencilerimiz için eğitim veren bir kurum. Öğrenci İngilizce eğitimini aldığında Yalova dil köyümüze geliyor ve Yalova dil köyünde başka herhangi bir dil konuşmadan hem mentorlardan hem de gelen öğrenciler tamamen İngilizce bir eğitim alarak orada zorunlu öğrenciler birbiriyle iletişim kurması gerekiyor ve dil seviyelerini daha çok geliştiriyorlar. Bu
1: İçeri
0: da
1: girince sadece o öğrenmek için gittiği dili mi konuşuyor, yoksa yine Türkler bir araya gelince Türkçe muhabbet mi ediyorlar?
0: hocam bu sene Yalova ilk eğitimini veriyor ve bu sene İngilizce olarak başladı şimdilik. İngilizce eğitimde şu şekilde bir sarı kart kırmızı kart olayları var onların.
1: Evet.
0: Bir kere Türkçe konuşunca sarı kart diyor. Daha sonra tekrar konuşmaya devam ederse kırmızı kart diyor ve bazı yaptırımlar olabiliyor.
1: Bulaşık
0: Olabilir hocam.
1: yıkatırıyorlar falan. Yerde sürün falan.
0: Ve buradaki asıl iyi şey en azından biz öğrenciler için oradaki öğrencilerin mentorları da bizim öğrenciler.
1: He.
0: Hazırlıkta eğitim verenler bizim hocalarımız. Orada öğrencilere mentorluk yapanlar, etkileşimi sağlayanlar bir grup mentor olarak bizim öğrencilerimiz gidiyor. Hem öğrencilerimiz kendi dil seviyesini geliştirmiş oluyor hem de gelen öğrenciler etkili bir şekilde öğrenim görmüş oluyor.
1: Arapçada bir söz var, aklıma o geldi. Yeteallemul halaka ala ru'usul eytam. Böyle zeki berberler berberlik kabiliyetlerini geliştirmek için yetimlerin başında antrenman yaparlarmış. Sizinki de biraz ona benziyor. Evet, sonlara doğru geliyoruz Furkan kardeşim. Çok güzel bir yönlendirmeler oldu. Çok sağ olasın. Şimdi bir de sizin ilginç bir çalışmanız var bir grup arkadaşla. İbn Haldun Musiki Topluluğu. Ne yapıyorsunuz? Şarkı mı söylüyorsunuz? Yani senfoni orkestrası falan mı kurdunuz? Ne yaptınız?
0: Hocam farklı şekilde icralar gerçekleştirilebiliyor.
1: Ha.
0: Ender Doğan koro şefimiz belki
1: Öyle
0: tanırsınız
1: mi?
0: hocam.
1: Evet, maşallah.
0: Ender Hoca eşliğinde
1: Bu kulüp mü yoksa şey mi? Üniversitenin çalışmalarının bir parçası mı?
0: hocam bu tamamen öğrenci inisiyatifinde Saadettin hocamızın
1: Ha, selam olsun Saadettin Ekici hocamıza. Evet.
0: bizi teşvik etmesiyle kurulan bir durum. Bizim normalde İlmek kulübümüzde ben yöneticilik yapıyordum. Bizim sesi güzel olan hatta çok güzel olan bir arkadaşımız vardı.
1: Urfalı mı?
0: Bursalı.
1: Genelde Urfa'dan çıkar ya sesi yarak olanlar. Evet.
0: O arkadaşımız kendisi hem sesi güzel olduğu için hep böyle söyler. Saadettin hocamıza dedi neden bir musiki topluluğu kurmuyoruz?
1: Ha.
0: Onun Ender Hoca ile konuştuk bir koro icra ettik. Hem dini musiki olarak hem halk ozanlarının söylediği parça olarak bir icra gerçekleştiriliyor. Şu anda dördüncü sahnelerini aldılar.
1: Nerede yaptılar? Dört.
0: Dört sahnesi İbn Haldun Üniversitesi'nde oldu.
1: Ha.
0: Genelde okulumuza yapılan programlar sonunda icra için okuldan

0: Kaş ücret alarak icra gerçekleştiriliyor.
1: Ne alıyorsun, ne ücreti?
0: Kaş ücret.
1: Ne demek o?
0: Kaş ücret hocam, öğrencilerimizin sahneye çıkmak için aldıkları ücret.
1: He, yani sahneye çıkınca bir de para alıyorsunuz yani.
0: Evet hocam.
1: Bunlar ne kadar güzel şeyler. Peki dışarıya hizmet veriyor mu sizin topluluk?
0: Hocam daha çok yeni olduğu için şu anda dışarıya hizmet verme durumu olmuyor. Ama öyle bir istek gelirse yardımcı oluruz.
1: Hangi aletleri çalıyor sizin musiki topluluğu?
0: Hocam şu anda tam olarak bir o şekilde profesyonel icra gerçekleştiremiyoruz. Daha çok koro şeklinde ilerliyor. Şu anda musiki aletlerini kullanan kişiler Ender Hoca'nın kendi ekibinden gelen kişiler. Onlar yardımcı oluyorlar.
1: Anladım. Sizde bu alet kullanmaya meyilli kimseler yok mu?
0: Bizde hocam bir erkek musiki topluluğu olduğu için biraz daha erkek sayısında azından dolayı okulumuzda bulunan çok fazla enstrüman çalan arkadaş bulunmuyor. Sadece ney çalan bir arkadaşımız var. Dambur var. Bir de def olması lazım.
1: Bir dakika, sizin okulda, sizin üniversitede siz erkekler olarak azınlıkta mısınız yoksa?
0: %70'e %30'u gibi bir oran var hocam. Hatta özellikle sosyoloji bölümünde erkekler olarak çok az bir konumda bulunuyoruz.
1: Mesela sizin sınıfta kaç kişi var?
0: Benim dönem girişimde hocam 8 artı 1 şeklinde 8 kız bir erkek şeklinde bir giriş oldu.
1: Türkiye'nin geleceği böyle giderse herhalde tamamen kadınların kontrolüne geçecek. Yani yönetim tamamen parlamentoda herhalde 4'te 3'ü kadınlardan oluşacak. Oraya doğru gidiyoruz yani.
0: Özellikle sosyal bilimler alanında kadınlar hocam çok daha aktif ve çok daha istekliler.
1: Yok, sadece sosyal bilimler değil, Türkiye İlahiyat Fakültelerindeki öğrencilerin %75'i şu anda kızlardan oluşuyor. Yani böyle bir gelişme var. Peki bir şey daha sorayım. Bana bir broşür verdin. Doğru Kapı Etkili Gelecek diye. Bu ne ifade ediyor? Bu broşürde neler anlatmak istiyorsunuz?
0: Hocam o broşür de bizim okula gelen öğrencilerimize tanıtım amaçlı verdiğimiz broşürlerimizden bir tanesi. Normalde geçen seneki mottomuz kendi semasında tek yıldızdı. Her sene böyle bir motto belirleniyor. Bu sene de lisansüstü kısmı için özellikle doğru

0: nelerle karşılaşacakları ve daha detaylı İbn Haldun bilgileri yazıyor. Hatta okulumuzun bir haritası da var son sayfasında. Bütün okulu kuş bakışından görebiliyorsunuz.
1: Sizin üniversitede iktisat fakültesi var mı?
0: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi altında iktisat, işletme, sosyoloji, psikoloji gibi bölümlerimiz bulunuyor.
1: He, yani sizin bölüm de o başlık altında işliyor.
0: Evet.
1: Eyvallah. Peki orada faizsiz ekonomi falan dersleri veriliyor mu? Çünkü bu Sabahattin Zeyn bu konuda ön plana çıktı ama sizde de faizsiz ekonomi çalışmaları var mı acaba?
0: Yüksek lisans alanında finansal ekonomi adı altında hocam programımız var. Ama ders içeriklerini ben şu anda tam olarak bilmiyorum.
1: İlmek diye bir edebiyat kulübü kurmuşsunuz.
0: İlmek ve Edebiyat Kulübü
1: Ne
0: hocam.
1: demek o? Ne yapıyorsunuz orada?
0: Hocam Edebiyat Kulübü'nde bir Acep adlı bir dergi
1: Acep.
0: çıkarıyoruz. Acep.
1: Acayip yani.
0: Evet hocam.
1: Evet.
0: Bununla biz
1: Devam
0: şey
1: ediyor mu
0: için
1: dergi şu
0: yaptık.
1: anda?
0: Şu anda hocam üçüncü sayısı hazırlanıyor.
1: Güzel.
0: Bunu öğrenci inisiyatifi olarak biz kendi aramızda arkadaşlarımızla oturup üniversite ne yapabiliriz diye konuştuk. Çünkü üniversite eğitimler kısmında zaten gayet yeterli. Ama öğrenciler öğreniyor. Ama aktarma konusunda, ortaya bir üretme konusunda bazen zorluk yaşayabiliyorlar. Biz de öğrencilerin yazdığı makaleleri en azından bir diğer kişilere de ulaştırması için böyle bir dergi kurduk.
1: Yani görünür hale getirmek
0: Evet,
1: istiyorsunuz makaleyi.
0: öğrencilerin kendi yazdığı şeyleri görünür hale getirmek için kurduğumuz bir dergi çalışması. Bunda da yayın kurulumuz hocam yine aynı şekilde bizim Türk Dili ve Edebiyatı dersimiz var. Okulda zorunlu olarak verilmesi gereken. Ona giren yüksek lisans öğrencileri var. Bizim o derste yazdığımız yazıları onlar kontrol ediyorlar. Biz de yayın kuruluna bu hocalarımızı davet ettik. Yine yüksek lisans öğrencileri. Onlar gelen eserleri değerlendirip dergiye yayınlanması ya da yayınlanmaması durumunda geri bildirim veriyorlar.
1: Sizinle konuşacak çok konu var Furkan kardeş. Özellikle şeyi sormak isterdim. Yani şimdi siz İngilizce eğitim aldığınız için Türkçeniz zayıf mı kalıyor yoksa falan diye. Bir cümleyle cevap verir misin?
0: Bence kalmıyor hocam. Çünkü üniversite dışına çıkınca normal hayat devam ediyor.
1: Ama akademik Türkçeniz.
0: Akademik Türkçe olarak bir şey yazmadığımız için hocam şu anda onu tam olarak bilmiyorum.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim hocam. Ben de çok teşekkür ederim.
1: Ayağına sağlık. Güzel bir sohbet oldu. Değerli dostlar, görüldüğü gibi yani genç arkadaşlar ne kadar farklı alanlarda ne kadar güzel işler yapıyorlar. İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Fakültesi öğrencisi Furkan Karataş kardeşimiz bizimleydi. Yaşamış olduğu tecrübeyi, yapmış olduğu çalışmaları, kulüp çalışmalarını, öğrenci çalışmalarını, bir stajyer olarak öğrencilere hizmetlerini bize detaylı bir şekilde anlattı ve çok güzeldi anlattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık canım ben. Değerli dostlar, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu saate kadar dinlediniz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin olarak bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil açıklamasını yaptı. Fidan bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıklayan Fidan, ittifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. Tarihi Mekke Anlaşması'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları Suudi Arabistan'daki simge yapılara yansıtıldı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da bayraklar göndere çekildi, üç ülkenin liderlerinin afişleri asıldı. Kutlamalarda üç ülke arasındaki kardeşlik, tarihi bağlar ve savunma işbirliği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifinin garanti altına alıcı hükümleri olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, hedefimiz terörün bitmesi ve milli beraberlik dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerini kabul etti. Heyet, Bahçeli'ye komisyon çalışmalarına ilişkin detayları aktardı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddeli kanun teklifi ile çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda iki kat artırılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynir Özdemir Göktaş, attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Ankara'da Türk dünyasının kültürel bağlarını ve kardeşliğini 3. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, programda Türkiye'nin ulaştırma, enerji ve lojistik alanlardaki konumunu sürekli güçlendirdiğini söyledi. Hafta sonu sıcaklıklar güneyde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Karadeniz ve Marmara'da yağış, Ege'nin bazı illerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yeni haftada yağış azalacak. Salı günü sıcaklıklar güney ve batıda artacak. ABD Başkanı Trump